yetenekleriyle tanınan bir güreşçi. Alışılmadık bir yolda ilerleyerek ününe ün katıyor. Sultan'ın söylediği "Dünyayı dolaştım" şarkısı tıklanma rekorları kırıyor. Hayranları yeni bir isim taktı bile. Romeo Güreşçi.

0: Bugün Pro Güreş Turnuvası'nın yarı final ikinci ayağında Sultan ve Tyron karşı karşıya geliyor.
1: Tyron'ın ikinci roundda kazanma rekorunun da şu ana kadar kırılmadığını hatırlatalım.

0: Alo.
1: Başla.
2: Heyecan verici bir karşılaşma olacak çünkü iki güreşçi karşı karşıya geliyor.
3: Bu maç yalnızca ilginç değil, eğlenceli de geçecek. Tyron'un nasıl kasıldığına bakar mısın? Olacak
2: evet,
3: şey değil.
2: Elinden geleni ardına koyma diyerek adeta davette bulunuyor.
3: Ne de olsa Tyron da eski ve iyi güreşçilerden.
4: Sultan yine Dobby hareketini yaptı ve dişli bir rakip olduğunu gösterdi.

0: Hadi kardeşim hadi
1: Sultan
0: hadi.
1: Sultan maça ağırlığını koymaya başladı.
2: İkisi de aynı stilde dövüştüğünden çok ilginç bir maç oluyor. Şuna
1: evet,
2: bak, şuna
1: evet,
2: bak.
1: Evet,
2: vay,
1: evet.
2: Vay.
1: Ucuz atlattı.

0: Vay canına, doğrusu bunu hiç beklemiyorduk. Yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Bu dakikalarda sultan sarsılmış görünüyor.
1: Sultan bugün sert kayaya çarptı.
2: Yapma sultan, dayak yemenin sırası mı şimdi?

0: Sultan yerde, Tiger üstüne gidiyor.
1: Zil sayesinde paçayı yırttı. Hayır hayır hayır, hiç de iyi görünmüyor. Durumu iyi değil. Sultan seyircinin gözdesi olduğu gibi benim de favori dövüşçüm. Kafeste onu bu halde görmek beni ne kadar üzüyor anlatamam.
2: Sorun ne?
3: Yaşlılık. Ne? Sesi sen de duydun
2: mu? Ne sesi?
3: Adam kaburga kemiğimi kırdı. Hayır.
2: Böyle dövüşmene izin veremem. Hemen ringe havlu atacağım.
3: Olmaz. İşi buraya getirip pes mi edeyim yani? Tekrar zavallı mı olayım? Yine mi kaybedeyim?
2: Hiçbir koşulda pes etmeyeceğini biliyorum Sultan. Ama şimdi bırakmazsan adam canını alacak.
3: Benim canım revaride zaten. Ben burada sadece onun için dövüşüyorum. Sonra görüşürüz kardeşim.
2: Ona gününü göster hadi.
1: Sevgili izleyiciler, ikinci yarı finalin ikinci raundu başlamak üzere. Sultan hala sarsılmış görünüyor.
2: Sultan'ın kaburgası kırılmış.
4: Ne? Dövüşü durdur. Maç bitti.
2: Durdurmak istedim ama engelledi beni.
5: Dövüş!
1: Görebildiğimiz kadarıyla Sultan'ın kaburgası pek iyi değil. Tyrion da onun bu durumundan faydalanmaya çalışıyor.
0: Duruma bakılırsa Tyrion kazanma rekorunu daha da geliştirecek.

0: Tyrone Sultan'ı kaldırdığı
1: gibi yere çarptı. Sultan şu anda yerde. Doğrusu ayağa kalkacak gibi de durmuyor.
2: Ayağa kalk.
3: Tyrone şu anda geri çekiliyor. Omzunu tuttuğunu görüyorum. Galiba bu hareket Tyrone'a da yaramadı.

0: Çekil oradan hadi.
1: Sultan, ayağa kalk.
2: Sultan darbeden kurtulmayı başardı. Son anda çekildi. Yoksa bu bir güreşçinin yükselişi mi?
0: Hadi sultan, göster ona. Son bir gayret.
1: Bitir işini sultan.
0: Hadi sultan, ona gününü göster.
3: Seyirci hala sultan diye bağırıyor.
0: Hadi sultan, göster ona gününü. Bunu yapabilirsin.
1: Sultan!
0: Hadi sultan, göster
1: sultan!
0: Gününü.
1: Sultan!
0: Hadi sultan.
1: Sultan!
0: Hadi sultan.
1: Sultan! Sultan!

0: İşte böyle. Evet. İşte bu.
1: İşte bu hareket pro güreş turnuvasının yarı final ikinci ayağında Tyron'un sonunu getiriyor.
2: Aferin oğluma.
3: Tyron yerinden kalkabilecek gibi değil. Bunun anlamı açık. Hindistan'ımızın bağrından gelen herkesin gözdesi Romeo güreşçi Sultan pro güreş turnuvasının final maçına çıkmayı garantiledi.

0: Alo.
1: Alo.
2: Ben Govind Delhi'deyim.
1: Sultan gerçekten çok kötü yaralandı Arfa. Şu anda hastanede. Sana bilet ayırtıyorum. Sen hemen yola çık. Gelince seni otogardan aldıracağım.
3: Profesyonel Güneş Turnuvası'nın 3. sezonu beklentilerin ötesinde ilgi çekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi Sultan'ın iyileşip ringlere dönmesi için bekleyen binlerce hayranı hastanenin önünü doldurmuş durumda. Sultan dün çıktığı yarı final maçında Tyron'u yenerek finale adını yazdırmayı
4: Akash.
3: Başarmıştı. Kendisi harika
4: Buyurun.
3: Bir dövüşçü.
4: Neye karar verdin?
5: Karar bana düşmez. Sultan'a ne söylediysem dinletemiyorum. Öyle ya da böyle finale çıkacak.
4: Ama aklını başına almalısın.
5: Ben de söylüyorum
4: Akash,
5: ama...
4: hayati tehlikesi yok. Ama durum hala çok kritik. O ringe çıkacak olursa sağ kalması mümkün değil.
2: Gelsene. Bu Bey Akash. Akash'a, bu hanım da Arfa.
0: Memnun oldum.
5: Merhaba. Memnun oldum.

0: Kemiklerini mi kırdın?
1: Kendim kırmadım. Rakibime marifet. Otursana. Nasılsa iyileşirim.
0: Ne kanıtlamaya çalışıyorsun? Söyle, beni gerçekten sevdiğini mi?
1: Madem yanı başımdasın, biraz sohbet etmenin sakıncası yoktur. Sen bana hala kızgın mısın? Olaylara hiç benim gözümden bakmadın mı? Ben niye güreşe başladım? Neden güreşçi oldum? Bahası kimin gözünde saygınlık kazanmak için didinip durdum? Peki Aman kimin oğluydu? Yalnız senin mi? Benim de kanımdan değil miydi? Arfa, burada bir baba da oğlunu kaybetmedi mi? Hı?
0: İnsanın acısı zamanla yavaş yavaş azalıyor. Hı. Sen ne sandın peki? Dua etmeye giden bir tek sen miydin? Oraya her gün neden gittiğimi umursadın mı acaba? Her gün. Peki neden? Sırf seni görebilmek için. İlişkimiz yıllarca böyle büyük bir acıya dayandı. Aramızdaki bağ hiç kopmadı. İnsan acı çekerken umudunu da kaybeder ama biz kaybetmedik. Neden? Çünkü sana olan aşkım gerçek. En az senin masumiyetin kadar. Evet, biliyorum. Uzun yıllar boyunca seni incittim. Oysa sen böyle bir muamele görmeyi hak etmemiştin. Yine de şunu bil ki, bir annenin yarası babanınkinden daha derindir.

0: özür dilerim.
1: Biliyor musun? Dışarıda kiminle konuştuysam senin o ringden canlı çıkmanın mümkün olmadığını söyledi.
0: Biliyorum.
1: Ama onlar gerçek sultanın nasıl biri olduğunu bilmiyor. Benim tanıdığım sultan bugün burada pes etmesi halinde nefes alıp vermeye devam etse de tamamen yok olana kadar içten içe ölür.
0: Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Elbette. Ringe çık ve başladığın işi bitirmeden inme. Bana da bir söz ver. Ama bir güreşçinin diğerine verdiği değil, eşlerin birbirine verdiği türden bir söz. Bana canlı olarak dönme sözü. Çünkü bizler sporcuyuz. Asla pes etmeyiz.
0: Nasıl isterseniz öğretmenim. Aman yavaş, acıyor.
1: Hadi kalk. Hayranların dışarıda seni bekliyor. Bırak görsünler seni.

0: gün bu ring devlerin savaşına tanıklık edecek. Sultan ve Marcus amansız bir maç yapacaklar.
1: Unutmadan söyleyelim, Marcus bundan önceki sezonlarda 3 rakibini de evlerine bu ringden sedye üstünde uğurlamıştı.
2: Dinle beni. Orada duyduklarını hiç kafana takma.

0: Gelsene.
1: Senin dönmeni bekleyeceğim.
0: Bunun için mi surat asıyorsun? Bir kerecik gülümse bana.
2: Markus'un rakibi Sultan'ın kaburgasında kırık olduğu biliniyor. Bence buna maç değil, olsa olsa intihar denir.
3: Ne yazık ki aynı fikirdeyim. Bu maçın nasıl sonuçlanacağını çok iyi biliyoruz. Yine de bu adamı selamlamamızın vakti geldi.
4: Hatta bana kalırsa biz de mikrofonları kapatıp maçı izleyelim. Sultan
5: taraftarlar gibi. Dediğin gibi olsun. Taraftarlar gibi.
0: Yüzünden düşen bin parça Akaş, yine mi rol kesmeye çalışıyorsun ha? Akaş kardeşim, sana bir soru soracağım. Bu kadar düşüp kalkmadan sonra söz verdiğin kan bankam için yeterince para birikti mi?
6: Evet.
0: Güzel. O halde epey yol kat ettik. Bizim gibileri bir lakap takmışlar. Averaj takımı.

Tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!

Govit, arfa ile irtibat halinde kal.

Sakın pes etme. Hadi sultan.

0: Senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle sultan. Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir.
1: Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
2: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
3: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi. Gel bakalım.

0: Evet işte böyle. İndir yere.
1: Ben o gün hayata dair üç şeyi öğrendim. Güreş minder.

0: yerde verdiğin mücadele değildir. Bunun çok daha ötesindekiler için verdiğin savaştır. İkincisi, gerçek bir güreşçi madalya kazanan kişi değildir. Hayatta en zorlu oyunda galip gelmesini bilen kişidir.
1: İşini bitirdin.
2: Bu kadar.
3: Kalk. Kalk Sultan.
4: Yapabilirsin Sultan. Hadi yapabilirsin.
0: Üçüncüsü ise, insan kendi izin vermediği sürece.
2: Hadi kalk Sultan.
0: Hiç kimse onu mağlup etmeyi başaramaz.
1: Evet Sultan! Evet, evet, evet!

0: Biraz daha hızlanman gerek koç. İngilizce nasıl deniliyordu? Ölmüş biri tarafından eğitilmek istemiyorum. Al bakalım. Bunu salonun asmanı istiyorum.
1: Çok iyi yiyorsun.
0: Sen onu bir de bana sor koç. Teşekkür ederim.
2: Arfa, Arya'nın dişi aslanı 8 yıl sonra eyalet güreş şampiyonluğu için geri döndü. Onun hemen arkasında başarılarıyla göğsümüzü kabartan hayat arkadaşı Sultan Ali Han.
0: Doktor, Arfa, acele edin, meraklandırmayın.
3: Tatlı siparişi verebilir.

0: Ne istiyorsun bakalım? Kız mı erkek mi? Aa,
1: bu sefer de bana bir kız doğur.
2: Bu başarıyla ilgili ne hissediyorsunuz?
3: Ne hissedebilirim ki? Yüzüme bakın ışıl ışıl.
2: Sultan'ı en son 5 yıl kadar önce ringlerde görebilmiştik. Yeni sezonda görecek miyiz?
3: Sultan bir güreşçi. Nereye gitse mutlaka güreşir.

Kola'nın lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Cemaat, Allah aşkına yat şuraya. Daha iyileşmedin.
1: Yatacak zaman değil. Ben sana demedim mi polis Selvi'den örnek almayacak diye?
0: Onun kabahati yok Memati. Ben verdim DNA'yı.
1: İyi halt ettin.
0: Memati geldiler, örnek alacağız dediler. Yok deme şansın var mıydı sanki?
1: O polislere de soracağım. Benden izin almadan benim hanım...

0: koridorda niye adam yok Yunus'un?
1: Efendim, Memati Bey istemiyor. Hanımıyla rahat edemiyorlar.
0: Yunus'un, bu koridor bir daha boş kalmayacak. Gerekirse adamları hasta yap, doktor yap. Ama burayı boş bırakma.
2: Bravo efendim, çok iyi düşündünüz. Ben niye akıllı demedim?
0: Sen aklını yorma Yusuf.
2: Yorma.
0: Ne diyorsam onu yap.
2: Peki efendim. Buyurun.
3: Nereye Memati?
4: Usta, savcı bunlardan DNA örneği aldırmış. Bu akılsız da vermiş. Gidip halletmem lazım.
5: Adli tıbbı mı yakacaksın abi?
4: Ne var, yapmadığımız işler mi?
3: Memati, Yaşar pusuya yatmış seni bekliyordur. Tam iyileşmeden bu odadan çıkamazsın.
4: Usta, bir şeyler yapmazsak Selvi de cezaevinden çıkamaz.
6: Polat abi, ben gidip anlatayım.

0: adam bana saldırdı. Ben kendimi müdafaa etmek zorunda kaldım. Yani bunu kimse dikkate almayacak mı?
1: Gülüm, elbette dikkate alırlar da. O zamana kadar çok yıpranırız.
2: Sen ne diyorsun Abdüley?
3: Tek çare Kenan'ın aldıkları numuneleri değiştireceğiz abi.
2: İyi o zaman. Hazırlık yap, gidelim koçum.
3: Abi bir de senle orada uğraşamam. Delil yok edeceğiz derken sen her tarafa delil bırakırsın. Sen yat, iyileşmene bak. Ben gerekirse Kenan'ı da yok ederim.

0: Hayırdır Kara? Teslim olmaya karar verdin, bana vekalet mi vereceksin?
1: Mete Bey'i savunamamışsın. Adamcağızı tutuklamışlar. Bundan sonra Mete Bey'i bizzat ben savunacağım.
0: Ne yapıyorsun sen?
1: Korkma. Bir şey yapmayacağız. Biraz burada oturacaksın.
0: Görüşmem var. Mete Bey'e gitmem lazım.
1: Sen merak etme. Ben senin yerine giderim. İşim bitince seni arayacağım.

0: Senin dosyana ben mi bakmıştım? Yabancı gelmiyorsun.
1: Adli tıba gireceksin memur olarak. Gerekli yerlerle görüştüm.
2: Ben ne anlarım abi adli tıptan?
1: Anlamana gerek yok. Zaten bir iki saat kalacaksın. Bir fırsatını bulup Kenan'dan alınan numunelerin bulunduğu bölüme girip çıkan doktorlardan birinin güvenlik kartını kopyalayacaksın.
2: Numuneleri mi değiştireceğim abi?
1: Hayır. Sen sadece anahtarları, kartı kopyalayıp kroki çıkaracaksın. Ben girip değiştireceğim. Şimdi git bu adamı gör. İşe alınmadan önce seninle ilgili soruşturma yapacaklar. Bu adam sana ne yapacağını anlatır.
2: Tamam abi.
1: Çok dikkatli ol. Sakın açık verme.
2: Tamam abi.

Mete Bey. Mete Bey. Mete Bey, iyi misiniz? Mete Bey.

0: çıkmam lazım. Bittim ben. Duramam burada.
1: Sakin olun Mete Bey. İlk günler böyle olur. Yavaş yavaş alışacaksınız.
0: Anlamıyorsun. İtibarım iki paralık oldu. Bitirdiler beni. Biraz daha kalırsam kendimi öldürürüm.
1: Avukatınız gelmiş Mete Bey. Belki iyi bir haberle gelmiştir.

0: Ümit, bana iyi haber getirdim de. Delireceğim burada.
1: Aman delirme. Bir ömür burada sürün istiyorum.

0: çaparça edeceğim.
1: Sen çıkmayı falan unut. Burada kalman çok ayrına. Dışarıda seni bir gün yaşatmam. Senin ancak burada yaşamana izin veririm. Ama sana bir şey soracağım. Oğlumdan ne istedin?
0: Oğlunun senin gibi babası olacağına ölmesi daha iyiydi.
1: Mete, burada hava atacak kimsen yok. Hava alacak bir yerde yok. Sen hava almadan, hava atmadan bir seneyi çıkartamazsın. Bundan sonra seni kimse tanımaz. Ziyaretine gelmez. Ama rahat ol. Ben senin ziyaretine hep geleceğim.
0: Seni ellerimi öldüreceğim.
2: Gardiyan yardım edin. Mete Bey kötü geçti.
0: Bırakın beni. Para o avukat değil.
2: Yardım edin.
3: Sakin olun.
2: Götürün onu.
3: Sizi kesin sevgilerden
2: revire götürün hemen. Sakinleştirici hadi yapsınlar. Ben de hastaneye sevki olun için mahkemeye müracaat edeceğim.
3: Mete Bey lütfen.
2: Başına bir şey gelmesin. Efendim, müvekkilim sakin benim için çok değerlidir.
0: Mete Bey bırakın sakin olun.
3: Lütfen.
0: Köpek.
3: Kendinize zarar verecek.
0: Karayı tutsanız.

0: Pala kalemden nasıl anladın?
1: Abi şifreden yerini öğreniriz.
0: Çoktan toplamıştır, bizi bekliyordur. Gidip kucağına mı düşelim? O planını yaptı. Sıra bizde.

0: Buyurun efendim.
1: İyi günler.
2: İyi günler.
3: İyi günler.
1: Eşref Bey kardeşim. Ben Polat Alemdar'la konuştum. O da bu duruma razı değil. Devlete hizmet edenleri bu kadar yıpratırsak ileride devlete hizmet edecek adam bulamayız diyor.
2: Beyefendi, ben size zamanında dedim. Gerçekten darbe yapacaktık. Post dediniz. Postumuzu delecekler.
4: Son pişmanlık fayda etmiyor. Üstelik pişman olmayı da bilmiyorsunuz. 28 Şubat'ı yapmasaydı keşke diyeceğinize hala şöyle yapsaydık böyle yapsaydık diyorsunuz.
5: Biz hukuk dışı hiçbir şey yapmadık. İrtica devleti kuşatmış. Benim önümde bir sürü kanıt. Ben o partiyi kapatmak için dava açmayacak mıyım?
4: Sayın Başsavcım, ortada dediğiniz gibi bir irtica tehlikesi olsa ihtiyarlar size yapmayın demezlerdi. Topladığınız gazete küpürlerini, birkaç tane de figüranı irticacı diye medyaya servis yaptınız. Ama vatandaş bunu yemedi.
2: Milli Güvenlik Kurulu'nda hükümet yok muydu? Direnselerdi.
4: Hükümetin milli güvenlik siyaset belgesi dışında çıkma şansı var mıydı? Kusura bakmayın. Amerika ve İsrail sizi kullandı.
1: Canım kardeşim. Dün onlar kullandı, bugün de ihtiyarlar kullanıyorlar. Biz ne diyoruz? Kusurumuz mu var? Bırakın telafi edelim. Bize bir imkan verin canım.
4: Beyefendi, 28 Şubat'tan sonra İsrail'le yaptığınız anlaşmaların bedelini hala bu devlet öderken sizin yaptıklarınızı nasıl görmezden gelelim?
1: Peki canım kardeşim. 28 Şubat'tan bizleri hesaba çekmeye çalışıyorlar, anladık. Neden bundan nemalanan iş adamlarını, medyacıları, sendikacıları hesaba çekmiyorlar? Hı?
4: Söylediklerinizle sırası gelince hesap verecekler. Devletin parasını bankalarına yatırtıp sonra o parayı devlete yüksek faizle satıp devleti milyarlarca dolar zarara uğratanlar bu tezgahı kimin sayesinde kurdular?
2: Ne güzel diyorsunuz. Devletin kanını emenlerle uğraşın. Bizle niye uğraşıyorsunuz? Benim suçum ne? Ordunun içinde basçı darbe yapmaya çalışanları engellemek mi? Darbe yapmalarına müsaade etseydik 10.000 kişi öldüreceklerdi.
4: Paşam, komutanlığınız döneminde askeri ihalelerde dönen yolsuzlukların haddi hesabı yoktu. Hangisine mani olabildiniz? Bunları engelleyeceğinize andışlarla bütün ülkeyi fişlediniz. Korkarım artık fişiniz çekildi.

0: Rahat ol Selvi'cim. Gerilecek bir şey yok.
1: Hayatımda hiç adliye görmedim. Senin dışında savcı da görmedim. Ne soracak, ne diyecek düşünmeden edemiyorum.
0: Senin eşin, baban zamanlarının büyük bir kısmını burada geçiriyordu. Hatırlamıyor musun o günleri?
1: Hayal meyal. Çok küçüktüm. Bir de annem böyle şeyleri bize yansıtmazdı.
0: Canım, heyecanlanman doğal. Ben bile bunca yıllık savcıyım. Benim de ifademi almaya kalksalar, ben de heyecanlanırdım.
1: Bir de Memati'den gizli geldim. Biraz da ondan gerginim.
0: İyi yapmışsın. Memati seni daha çok strese sokardı. Ama merak edecek bir şey yok. Sana Kenan'la ilgili sorular soracak. Ne biliyorsan anlat. Zaten senin suçla bir ilgin yok.
1: Aslında var.
0: Nasıl ilgin var?
1: Ben terk ettikten sonra çok saçmalamaya başladı. Çok içiyordu. Uyuşturucu da kullanıyordu. O yüzden sanki ben ayrıldım diye başı belaya girdi diye düşünüyorum.
2: Merhaba. Selvi Hanım. Pusat Bey'i aldılar. Ondan sonra da sizi alacaklar.
0: Hadi savcı bey bekletmeyelim.

0: Emati Bey'e bir şey belli etmeyeceksiniz.
1: Abiye çağırır muayene et derse.
0: Oğlum bu Mehmet abiniz ne zaman kendi rızasıyla muayene olmuş?
1: Abi oldu çağırdı, ne yapacağız?
0: Sen hiç doktora muayene olmadın mı? Sana ne yaptı? Aynısını yap. Sırtını dinle, nabzına bak, söyle bir şeyler işte. Tamam mı?
1: Söylerim, tamam.
0: Tamam. Abine bakıyorsan pusat çıkalı çok oldu.
2: Beni pusat abi gönderdi. Memati abiye haber getirdim.
0: Ne haberi? Bana söyle ben iletirim.
2: Olmaz. Aile meselesi. Yalnız Memati abiye söyle.
0: Bekle burada. Efendim, pusatın adamı geldi. Size bir haber getirmiş. Aile meselesi. Yalnız Memati Bey'e söylerim diyor.
3: Gelsin.
0: Geç.
3: Ne diyormuş pusat? Söyle bakalım. Sen çık Hüsnü.
2: Abi, Yaşar Ağa haber göndermiş.
3: Ne diyormuş tozcu Yaşar?
2: Benim oğlumun boğazını kesenlerin ben kafasını koparacağım demiş.
3: Söylesin Yaşar Ağa. Yerimi biliyor. Gelsin.
2: Beni gönderdim.

0: Hadi gel bir bak.
1: Bunlar Pratsen efendim, uzman çağırayım ben.
0: Fark etmez, gelsin biri işte.
1: Efendim bunlar stajda, kan görünce bayılırlar. Bayılırlar.
0: Yüzünü ne çeviriyorsun yine?
1: Efendim.
0: İçeride ceset var, dikişim atmış sinirim tepemde.
1: Çabuk doktor çağır.
0: Ödürtmeyin lan kendinizi.
1: Eve kadar gitti. Kıyafet filan. Üst baş manasında.
0: Niye yalnız gönderdin? Sen niye gitmedin?
1: Çocuklar var yanında. Merak etmeyin.
2: Kenan'la senin kız kardeşin nişanlıymış. Nişan neden bozuldu?
3: Savcı bey, onu kardeşime sorarsınız.
2: Olsun. Bir de sen anlat.
3: Kenan'ın kadın zaafı vardı. Uyarmamıza rağmen bu huyundan vazgeçmedi. Biz de ailece nişanı bozup ilişkimizi kestik.
2: O kadar değilmiş. Sonrasında hasım olmuşsunuz.
3: Onlar bizim hasmımız olamaz. Ailelerimiz anlaşamadı. Ama ne biz onların yoluna çıktık ne onlar bizim yolumuza.
2: Memati'nin Kenan'ı tartakladığını söyleyen tanıklar var.
3: Onu Memati'ye sorun.
2: Ben sana soruyorum.
3: Benim bildiğim öyle bir şey yok.
2: Nasıl yok? Kenan etrafındakilere Memati'yi öldüreceğini söylüyormuş.
3: Kenan rahmetli içince biraz sapıtırdı. Sarhoş kafa söylemiş olabilir. Ama Memati'nin karşısına çıkacak cesareti yoktu.
2: Diyelim Kenan'ın cesareti yoktu. Memati Kenan'ın böyle konuştuğunu duyunca ne tepki vermiş olabilir?

0: Ne diyecek? Çocuktur. Ne dediğini bilmez muhatap olmayın demiştir.
1: Ne diyorsun sen Hüsnü abi? Yaptırdın bu işi.
0: Ne diyorsun Selvi, ne işi?
1: Senin adamın hastanede kocam öldürmeye çalışmış.

0: ve millete babalık taslıyorsun.
1: Kimmiş? Kimin köpeğiymiş öğren.

dedi ki biz kafa kesmiyoruz, kulak kesiyoruz.

0: olsun yegenlerim. Çeşit çeşit kulak getirmişler. Doktor Bey. Serç, Bergen, al.
1: Ya Zaza, bu benim uzmanlığım değil.
0: Nasıl? Ya sen cerrah doktor değil misin?
1: Cerrahım.
0: Milletin orasını burasını tikisin. Benim kulağımı mı tikemsin?
1: O başka uzmanlık Zaza. Niye anlamıyorsun?
0: Ben başka uzman sevmeyeyim. Ben seni seveyim. Bak hele şu kulaklara. Nasıl oldu? Açtı mı?
2: Çok yakıştı dayı.
1: Zaza, doku testi yapacağız ki bakalım oluyor mu olmuyor mu?
0: İstediğin testi ya. İstiyorsan testi bile kız.
1: Testi yapalım, sonucuna göre bakalım.
0: Bu ne oğlum? Kara
2: dayı,
0: şey.
2: Kara yeğenlerin sembolik olarak kulak yollamışlar. Ta Afrika'dan. Dayı takacaksa bizim kulağımızı taksın ki derdimizi, çilemizi duysun.
0: Değilse mecbur. Bunu takacaksın artık doktor bey. Yegenler mi kıra mı?
1: Testini yapalım, sonucuna göre bakalım.
0: Tamam. Güzel. Güzel. Hadi. Bekleyek.
1: İmdat, çıkıyor musunuz birinci lige?
2: Ayıp edilsin doktor bey. Elazığ Spor'un yeri zaten Süper Lig.
0: Oğlum, top sahada kazanılmaz ha.
2: Nerede kazanılır ya?
0: Ara Rıdvan abi. Ara Ermek Hoca'yı, Ahmet Hoca'yı. Maç nerede kazanılır anlatsınlar. Heriflerin ömrü bu fırıldakla mücadele etmekle geçti.
2: Dayı, biz şampiyon olduk diyeyim, sen ne değilsin?
3: Sen bu nasıl soruşturmadın?
4: Çakır, ben seni uyardım. Benim bulamadığım polisi bu nereden buldu dedim. Bunun arkasında bir şey var dedim.
3: İki kere kabahatlisin. O kişi şüpheleniyorsun. Niye adamı alıp öttürmüyorsun?
4: Seni çiğnemiş olurum diye yapmadım.
3: Ne yapacağız?
4: Bunu Yaşar'ın yanına bırakmamak lazım.
5: Abi, Zazalar bizim adamları rezil etmişler.
3: Ne yapmışlar yine?
5: Abi, sanki sen emir vermişsin gibi hemşerilere adam gönderip kulaklarını kestirmişler.
3: Ulan bela da geldi mi üst üste geliyor arkadaş. Yaşar bir yandan, Memati bir yandan, Zaza bir yandan. Hangisine giriyoruz reis?

0: Ne oldu? Becerebilmiş mi adamı?
1: Aa.
0: Becerememiş. Çık dışarı.
1: Ağam, müsaade et. Ben gidip kendim bitireyim.
0: Çık dedim İlhan.

0: misin?
1: Misafir.

0: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
1: Neredeyim? Hastaneye mi getirdiniz beni?
0: Hayır, cezaevi revirindesiniz.
1: Beni hastaneye sevk edin.
0: Mete Bey, sizi hastaneye sevk etmemizi gerektirecek bir durumunuz yok.
1: Doktor, sana ne diyorsam onu yap. Senin için daha hayırlı olur.
0: Mete Bey, biz burada çok gerekli olmadıkça kimseyi hastaneye sevk etmiyoruz. Kimseye içinde ayrıcalık göstermiyoruz.

0: Sürey, fire verdiler.
1: Durumu çözdü mü acaba?
0: Zannetmiyorum. Örgütten kopmuş olabilir. Muhtemelen kadın.
1: Nereden anladın abi?
0: Sayıdan. Her hücre 3 kişi. 2 erkek bir kadından olur. 4 hücre olduğuna göre eksik olan kadın.
1: Abi bunları sorgulayalım mı? Sorumluluğun gereği için.
0: Abdülhamid, bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Hiçbiri bir diğerini tanımıyor. Rahmeran'ın özel tetikçileri.
1: Abi Cahit'i nasıl bulacağız?
0: Biz bunları aldık ya. İlla ki bizimle temas kuracak.
2: Konuşabilecek durumda mısınız?
3: Evet.
2: Savcılıkta demişsiniz ki Mete Bey beni öldürtecek. Az önce de polis arkadaşlara demişsiniz ki beni kara vurdu. Hangisi doğru?

0: Kara beni zarflamış. Ölümümü Mete Bey'in üstüne yıkmak için.
1: Öztürk Bey, korkmanıza gerek yok. Mete Bey tutuklandı. Size zarar veremez. Onun da ilgisi varsa söyleyin.
0: Yok. Kara yaptı. Mete tutuklansın diye. Karayı bulun. Beni tekrar öldürmeye çalışacak.
2: Seni dinliyorum.
3: İnci. Ben oğlumuzu kurtaramadığım için her gün yanıyorum. Her gün ölüyorum. Onu düşünmediğim tek dakikam yok. Ama oğlumuz öldü. Evladımızı kabrinde bari rahat bırakalım.
2: Bütün bunları gazete için yapıyorsun değil mi? Oğlumu ver, sana gazeteyi, televizyonu, şirketi, ne istiyorsan veririm.
3: İnci, seni kullanıyorlar. Rahatsızlığından istifade ediyorlar.
2: Kim kullanıyor?
3: Mete kullanıyor, Yaşar kullanıyor.
2: Onun için mi Mete'yi içeri attırdın? Yaşar'ın oğlunu öldürttün. Bana yardım ediyorlar diye mi?
3: İnci, sana neden yardım ediyorlar hiç düşündün mü?
2: Ben oğlumdan başka hiçbir şeyi düşünmüyorum.
3: Peki, büyük oğlun yaşıyor. Çocuğu attın başından. Madem evlat peşindesin, onunla ilgilensene biraz. O çocuk da perişan oldu.
2: Ben evladım kayıpken onunla nasıl ilgileneyim? Sana yalvarıyorum. Evladımı ver. Her şey senin olsun. Ben iki oğlumla kendime yeni bir hayat kuracağım.
3: Peki. Mezar açılınca, oğlumuzun orada yattığı ispatlanınca ikna olacak mısın?
2: Sonuçlarla oynayacaksın değil mi? Onu da yaparsın.
3: İnci. Ben şimdi sana pişman olacağım bir şey yapmadan. Git istediğini yap. İstediğine inan, benden uzak dur.

0: Mete Rey, müjdemi isterim. Tahliye oluyorsun. Ne diyorsun? Nasıl? Öztürk kendine gelmiş. Beni kara vurdu demiş.
1: Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk doktoru çağır, doktoru.
0: Tamam.
1: Midemi yıkamaları lazım.

0: Adem Ferman'ı sevdin. Anlat bakalım. Sen neredeydin? Seni niye öldürmediler?
1: Ferman evin sarıldığını görünce arkadan kaçacaksın dedi. Yalvardım, gitmeyin, beraber ölelim diye. Dinlemedi. Dinlemedi. Beni kurtarmak için kendini feda etti.
0: Peki kızım, niye bana haber vermedin?
1: Nereden bulayım ben sizi?
0: O da doğru ya. Peki sen yemek yedin mi? Aç mısın?
1: Canım bir şey istemiyor.
0: Olmaz ama ya. Sen istemiyorsun ama karnındaki istiyor. Değil mi? Ben sana bir şeyler hazırlayayım. Yersin.
1: Ben biraz Ferman'ın yanına gidebilir miyim? Yemeğe gelirim. Söz.
0: İyi git hadi.

0: Abi bu kıza ben hiç güvenmiyorum. Müsaaden varsa bir sorup soruşturayım. Hatta ifadesini alayım.
1: Karnında oğlumun emaneti var. Torunum var.
0: Ferman'a da dedin ya, ne belli senin diye.
1: Aki, çocuk Ferman'dan değilse...

0: tamam.
1: Hadi koşun servise, bay bay.
0: Görüşürüz.
1: Akşam siparişi unutma canım.
2: Tamam hanım. İşim erken biterse alırım siparişi. Yoksa hafta sonu alırız.
1: Tamam.

0: arkadaşlar. Sonra detaylı açıklama yapacağım. Doğru olmasa şimdi içerideyim. Bu bize yapılan ne ilk komplo ne de son olacak. Ama biz son nefesimize kadar memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz.
1: Peki, efendim,
2: arkadaşlar, nasıl ölmemiş lan Öztürk?
3: Savcı Hayri Temel'in iki el ateş sonucu olay yerinde can verdiği öğrenilirken, görgü tanıkları esmer, orta boylu, üstünde siyah bir palto olan şüpheli şahsın cinayetin ardından olay yerinden ayrıldığını gördüklerini ifade etti. Savcı Hayri Temel iki önemli davanın soruşturmasını yürütüyordu. Bunlardan birincisi İnci Tataroğlu'nun eşine yönelttiği cinayet iddiaları ile ilgili, ikincisi Tataroğlu ailesinden medyayı devralan Yaşar Katırcı'nın oğlu Kenan Katırcı cinayeti.
4: Başınız sağ olsun arkadaşlar.

0: Müsaadenizle.
1: Ne oldu bunlara? Niye tavır yapıyorlar bana?
2: Sen mi öldürdün savcı arkadaşımız Polat?
1: Saçmalama.
2: Benim saçmalamam önemli değil Polat. Memati de sen de adamın dosyasının içindesin. Ayrıca bir adamın da ortada yok.
1: Tabii. Cahit'i yok ettim ki savcıyı öldürsün, öyle mi?
2: Gör bak öyle diyecekler.
1: Herkes bilir ki ben devletine, milletine sadakatle hizmet eden birini bırak öldürmeyi incitemem bile.

0: Usta, acil dükkana gel.
1: Hikmet müsait değil.
0: Cahit burada Polat.
1: Ne?
2: Gelir mi Cahit için buraya Polat Alemdar?
0: Gelir. Merak etme, asıl senin için gelir.
2: Ama ben burada olmayacağım. Sen de olmayacaksın. Korkma, kafana sıkmayacağım. Ben emekçi adam severim. Seni yanımda götüreceğim.
1: Hemen niye kıvırdın? Hani Polat'ı bekleyecektin?
2: Benim namıma sen bekleyeceksin.
1: Niye, beni götürecek yüreğin yok mu?
2: Biz TC gibi değiliz. Çürüye çıkardığımız adamlarla bir daha uğraşmayız.
1: Ben bu halimle senin gibi 10 tanesini gebertirim.
0: Senin var.
3: Tutun şunu, tutun. Elimde kalacak.
0: Çekil.
1: Ne oluyor?
0: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Hey! Ne yapıyorsun? Nereye?

0: Hasan ne oldu? Hikmet nerede?
1: Götürdüler. Engel olamadım abi.
0: Bir şey demediler mi?
1: Polat Alemdar'da adamlarım var. Hazır etsin, ben ona ulaşacağım dedi.
0: Hikmet'i çok mu hırpaladılar?
1: Asıl Hikmet birini fena hırpaladı. Tornavidayı taktı bacağına.
0: Başlarında bu vardı değil mi?
1: Evet.
0: Diğerlerini görsen tanır mısın?
1: Tanırım.
0: Abdüley, istihbaratı ara. Hasan'a ellerindeki resimleri göstersinler. Umudum yok ama belki içlerinden birinin bir kaydı vardır.
2: Tamam abi. Biz ne yapacağız?
0: Aradığında yerini tespit etmemiz lazım. Ona göre hazırlığımızı yapacağız.
3: Ne hazırlığı? Hikmet nerede?
0: Hikmet'i götürmüşler.
3: Bu mu kaçırmış?
0: Leyla'cığım, bunlar Şahmeren'in özel ekibi. Senin bu işten uzak durmanı istiyorum.
3: Polat, niye beni engel gibi görüyorsun? Belki bir faydam olacak Hikmet'in bulunmasında.
0: Sen engel değilsin Leyla. Sen benim zaafımsın. Ve bu adam zaaflarımı çok iyi biliyor.
3: Polat, sen de benim sevdiğimsin. Sana yardım etmek istiyorum. Seni böyle görmeye dayanamıyorum.
0: Gülüm, şu an dakikalar benim için çok kıymetli. Zamanı birbirimizi tüketerek harcamak istemiyorum.

0: Neyin var?
1: Bir şeyim yok.
0: Sancın mı var?
1: Geçer şimdi.
0: Doktora götüreyim mi?
1: Yok, istemem.

0: Doktoru buraya çağırayım.
1: Yok, geçti bile. Olur bazen.
0: Ne kadar kaldı?
1: 6 hafta.
0: Ferman'ın annesi de son 2 ay ölüp ölüp dirilmişti. Ferman geldi de yüzü güldü garibimin.
1: Annesine hiç anlatmadı bana Ferman. Hep sizi söyledi.
0: Zaten anasının yüzü de bir Ferman doğunca güldü. Ondan sonra da ne talihi güldü ne de yüzü. Bak, oğlu bile anasını söylememiş. Bizim ailenin kadınlarının kaderi kötüdür. Ferman bunu da söylemedi sana, değil mi? Daha iyi misin şimdi?
1: İyiyim.
0: Bak ne diyeceğim sana. Ailenden birilerini getirelim, ister misin? Ha? Anan, bacın, teyzen, kim varsa.
1: Ben Ferman için ailemi reddettim. Artık sizden başka kimsem yok.
0: İyi. Baki abim burada kalacak. Gene sancın olursa inat etmeyeceksiniz, doktora gideceksiniz. Söz mü?
1: Hı hı. Peki.
0: Hadi bakalım.

0: Abi ben de gelsem. Sen tek nasıl yapacaksın o işi?
1: Desene sen şuna. Ben burada kalıp ebelik yapmak istemiyorum.
0: Abi biz öldürmeye alışmışız. Doğurtmaya değil. Abi gözüm hiç tutmuyor bu kıza.
1: Karnındaki benim torunum. Usturuplu konuş.
0: Abi sen Ferman'a demiştin, nereden biliyorsun?
1: Baki. Doğunca bileceğiz. Değil mi? Hadi.

0: 30 milyon dolarda armatör Yunus'ta. Hepsi kaç etti?
1: 250 milyon küsur.
0: Tamam o zaman. Hepsini yazmışsın.
1: Mete Bey sana çok sinirlendi. Ama Öztürk akılsız da olsa, oyuna da getirseler yine de bizim kardeşimizdir dedi. Kafanı sıktırmadı. Kıymetini bil.
0: Mete Bey'e ellerinden öptüğümü söyle. Beni burada unutmasın.
1: Geçmiş olsun.

0: Buradan sonra Mobese'den çıkmışlar abi. Muhtemelen önceden planlamışlar. Kör bir noktada da arabayı değiştirmişlerdir.
1: Demek ki tek şansımız telefon. Yerini tespit etmek için ne kadar konuşturmamız lazım?
0: 60 saniyede buluruz da abi. Ankesörlü telefondan ararsa adamı yakalamak için telefonda oyalamak lazım.

0: Nasılsın? Yalnız sıkılmışsındır diye sana arkadaşını getirdim.
1: Otur!
2: Zahmet etmeseydin, ben böyle iyiydim.
3: Birazdan Polat da gelir, şenlenir burası. Sen rahat ol Cahit.
0: Bakalım göreceğiz. Polat Alemdar size ne kadar değer veriyormuş. Şunun iplerini kontrol et. Uğraşıp durmuştur gevşetmek için.

0: Yürü bakalım. Şu kenarda biraz muhabbet edelim seninle. Hasta ziyaretine mi geldin? Öztürk'ün durumu nasılmış?
1: Yanlış yapıyorsun Kara.
0: Sen yanlıştan doğrudan ne anlarsın? Geç şöyle. Niye geldin Öztürk'e?
1: Geçmiş olsana gel. Niye geleyim?
0: Tufan. Sen beni iyice unutmuşsun ya. Hayırdır? Anılarını mı yazıyorsun bunu? Mete hiç hoşlanmaz, kafana sıkar. Benden söylemesi. Bunlar ne? Mete'nin Öztürk'teki paraları mı bunlar? Ha?
1: Bilmiyorum.
0: Ben şimdi öğrenirim.
2: İndir silahını Kara. İndir dedim, sıkarım.
0: Tamam. Tamam koçum. Stres yok. Bak. Bıraktım. Bak.
3: Yetişin. Adam vurdular. Adam vurdular. Ne yetişin.
1: Ne oldu?
3: Yetişin.
1: Çabuk
3: doktor. Ambulans. Hemşire.
4: Kim
3: vurdular? Adam vurdular. Polis.
5: Müsaade edin lütfen.

0: Abdül'e yanlış mı yapıyoruz acaba?
1: Başka yapacak bir şeyimiz yok abi. Bizimle irtibat kurmazsa adamı bulamayız.
2: Abi Hasan diye biri geldi. Sizinle görüşmesi lazımmış.
0: Al bekletme.
1: Hasan resimlerden bir şey çıktı mı?
3: Yok, hiçbirini tanımadım.
0: Tamam Hasan. Abdüley, çocuklara söyle Hasan'ı eve bıraksınlar.
3: O beni aradı. Hı?
1: Senin telefonunu nereden biliyormuş?
0: Hikmet'ten öğrenmiştir. Adam umduğumuzdan akıllı çıktı.
3: Akşam saat 9'da tersanede adamlarıyla Hikmet'i takas yapmak istiyormuş.
0: Cahit?
3: Cahit'i sorarsa takastan sonra konuşacağız dedi.
1: Bizim bir adamımıza karşılık bütün adamlarını mı istiyor?
0: Az bile istiyor. Hikmet için, Cahit için ne istese veririm.
1: Abi takas yerine hazırlıklı gidelim. Hikmet'i bırakır bırakmaz indiririz.
3: Boşuna uğraşmasınlar. Oraya şahsen gelmeyeceğim. Hikmet'i adamların verecek. Bir yanlış yaparlarsa ben Cahit'in yanında olacağım dedi.

0: Niye kalktın Memati?
1: İyiyim ben. Yat yat sıkıldım.
0: Memati, Kenan meselesi ne olacak?
1: Bir şey olmayacak. Sen onu unut. Senin meselen...

0: Ben değil o.
1: Ben korkuyorum.
0: Ben varken bu hayatta hiçbir şeyden korkma.
1: Benim yüzümden başına olmadık işler geldi.
0: Bu yaşımda başıma gelen en güzel şeysin. Ne Yaşar ne başkası bana bir şey yapamaz.
1: Allah korusun.
0: De ki yaptı. Seni boşuna mı hanım aldık? Kanımı yerde bırakmazsın.
1: Söyleme öyle.
0: Ne söylesem ütü yapacaksın kafama. En iyisi sen kafanı dağıtmak için katalog, matalog, gelinlik. Bak işte.
2: Buyurun. Buyurun.
3: Sadık sen misin?
2: Evet efendim. Ne istediğinizi sorabilir miyim?
3: Bunu. 20 milyon dolar.
2: Anlamadım.
3: Bak, burada yazıyor. Öztürk'ün sende 20 milyonu varmış. Çekiniyormuş istemeye. Beni gönderdi.
2: Biz sizi böyle tanımıyorduk. Vatanına, milletine bağlı, namuslu biliyorduk.
3: Paramızı isteyince namussuz mu olduk?
2: Paranızı mı istiyorsunuz, haraç mı istiyorsunuz?
3: Haraç isteseydim, çoktan kafanı kopartmıştım. O para benim. Öztürk benim adıma sana yatırmış. Sen de bana geri vereceksin. Sadık, o elini kırarım. 20 milyon için kendini öldürtme bana.
2: Yanlış anladınız. Çocuğu çağıracaktım çanta getirsin diye.
3: Gerek yok. Ben çantamı kendim getirdim. Doldur.

0: Efendim, bir kağıt yazıp imzalasaydınız, Öztürk Bey sorarsa diye parayı.
1: Sormaz. Sorarsa söyle, beni arasın.

0: Eyvallah.
1: Abi, vereceğimiz adamlara fark ettirmeden takip cihazı yerleştirelim.
2: Önlemini alırlar Abdüley. Araçlarında, mekanlarında sinyal kesici vardır.
1: Adamlarından birinin eksik olduğunun farkında mıdır?
2: Eksik olduğunun farkındaysa bile yerine adam koyamayız. Eksik olan kadın.
1: Abi, müsaade edersen İclal var. Ne zamandır görev bekliyor?
2: Daha hazır değil Abdüley.
1: Abi, ilk görevimi aldığımda ben de hazır değildim.
2: Senin ilk görevin bu kadar zor muydu?
1: Abi, İclal'e ben güveniyorum. Başarır.
2: O zaman çağır gelsin. Bir de ben göreyim bakayım başarır mı?

0: Hanımefendi, ne biçim sürüyorsunuz? Ehliyetinizi, ruhsatınızı verin lütfen.
1: Eğitime geç kaldım, yetişmem lazım.
0: Siz okula yetişeceksiniz diye insanların hayatını tehlikeye atmaya ne hakkınız var? Lütfen arabaya binin.
1: İstihbarat, acelem var.
0: Yine de ceza kesmek zorundayım.
1: Efendim abi. Abi, dalga geçmiyorsun değil mi? Sonunda görev verecek misiniz bana? Tamam, tamam abi, hemen geliyorum.
2: Abi birden çıktı. Ne olduğunu anlayamadım.
3: Tufan, çok hata yapmaya başladınız. Karaya bırakmam, işinizi ben bitiririm. Aldın mı tekrar Öztürk'ten bilgileri?
2: Aldım abi.
3: Bunları hemen arayın, kara çökmeden haber verin. Listeyi Nihat müdüre ver. Hepsini gözetim altında tutsun. Kara ortaya çıkarsa alsınlar.
2: Emredersin abi.
4: Efendim, Nesrin Hanım geldiler.
3: Çıkın. Hoş geldin Nesrin.
5: Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Çıkmana çok sevindim.
3: Ben de seni gördüğüme çok sevindim.
5: Buket yok mu?
3: Sen yok de yok olsun.
5: Yazık kıza. Seni seviyor.
3: Biliyorum. Ama tek taraflı sevgi bu kadar yürüyor.
5: Belli bir yaştan sonra insanın çocuk sevgisi her türlü sevgiyi bastırıyor.
3: Benim sana olan sevgimi bastıramadı.
5: Ben yine o sevgiye güvenerek senden bir şey istemeye geldim.
3: Kenan meselesi mi?
5: Hı hı. Pusat'ın olayla ilgisi yok. Yaşar aile onları barıştırmanı istiyorum.
3: Yaşar'ı zapt etmek çok zor. Bunun için Kenan'ı kimin öldürdüğünü bilmem lazım.
5: Gerçekten bilmiyorum. Ama Pusat'ın yapmadığını biliyorum. O yapsa benden gizleyemezdi.
3: Ben Yaşar'la Pusat'ı bir araya getiririm. Ama biz ne zaman bir araya geleceğiz?
5: Söz. Şu badireyi bir atlatalım.

0: Sana kara para getirdim.
1: Abi Mete şimdi dua ediyordur. Allah'ım canımı alaydın da paramı almayaydın.
0: Abi şeyini almadım. O benim ciğerimi söktü. Bizim aldığımız ne ki?

0: Baki gelin nerede?
1: Abi uyuyayım biraz dedi, kapıyı örttü. Ben de kapının önüne çıktım.
0: Lan bir bak bakayım, dolanmaya mı çıktı bu?
2: Yenge! Yenge! Yenge! Yenge!

0: Takım elbise nerede Hüsnü?
1: Ne takım elbisesi efendim?
0: Selvi sana demedi mi takım istediğimi?
1: Dedi de şaka yapıyorsunuz diye düşündüm. Hastane içinde ne yapacaksınız kıyafeti?
0: İki dakika içinde takımı getirmezsen o takımı cenazende giyerim Hüsnü.
1: Siyah seçeyim o zaman efendim.
0: Yürü! Sanki ben başka renk giyiyorum. Hadi be.
2: Abi yaparım diyorum ya.
3: Kızım ölüm var ucunda.
2: Ne olursa olsun abi. Ben bunun için yetiştirildim.
4: Abi 9 canlı bu. 5 kurşundan az yerse ölmez.
3: Abdüley, kalbine gelince kurşun ölüyorsun. Sen bilmezsin.
4: Benim kalbim yok. Hiç değilse bunun gibi betondan değil.
2: Abi beni bu göreve vermezseniz gider canlı bomba olur, öldürürüm kendimi.
3: Baş baş konuşma. Bindiğiniz minibüste kesin cemur olur. Gittiğiniz yerde de olacak. Adamların senin onlardan olmadığını fark etmesi sadece 12 saniye. En son içeri gireceğini düşünürsek, senin telefonunun çektiği bir yere ulaşmazsa yarım dakika. İyi koşarsan...
2: Çok iyi koşarım. Çekiniyorsanız silah verin.
3: Silahla hemen yakalanırsın. Senden sadece kaçmanı istiyorum. Ölürsen de hakkımı helal etmiyorum.
2: Tamam abi. Ölürsem hakkını helal etme.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
6: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: geldim.
1: Abi kusura bakma ya, anahtarımı unutmuşum bu sefer. Ne oldu? Girme sakın.
2: Neden?
1: Dur.

0: şekilde giremezsin. Bin kişilik okuldan geliyorsun. Üstün başın mikrop dolu.
1: Ne oluyor ya? Şaka mı yapıyor abla?
0: Bekle orada. Basma sakın içeri.
1: Niye eskiden olduğu gibi davranıyor? Şaka yapıyor değil mi?
2: Neriman. Ablam bugün pek iyi değil.
1: Neden? Niye iyi değil ki? Ne oldu?
0: Şuna bas.
2: Sen istersen dediğini yap.
0: Çıkart o üstündekileri. Babayı düşünmek zorundayım herhalde. Çıkar.
3: Safiye, yapma.
0: Karışmayın. Allah Allah. Üstün başın pislik içinde. Mikrop kapar baba. Hasta mı olsun istiyorsun? Çıkar koy şunu.
1: Şey yapsam abla, sabahlık giysem üstüme.
0: Olmaz dedim. Sadece baba değil, artık Naciye de... Tamam, bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Hadi çıkar. At içine.
2: At Neriman. Çıkar at onun içine. Hadi.
0: Hadi. Duymadın mı? Üstündekiler de pis. Böyle giremezsin. Çıkar.
1: Pis değiller ki ama ben dün eve nasıl geldiysem bugün de öyle geldim. Pis değiller abla.
2: Neriman. Tamam hadi çıkar montunu at oraya.
0: Çıkar. Değdirme hiçbir yere, değdirme, değdirme. Banyoya, doğru banyoya. Geç çabuk. Değme bir yere, değme. Ne bakıyorsunuz? Ailemin iyiliğini düşünmek zorundayım, ne yapayım?
4: Han, ha, abla. İyi uyanmışsın, iyi bari. Şey, yemek getirdim size. Hani belki yapmaya fırsat bulamamışsındır diye ben getireyim dedim.
0: İstemez, götür onu.
4: Niye ki? Size yaptım bunu ben.
0: Naylona bas sadece, naylona. Başka bir yere basamazsın. Kapıda açık duruyor, içeri toz giriyor, kötü hava giriyor, pis hava giriyor. Tamam, kapat kapıyı. Yaklaşma bana, şuraya bas.
4: Han, sen bunu al.
0: Girben, anlamadın galiba. Onu ne babaya ne de Naciye'ye yediremem ben.
4: Ben yaptım abla bunu. Kendi evimde yapıp getirdim.
0: Tamam, ben de onu diyorum. Allah Allah. Sen artık başkalarıyla başka bir evde yaşıyorsun. Ben senin mutfağın temiz mi pis mi bilmiyorum. Yani kusura bakma. Özenmişsin, emek vermişsin, sağ ol. Ama yiyemeyiz biz hiçbirimiz onu.
4: Anladım. Tamam, sıkıntı yok abla. Şey de sen yemek yapabildin mi? Babanın ilaç saati geliyor da geç kalmasın diye.
0: Tamam, gireceğim, başlayacağım şimdi. Allah Allah. Adamı aç bırakacak değilim herhalde.
4: Tamam. O zaman beraber yapalım, daha hızlı olsun, olur mu?
0: Olmaz. Mutfağıma giremezsin artık. Kusura bakma.
3: Safiye.
0: Mutfak benim mutfağım, kardeş benim kardeşim. Karışma.

0: Tamamdır, her şey hazır. Han, çare dinlerim anne babayı.
1: Abla, onlar gelmeden biz seninle bir konuşsak mı?
0: Neyle ilgili?
1: Naci sana bir şey söylemiş. Sen de biraz yanlış anlamışsın. Kafanda büyütmüşsün beni.
0: Baba! Neriman! Hadi sofra hazır, gelin. Hah. Ne var, ne bakıyorsun Neriman? Geç hadi. Allah Allah. Baba, hah baba. Gel. Hadi geç. Baba bak, bu su artık sizin suyunuz. Sadece siz içeceksiniz. İkiniz için, tamam mı? Hah, onu içeceksiniz siz. Karıştırmayın sakın. Bizim suyumuz farklı.
1: Neden? Ne var o suda?
0: O mineralli, vitaminli.
2: Tamam, ne güzel işte. Herkes içsin işte Safi.
0: Olmaz. Şifalı o su. Bizim su... Aa, ben unutmuşum. O farklı. Siz ikiniz bunu içeceksiniz. O vitamin çünkü. Getiriyorum. Allah Allah, nasıl unuttum ya. Biri bana...

0: olduğunu anlatabilir mi ya? Delireceğim yoksa ben çünkü.
1: Kimse üstüne gitmesin. Duydunuz mu beni?
0: Baba sen ablamı görüyor musun? Yani eskisinden beter olmuş. Ne olmuş olabilir ki bir günde ben anlamıyorum. Neden bu kadar üstünüze gidiyor sizin? Tamam senin şekerin var, tansiyonun var. Naci hocanın neden yani...

0: Tamamdır. Kaldırın tabakları, koyayım hemen, hadi. Aman baba, Naci sana zahmet, sizinkini sen koy. Neriman, ne bakıyorsun? Versene bardağını. Hah. Ha. Oh. Bak mis gibi zerdeçallı mercimek çorbası yaptım. Bol soğanlı. Ver Neriman. Bana bak. Sen iyice temizlendin değil mi?
1: Hı, temizlendim.
0: Ha, tamam. Neriman, ne düşündüm? Diyorum ki sen bir süre okula gitme. Hatta konuş ara okulu. De ki ben ikinci dönem gelmeyeceğim. Ben duydum bilgisayar uzaktan oluyormuş o işler çünkü.
1: Neden ama? Yani ben niye okula gitmiyorum ki?
0: Allah Allah. Bilmiyor musun? Tedbiren yani. Bütün o hastalıklar kalabalıklarda oluyor, Allah göstermesin. Eve mi taşıyacaksın bir de? Onunla uğraşacağız, Allah korusun. Naci sen de bana bak, o kitapçıya gitmiyorsun ha. Zaten giren çıkan belli değil, 50 kişi girip çıkıyor. Yani bir de sürekli paraya dokunuyorsun. Para en fenası. Zaten içerinin tozu, kiri, insanın astımı yoksa bile astım yapar. Allah korusun, sen de gitmiyorsun bir süre.
2: Ne kadar bir süre Safiye? Madem eve kapalı kalacağız, bari süresini bilelim. Ne zaman bitecekmiş bu dışarıdaki mikrop salgın?
0: Ben bitti diyene kadar Naci. Tamamdır. Hadi bakalım. Helal. Su iç baba. Afiyet olsun herkese. Anlaşıldı değil mi? İkiniz de gitmiyorsunuz. Ona göre. Hadi afiyet olsun. Baba üfleyerek git. Çok sıcak çünkü.
2: Safiye bir konuşalım mı?
0: Han. Sen de gitmiyorsun işe. Hoş, zaten gittiğin yok da. Tamam, gitme artık bir süre daha. Babaya da bir yürüyüş bandı alalım. Bir güzel şey yaparız. Evde yürür temiz temiz. Tamam mı?
3: Abla. Anladık. Biraz endişelenmişsin. Ama şimdi bunu böyle sakin bir kafayla konuşalım, tamam mı? Her şeyden önemlisi babanın temiz hava alması lazım. O yüzden dışarı çıkması gerek. Bu kızın okuluna gitmesi gerekiyor. Eğer Naci'yi de çok düşünüyorsan zaten çalışması gerektiğini biliyorsundur.
0: Tuz. Tuz koymadım baba, ben senin için koymadım. Naci sen de çok...
3: Ya yeter, çıldıracağım artık ha, çıldıracağım ya. Abla bak, korkmaya başlıyorum artık.
4: Bizi bu eve tıkamazsın. Kendin de tıkılamazsın. Ya daha o gün çıktık seninle, ne güzel gezdik tozduk. Dönme dolaba bindin sen ya. Abla.
3: Ama baba.
0: Leke var bunda. Leke var bayağı. Ben temizlemiştim. Her tarafını temizlemiştim ben bunun. Nasıl kalır ki leke? İyice temizleyememişim. Yetmemiş demek ki. Ben mutfakta bir temizlik geleyim.

0: Allah Allah. Çıkmadı bir türlü bu ya. Niye çıkmıyor? Hayret bir şey. Allah'ım ya Rabbim ya. Delireceğim. Bu benim kaç yıllık deterjanım. Bundan da değil. Yok, bu çıkmıyor. Ne yapayım artık, yukarı kaldıracağım.
1: Safiye, istesen de istemesen de konuşmamız lazım artık.
2: Neyi konuşacağız Naci, bardağı mı?
1: Senin bu halini Safiye. Tamam, benim suçum. Seni hazırlamadan pat diye söyledim. Erken davrandım. Bak, test sonuçlarım Amerika'dan gelecek. Ben yarın doktora gidiyorum tekrar.
2: Naci sus! Git içeri yemeğini ye. Çorbanın soğuttuğunun farkında mısın? Ben o çorba için ne kadar emek sarf ettim sen biliyor musun?
1: Safiye böyle yapma. Konuş benimle lütfen.
2: Ben ne yapıyorsam bu ailenin iyiliği için yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim.

0: Affettin mi beni?
1: Affetmek Allah'a mahsus. Biz ancak sineye çekebiliriz.
0: Sineye çektin mi peki?
1: Çekil susam, çekil. Kim çekmiş miyim sineye? Çekmişim, tamam.
0: Ben bir şey çok merak ediyorum ama sormaya da çekiniyorum yani yanlış anlarsın diye.
1: Yanlış anlatmazsam yanlış anlamam.
0: Hani siz Han'la akıl hastanesinde kaldınız ya. Yani nasıl bir şey? İnsanın böyle aklını tamamen kaybetmesi. Gerçi tabii hatırlamıyorsunuzdur muhtemelen. Değil mi?
1: Orası akıl hastanesi değil.
0: Ne peki?
1: Kürkçü dükkanımız. Yanık acısına en iyi gelen şey ne biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
1: Onu duymamak. Yani kontağı kapatacaksın. Anahtar üzerinde kalacak. Motor soğuyacak. Çünkü soğumazsa eğer yangın çıkar. Yani araba yanar. İçindekiler yanar. Kuşlar, ağaçlar, bulutlar yanar. Kuşlar yansın. İstemiyorsan eğer kontağı kapatacaksın. Biz Han'la aynı arabadaydık. Onun kemerini ellerimle taktım. O silecekleri çalıştırdı. Önümüzü öyle gördük. Anahtar kontağın üstündeydi. Motor soğuyana kadar bekledik. Yola öyle çıktık. Bazen durursun. Yolda kaldın sanırlar. Ama sen sadece durmuşsundur. Lastikler gidelim der. Asfalt hadi sürün der. Ama sen durursun. Sevdiğin için durursun. Sonra bir araba görürsün ileride. Yolun ortasında durmuş sana bakıyor. Farları gözünü alır. Parlaktır çünkü. Çok parlaktır ışığı. O ışığa alışırsa gözün bir daha karanlıkta göremezsin. Işık karanlığı yener. Ama o zaman işte bir daha karanlıkta süremezsin.

0: Ödevimi yapmadım bu sefer.
1: Neden?
0: Yani o çöplerin arasına giremezdim. O kokuya katlanamazdım. Yani şimdi düşününce bile... Kızdınız mı?
1: Kızmadım. Ama daha önce bu kadar rahatsız olmuyordun o kokudan. Acaba ödev seni zorladı?
0: Hayır hayır, gerçekten bahane etmiyorum ben. Gerçekten midem bulanıyor. Hatta böyle bazen ekmek kokusundan bile. Yani... Zaten nasıl olacak bilmiyorum ki. Nasıl yapacağım? Daha kendime hayrım yok. Ablama, babaya yardım edemiyorum daha. Ben bir bebeğe nasıl bakacağım bilmiyorum ki.
1: Bebeğim mi? Gülben, sen hamile misin? Ne kadar güzel bir haber bu, harika. Çok sevindim, tebrik ederim.
0: Neden?
1: Bu senin için çok zordu ama başardın. Anne olmak çok istediğin bir şeydi, öyle demiştin.
0: Evet. Evet ama istemek için önce hak etmek lazım. Yani anne olmaya layık.

0: destek olmak lazım. Hatta bence ehliyet sınavına sokmalılar. Herkes çocuk yapmamalı. Kafayı yiyenler hele hiç. Zalimler, vicdansızlar, benciller. Sevmeyi bilmeyenler, bir halt beceremeyenler çocuk falan yapmamalı bence.
1: Bu saydıkların arasında sen var mısın Gülben?
0: Yok muyum? Ablam en başa döndü. Tam düzeldi sanırken, annemden kurtulmuşken yine ona dönüştü. Benim de başa sarmayacağım ne belli. Ya benim içimde de aynı canavar varsa? Hiçbir bebeğe annemin gözleri değmemeli. Hiçbir çocuk onun o bağırışlarını, aşağılamalarını duymamalı. Büyüyünce bu oluyorlar sonra. Ablamla ben oluyorlar.

0: Bir bak bakalım kendine. Kaşına, gözüne, yüzüne nasıl görünüyor? Nasıl hissediyorsun sence? Aynadaki kadın nasıl bakıyor?
1: Endişeli.
0: Peki bu bakış sana neyi hatırlatıyor? Sen kiminle bir aradayken böyle bakıyorsun? Sen kiminle birlikteyken böyle bakıyordun?
1: Rezil seni. Sırf bana inat olsun diye yapıyorsun. Allah canımı alsa da kurtulsam. Kazık kadar oldum be.
0: Gülben, artık karşında annen yok. O küçük kıza kızgın bakan bir anne yok. Dolayısıyla o kızgın anneye korku ve kaygıyla bakması gereken bir çocuk da yok. Sen kendi çocuğuna nasıl bakacaksan, nasıl bakmak istiyorsan öyle bak aynaya.

0: Ben böyle bakmak istiyorum çocuğuma.
1: O zaman çocuğun da sana tıpkı senin ona baktığın gibi bakacak. Aynı böyle gülümseyerek, korkmadan, kendini güvende hissederek. Annelik çok özel bir duygu. Bununla ilgili hissettiğin endişe çok normal. Her anne adayında olabilecek bir endişe bu. Ama şunu sakın unutma. Mükemmel anne olmak diye bir şey yok. Hadi gel yerlerimize geçelim.

0: Şimdi tekrar anlat bana. Anne olmakla ilgili seni en çok endişelendiren şey ne?
1: Yani

0: ya onu öğretemezsem? Ya o da benim gibi südüklü olursa?
1: Sen südüklü müsün Gülben?
0: Değilim. Yani değilim de hani bir ara önceden öyleydim ya hani ondan.
1: Peki çocuğun altını ıslatsa sen ona südüklü der misin?
0: Asla. Hayır asla demem. Diyemem ben onu kıramam ki. Ben onu hiç üzmem ki. Ben onu yani böyle pamuklara sararım ben onu. Ben annem gibi değilim.
1: Evet. Sen nasılsın bir ona bakalım. Buraya geldiğinden beri aldığın yola bakalım. Esat'a, ailene gösterdiğin sevgiye, merhamete bakalım. En korktuğun şeylerin üstüne bile nasıl inatla gittiğine bakalım. Demin o aynaya cesaretle bakabilmene, orada kendine gülümseyebilmene bakalım. Önce bir bunlara bakalım. Sakladığımız aferinleri bir hatırlayalım. Yapamadıklarına sonra bakarız. Olur mu?
0: Bakalım, tamam. Bir de şey, çok dürüst oluşuma, temiz kalpli oluşuma da bakarız belki. Bir de şey, böyle sorunları hemencik çözebilmeme, çabuk kolay affediciliğime de bakarız sonra.
1: Bakmamız gereken ne çok şey varmış değil mi Gülben? Kafanı çevirdiğin, yok saydığın aslında ne kadar güçlü ve güzel yanın varmış.
0: Esat da böyle söylüyor.
1: Bundan böyle kaygılandığında geçmişle ya da gelecekle ilgili olumsuz anlara dönmek yerine zaten sahip olduğun, sana ait olan ve seni güçlü kılan kaynaklarına dön. Onları hatırla. O zaman aynaya baktığında kızgın birini değil, o demin gülümseyen Gülben'i bulacaksın.
0: Gülümseyen bir anne bulacağım. Bulacağız.

0: Sana gelmiştim. İşe gittiğine göre iyisin. Toparladın değil mi? Toparlamışsın. O zaman dünü konuşabiliriz. Ne oldu sana Han? Kötü gözüküyordun, korkuttun beni.
1: Sen daha beterini görmedin tabii. Benim komple sıyırdığım zamanlar oldu Ceylan. Bu hiçbir şey değil.
0: Ne demek istiyorsun Han? Arabanın içinde kendi kendine kavga ediyordun. Ayrıca senin ne işin vardı orada? Beni gözetlemeye mi geldin sen?
1: Sen endişelendiğin için mi? Yoksa hesap sormaya mı geldin?
0: Seni görmeye geldim. İyi olduğuna göre de hesap sorabilirim.
1: Dün neden sormadın peki? Üşendin mi? Ha pardon. Mankenle işim vardı.
0: Gerçekten inanılmazsın. Ya gazladın gittin orada. Ve sana hesap sormadığım için bugün sen bana hesap mı soruyorsun? Ya iki gün ya çok değil iki gün önce kapıma gelip benden vazgeçme dedin Han.
1: Sen de vazgeçmiş gibi bakıyordun.
0: Sen bana bunu nasıl söylersin ya?
1: Ceylan gerçekten hiç halim yok kötü bir gün geçiriyorum. O yüzden bugün seni mutlu edecek şeyler söyleyemeyeceğim.
0: Ben beni eyle diye gelmedim buraya.
1: Niye geldin o zaman?
0: Ne olduğunu anlamaya geldim. Vazgeçmiş biri böyle bir şey yapar mı sence?
1: Ablam çok kötü durumda. Naci'nin hasta olduğunu öğrenmiş. New York'tan döndüğüm gibi her şey. Hatta daha da kötü. O yüzden arkana bakmadan kaçıp gitmek istiyorsan tam zamanı. Yalnız pasaportunu iyi bir yere sakla bence. Bir bakmışsın yanlışlıkla alıvermişim gene.
0: Sorun sadece ablanın çok kötü olması değil. Sen... Sana bir şey olmuş. Sen kendini acımıyorsun. Aksine gurur duyuyorsun. Çünkü kibirlenmek yüzleşmekten daha kolay geliyor sana değil mi?
1: Aha. Hayat bana güzel ya. Sen neden vakit kaybediyorsun ki burada? Çık, iki fotoğraf çek. Eminim güzel bir manzara bulursun gene.

0: Sabret. Bunun başka yolu yok.
1: Belki de sorun budur Hikmet amca. Sabredip hiçbir şey yapmamaktır belki de sorun.
2: Baba, bir güzel yıkadım tavlayı. Mis gibi oldu, bütün pullarını yıkadım. Siz bir güzel oynayın şimdi. Ben içerideyim, senin odanı temizleyeceğim. Karnınız acıkırsa seslenin bana. Size bir güzel narlı, cevizli bir salata yapacağım. Yanına da enginar. Oh, ne güzel bak, hiç zorlamadan detoks işte, mis gibi. Hadi iyi oyunlar size.
0: Hadi hepsini ben mi dizeceğim?
1: Kusura bakmayın Hikmet amca, ben çıkacağım.
0: Nereye? Kitapçıya mı yine? Aman, sanki müşteriyle dolup taşıyor. Orada daha 3 kişiden fazlasını görmek nasip olmadı. Neyse ne, gitme bugün. Çok kötü olur kızcağız.
1: Kitapçıya gitmeyeceğim Hikmet amca. Önemli bir işim var. Ve hayır, yalan söylemiyorum.

0: Aa, ne oluyor be? Kapı mı kapandı? Biri mi geldi? Kim o? Allah'ım. Hay Allah. Baba! Baba! Baba kapı. Naci. Naci nerede baba? Gitti mi yoksa? Bir şey demedin mi? Eh be baba ya. Aşk olsun. Uf. Naci! Gitme! Bana bak! Aç! Aç pencereyi aç! Koş diyorum, koş! Dur, dur, gitmesin!
1: Naci, ne? Ne yapayım? Koşayım. Niye? Koşamam. Koşu ayakkabım yok benim. Ama yürüyebilirim istersen.
0: Gidemiyorum, ben gidemiyorum. Koş, dur, dur şunu!
1: Gitmesin, gitsin. Bir şey olmaz. Gitsin o kalp.
0: Mikrop kapacak hep. Allah'ım sen yardım et ya!
1: Mikrop? Niye? Aşısı mı yok? Kızamık mı olur, ne olur? Ha çiçek seviyor, su çiçeği olur en fazla, bir şey olmaz.

0: Çok güzeller.
1: Rengarenk. Ama pembe çok fazla var ya. Harika. En sevdiğim şey. Ay. İyi misin? İyi misin? Bir şey oldu mu? Şey, kazara oldu. Gerçekten yanlışlıkla düştü yani. Ben gördüm.
0: İyi misin bir tanem? Neler acıdı? Göster bana. Biliyorum acıyor. Haklısın. Gel. Gel öpeyim.
1: Geçsin ama.
0: Geçti mi?

0: çok güzeller. Merhaba. Nasılsın? Çok tatlısın sen. Ay, merhabalar. Allah analı babalı büyüsün. İyi insanlara rast gelsin inşallah. Çok tatlı.
1: Mami sağ olun. Dersi sizin başınıza.
0: Sağ olun. Ya bunlar ne ki? Çok güzel.
1: Yardımcı olabilir miyim?
0: Evet ben hediye alacaktım da ben.
1: Yeni doğan mı?
0: Henüz doğmadı da.
1: Ha ben başkasını alıyorsunuz sandım. Sizinki için öyle mi annesi?
0: Evet. Benimki için. Annesi benim.
2: Sütlaç çok severim. Annem yapardı. Böyle üzeri kıpkırmızı nar gibi. En çok ben yerdim. En az 3 kase. Hiç belli olmuyor halimden. Ay ben de çok güzel yaparım ha. Bayram.
3: Efendim.
2: 2 cümle kursana be adam. Hep ben mi konuşacağım böyle duvara karşı?
3: Ya belki boğazım kurumuştur. Bir yudum mu alsın acaba?
2: Ya 40 yılın başı bir limonata ısmarladım. Hepsini içireceğim diyorsun yani.
3: Vallahi ne iyi olur bir bilsen.
2: Ay seni mi kıracağım be? Hı. Aa! Yüzük! Ay, biri mi düşürdü acaba?
3: Yok yok, o senin.
2: Ne?
3: Beğenmedin mi yoksa? Ama aman lütfen, beğenmediysen de sonra söyle. Şimdi söyleme. Çünkü ben evde çalıştım. Dedim ki ölmek var, dönmek yok. Yani korksan da, titresen de bu soruyu soracaksın dedim. Bayram olmaz, bu soruyu soracaksın dedim. Cesur ol dedim ya Bayram.
2: Ay sor artık şu soruyu be adam.
3: Soruyorum. Sorayım değil mi? Soruyorum.
2: Sor.
3: Tamam. Benimle. Yok, benle. Yok yok biz tamam. Benimle.
2: Evet evet evet.
3: Evet evet. Aman.
2: Hiç. Ay ne ferah limonataymış be, iyi geldi.
3: Valla.
2: Hadi bir tane daha söyleyelim.
3: Söyleyelim hemen.
2: Hadi söyleyelim.
3: Bakar mısınız lütfen? Biz birer tane daha alabilir miyiz?
4: Tabii.
3: Sağ olun.
2: Ay Bayram, iyi yutmadım ben bunu ha. Hayır midem de asitli benim. Valla erir giderdi ha. Aman hıkık der giderdim. Ay. Hadi bir daha sor. Çok yakıştı ağzına, bir daha sor.
3: Tamam, soruyorum. Hazır mısın? Benimle evlenir misin Okşan?
2: Bana müsaade et biraz. Evet! Evet! Evet! I said yes! Evet dedim, evet ayol! Bir alkış yapın! Tak!
3: Tamam. Ha şuna. Hayır, oldu mu? Oldu. Vallahi tam
2: taktım.
3: Oldu.
2: Gördün mü? Güzel değil mi? Ay! Kafam kadar. Uf. Alkışa devam.
5: Evet Naci Bey. Amerika'dan sonuçlarımız geldi.
6: Evet. Doktor Bey lütfen lafım dolandırmadan direkt söyleyin sonuçları. Ben çünkü kendimi en kötüsünü hazırladım.
5: Boşuna hazırlanmışsınız. Yani yanlış alarm. Endişe edecek hiçbir şeyiniz yok.
6: Nasıl yani?

0: Ben ama yani o krizler, o ataklar, ne bileyim kas tutulması bile aynı şekildeydi. Hepsi aynıydı. Yani ilk başladığı gibiydi. Nasıl olur?
1: Değilmiş. Tedavinin yan etkilerindenmiş. Diğer deneklerde de benzer semptomlar görülmüş. Ancak hiçbirinde kötüye gidiş yaşanmamış. İçiniz rahat olsun yani. Ha, arada bir tür kasılmalar olabilir. Onun için de ben size ilaç yazacağım.
0: Emin misiniz? Çünkü ben boş yere onu umutlandırmak istemem. Yapamam bunu. Onu bir kez daha hayal kırıklığına uğratamam. Eminsiniz değil mi?
2: Ay anam, yani alelacele çağırdın, önemli bir şey mi var ya? Ay şu kaplar için mi? İnanmıyorum sana ya.
3: Adı üzerinde, saklama kabı. Yani saklasan iyi olmaz, sonra belki yerini, yenisini getiremezsin arasında.
2: İyi, alayım bari. O tepe ne öyle?
3: Anı tepesi.
2: Yoksa onları hiç yıkamıyor musun sen?
3: Makine yok.
2: Kirli kirli mi giyiyorsun?
3: Kirli değil de yaşanmışlıklar var üzerlerinde.
2: Ay gözünü seveyim, her şeye anlam yükleme ya ana.
3: Gözümü sev ama bu gözümü sev, olur mu? Bu gözüm cezalı.
2: Niye?
3: Kendi kendine kirpik kırpıyor bazen.
2: Anladım.
3: Kokmuş mu üstüm başım?
2: Yani
3: kokmuş mu üstüm başım? Tamam, ben o zaman gideyim kendime bir sudan geçireyim.
2: Dur, nereye gidiyorsun be adam ya? Şu

Evet. Ama zaten böyle daha iyi. Yani önce Esat'a söylemem daha doğru. Babası sonuçta. O zaman şimdi babanın karnını doyuralım mı? Ona böyle en sevdiği yemekleri yapalım mı? Tamam, yapalım. Hadi Gülben. Hadi kızım, yapabilirsin. O bizi çok seviyor. Evet. Sık dişini birazcık. Hadi kızım, hadi. Hadi bakalım, yapabiliriz. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.

0: giremezsin o şekilde içeri Naci.
1: Safiye, sana çok büyük bir haberim var. Gelirken bunu nasıl söyleyeceğimin hayalini kurdum. Önce dedim ki onu alayım, bir yere götüreyim. Güzel bir manzaraya bakarken söyleyeyim. Sonra düşündüm ki beklemeye, bekleyecek vaktimiz yok, kaybedecek vaktimiz yok yani. Zaten gülüşün her şeyi demek. Daha güzel bir manzara yok dünyada.
0: Naci, şimdi sen bana kızacaksın ama ben sabah uyarmıştım. Bu şekilde seni içeri alamam. Üstündekilerin hepsini çıkarman lazım. Sonra da doğru banyoya zaten.
1: Safiye, duymuyor musun beni? Koskocaman bir müjdem var sana diyorum.
0: Tamam, duydum Naci. Git temiz temiz yıkan, ondan sonra bir güzel anlatırsın ne anlatacaksan. Üstündekileri çıkarman lazım. Poşeti
1: bir dur Safiye, bir dinle beni.
0: Ay Naci, duramıyorum. Durdukça cinlerim tepeme çıkıyor. Ben sana şu anda kulak veremem yani, tamam mı?
1: Peki daha sonra dinleyecek misin beni?
0: Ay tamam, dinleyeceğim. Sanki Ömer Seyfettin geldi dükkana.

0: Canın sağ olsun be Safiye. Nasıl olsa daha çok zamanımız olacak bol bol.
1: Dur, dur. Üstündekini çıkar. Çıkarman lazım. Allah kahretmesin. Dur. Şunu açmam lazım. Ha, koy içine. İçine koy. Naci, küveti temizledim. Senin için pırıl pırıl yaptım. Bir güzel girersin. Öyle iki dakikada hemen bir su dökünüp çıkmak yok yani. İyice geniş geniş, güzel güzel yıkan yani. Vakit ayır iyice, tamam mı?

0: Evet. İyi bayramlar. Sarı bayram, iyi bayramlar.
1: Efendim bayram.
0: Efendim bayram. Kız... Ne? Kız mı isteyeceksin? Hangi kızı isteyeceksin bayram? Okşan'ı mı istiyor? Verecekler mi sana Okşan'ı bayram? Ben mi? Ben niye geleyim? Ben Okşan'ı istemiyorum bayram. Ha gelirim. Tamam. Yanında dururum. Tam görüşürüz.
1: Vah.
0: İyi. Kız isteme. Hayırlı bir iş. Hayırlı bir iş için gömlek ceket. Hayırlı bir gömlek giymemiz lazım. Hayırlı bir gömlek. Gömleğim nerede? Bakalım. Değil. Bu değil. O hayır annemin saçı. Gömleğim nerede? Gömleğim. Gömleğim nerede ya? Şey. Bir dakika annemin saçı var ya içinde. Ya gömlek nerede ya? Dur. Annemin saçı vardı. Onun gömlek nerede ya? Ha?
1: Anne.
2: Safiye, oldu mu?
3: Kuruttun mu saçlarını iyice? Bak hasta olmayasın sonra.
2: Evet. Ha. Safiye, ben bugün doktora gittim.
3: Hastaneye mi, özel muayenehaneye mi?
2: Ne fark eder Safiye, bir dinle.
3: Fark etmez olur mu? Hastaneye gidersen Allah korusun hasta olursun. Mikroplar bulaşır her tarafına.
2: Safiye, bir dinler misin? Şimdi benim hastalığım...
3: Baba girme. Dur sen.
4: Ne oldu?
3: Naci hastaneye gitmiş. Yıkandı ama yine de belli olmaz şimdi. İş işten geçtiyse midesine falan vücuduna oturmuş olabilir o mikroplar.
2: Safiye, mikrop falan yok bende. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben iyileşmişim. Hasta falan değilim artık.
3: Ateşine bakmak lazım ama şimdi ben de diyemem. Nasıl yapsak acaba? Baba, derece nerede sen biliyor musun?
2: Safiye, duymuyor musun beni? Hasta değilmişim ben.
3: Sirke getireyim ben. İçersin o temizler içini. Dur.
2: Ben anlamıyorum ben. Duymuyor beni.
4: Sen çoktan gittin. Onun için duymuyor seni.
3: Hah. Al iç bunu, içindeki mikropları öldürür.
2: Safiye, iyiyim ben. İyileşmişim. Ölmeyeceğim yani. Ben de şok oldum. İnanamadım ilk başta. Ama test sonuçları gelmiş Amerika'dan. Eminler yani. Gerçekten eminler. Yani... O geçirdiğim ataklar var. Neyse onlar yan etkiymiş hep. Önemsizmiş. Safiye, sevinmedin mi?

Bir yere gitmeyeceğim Safiye. Yanında olacağım. Beraber yaşlanacağız. Korkmamıza gerek yok Safiye. Bir şey söyle.

0: Çok sevindim. Geçmiş olsun.
1: Sen anlamadın beni. Yok, anlamadım. Endişelenecek bir şey yok Safiye. Yani artık normale dönebilirsin.
0: Normalim ben zaten. Yemeğin altı yanmasın. Bakayım ben. Acıktı altı.

0: Yalan söylüyor. Handan almış aklı belli. Sen kafayı yiyorsun diye seni kandırmaya karar vermişler. İnanmayacaksın değil mi? Seni boşuna umutlandırmalarına izin vermeyeceksin.
1: İnanmayacağım.
0: Aferin sana.
1: Elimden geleni yapacağım. Çok iyi bakacağım ona. Uzatacağım ömrünü. İyileşmeyecek biliyorum. Ama olsun, ben yine de çok iyi bakacağım ona. Tıpkı sana baktığım gibi. Son nefesine kadar hiç bırakmayacağım. Hiç bırakmayacağım onu.

0: Annemin saçları sende mi?
1: Efendim?
0: Sen mi aldın annemin saçlarını?
1: Ne? Ne diyorsun anlamıyorum.
0: Benim odama senden başkası gelmedi. Sen girdin, sen almış olmalısın bana. Annemin saçlarını verir misin? Hı? Bak benim için çok önemli. Unutabiliyor muyum? Benim can damarım o. Suyum benim bana. Annemin saçlarını ver.
1: Sakin. Sakin.
0: Lütfen.
1: Ben birkaç parça eşya kirliğini aldım. Kirli, kirli sen yıkamıyorsun temiz olsun diye. Akşam istemeye giderken temiz gömleğim...
0: Hayır, yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun değil mi? Yalan söylüyorsun değil mi? Yalan söylüyorum de. Ha?
1: Yıkadım.
0: Cebindeydi annemin saçı, gömleğin cebindeydi. Onu oradan çıkardın, bir kenara koydun, korudun, kurtardın. Der misin lütfen? Lütfen.
1: Ben özür dilerim, ben bilerek yapmadım ki.
0: Saçlarının kokusunu mu aldın sen benden? Ha? Niye? Neden? Niye yıkadın? Kirli değil ki onlar. Niye kirli değildi ki onlar? Niye yıkadın onları? Ha?
1: Özür dilerim. Özür dilerim ben. Bilmiyordum.
0: Tertemizdi onlar. Niye yıkadın onları? Niye aldın annem benden? Annem niye?

0: Safiye iyi değil.
1: Onu görüyorum Hikmet amca.
0: Ne zaman sana kavuştuğunu düşünse ellerinden kayıp gittin. O zaman da kaldıramamıştı. Kendi kendine düzelmez artık. İstediğin kadar anlat. Seni duyamaz. Sen onun için çoktan gittin. O zaman da dağılmıştı. Yine aynısı oldu.
1: Ne aynı şey? Neden bahsediyorsunuz Hikmet amca? Ben bir şey anlamıyorum.
0: Anne söyledikten sonra olanlardan.

Safiye, annen ölmüş. Bunun bizim için ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Aramızda hiçbir engel kalmadı artık. Sana geliyorum Safiye. Tek bir an bile ayrı kalmayalım. Yakında geleceğim. Hazırlan. Gelip alacağım seni.

0: Alo.
1: Sofyan benim.
0: Naci? Sen misin gerçekten?
1: Benim evet. Ama lütfen belli etme, anlamasınlar.
0: Yok yok. Kimse yok zaten, ben tekim. Ne zaman görüşeceğiz?
1: Onun için aradım ben de Safiye. Yarın aynı yerde aynı saatte hazır ol. Seni almaya geleceğim Safiye.
0: Sonunda gelecek misin gerçekten?
1: Geleceğim. Kavuşacağız. Kimse ayıramaz bizi artık.
0: Biliyordum. Benden vazgeçmeyeceğini biliyordum. Aynı yerde, aynı saatte.

0: Söz vermişti baba. Geleceğim demişti bana.
1: Gelmeyecek kızım. Naci gelmeyecek.
0: Hayır, konuştuk biz. Söyledi bana. Mektup yazdı bana. Mektuplar yazdı. Bir sürü mektup yazdı. Kesin bir şey oldu belki de. Yoksa o gelirdi. Beni yalnız bırakmazdı. Muhakkak gelirdi.
1: Gelmeyecek kızım. Hadi evimize gidelim ne olur.
0: Hayır, gidemeyiz. Benim evim değil orası. Ben Naci ile gideceğim. Sen de annem gibi engel olmaya çalışıyorsun bana ama yapamayacaksın.
1: Safiye, dinle beni ne olur. Naci yok. Sana mektup filan da yazmadı. Hiç.
0: Yalan söylüyorsun baba. Yalan söylüyorsun. Sen de annem gibi sizi bırakmamdan korkuyorsun. Ya bir kere de beni düşünün ya. Bir kere de şu kız mutlu olsun deyin. Çok mu zor?
1: Hadi. Ver elini gidelim.
0: Hayır, gitmeyeceğim ben. Sen git, ben burada duracağım. Naci'yi bekleyeceğim.
1: Safiye ne olursun, yalvarıyorum.
0: Naci geldi işte. Naci buradayım. Baba geldi işte orada. Buradayım Naci. Geldi işte bak. Ben dedim geldi. Naci. Naci. Naci. Baba. Buradaydı Naci. Nereye gitti? Buradaydı. Şimdi buradaydı. Naci. Naci. Nereye gitti? Baba nereye gitti? Buradaydı. Naci. Naci.

0: Naci. Şaka yapıyor bana, biliyorum. Naci. Naci. Baba.
1: Söz vermişti. Geleceğim dedi. Geleceğim dedi. Gene otobüs mü çarptı acaba?
0: Kaza mı yaptı yoksa baba? Ha? Annemin yanına mı gitti yoksa? Onlar kim? Baba, birileri geliyor. Bize doğru geliyorlar. Kim onlar? Tanıyor musun sen?
2: Senin iyiliğin için kızım. Affet beni Safiye.
0: Baba. Baba. Baba gel. Gel git. Def, git. Baba gelmesin. Naci gelecek, beni bulamaz. Baba. Beni bulun, bırakın. Baba bıraksınlar. Baba bulamaz beni. Naci beni bulamaz. Baba bulamaz. Baba. Baba! Baba! Baba bırakma! Beni bırak, bu izin verme! Baba! İzin verme ne olur! Bırak! Baba!
3: Safiye.
1: Anne. Öldün sen. Sen. Öldün.
3: Anneler ölmez Safiye.
1: Delirdim mi ben? Delirdim mi? Ben delirdim.
3: Sen onlara inanma. Deli değilsin sen. Ben seni asla yalnız bırakmam. Herkes gider. Ben gitmem Safiye. Sonsuza kadar beraberiz. Korkma.

0: Kardeşlerine söyleme. Aklını kaçırdığını bilmedi hiçbiri. Her yerde annesinin hatırası var. Dayanamaz. Memlekete gönderdim dedim.
1: Bilmiyordu.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Benim arzum bu enstitüyü mali olarak kazançlı hale getirmek. Birbirimize karşı dürüst olmamız gerekirse hepimiz biliyoruz ki bu festival çok uzun zamandır maliyeti yüksek bir nostalji haline geldi. Eğer Profesör Cleary ve Wasserman gelecek olursa bunu kendilerine iletirsiniz.
1: Affedersiniz, geciktim. At sorun çıkarttı.
0: Doktor Wasserman, üniversitenin geleneksel edebi yazarlık festivaline desteğini çekmesi kararı aldım. Üzgün olduğunuzu biliyorum ama kendimize karşı dürüst olalım. Hiçbir yetkin yazarı böylesine mütevazı bir etkinliğe katılması için ikna edemiyoruz bile.
2: Eskiden bu festivale harika yazarlar katılırdı.
1: Updike.
2: Festivalin en güzel yılıydı. Onu davet etsek ya.
1: Adam öldü Arthur.
2: Çok üzücü.
3: Dur, nereye gidiyorsun? Bir dakika, bir dakika.
1: Geç kaldın. Edebi etkinliğimizin kalbine balta indi. Zalim celladı da tam karşında duruyor.
3: Demek son yılların en güzel edebiyat etkinliğinden vazgeçmek istiyorsun.
0: Üzgünüm profesör, ben kararımı verdim.
3: Öyle mi? Peki size bu yılki festivale katılacak kişinin bizi tekrar edebiyat dünyasına sokacağını söylesem?
0: Kim olabilir, tahmin bile edemiyorum.
3: Affedersiniz, sizin göreviniz bu değil mi yani?
1: Tamam, hadi söyle Simon, kim geliyor?
3: Başyapıtı yayımlandıktan sonra sıra kadem basan, 20 yıldır ortada görülmeyen yazar kimdir?
2: G.D. Salinger. Salinger geliyor.
1: O da öldü Arthur.
3: Shriver.
1: Shriver mı?
0: Shriver mı?
2: Shriver mı? O öldü sanıyordum.
4: Shriver. Kahrolası tuvalet yine bozuldu. Biraz çabuk olur musun? Sabrım tükenmeye başlıyor.

0: Bir mektup geldi.
1: Bu yılki temamız gerçekler, kurgular ve alternatif olgular aynı zamanda. Bu yıl başyapıtınızın yayımlanmasının 20. yıl dönümü olması büyük şans diyorlar. Keçi zamanı. Ayrıca bu yılın Akeron Edebi Eser Ödülünü size vermekten onur duyuyoruz yazmışlar. Saygılarımla Profesör Simon Clearly.
0: Keçi zaman. Ne biçim başlık bu?
1: Sen hiç keçi zamanını biliyor musun?
0: Hiç duymadım.
2: Evet, evet.
1: Baksana, keçi zamanını herkes okumuştur. Tamam, şu kadın keçi zamanını okumuş.
2: Anlaştık mı?
1: Şu herif keçi zamanını okudunuz mu?
2: Ne keçi zamanım?
1: Keçi zamanı.
0: Konusu ne?
1: Hayır, keçi hayır. Zamanı.
2: Sersemin teki.
0: Biri benimle oyun oynuyor.
1: Öyle mi?
0: Eski karımın arkadaşlarından biri olabilir.
1: Olabilir.
0: Hayır.
1: Ne? Bunu nasıl çözeceğimizi biliyorum.
3: Bitirdiniz
1: Merhaba.
3: Mi?
1: Evet, nasılsın? Olabilirsin. Bu meseleyi anlamanın tek bir yolu var. Sayın Bayan. Hayır, bu hitap iyi olmadı. Sayın Profesör. Oldu mu? Oldu mu?
0: Evet, evet.
1: Hayır, evet, olmadı. Evet. Sayın Doktor Clearly.

0: benim için...
1: Saygın ve prestijli festivalinize katılmak ve alanım olan gerçekler, kurgular ve alternatif olgular konusunda konuşmak büyük onurdur. Hatta daha bu sabah sevgili dostum Lenny'ye bu konudan söz ediyordum. Yoksa ödül araba mı? Tanrım! Merak ettim çünkü... Evet. Neyse... Araba konusuyla devam etmiş. Bay Shriver'ın sarsıcı espri anlayışını hepimiz biliyoruz.
2: Birkaç yıl önce bir dergide Shriver'la ilgili bir makale okumuştum. Hangisiydi hatırlamıyorum.
1: Karşılaştırmalı Dilbilim dergisi.
2: Neyse, önemi yok. Ama makalede enteresan bir karşılaştırma vardı.
1: O makaleyi ben yazdım.
2: Shriver'ın keçi zamanıyla Ulysses'i karşılaştırmış.
1: O makaleyi ben yazdım T.
2: Aa, gerçekten mi?
3: Ben hala iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum.
4: Evet, adam kaçık gibi bir şey.
2: Dünya cinnet merkezi haline geldi. Ancak bilgeler daha derin delilikler içindeler. Ve melankoli korku veren bir hisse dönüştü.
4: Byron, değil mi?
1: En iyisi vazgeçelim. Okul parasını ödeyenlere işe yaramayacak diplomalar vermeye devam edelim.
0: Bir keresinde ben Philip Roth'u davet etmiştim.
3: Pekala. Ama pişman olacaksın Simon. Shriver'ı getir. İnsanları topla. Çünkü bu festival için son şans.
0: Bana cevap vermemişti.
1: Sayın Bay Shriver, davetimizi kabul etmenize ne kadar memnun olduk anlatamam.
5: Ona cevap yaz, gitmeyeceğim söyle.
0: Otur sen.
5: Ben yazar değilim.
1: Festivali sürdürmekte zorlanıyoruz. O yüzden yanıtınız bizi umutlandırdı.
0: Günümüzde herkes yazar oldu. Kahve mekanına en son ne zaman gittin?
1: Tüm edebiyat severler adına size teşekkür ederim. Umarım haddimi aşmıyorumdur ama... bizimle yeni yazılarınızdan bir bölüm paylaşırsanız muhteşem olur.
5: Ben yazmıyorum.
0: Yazarların birçoğu yazmıyor. Tek yaptıkları yazamamaktan şikayet edip sonra neden yazamadıklarını yazmak. Bir de bunalımdadırlar. Sürekli bunalım takılırlar.

Anlaşılan ilham krizindeyiz. Anladım, sarhoş olduğun için. Bir de üç kağıtçı. Sadece bir yazarla aynı adı taşıyorsun. Küstahlığa bak. Benden bir şey yazmamı istediler. Saçmalama. Kalemi bırak, içkini iç.

Karımın beni terk ettiği o yağmurlu günde tavanda bir su lekesi belirdi. Başta sadece bir noktaydı. Yaklaşık bir çeyreklik büyüklüğündeydi. Uzanıp ağladığım yatağın hemen üstündeydi. Yağmurun sesini dinlerken su lekesinin büyümesini izliyordum.

0: Bayanlar baylar, Salt Lake City yolculuğumuza hoş geldiniz. Ekrana iniş saatimiz yaklaşık 17.00.
1: Ah tanrım, affedersin bir tanem. Evet burası. Merhaba.
2: Merhaba.

0: Hanımefendi.
1: Ne var? Özür dilerim. Tuvalete mi gitmeyen gerekiyor?
0: Hayır.
1: Kusacak mısın?
0: Acaba bana bir iyilik yapabilir misiniz diyecektim. Şunu okuyabilir misiniz?
1: Neden? Test falan mı bu?
0: Hayır, yani uygun olmuş mu?

0: Elyaz'ın berbatmış. Tavanda bir su lekesi belirdi.
1: Evet öyle. Evet.
0: Sen yazar mısın?
1: Hayır.
0: Senin kim olduğunu biliyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet biliyorum. Gördün mü? Yani aslında sana pek benzemiyor değil mi? Kendini biraz değiştirmiş görünüyorsun. Ama gizemli Shriver'ın bilinen tek fotoğrafı bu. Delta Jones.
1: Merhaba, merhaba.
0: Ben de bir biyografi yazıyorum. Bu festivale her yıl katılırım. Aslında bir şey rica edeceğim. Bunu imzalarsan gerçekten minnettar kalırım. Çok tuhaf biliyor musun? Bu yıl festivale gitmeyecektim aslında. Sonra senin katılacağını öğrenince bir an durdum. Bum! İşte bu. Bu bir işaret dedim. Kurduğum cümle buydu. Bu bir işaret. Çünkü Shriver benim yazdıklarımı bir tek o anlar.
1: Evet.
0: Neyse dur sana yardımcı olayım. Rica etsem Delta'ya yazar mısın? Şu boşluğa yazabilirsin. Bir de rica etsem okunaklı olmasına dikkat edersen harika olur.
1: İmzalayamam, affedersin, yapamam.
0: Ne?
1: Belki daha sonra.
0: Peki, tamam.
1: Evet.

0: Evet. Biyografim, rica etsem bir göz atar mısın? Hemen bakarsın. Al lütfen. Aman tanrım, umarım detayları sana ters gelmez. Dur ya, ne saçmalıyorum, ters gelmez tabii ki. Shriver, Bay Shriver.
1: Bakar mısınız hanımefendi? İlk uçakla New York'a dönmek istiyorum.
0: Tabii, yardımcı olmaya çalışayım. Bir saat sonra kalkacak bir uçağımız var.

0: Ay, içki hafif olsun. 3 de zeytin lütfen.
1: Kanguru.
0: Efendim?
1: İki farklı içkinin karışımı içkiye kanguru denir.
0: Pekala, bakın. İçkimin keyfini çıkaracağım. Sonrasında belki bir tane daha söyleyebilirim.
1: Anladım, evet. Tabii günümüzde bir bara gidip kanguru isteseniz başka bir şey verirler. Ahmak bir adam size kaçıkmışsınız gibi bakar. O yüzden detaylı açıklamanız daha iyi. Yani neyse.
0: Oh. İzin verdiğiniz

0: Bize göre anlamsız sohbete devam etmemize gerek yok.
1: Anlamsızdı sanırım, evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Bakın özür dilerim, rahatsız etmek istemedim.
0: Konuşmasak?

0: Ah. Okumayı sever misin?
1: Hayır, çok sevmem.
0: Olsun, şunu dene. Ya da başka birine ver.

Affedersiniz. Siz Profesör Clear misiniz?

0: Bunların hiçbiri yaşanmadı.
1: Tamam.
0: Senden 3 gün düzgün davranmanı istiyorum. Bunu yapabilir misin?
1: Evet.
0: Senden muhteşem bir kitap yazan adam olmanı istiyorum sadece. Sonrasında geri dönüp her nereye saklanıyorsan, saklandığın deliğe girebilirsin. Ayrıca araba yok. Ödül. Sadece dandik kristal bir plaket.
2: Shriver adına. Shriver.
1: Evet, Shriver, Shriver.
2: Shriver.
0: Daha ne kadar sürer?
2: Ah, tamam, buldum. Bay Shriver. Oda ücretiniz ödenmiş efendim. Ek harcamalar için kredi kartınızı alabilir miyim?
1: Kredi kartım yok.
2: Korkarım bu mümkün değil efendim.
1: Mümkün. Hiç kredi kartı almadım.
2: Bu işimizi görür. Teşekkürler. Oda servisi akşam 20'ye kadar. Holde sabah 7'den akşam gece yarısına kadar açık. Alışveriş torbanı.
0: Teşekkürler. İhtiyacın olan her şey burada. Programım belli. Ve şehirdeki iş yerleri için indirim kuponların.
1: Peki, tamam.
0: Sabah gelip seni alırım.
1: Tamam.
2: Rica ederim.
1: Şu ek harcamalar ne?
2: Oda servisi için, odada kullanacağınız ekstra şeyler için.
1: Anladım. Hı hı. Ek harcama yapmayacağım.

0: Hadi açıl, hadi. Hadi açıl. Hadi yüce tanrım. Hadi. Açılsın.
1: Merhaba. Ya. Ne oldu? Yardım ister misin?
0: Hayır.
1: Dikkatli ol. Eski kilitler sola çevirerek açılıyor. Aman tanrım, niye sana daha güzel bir oda vermemişler?
0: Olsun olsun, bu bana yeter.
1: Bak ne diyeceğim. Benim odama geç, olur mu? Hadi lütfen, lütfen benim odama geç.

0: odadan çok daha güzel. Şu eski televizyona bak.
1: İnanamıyorum.
2: Bana yeter, sağ ol.
0: Emin misin?
2: Eminim, teşekkür ederim.
0: Tamam ama bir şeye ihtiyacın olursa haber ver, olur mu?
2: Evet.
0: Güzel.

0: O güzel profesörler şeyi mahvediyordu neredeyse.
1: Bu yalanı insanlara daha ne kadar yutturabilirsin sence ha? Uzun sürmez sanırım.
0: Boynundaki şu isimlik güzel bir detay. Merak ediyorum, bu küçük yalanın komediyle mi yoksa trajediyle mi sonuçlanacak?
1: Fark eder mi?

0: Karımın beni terk ettiği o yağmurlu günde tavanda bir sülekesi belirdi. Başta sadece bir noktaydı. Yaklaşık bir çeyreklik büyüklüğündeydi. Uzanıp ağladığım yatağın hemen üstündeydi. Yağmurun sesini dinlerken sülekesinin büyümesini izliyordum. Yavaş yavaş beyzbol topu büyüklüğüne ulaşıyordu. Birkaç saat sonra top atan kabuğu büyüklüğündeydi. Ne var?
1: Merhaba, onda orada olacağım.
0: Kimsin sen?
1: Benim Simon.
0: Tamam.
2: Merhaba Shriver. Shriver?
0: Selam.
2: Weiserman. T diyebilirsin.
0: Çok iyi.
2: Ben yazarım. Biliyor musun? Tıpkı senin gibi.
0: Evet.
2: Evet, yarınki paneli ben yöneteceğim.
0: Panel mi?
2: Evet, programında yazılı. Torbanın içinde. Bak, ne dersin? Gidip birkaç kadeh yuvarlayalım mı? Konuşacağımız noktaları belirleyelim.
0: Ben...
2: Günaydın Simon.
3: Merhaba.
2: Simon, seni getirdiğini söylediğinde hepimizde kuşkular vardı. Ama buradasın işte.
0: Evet, buradayım.
3: Burada işte.
2: Tabii eğer gerçek Shriver hala saklanıp yerine seni göndermediyse.
3: T.
2: Hey bak, hatırlat da sana kitaplarımdan birini göndereyim.
0: Ne kadar cömert.
3: İnsanlara para vererek işini yaptıramaz. Son romanında 80 sayfa saman keserek meditasyon yapmayı anlatıyor. Şu gördüğün de ona ait. Bariz nedenlerden ötürü araba kullanamıyor. Dinle, dün sana ters davrandığım için özür dilerim. Bu festivalde bir sürü sorumluluğum var.
0: Hayır, seni anlıyorum, hata bende.
3: Bunun için hazır mısın?
0: Hayır.
3: Değilsin tabii. Mümkün olduğunca sıkıntı yaşamamanı sağlayacağım, söz
0: tamam,
3: veriyorum.
0: Tamam.
3: Evet. Ben yazarım, anlıyorum. Tek başına böyle bir etkinlik...
0: Yazar olduğunu bilmiyordum.
3: Yani şu anda program yöneticisiyim. Derslerim de çok yoğun ama... yazmak için her gün zaman yaratıyorum.
0: Güzel.
4: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Ben Bay Shriver'ın ücretini...
3: Harika. Dedim. Bu Teresa, yardımcı öğretim görevlisi.
4: Bozuk para için kusura bakmayın.
0: Benim
4: için kampüste... Evet, sizin için, buyurun. Yazarların harcamaları için kampüsteki otomatik kullanıyoruz. Ayrıca şu anda...
3: Teresa, tamam. Bizim...
0: İyi, güzel.
4: Tamam, her neyse.
0: Peki.
3: Seni bıraktıktan sonra kiminle konuştum biliyor musun? Senin Bay Cheatham.
0: Kim?
3: Cheatham, menajerin. Her neyse, geri dönmene ne kadar sevindi anlatamam. Ve sürpriz yapmak istedi ama okuma seansına yetişecek. Shriver?
0: Kahretsin.
3: Hayır. Tamam, bırak.
4: Ben yardımcı
3: siz bırakın,
4: olabilirim.
3: Teresa halleder, onun işi
0: özür
3: bu.
0: Dilerim.
3: Teresa, sen paraları topla.
0: Merhaba.

0: Bay Shriver, Bay Shriver. Roman taslağımı okur musunuz acaba? Baksanız da olur. Heh. Okumanıza gerek yok. Destek için bir şey yazsanız. Ben sizin yerinize yazarım. Bir dakika bile sürmez.
1: Lütfen bunu imzalar mısınız Bay Shriver?
0: Lütfen Bay Shriver.
1: Lütfen bunu da imzalayın. Size hayranım. Lütfen imzalayın. Bay Shriver lütfen imzalayın.
2: Shriver.
3: Bir dakika. Selam selam selam. Teşekkür ederim. Tanrım.
2: Gel.
3: Çok kalabalık.
2: Evet. Bu arada... şarkınız çok güzel ama... Yeter. Blood Brown'un eserlerini biliyor musun?
3: Hayır, hiçbirini bilmiyorum.
2: Ben sana hemen... Teresa, Bay Shriver'a bu kitaptan ver.
4: Ama...
2: Merak etmeyin, daha sonra alırsınız.
3: Teşekkürler.
5: O sana gelmiş. Sana siyah adam, iskele babası, zalimin koruyucusu. Silahın, sopan. Kadını elini tuttun, boğazına bastırdın, yüzüne soludun ve ona sahip oldun. Sahip oldun. Kadının soluğu kesilene kadar.
4: Çok doğru.
5: Teşekkür ederim. Ne muhteşem bir okuma. Eminim Bayan Brown'a soracaklarınız vardır. Lütfen mikrofonların başına yerinizi alın, başlayalım. Sorusu olan... Utanmayın. Kimse sormayacak mı?
6: Bay Shriver'ın bir sorusu var. Sizi dinliyorum.

0: Acaba hiç erkeklerin bakış açısından yazmayı düşündünüz mü?
1: Biliyor musunuz Bay Schreiber? Sorunuz abartılı ergen maço ıslak hayallerini yazıp roman diye piyasaya süren bir adamdan beklenecek bir soru. Kitabınız
2: çok iyi cevap.
1: Dehşete düşürüyor. Gençleri ise büyülüyor. Ama şunu kabul edelim. Bay Schreiber hakkında konuşmanızın tek nedeni meşhur ortadan kaybolma numarası. Sorunuzun cevabına gelince, neden erkek bakış açısından yazayım ki?
0: Evet. Evet. Boş verin, eminim haklısınızdır. Şiirinizi paylaştığınız için teşekkürler.
3: Şurada bir soru var. Sonra da buradakini alalım.
4: Schreiber, seni ihtiyar şeytan. Hala sorun mu çıkartıyorsun? Keçi zamanı yayımlandığında

0: Rolling Stone için röportaj yapmıştık.
1: Merhaba Bulant. Uzun zaman oldu seni tanıyamadım.
0: Telefonda konuştuk zaten.
1: Tabii ya, unutmuşum evet.
0: Hayır sorun değil. Dinle, birkaç dakikan var mı acaba konuşmak için? Edebiyat dünyasından neden elini eteğini çekme kararı verdiğini öğrenmek istiyorum.
1: Röportaj vermiyorum.
0: Harika. Bana bir ayrıcalık tanırsın.
1: Söyleyecek hiçbir şeyim yok.
0: Şöyle gelir misin? Seninle açık konuşacağım. Seninle ilk röportaj yaptığımda Rolling Stone elemanıydım. Şimdi ne yapıyorum söyleyeyim mi sana? Lanet olası bir internet dergisi için çalışıyorum. 20'li yaşlarında yazar bozuntularını yazıyorum. Senin kesip attığın tırnak bile olamaz onlar. Ne demek istediğimi anlıyor musun?
2: Görüyorum ki eski dostunla bir araya gelmişsin.
1: O mu?
2: Röportaj yapmanda sakınca yok, değil mi? Hem bana borçlusun. Görüşürüz.
1: Bir şey içmek istiyorum.
0: Tam adamına rastladın. 20 yıl önce elinde devasa bir romanla sahneye fırladın. Baş sayfa yazılarında Times, Newsweek fotoğrafın yoktu. Sen saklandıkça hakkında daha fazla yazdılar. Kitabın daha çok sattı. Ama kim bu adam? Sonra ulusal kitap ödülünü kazandın. Ödülünü almaya da gelmedin. Sonra insanlık ulusal ödülünü aldın. Başkan Bill Clinton madalyayı boynuna kendi elleriyle takacaktı. Bunun için kesin gelirdin. Kendime bir smoking kiraladım. Her yerdeydin. Ama sonra...
1: Sonra?
0: Sonrası yok. Kayboldun. Schreiber yok oldu. Puf! Lanet olası Kaiser Soze gibi. Her yerde seni aradım. Bunca zaman neredeydin? Ne yapıyordun?
1: Dinle
0: dostum. Yazdın mı?
1: Biraz.
0: Ne yazdın? Kitap mı? Roman? Biyografi? Öykü? Yani ne? Şimdi kalkmış festival adı verilen bu amatörce şeye katılıyorsun. Hadi ama ne demek bu? Hiçbir mantığı yok bunun. Hiçbir mantığı yok. Seni çözeceğim.
1: Ben Schreiber değilim.
0: Çok zekice. Gerçekten.
1: Hayır, yani ben... Adım Schreiber. Ama o kitabı yazan Schreiber, yani o ben değilim. Ben o Schreiber değilim.
0: Değilsin tabii. Sen keçi zamanındaki şekilden şekle giren Schreiber'sın. Etrafına bir koza örüp sonra yok olan türlerden.
1: Ben o Schreiber değilim.
0: Değişmeyen, hiçbir değişime uğramayan kahramanı...
1: Ben Schreiber değilim.
0: Yeniden canlandırıyorsun.
1: Ben Schreiber değilim.
0: Dur, tamam, peki. Git ama şu kadarını söyleyeyim. Bu gece yayınlanacak.
1: Yayınlanacak mı? Ne yayınlanacak?
0: Bu hikaye.
1: Ama ben sana bir şey anlatmadım ki.
0: İnternet gazeteciliğinin güzelliğini bilmiyorsun hala. Hiçbir şey yeterli gelmez. Ve ben Schreiber'la birkaç kadeh içtim. İşte tüm hikaye bu. Bunun dışındaki her şey dolgu malzemesi gibi.
1: Ama öyle olmadı.
0: Ne olmadı?
1: Schreiber'la içki içmedin.
0: Benimle oyun oynama Schreiber.

0: Sizi tanıştırayım. Victor Şastri Bey.
1: Resmiyete gerek yok bana. VSB diyebilirsiniz. Fugard Soyinka'yı tartışıyorduk ve eserlerimle bağlantılı metinler arası benzerlikleri.
2: Lütfen.
3: Devam edin.
4: Bu adama içki getirin.
1: Elbette.
5: Ben bir kanguru alabilir miyim?
1: Anlamadım.
5: Barman biliyordur.
0: Ben de.
5: Siz resmi olarak tanıştınız mı bilmiyorum. Blight Brown, bu da arkadaşı Layla.
1: Evet Shriver, söylesene, sen de tiyatro hayranı mısın?

0: Son zamanlarda üstüne yazmaya değer bir oyun izledin mi?
1: Evet, çok oyun izlerim.
0: Mesela?
1: Evet, ben bazı oyunları izledim.
0: Son oyunlardan mı? Seni etkileyen herhangi bir oyun oldu mu? Anlatsana biraz.
1: Evet, mesela... geldi işte.
2: Peki siz ne iş yapıyorsunuz Bayan Leyla?
3: Ben heykeltıraşım.
4: Hangi malzemeleri kullanıyorsun? Pipo temizleyici, oyun hamuru.
3: Pasta.
4: Pasta mı dedin?
5: Bazen de yeriz.
4: Pasta dedi Shriver, duydun
1: evet,
4: mu?
1: Evet. Evet. Çok tuhaf.
3: Tuhaf mı?
1: Hayır, öyle demek istemedim. Yanlış kelime kullandım. Kızma lütfen.
3: Hangisi daha sinir bozucu bilmiyorum. Dünyaya cinsiyetçi bir ataerkillikle bakma konusundaki ısrarın mı? Yoksa işini yapan kadınların eserlerini saldırganca reddederek ciddiye almaman mı?
1: Sanırım ikisi de eşit oranda sinir bozucu.
3: Evet.
4: Şerefe.
3: Şerefe.
4: Şerefe.
3: Şerefe. Ben de tabii ki ona şöyle söyledim.
4: Aa, şuna bak. Gerçekten öyle.
2: İyi misin?
1: Evet, iyiyim. Şu menajerin ne zaman geleceğini hatırlıyor musun? Menajerimin yani şu benim.
2: Programını anladım. Kendisi yaptı.
1: Evet.
2: Geç kahretsin oldu. Saat. Kampüse dönmeliyiz sevgili Victor Bennett'in oyunu için.
4: Sahi mi? Kalkma.

0: Sorun olmayacağından emin misin?
1: Simon ya da Profesör Clary'e yakalanmadığımız sürece.
0: Onu sinirlendirmek istemiyorum.
1: Ona tutuldun değil mi Shriver?
0: Bilmem.
1: Ona hassas davran. Kalbi yaralı. Sevdiği adamın ihanetine uğradı. Birkaç yıl önce yaraları yeni kapanmışken Simon aşık oldu. Üçüncü sınıf bir şaire. Buraya gelmiş bir gezgindi. Sessiz sedasız. Kendini belli etmeden. Bir nefeste kalbini çaldı. Ama çok yakışıklı bir adamdı. Shriver. Sen en iyisi oraya git. Ararlar şimdi seni. Hiç bekleme. Git hadi.
0: Tamam.
2: Çok farklı bir konusu vardı. Evet.
3: Gerçekten. Ah Shriver, söylesene nasıl buldun oyunu?
0: Özür dilerim, ben kaçırdım. Ama belki kitabı okumama izin vererek beni onurlandırırsın.
3: Teşekkür ederim. Bu benim için çok anlamlıydı.
0: Zevkle.
3: Neyse, insanlar beni bekliyorlar.
2: Hoşça kal.
3: Görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Tebrik ederim, evet.

0: İçinde. Yıllarca burayı daha iyi bir yer yapmak ve bunu bir yazar olarak yapmak için çok büyük bir mücadele verdim sonunda. Aslında bu yel değirmenleriyle savaşmak gibi, biliyor musun?
1: Ama yel değirmenlerine çarpmaktan iyidir.

0: Saat kaç?
1: Ne?
2: Evet evet haklısın.
0: Hayır.
3: Numaranı aldım dostum.
4: Niye?
3: Sende bir tuhaflık var biliyor musun?

0: Evet, birinci günü yalanlarla atlattın. Ama sonrası daha zor olacak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu pastacı kadına dikkat ederdim. Sorun yaratabilir. Şair kız arkadaşı da. Evet, kitabımdan nefret ediyor, orası kesin. Kitabından mı? Hala bak, kendi yalanına inanmaya başladın. Onlara yalan söyleyebilirsin ama bana değil. Ne? Sorun ne?
1: Uyumak yok Schreiber.
2: Aa, evet.
1: Birkaç tane bardak bulalım.
2: Beni yok mu sayıyorsun? Ederim.
0: Evet.
2: Seni suçlayamam.
1: Evet, bu gece uyumayacağız.
0: Layla nerede?
2: Odamızda her zamanki gibi somurtuyor.
3: Aha, daha çok var.
1: Şerefe.
3: Bunu nasıl yaparsın ha? Parti veriyorsun ama beni davet etmiyorsun Schreiber. İnanamıyorum, ne kabasın.
1: Ya, bence bu daveti reddetmek enayilik olur.
0: Ben biraz yorgunum.
1: Schreiber, Ece Zamanı'nı yazan adamdan
3: seni
1: beklediğim hayatının tadını çıkartma olayı nerede kaldı?
3: Ati, bu çok iğrenç. Bundan söz edemeyecek kadar yaşlı ve güçsüzsün.
1: Delin ısır güzelim, yaşlı olabilirim. Ama şair yanımı kaybetmedim.
3: Ben varım.
0: Bu gece benden bu kadar.
1: Beni hayal kırıklığına uğrattın Schreiber. Yürü Teresa.
4: Peki, burada işim bitti zaten. Sabah görüşürüz.
2: Herkes nereye gidiyor?
3: Parti çabuk dağıldı değil mi? Ama bence sorun yok. Beni nerede bulacağını biliyorsun.

0: Alo.
1: Merhaba, ben Teresa Lobby'deyim.
0: Kim, ne?
1: Bu sabah yaratıcı yazarlık atölyemde konuşma yapacaksın.
0: Hayır, yanlışlık olmalı.
1: Aa, hayır, yanlışlık yok, programda var. Sende program yok mu?
0: Hayır, bende program falan yok.
1: Tamam, neyse, ders 20 dakika sonra başlıyor.

0: Hayır, görmedim. Ah, Shriver.
1: Ah, Shriver, hemen gitmeliyiz.
2: Günaydın Shriver.
3: Affedersiniz, anahtarım orada kaldı.
0: Blythe dün gece odaya gelmedi. Haberin var mı? Kayıp, ortadan kayboldu.
1: Gitmemiz lazım, öğrenciler bekliyor.
4: Talihsizlik olmuş.
2: Yürüyüşe çıkmıştır belki.
0: Yürüyüşe mi? Nereye yürüyecekti ki?
2: Yürüyüşlerde hiçbir zaman belirgin bir rota olmaz.
0: Oh, hadi.
2: Ben ıssız ve sakin gecelerde yürüyen bir adamım.
1: Hadi gitmemiz lazım.
0: Aman tanrım.
2: Dün gece senin odanda değil miydi?
3: Evet ama çıktı.
0: Kaçta çıktı?
3: Hiç bilmiyorum.
0: Nasıl bilemezsin?
1: Bilmiyor işte. Düşünmesi gereken daha önemli şeyler var. Hadi
0: polisi arayacağım, biliyor musun?
1: Gitmek zorundayız.
3: Öğrencilerinin benden beklentisi ne?
1: Hiçbir şey. Onlara daha iyi olduğunu söyledim. Ne desen yerler. Kitap okumalarını söylemiştim. Bazıları gerçekten okumuş olabilir. Ayrıca hepsi yazar olmak istiyor ama hiçbir okumayı sevmiyor.

0: Kitaplarınız neden misoginistik?
1: Bence gayet açık.
0: Pislik yapma.
1: Ne olmuş? Hayat da pis. Ve bir şey sormak istiyorum. Kitabınızın ana karakterine neden kendi adınızı verdiniz acaba?
2: Aklıma başka isim gelmedi ve benimki kullanışlıydı.
0: Peki karısına ne oldu? Nasıl ortadan kaybolabilir?
1: Karısını öldürdü, değil mi?
2: Hayır, öldürmedi.
0: Gerçek olan ne? Hangisi hayal gücünüz, hangisi gerçek hayatınız?
2: Açıkçası gerçekle hayal gücü arasındaki farkı anlamakta zorlanıyorum biraz. Ama hayal gücünüzü kullanmadan yaşadıklarınızı nasıl açıklarsınız ki? Kurgu, hikayeler insanlara özel bir şey. Başka canlılarda böyle bir şey yok. Varlığımızı ifade etmek için kullanırız. Gerçek dünyayı anlamlandırmak için kurgusal bir dünya laboratuvarı yaratırız.

0: Öğrenciler gerçek bir yazarla tanıştı.
1: Burada bir sürü gerçek yazar yok mu?
0: Değil Simon.
2: Kitaplarını sadece okul kütüphanesinin yerel yazarlar bölümünde bulabilirsin.
1: Simon'un kitap yayınladığını bilmiyordum.
0: İki tane yayınladı bile. Aslına bakarsan kötü bir yazar değil. Hatta oldukça iyi ama o çok tedbirli bir insan.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Çünkü ben onun yaşında Brooklyn'de yazarlık, editörlük ve menajerlik yapmak istiyorum. Akaranda olmak istemiyorum.

0: Aha, burada mıydın? Hadi gitmemiz lazım. Ne? Çok geç kaldık. Gitmeliyiz.
1: Bunları alabilir miyim?
0: Ne? Tabii. Bunları hesabıma geçer misin? Aha, teşekkür ederim.
1: Ben koyarım.

0: Aa, dün gece harika bir parti kaçırdın Schreiber. Çok iyiydi, çok. Ama Otel 99'da olan Otel 99'da kalır, öyle değil mi? Ama bir gün orasıyla ilgili çok satan bir kitap yazacağım. Bir bölümde senden bahsetmeyi de umuyorum.
1: Orada olan orada kalır dememiş miydin?
0: Evet. Merhaba Victor. Ortadan kaybolan en sevdiğimiz şair Şapo'yu görmek güzel. Yetkililere haber verildiğini duydum.
1: Yetkililer mi? Hangi yetkililere?
0: Endişelenmiş gibisin Schreiber. Söylemek istediğin bir şey mi var?
1: Onları okudun mu?
0: Evet, tabii ki. Çok iyi. Bunlar domestik drama aslına bakarsan. Yerini bulmaya çalışan kadınların öyküsü.
1: Önemsemiyor gibisin.
0: Hayır. Yalnızca bak yani senin ve benim gibi yazarlar demek istediğim biz büyük balığın peşindeyiz değil mi? Zifiri derinliklerde sarsıcı gerçekleri tarıyoruz. Ah neyse. Merhaba, hoş geldiniz. Biliyorum ki hepimiz burada olmaktan çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Sağımda oturan beyefendiyi tanıtmakla başlayacağım. Yüzünü bilseydik tanıtılmaya ihtiyaç duymayacaktı. Kendi bir roman yazarı. Harika bir romanın yazarı. Bayanlar ve baylar, Schreiber. Yanındaki ise sevgili oyun yazarımız Victor Bennett. Buraya okyanus ötesinden geldi. Dün gece burada oldukça komik ancak bir o kadar da duygusal oyununu büyük bir zevkle izledik. Bu salonda hepimiz buradaydık. Victor Bennett.
2: Teşekkürler.
0: Bugünkü panel tartışmamızın teması şu sayfalardaki sözcükler gerçek mi yoksa yanılsama mı? Beyler.
3: Gerçeklik de bir yanılsama değil midir zaten?
4: Saçmalıklar başlar.
3: Gerçeklik, yani bu taksim işareti, anlamdaşlık içerir öyle değil mi? Meslektaşlarım gibi kurgu yazsaydım oyun yazarı ya da romancı olurdum. Kimse buna karşı çıkmazdı. Kadın doğumcu taksim jinekolog. Milattan önce taksim, milattan sonra taksim.
0: Tam olarak böyle. Gördüğüm kadarıyla düşüncelerini not defterine not alıyorsun Schreiber. Rica etsek bizi aydınlatır mısın lütfen?
1: Bakın, dün gece otel odasının penceresinden bir grup pompon kız gördüm. Genç kadınlar havuz kenarında dans edip çocuklar gibi bağırışıyorlardı. Bu genç hanımlardan biri havada süzüldü yavaşça. Meltemde savrulan bir tüy gibi. Uzun saçları, mavi gözleri vardı. Pencereden dışarı uzanıp genç kadının yüzüne dokunabilirdim. Bu genç ve güzel kadının dışında engin çölün karanlık gökyüzüyle nerede kesiştiğini ayırt edemiyordum. Ufuktaki o görünmez çizgide dünyanın nerede bitip milyarlarca yıldızın nerede başladığını kestiremiyordum. Ve tüm bunlar uzun ve ağır yük treninin geçişi esnasında yaşanmıştı. Rayların üstünde rahatlatıcı bir ses çıkarıyor. Sesler kalp atışlarımla aynı anda yankılanıyordu. Belki de hepsini ben öldürdüm.
5: Bravo, harikaydı.
0: Çok iyi, çok
5: harikaydı,
0: iyi.
5: Harikaydı gerçekten. Bravo.
6: Hey, işte aradığım adam geldi. Şuna bir bak. 100.000'in üstünde beğeni aldı. 600 yorum yapıldı ve devam ediyor.
1: Benim tuvaleti kullanmam.
7: Bay Schreiber,

0: Ben dedektif Karpaz.
1: Yoksa başın dertte mi Shriver?
2: Bilmiyorum.
0: Buyurun. Kitabınızı okuyorum Bay Shriver. İlginç bir hayat anlayışınız.
2: Öyle
0: var.
2: Mi?
0: Evet. Nihilist olarak tanımlayabilirim ya siz?
2: Ben kategorize etmeyi sevmem.
0: Hı hı.
2: Küba prosu mu o?
0: Evet. Öyle. Karakterlerinizde ahlak olgusu yok değil mi? İyi yok, kötü yok, tanrı yok. Sadece sapkınlık ve erdemsizlik. Alabildiğine sadakatsizlik. Bir de cinayet elbette.
2: Evet.
0: Evet. Duyduğuma göre Bayan Brown'u son sağ gören sizmişsiniz.
2: Bir dakika, öldü mü?
0: Hayır, ben öldü demedim. Bana söylemek istediğiniz bir şey mi var?
2: Bayan Brown öldü mü?
0: Hayır, kayıp. Ama biliyorsunuz 24 saat geçtiyse sonuç iyi olmaz.
3: Oteldeki gece çalışan Bayan Brown'un o akşam size bir not bıraktığını söyledi.
2: Evet, barda buluşup bir şey içmek istemişti.
0: İşte bu ilginç. Çünkü o gece tam 400 kişi tartıştığınıza tanık olmuş. Peki bara gittiniz mi?
2: Hayır, yorgundum.
0: Ama odanızda parti veremeyecek kadar yorgun değildiniz.
4: Shriver, avukata ihtiyacın var mı?
2: Zannetmiyorum, yok.
4: Peki.
0: Peki.
4: Suare'de görüşürüz.
2: Ne suaresi?
0: Eğlenceli biri.
3: Bakın, geçmişinizi araştırdım ve bazı taşlar yerine oturmuyor. Eski karınızın nerede olduğunu biliyor musunuz?
2: Hayır.
0: Pekala. Bir şey bulursam haber veririm.
2: Aman tanrım, kahretsin. Senin öldürdüğünü düşünüyor. Kimi öldürdüğümü? Şairi elbette. Hatta belki karını da. Ama ben öldürmedim. Biliyor musun? Senin hayatında Shriver'ın kitabındaki kahraman arasında ilginç bir paralellik var. Sence de öyle değil mi? Peki, peki, tamam. Beni yalnız bırak da biraz düşüneyim, olur mu?
5: Ben Shriver.
2: Affedersin.
5: Gel hadi. Birkaç işim var, sonra eve uğrayıp üstümü değiştireceğim.
2: Şu halime bak, berduş gibi görünüyorum.
5: Sen yazarsın, istediğin gibi giyinebilirsin.
2: Peki ya sen de yazarsın.
5: Buradaki insanlar beni öyle görmüyor. Bu partiden nefret ediyorum. Keşke hiç gitmesek.
2: Gitmeyelim.
5: Hayır, yapamayız.
2: Neden?
5: Çünkü Doktor Bedroyson bu festivalin en büyük destekçisi. Bu gece evine gideceğiz. Ona çok önemli biri olduğunu hissettireceğiz. Hatta sen ona çok önemli biri olduğunu hissettireceksin. Buna yemek için şarkı söylemek denir.
2: Anlıyorum.
5: Açıkça belirteyim, Doktor Bedroyson'un senden istediği her şarkıyı söylemek zorunda değilsin. Bilmem anlatabildim mi?
2: Doktor Bedroyson ne öğretmeni?
5: Üniversitede değil, bu bölgenin jinekoloğu. Kitaplarımı satın aldığını söyleme.
2: İmza almak için getirdim.
5: Söyleseydim ben sana verirdim. Bir koli kitap var.
2: Gerçekten mi?
5: Evet.
2: Kitaplarını dünya bilmeli. Çünkü şu ana dek okuduğum kadarıyla gerçekten olağanüstü.
5: Pek çok hayal kurdum. Ama işte sonra gerçekle yüz yüze kaldım. İnsanlar bana tavsiyelerde bulunuyor. İnternete gir, site kur, platform oluştur. Bunun yazmaktan daha önemli olduğunu söylüyorlar. Ne gülünç bir durum değil mi? Ama bir de sen varsın. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Neredeyse kendi kitabının yazarı olduğunu reddedeceksin bile. Ne zaman biri sana bir şey sorsa zeka oyunları oynuyorsun. Söylediklerinle değil, işinle ortada olmak isteyen birisin. Ben işimle ortada olmak istediğimde ise kimse dinlemiyor. Ben artık hazırlanayım, geç kalmayalım. Anlaşma yapalım.

0: Bana özel olarak keçi zamanından bir bölüm oku. Ben de kitaplarımı imzalayayım. Hı?
1: Peki hangi sayfayı okumamı istersin?
0: İşaretlediğim sayfalar dışında bir yeri.
1: Yüksek sesle mi?

0: Haftalarca, aylarca sonra bir şey hissetmek için bekleyip durdum. Ama hiçbir şey hissetmedim. Ne acı, ne boşluk, ne üzüntü. Sadece bitkinlik duyuyordum. Dipsiz derinlikteki bir kuyudan ağır bir kovayı çekermiş gibi. Sonra bir gün otobüse bindiğimde Franz'le öğle yemeğinde şehir merkezinde buluşacaktık. Bir adam gördüm. Benim yaşlarımdaydı, benim boyumda, uzun bir tweed palto giymişti. Yıllar önce benim tren istasyonunda bıraktığım paltonun aynısıydı. Uzak geçmişte kalan o gün kış ayazıyla başlamış, öğle saati geldiğinde yerini bahar sıcaklığına bırakmıştı. Paltoyu çıkartmış, katlayarak yanımdaki banka koymuştum. Sonra uyuyakalmışım, rüya görüyordum sanırım. Trenin son çağrısıyla uyandım. Kalkıp koşmaya başladım, paltoyu orada unutmuştum. Kayıp olduğunu bir yıl kadar sonra ertesi kış fark ettim. Adamın paltosunu inceledikçe benim paltom olduğuna daha fazla ikna oluyordum. Neden palto giyiyordu? Nisan ayıydı. Ben mevsime uygun bir ceket giymiştim. Otobüs ineceğim durağa geldiğinde adam da indi. Onu takip etmeye karar verdim. 7. bulvarı geçip 21. sokakta yürümeye başladı. Bir dakika kadar gazete bayinin önünde durdu ve bazı magazin gazetelerinin başlıklarını okudu. O kendi saatine baktı, ben kendi saatime. Adamı birkaç yüz metre daha takip ettim ve Franz'la buluşacağım kafeden içeri girdiğini gördüm. Onu pencerenin dışından izledim. Birkaç masanın arasından geçti ve beni şaşkınlık ve hayret içinde bırakarak durdu ve Franz'a selam verdi. İki adam birbirine sarıldı. Sonra geçip Franz'ın karşısında oturdu. Ve sanki Franz'la öğle yemeği randevusu olan oydu. Orada dikilip yemeklerini yemelerini izliyordum. Adam omlet istedi. Franz Nisua salatası, yanında da bir şişe benim sevdiğim Sancerre söyledi. Bu yabancıdan nefret etmiştim. Benim hayatımı yaşıyordu. Benim yemeğimi yiyordu. Benim oksijenimi soluyordu. Bir zaman gelecek, koşullar beni onunla yüzleşmeye zorlayacaktı. Eve kadar yürüdüm. Çok iyi görünüyorsun.
1: İyi mi? Tek söyleyeceğim bu mu?
0: Hayır, harika demek istedim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, göz alıcı, fevkalade. Evet. Bu partiye gitmek zorunda mıyız gerçekten?
1: Evet.
0: Peki.
1: Aç çantam.
0: Aa, hey. Söz verdin, kitapları imzalayacaktın.
1: Aa, neden bunu partiden sonra halletmiyoruz?
0: Tabii, neden olmasın, olur.
1: Aa, tamam. Merhaba.
0: Tamam. Hafif bir içki isteyelim. Artık gidebilir miyiz?
1: Tamam, geliyor. Onu hoşnut etmeye çalış.
2: Merhaba Simon.
1: Merhaba.
2: Sizi burada ağırlamak ne büyük onur.
0: Teşekkür ederim.
2: Umarım evimde rahat edersiniz. Bu kültürel çölde bir kentlinin ince zevkini var etmeye çalıştım.
0: Evet, belli oluyor.
2: Bence örnek oluşturmak çok önemli bir şey. Sizin burada olmanız bunun büyük bir parçası. Yaptığım bağışın her kuruşuna değer. Anlayacağınız, ben edebiyat delisi biriyim.
0: Şu adam kim?
2: Hiç bilmiyorum. Size kütüphaneyi göstereyim.
0: Burası kütüphaneye hiç benzemiyor.
2: Evet, ama en iyi çalışmamı burada yapıyorum. İşte burada. Birinci basım çok iyi durumda. Söylememe gerek yok sanırım. Buna bir servet ödedim. Kitabı adıma imzalamanız için yapabileceğim bir

0: şey var mı? Nasıl yazarsan.
1: Kalem lütfen.
0: Kalem.
1: Tuvaleti kullansam iyi olacak. Tanrım.

0: Shriver'ın malikanesi, ben Jeeves.
1: Lenny benim.
2: Büyük sürpriz.
1: Galiba ben Shriver'ım.
2: Evet, Shriver'sın, ne oldu ki?
1: Hayır, meşhur Shriver.
3: Delice ama her şey yerine oturdu. Onun hayatını hatırlıyorum.
1: Benim hayatım.
0: Sen orada ne içiyorsun öyle?
2: Söyler misin?
0: Bu söylediğin tam bir delilik.
4: Her şey yolunda mı?
1: Ha evet, gayet iyiyim.
2: Ne?
1: Her şey mantıklı bir hal aldı. Ben üçkağıtçı değilim, keçi zamanını ben yazdım. Hepsi içimde saklıymış.
2: Bir kitap yazdığını, meşhur biri olduğunu unutmuş musun yani?
0: Bilemiyorum. Emin misin?
3: O kitabı yazmak bana pahalıya mal oldu.
1: Bunu unutursam bir cinayet işlediğimi de unutabilir miyim dersin?
0: Varsayımda bulunuyorsun, öyle değil mi? Söyle.
1: Bilmiyorum. Tek bildiğim Shriver benim. Ve başım dert de olabilir.
0: Pekala, tamam. Tamam.
1: Hayır. Ben Shriver'ım.
0: Tamam, bir ilaç al
1: ben
0: o zaman.
1: Ben Shriver'ım.
0: Alo?
4: Kaygılanmaya başlamıştım.
1: Kusura bakmayın.

0: Evet. Yemeğe inelim mi?
1: Yemek bekleyebilir. Şu anda açım. Lütfen bana edebiyattan söz et. Bu yatağı Positano'dan gittirdim. O kadar ağır ki altındaki zemini güçlendirmemiz gerekti. Romanımı okumalısın, kesin çok satar. İçinde her şey var, şiddet ve ilişki.
0: Evet, evet.
1: Bak, konusu güzel bir şinepo yok. Çok derin ve karanlık bir sırrı var. Evet, biliyorum, beni anlatıyor, ne derler bilirsin, bildiğin şeyi yaz. Edebiyat aslanı.
2: Ben, inan bana doktor, bu surat duvarını süslemeyi hak etmiyor. Asla.
0: Simon, gitmem lazım.
1: Tanrım ama... Romanımı unuttun.
0: Hey Simon, Simon, Simon!

0: Bir tane vardır mutlaka. Herhangi bir oda olabilir.
1: Simon.
0: Aa, evet benim. Peki ama sen kimsin?
2: Ben Shriver'ım.
0: Biliyor musun, geldiğinden beri neden kaçamak davrandığını merak ediyordum ama bir gelip bana aradığım cevabı verdi.
2: Yani bana jinekolog yüzünden kızmadın.
0: Aa, lütfen.
1: İçim rahatladı ama Simon...
0: Hayır, hayır, bana Simon deyip durma. Kimsin sen? Bana dürüstçe geldiğinden beri yalan söylemediğini söyleyebilir misin?
1: Bak, bu çok karmaşık bir soru. Tamam, aslına bakarsan yalan söyledim. Ama yalanların gerçek olduğu ortaya çıktı.
3: Ah. Hey, içeride havlu kağıt bile yok.
4: Bu adam kim?
3: Ben Shriver'ım. Ha, işte burada. Günün adamı, sevgili adaşım. Bana büyük sıkıntıya neden oldunuz beyefendi. Çok güzel bir tapınaktaydım. Mutlak huzur ve mutluluğa erişmeme bu kadarcık kalmıştı. Ama bir telefon geldi.
4: Bak dostum, kendini ne zannediyorsun bilmiyorum ama gerçek Shriver bu adam.
3: Hayır, kesinlikle o değil. Ve bence geldiğin yere dönsen iyi olacak. Çünkü bu güzel hanımefendiyi çok üzüyorsun.
2: Ondan uzak dur. Sen bir sahtekarsın. Sahtekar
3: mı? Asıl sen sahtekarsın sevgili dostum.
2: Peki gerçek Shriver olduğunu nasıl kanıtlayacaksın?
3: Ehliyetime bak istersen ya da kredi kartlarıma. Ulusal kitap ödülüm burada işte bak. Bu da ulusal insanlık ödülünü almam için Clinton'ın gönderdiği davetiye. Bil, yakın arkadaşımdır.
1: Tamam, evet, çok inandırıcı.
4: Bunları hep yanında mı taşıyorsun?
3: Evet.

0: Öyle.
1: Bir düşün. Neredeyse sana.
2: Simon.
0: Teşekkür ederim. Küçük düşmeyi kaldırabilirsen okuma seansına katılabilirsin.
1: İzninizle.
0: Nereye gidiyoruz?
3: Shriver, kim bu adam?
2: O ben sanırım.
3: Üzülme.

0: Muhtemelen şu anda yanında başka bir Shriver var. Onu öpüyor. Oh, Shriver
1: kapa
0: diyor.
1: Kapa çeneni, yapmıyordur.
0: Bence yazarlara karşı zaafı var.
1: Evet, yani kimin yok ki? Çok normal. Unutuyorsun Bay Shriver. Ben Bayan Clary'yi Simon Wieserman olduğu günlerden tanıyorum. Ah, olamaz. Bilmiyordun demek.
0: Demek Simon'un kalbini kıran oydu.
1: Hayır, onu yıllar önce eski bir ayakkabı gibi kapının önüne koyan oydu.
0: Ha.
1: O zamanlar bugünkü gibi ayyaş bir şair değildi. Simon'un öğretmeniydi. Danışmanıydı onu her anlamda geçene kadar tabii.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Mutlaka.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Banka Tombank kartıma gir.
10: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
11: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
10: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
11: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
10: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
11: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
10: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
3: Var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum. Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Herkesin dikkatini çekmeye başladı. Wilserman kaldıramadı. Kendine güveni kalmadı. Bulduğu her fırsatta moralini bozdu. İnanılmaz bir şey. Üstün başarılı kadınların taklitçi sendromu ile ilgili bir makale okumuştum. Simone anlatıyordu. Sen erkek olduğun için bunu anlayamazsın ama... Onun tüm yalanlarına inanmıştı. Kendine olan güvenini kaybetti. Ama sonunda onu hayatından çıkartma cesaretini buldu. Wilserman 5 yıldır yaptıklarını telafi etmeye çalışıyor. Bir de içiyor tabii.
12: Hey, demek buradasın.
13: Tanrım.
11: Ne oldu?
12: Seni bulmak için her yere baktım Schreiber.
13: Yeni bir şey mi buldun dedektif?
12: Evet, bu geceki yarışma için şehirde olan pompon kızlardan biriyle sohbet ettim. Sophie bir şey, tatlı bir kız. Güzel, genç bir kız.
13: Evet.
12: Biliyor musun, bir kızım olursa... O yaşta onun gibi olmasını isterim. Her neyse, o gece geç saate Bayan Brown'u odanda gördüğünü söyledi.
13: Bayan Brown'u gördüğünü mü söyledi?
12: O sırada... Evet, havaya sıçrama egzersizi yapıyormuş. Tıpkı bugün sizin anlattığınız gibi. Bayan Brown'un yatağınızda sızdığını söyledi.
13: Ben öyle bir şey hatırlamıyorum.
12: Şairimizi en son gören sizsiniz.
11: Affedersiniz, özür dilerim ama bu olayla Bay Shriver'ın ilgisi nedir?
12: Herkes.
11: Peki, öyleyse bizim Shriver'ımız numarası yapan sahtekarı da araştırıyor musunuz? Hı?
12: Sahtekar mı?
11: Evet.
12: He?
11: Hazır not defterinizi de çıkartmışken şunu da not alın. Bayan Brown ben oradayken odadan ayrılmıştı.
12: Sophie odada sizi gördüğünden söz etmemişti.
11: Evet, tuvaletteydim herhalde.
12: Anlıyorum.
13: Dedektif, eski karımı bulmaya çalıştığınızı söylememiş miydiniz?
12: Evet, evet, o da ilginç bir durum. Ama cevapların orada olduğuna eminim. Hey, bazıları burada da olabilir.

0: Vay canına.
1: Bu,
0: bugüne dek katıldığım en iyi festival olmalı. En iyisi.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Anahtarım odada kaldı da.
1: Aa, üzüldüm. Gergin görünüyorsun.
0: Hiçbir şey yolunda gitmiyor.
1: Schreiber adındaki ünlü yazar olduğunu söylediler.
0: Bu konuda bazı fikir ayrılıkları var.
1: Senin için tezahürat yapayım. Schreiber, Schreiber, yazmaya hazır. Çık ortaya, savaş, savaş. Kalem kılıçtan keskindir derler. Öyleyse hepsi kaleminden geçecekler.
0: Bunun insanlara yararı oluyor mu?
1: Öyle görünüyor. Finaller bugün.
0: İyi şanslar.
1: İhtiyacım yok.
0: Affedersiniz, benim oda anahtarına ihtiyacım var. Dün anahtar içeride kalmıştı.
2: Bende başka anahtar yok.
0: Peki ya temizlikçi? Temizlikçi de var mı?
2: Siz kahvaltıya geçin, ben onu bulurum. Durun. Bugün izinliydi.
0: İzin? Ne demek istiyorsunuz? Ne biçim otel bu? Bütün otele bir temizlikçi mi bakıyor?
2: Evet, ama eli çabuktur.
3: Hey, kim bu adam?
0: O adam ben anlaşılan.
3: Ne? Neyse, duyduğuma göre Doktor Bedrosian'ın kütüphanesini keşfetmişsin.
0: Yemin ederim hiçbir şey yapmadım.
3: Sahi mi? Bu bir ilk olur.
0: Oh. Burada olduğumu söyleme.
4: Teresa. Onu gördün mü?
3: Kimi gördün mü?
4: Biliyorsun işte.
5: Eminim bu lapo onundur.
4: Söyle, onun mu?
3: Az önce gitti.
2: Üniversitedeki kadın çıkış saatinde odadan ayrılmanızı istedi.
0: Çıkış saati ne zaman?
2: Yarım saat önceydi. Sizden bir günlük ücret alacağız. Kredi kartınız lütfen.
3: Tamam, anahtarı bulana kadar evimde kalabilirsin.
0: Kahretsin.
3: Evim o kadar kötü değil.
6: Bana tam bir ay kazandırdın dostum. Onu kastetmedim. Ve senin sayende yılın edebiyat haberini yaptım. İnzivaya çekilen yazar rolü yapan bir sahtekar ortaya çıkıyor. Yazım gerçek yazarı saklandığı yerden çıkmak zorunda bırakıyor. Bu gerçekten inanılmaz ironik bir durum. Bu haberi New York'a satacağım.
3: Hadi gidelim.
0: Özür dilerim.
3: Sen iyi misin?
0: Evet, iyiyim.
7: Pekala, nerede o? Schreiber. Schreiber. Schreiber. Schreiber. Schreiber. Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Havlu istiyorum.
7: Bu gelmiş geçmiş en büyük aldatmacalardan biri, öyle değil mi?
5: İçimizde utanmaz bir sahtekar var.
0: Benden mi söz ediyorsun, ondan mı?
7: O şarlatanı ilk duyduğumda ona inanmayı çok istedim. Tamam, aslında senden bir an kuşkulanmıştım. Seni kıskandım. Eski karımın sana aşık olmaya başladığını görüyordum.
0: Aşık mı?
7: Hayatım boyunca bir tek gün bile bir yazarın, gerçek bir yazarın kolonya kokuları saçmadan dolaştığını görmedim. Ama sen Schreiber, sen yeni mezunlar gibi dolaşıyordun. Birinin gelip sana, tamam kalemi bırak artık, karnını doyurmak için balık tutmaya başla demesini bekler gibiydin. Ne oldu sana?
0: Varsayımlarım var.
7: Benim de var. Sen kaçıksın. Nereden anladım biliyor musun? Çünkü ben de kaçığım Schreiber. Ama Keçi Zamanı'nın yazarının sen olmadığına inanacak kadar kaçık değil. Çık şu küvetten hemen. Hadi. 15 dakika sonra o düzenbaz için üniversitede başkan kutlama yapacak. Sonra konferans salonuna götürülecek. Ve orada senin kitabını okuyup senin ödülüne göz dikecek. Ama hayır, ödül araba değil. Sadece dandik bir plaket. Gidelim.
0: Teresa nerede?
7: Oteldeki sorunu çözmeye gitti.
0: Üniversiteye nasıl gideceğiz?

0: Ah, çok teşekkürler. Evet.
1: Merhaba, tanışmanın oldu. Evet, ben de. Evet, evet. Uzun zamandır burada yoktum, evet.
2: Tut sevgili oğlum.
3: Victor Lastik bize Eyfel Kulesi'ni satmaya gelmiş.
2: Bayanlar ve baylar, huzurlarınızda Shriver.
4: Ne oluyor burada? Siz çok cesursunuz ikiniz de.
5: Ben sadece özür dilemek istiyorum hepsine.
2: Niçin özür dileyeceksin?
5: Çünkü buraya yanlış amaçlarla geldim.
4: Özrün kabul edilmedi.
2: O adam bir düzenbaz.
1: Oh, yapma.
2: Sahtekarın biri, üçkar.
4: Çeneni kapatır mısın ayyaş ihtiyar? Ne söyleyeceksen söyle, sonra da git.
2: Onu ikna et Shriver.

0: Bakın, öncelikle burada olmamın ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu söylemek istiyorum. Sizlerin arasında olmak. Bay Bennett, oyunlarınızdan birini izlemek için can atıyorum. Keşke Bayan Brown da burada olsaydı. Şiirlerinin hepsini tek tek okuyacağım. Ve Bayan Layla, umarım bir gün heykellerinizden birini yeme ayrıcalığını yaşarım. Ki Bayan Teresa, hepiniz gerçekten olağanüstü insanlarsınız. Bana saygı ve nezaket gösterdiniz. Sizleri hiç unutmayacağım. Ama hep kalbimde olacaksınız. Ama herkesten çok Profesör Clary'e teşekkür etmek istiyorum. Bana kendimi keşfetme fırsatı verdiği için.
1: Bu harika. Bu yıllardır okuduğum en harika şey.
2: Başından beri odanda saklanıyormuş.
1: Yatağının altında uyuyakalmışım. Dün öğleden sonra uyandım. Layla ile tartışmak istemedim. O yüzden yeni şiirler yazmaya başladım. Sonra sen dün gece otel odasına gelmeyince bir gün daha kalayım dedim. İşte bunu da o zaman buldum. Bu bir başyapıt.
3: Ne yedin? Sadece merak ettim, hepsi bu.
1: Tahıllı bar. Torbanda buldum.
4: Neyse. Bu maskarala son verebilir miyiz lütfen? Kusura bakmayın ama çok gülünç. Hadi Simon.
1: Bu da kim?
5: Sanırım Shriver.
4: Evet, ben Shriver. Benim, evet.
1: Bu herif ahmak.
4: Sensin ahmak.
6: İzninizle takdim edeyim. Bay Shedam. Shriver'ın menajeri.
7: Seni tekrar görmek ne güzel Shriver.
5: Teşekkürler. Böylece seni olay çözümlendi. Neden ikiniz...
8: Bu adam gerçek Shriver.
5: Çok affedersiniz.
4: Hayır. Çok hayır.
5: Neden özür diliyorsun? Hayır. Kendi müşterini tanımıyor musun?
7: Sadece bir kez karşılaştık. Ben 15 yaşındaydım. Bay Shriver'ın asıl menajeri babamdı. Ve şirketi bana miras kaldı.
9: Pekala, kimse kapırdamasın.
10: Ulu tanrım, neler oluyor Simon? Aha. Başımıza ne işler açtın?
9: Rica etsem, gerçek Shriver öne çıkabilir mi? Bu kitabın yazarı burada değil mi? Sürekli değişen insanı yazan kişi. Bu fantazmagorik alegorinin yazarı.
5: Shriver bu beyefendi. Ve sizden çok özür diliyorum.
9: Acele etmeyin profesör.
1: Shriver o değil.
9: Bayan Brown, hayatta olduğunuzu not edeceğim. Yani Shriver benim diyorsun.
4: Elbette.
5: Durun. Bay Shriver'a ne yapıyorsunuz?
4: Delik bu yaptığınız.
9: Bu Shriver değil. Bunu neden yapıyorsun?
4: Bak, bu çok...

0: Saçma. Simon lütfen onlara söyle.
1: Lütfen.
2: Bu adam profesyonel bir düzenbaz.
0: Ne?
2: Evet, gerçek adı Herbert Davis. Baltimore'lu.
0: Hayır, hiç gitmedi.
2: Bu adam birçok önemli kişi olduğunu iddia etmiştir. Bunların arasında Merkez Bankası başkanı da
0: ne
2: var.
0: Ne olduğunu bilmiyorum.
2: Ve Canterbury başpiskoposu. Yakalayın şunu. Yakalayın. Bu yolla pek çok kadının yatağına da gelir. Birkaçının birden.
3: Bence yine edebiyat dünyasında yerimizi aldık.
1: O kadar utanıyorum ki. Senden şüphelenmeye çok hazırmışım. Hayır. Kendimden şüphelendim. Çünkü geleceğini söylediğinde doğru olmayacak kadar güzel dedim. İçimde o kitabı sadece senin yazmış olabileceğini söyleyen sesi dinlemedim.
4: Ben bile bilmezken sen nasıl bildin?
1: Yazdığını biliyordun. Yazmadığını düşünüyordun. Buraya bu yüzden geldin.
4: Baştan başlayabilir miyiz?
1: Ne?
4: Yani en baştan başlayalım. Baştan başlayalım. Bunların hiçbiri olmadı.
1: Merhaba. Ben Simon Cleary. Hazır mısın?
4: Gerginim.
5: Bay Schreiber'la ilk tanışmamı hiç unutmam. Babam şöyle demişti, şöyle dedi. Donnie, tanıştırayım. Bay Schreiber tanıyabileceğin en iyi yazar. Yıllar
1: gayet
5: sonra babam...
1: Gayet iyi olacak.
5: Bir gece çok içtiğini ve sonra...
4: Teşekkür ederim.
6: Evet. Evet.

0: Ve ben de Shriver. Karımın beni terk ettiği o yağmurlu günde tavanda bir su lekesi belirdi. Başta sadece bir noktaydı. Yaklaşık bir çeyreklik büyüklüğündeydi.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Güreş bir spor değildir. İçinde yatanla savaşmaktır.
1: Programımıza hemen hemen herkesin merak ettiği pro güreşin geleceği ne olacak sorusuyla devam ediyoruz. Pro güreşe karma dövüş sanatı diyenler de var.
2: Serbest stil güreşin bir türü diyenler de. Öte yandan özellikle Hindistan'da turnuvaya ilginin azaldığı da konuşuluyor.
1: Maddi açıdan
2: ne kadarlık bir zarar söz konusu henüz bilen yok. Ne var ki ortaya çıkacak kayıpların görülenden daha fazla olacağı kesin.
3: Burada seyircilerin pro güreşe mesafeli yaklaştıkları görüldü. Hindistan'a kriketi getiren eski Olimpiyat Komitesi Başkanı Guyang Singh Oberoy'un oğlu Akash Oberoy'un yaşanan olaylar sonrasında bir hayli zor durumda
4: kaldığı
3: söyleniyor.
4: Devam eden yönetim kurulu toplantısından nasıl bir karar çıkacağı gerçekten merak
5: ediliyor. Anlaşılan şu an Hindistan'da en fazla rağbet gören spor kriket. Hintli kriket severler güreş ligini tuşa getirdi. Güreşin son günlerini yaşadığını söylersek çok da yanlış olmaz.

0: Kayıplarınız için üzgünüm. Bütün sorumluluğu üstleniyorum. Evet biliyorum, pro güreş fikri benden çıktı. Fakat her biriniz de buna inandınız. Ben size hazır yemek satmadım. Üstüne üstlük güreş, dünyada en fazla paranın döndüğü 5 spordan biri. Ben buna hala inanıyorum. Tek istediğim bana 6 ay vermeniz. Kayıplarınızı telafi edeceğim.
1: Durumu kişisel ego sorunu haline getirme Akash. Bütün bir formatta sıkıntı olduğunun hepimiz farkındayız. Hiç kimse de bunun sebebini bilmiyor.
0: Hayır. Aynı fikirde değilim.
2: Neredeyse 2 yılda yapamadığını 6 ayda yapmayı nasıl düşünüyorsun?
0: Haklı olabilirsiniz. Hepinizin dünya kadar para kaybettiğini biliyorum. Şu an stadyumlarımız boş durumda. Ne var ki bu ligi kapatmamız halinde? Kalan sponsorlar da çekilecek. Tamam mı? İşte o zaman felaketi yaşarız. Son bir şans istiyorum. Bay Patel, bana güvenin. Hayal kırıklığına uğratmayacağım.
3: Akash Oberoi bir kez daha basını atlatmayı başardı. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden yine ortadan kayboldu. Acaba bu sessizlik güreşin sonu mu demek? Anlaşılan bu sorunun cevabını 6 ay içinde öğreneceğiz.
4: Ne kadar süre kopartabildin?
0: Sadece 6 ay. Bunun için üzgünüm baba. Sen haklıydın. Bu sporun Hindistan'da bir geleceği yok.
4: Bence bir geleceği var. Ama sen göremiyorsun.
0: Yurt dışında ne kadar çok sevildiğini biliyorsun. Yabancılar güreşe bayılıyor.
4: Fakat biz onlara burada benzemeyiz. Sizin kuşağın sorunu da işte bu evlat. Yurt dışında gördüğünüz her şeyin güzel olduğunu zannediyorsunuz.
0: Ne söylemeye çalışıyorsun?
4: Aslında bakarsan bu sporun bizim ülkemizde de bir geleceği var. Ama yabancıların istediği gibi değil. Çünkü Hindistan'da gelenekler, aile ilişkileri ve kökler çok önemlidir. Olur da bir Hintli güreşçi o ringe çıkıp bir yabancı yere sermeyi başarırsa, şu gördüğün bomboş stadyumda oturacak tek bir koltuk bile bulamazsın.
0: Sen buna inanmıyor musun? Hangi Hintli güreşçi 2 metrelik bir yabancıya tek bir round dayanabilir ki?
4: Sultan. Ben onu dövüşürken gördüm evlat. Kalbinden gelen gücü herkes için ilham kaynağı. Çünkü kazanmak onun amacı değil, alışkanlığı. Rakibini ezmesi ise alışkanlığı değil, yeteneği. Gözleri alev alev, kolları ise taş gibi. Onun tek bir kaldırışı 10 kişiye bedeldir.
5: Astral Fight sponsorluğunda düzenlenen Haryana Spor Festivali güreş müsabakalarına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri büyük stadyumda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bugünün büyük finalinde Haryana'nın aslanı, kalbi ve gururu Sultan Ali Han, 50 metrelik er meydanında 10 güreşçiyle birden karşılaşarak yeşil flamayı ele geçirmeye çalışacak. Bakalım uzun yılların rekorunu kırabilecek mi? Bu tarihi müsabakayı biraz
2: şunu da hatırlatayım. Sultan bunların hepsini yere serer.
6: Bunu başarması halinde Güreş Federasyonu Sultan'a 0 kilometre bir traktör hediye edeceğini
5: Sultan'ın
6: açıkladı.
5: Kahramanca müsabakalarını izlemek için günlük işlerini bir kenara bırakıp sada koşmuşlar, iyi mi? Ve işte Sultan geliyor. Her şey Sultan için. Gördün mü?

0: Sözüme kulak verin. Hindistan'da olimpiyat madalyası alacak biri varsa bu olsa olsa sultan olur.
1: İşte bir güreşçiyi daha yere sermeyi başardı. Bir rakibini daha aradan çıkardı.

0: Sizin de gördüğünüz gibi Sultan güreşçileri hallaç pamuğu gibi atıyor.
1: Şuna bakın, birini daha 2.80 uzattı.

0: Şammi, bence bu pehlivan sultanı biraz zorlayacak gibi görünüyor.
1: Sultan sakın kalkma, yoksa bütün kemiklerini kırar.
2: Upar Allah niche dharti beech mein tera joon re sultan.
3: Bu sultanın özel hareketi. Rakibi kolay kolay kalkamaz.
4: Yine kazandı. Zafer bir kez daha sultanın oldu. Sultan bir kez daha tarih yazdı. Haryana'nın kalbi ve ruhu, aslan evladı, gurur kaynağı Sultan Alihan. Sultan şampiyon. Tabii Güreş Federasyonu'nun traktör ödülü de sultanın oluyor. 15 kiloluk tereyağı ödülünü de yine sultan alıyor. Tribünlerde ayakta dans eden kadınlara bakın. Sultan onların da gönlünü kazanıyor.
5: Akaş, onu mindere çıkarmayı başarırsan, inan bana Hindistan tek bir kişinin adıyla çalkalanır. Sultan, sultan, sultan.

0: Söylediğimi anladın mı? Burayı dolduracaksın.
1: Evet, anladım.
0: Tamam. Ama dışarı taşıyamayız.
2: Maaşını aldın mı?
3: Aldım efendim, eksik olmayın. Diğerleri içeride sizi bekliyor.

0: Herkese günaydın.
1: Günaydın, günaydın efendim.
0: Bereket versin.
2: Şuraya imzanı. Tam şuraya, tamam mı? Tarih yazmayı da unutma sakın. Evet. Baba adı da buraya, tamam
3: bir
2: mı?
3: Bir şey soracaktım.
2: Buyurun.
3: Sultan Ali Han burada mı?
2: İçeride. Senin işini bugün halledeceğiz.
1: Onluk 20'lik toplamaya ne kadar devam edeceksiniz? Bunun başka bir yolu olmalı.
0: Şimdilik tek yolu bu Rajbir. Biraz vakit alacak ama sonunda işe yarayacak. İşe yarayacak.
3: Adı gerçekten Sultan Ali Han mı? Su işlerinden. Hayır, bana formda görünmedi. Epey kilolu, işimize yaramaz. Yolda birkaç güreş kulübü gördüm. Daha genç bir güreşçi bulabilirim.
4: Ne yaptın sen? Yine bir traktör çukura girdi işte. Sultan'a haber verin de gelsin. Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı
3: baba
4: artık.
3: Baba bir saniye bekler misin?
4: Çekilin. Sultan şimdi halleder.

0: Gaza bas.
1: Haklıymışsın baba. Affedersin. Sultan?
0: Ne vardı? Bay Gıyan nasıl?
1: Gayet iyi, çok iyi.
0: Sen de tıpkı babana benziyorsun. Teklif için teşekkür ederim. Fakat ben güreş yapmayı bıraktım.
1: Bana fiyatını söyle. İyi bir anlaşma yapabilir.
0: Hiç deneme. Ben mindere çıkmaktan nefret ederim. Vay Gıyan'a selam söyle.
1: Dur biraz, dur. Aklındaki rakamı söyle. Ne kadar olursa bir şeyler ayarlarız, ihtiyaçlarını karşılarız.
0: Sen şimdi Gıyan'ın oğlu olmasaydın, seni öyle bir pataklardım ki toparlamak için aylarca beklemek zorunda kalırdın. Baban iyi bir insandır.
2: Olmaz. Biz bu pasoyu kabul edemeyiz. Senin pasonda personel iznin de beni ilgilendirmez. Seni bu otobüse alamam. Git başka otobüs bul.
3: Hadi oradan sen de.
4: Bakar mısın Govin?
2: Ne var?
4: Bu amcanın otobüs parası yokmuş.
2: Kimin parası yok?
5: Bilet senin alacak yok param yok evladım. Lütfen. Lütfen.
2: Sen merak etme.
5: Tamam,
2: sen
5: yardım bana et. Bırak.
2: Belli ki amcamın durumu yok. Ona biraz destek olalım, tamam mı? Hadi onu otobüse götür.
5: Teşekkür ederim.
2: Ama dikkat et. Orada yığılıp kalmasın. Baksana adamcağız çok yaşlı. Sonra başımıza kalır falan.
1: Affedersin Govind.
2: Benim.
1: Merhaba, ben Akar.
2: Ha, nerelisin?
1: Delhi. Delhiliyim. Kusura bakma. Sen Sultan'ın arkadaşı mısın?
2: Evet.
1: Sultan'la ilgili konuşacağım. Tabii bana ayıracak vaktin varsa.
2: O zaman şöyle geçelim. Gişe sana emanet.
3: Peki, tamam.
2: Doğrusu çok güzel bir teklif Bay Akar. Sandalye vereyim mi?
1: Böyle iyi.
2: Ne yazık ki imkansız. Sultan kesinlikle mindere falan çıkmaz.
1: Neden?
2: Aslında uzun hikaye. Hatta bizim oraların en ünlü aşk hikayesi diyebilirim.
6: Merhaba Sultan, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
7: Buyurun.
2: Ne kadar belli etmese Sultan'ın aşk yarası bir hayli derindedir. Dışarıdan izi görünmeyen bir yara.

0: Hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Hayırlara vesile Basatya Hasat Festivali Buroni Köyü'ndeki uçurtma yarışmasıyla devam edecek. İşte mavi uçurtmasıyla Rakeş ve kırmızı uçurtmasıyla Rehmat kapışıyor. Bu ikili arasında kıyasıya bir mücadele
1: izliyoruz. Bana bak Covid, bu çanak antenin sağlam olduğundan emin misin sen ha? İlk fırtınada uçup giderse seninle külahları değişiriz sonra.
2: Sen hiç merak etme amca. Bizim mallarımızın sağlamlığını buralarda duymayan kalmamıştır.
1: Baksana Sultan. Ben şimdi bu çanak antenle moda kanalını seyredebilecek miyim?
3: Yok artık daha neler. Ayakta duracak halin yok ama sen tutmuş hala moda kanalı peşindesin.
2: Yoksa bizim bilmediğimiz bir ilaç falan mı içiyorsun ha? Soğuk suyla yıkan, sakinleşirsin.
4: Nasılsın bakalım Sultan?
3: Tetu.
4: Ha, ne haber Govin? Ne var ne yok?
2: Ne olsun aynı işte. Eğleneceğini duydum doğru mu?
4: Evet ama sen davetli değilsin. Ne diyorsun Sultan? Uçurtma yarışmasını kim kazanır sence?
3: Tabii ki Rakeş kazanır.
4: Emin misin?
3: Bahse var mısın?
4: Bir şeyin üstüne bahse gireceksek boşta kalacak uçurtmayı kimin yakalayacağına bahse girelim ha? Ne oldu? Korktun mu yoksa? Dur bak. Abim bir keresinde bana uçurtma söz konusu olduğunda neredeyse bütün Ravaya'da sultanın üstüne kimseyi tanımam demişti. Ne diyorsun? Oho, yoksa yaşlanıyor musun sen? Kemiklerin falan da mı sızlamaya başladı ha?
2: Kulağını aç Titu. Biz çoluk çocuk işlerini bıraktık tamam mı? Hayatımıza daha ciddi bir yön verdik.
3: Seninle bahse gireceğim Titu. Şimdi boşta kalan uçurtmayı sultan 3 dakika içinde yakalarsa yüzünde kara boyayla köye eşek sırtında geçeceksin. Anlaştık mı?
4: Anlaştık orada gitti sultan.
0: Oluyor. Olamaz. Rehmat'ın kırmızı uçurtması kaybediyor.
4: Hadi ne duruyorsun? Hadi hadi. Hadi.
1: Vurma şu adamı. Nereye daha benim çanağı halletmedin ki? Ne yapıyorsun sen ha? Hey gel buraya gel.
0: Rehmat'ın uçurtması köye uçmaya devam ediyor.
5: Hey yavaş. Yavaş olun durun. Çocuklar ne yapıyorsunuz?
4: Acele edin. Uçurtmayı kaçıracağız.
6: Yarış yapacağız. Hey. Başka yer bulamadınız mı? Hadi gidelim buradan. Böyle? Bir daha da gelmeyin.
5: İyice şımardılar değil mi?
7: Cino.
6: İşte böyle gidin.
7: Cino.
4: Hayır bastın. Elini seçek başını kaldırma.
7: Cino.
4: Ne yapıyorsunuz? Biz onun için geldik. Ne vuruyorsunuz be?
3: Dursanıza biz de Cino için geldik. Hadi Cino bastın. Hadi.
7: Daha fazlasını yapabilirsin.

0: Sen şu taraftan git.
1: Seni kafasız çocuk seni. Kumaşlarımı toz içinde bıraktın. K ile başlar.
2: Kraliçe.
1: P ile başlar.
2: Parek.
1: S ile başlar.
2: Sultan.

0: Seni aptal seni. Şunu sürerken önüne baksana.
1: Seni münasebetsiz. Hem kendini motosikletin önüne at hem de kalk bana kabadayılık tasla. Ne bakıyorsun? Senin o gözlerini oyarım, anladın mı? Zaten hep senin gibi serseriler yüzünden Hindistan'ın adı kötüye çıktı.
2: Evet doğru.
1: Çek ellerini üstümden. Sen de onunla mısın? Çete misiniz yoksa tamam. Sizden? Yol mu kesiyorsunuz?
2: Gel gidelim.
1: Defolun.
2: Çabuk hadi gel.
1: Sizin
2: gel.
1: Gibi serseriler yüzünden
2: gelsene,
1: kızlar dışarı
2: hadi,
1: çıkamıyor.
2: Yürü, Sultan.
1: Ne diye bağırıp duruyorsun? Hadi, hadi oradan mehklar sana.
2: Acele edelim yoksa Titi uçurtmayı yakalayacak. Nasılsın Titu? Ben sana bedava bir kablo tesisatı yapayım. Bu konu burada kapansın, olur mu?
3: Kabloyu falan bırak da yüzünü siyah boyayıp kime şeyin üstüne binecek onu söylesen bana.

0: Merhabalar nineciğim.
1: Merhaba benim güzel evladım. Elma gözlü çocuğum. Hoş geldin sultan. Nasılsın bakayım oğlum?

0: Hala bir balta hesap olamadın. Yarı yaşındaki çocuklarla sokakta uçurtma peşinde koşmaya utanmıyor musun? Onca zorluklarla kazandığın paraya gittin, kablo televizyon işinde çarçur ettin. Ne olduğunu da söylesene. Moda kanalı için mi? Utanmaz arlanmaz.
1: Yeter söylenip durduğun şerif, sus. Katarakt ameliyatımın acısı bana yetiyor. Küçücük bir çocuğun bu kadar üstüne gidip her gördüğünde aşağılamak sana yakışıyor mu?
0: O zaman ben seni baştan uyarayım. Bu çocuk günün birinde bu evi yakıp kül ederse hiç şaşırma.
2: Nineciğim, galiba sana bir gelin buldum.
1: Öyle mi? Nerede?
3: Aklı bir karış havada bunu.
2: Köy meydanının ortasında buldum. Elindeki kaskla beni öyle güzel dövdü ki kemiklerimi sızlattı. Ama gözlerine bakar bakmaz anladım. Bütün hayatımı onunla geçirmek istiyorum.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Ne dedim ki şimdi?
1: Bak şimdi evladım. O kız için kalbinde hissettiklerinden eminsen, bunu ertelemenin hiçbir manası yok. Hemen kızın yanına git ve bunları söyle. Sevgini dürüstçe dile getir. Benim niyetim ciddi de.
2: Emin misin?
1: Elbette. Bu ipi al. Kaybetme. Hemen git kutsal türbede sağlam bir yere bağla. Bütün dileklerin gerçek olur evladım. Tamam mı? Hadi.
2: Galiba düğün hazırlığı yapıyorlar.
3: Baksana Sultan. Yenge değil mi bu? Şurada alt tarafı bir gün oyalandık. Kızın başına bağlamışlar bile, baksana.
4: Tören tepsisini hanginiz aldı? Hadi koş kızım, git tepsiyi getir.
2: Galiba hadi, ucuz olun, atlattık hadi. Covid. Az kalsın başkasının gelinini kaçıracaktım.
5: Ben de şeker istiyorum, şeker.
4: Hey, dursana be çocuk.
2: Aman,
4: ne yapıyorsun?
2: Dikkat demeden döküldü bile. Acaba bu ayaklar... Bu ayaklar senin mi?
4: Hangileri?
2: Şimdi gördüklerimi söylüyorum. Bence onlar ayak değil, Taç Mahal mermeri. Bunları görmek için insanlar para ödemeli bence.
4: Hadi bunu da bil. Bak, bu da bildiğim balyoz. Tek bir darbede senin bütün dişlerini yere dökerim. Ukala serseri seni.
2: Yanlış anladın. Bak, ben Sultan Ali Han, Mehbuba Canak Anten ve Fashion TV. Ayrıca prop...
4: İngilizce konuşmaya çalıştıkça iyice batıyorsun.
2: Ama bence bir kızın kalbine giden yol İngilizce konuşmaktan geçer. Bir tek I love you dersin, kızdan öpücüğü kapıp gidersin.
4: Senin gibilere İngilizler ne der biliyor musun? Mendebur.
2: Mendebur. Güzelmiş. Çok beğendim.
3: Kız ne dedi sana?
2: Bana mendebur dedi. Ama sertçe filan değil. Yürü, yengeni gözden kaybetme oğlum.

0: Hoppala, şimdi de içeri girdi.
1: İyi güzel de bu kimin düğünü acaba?
0: Tito'nun düğünüymüş. Bizim de düğünümüz sayılır. Ne de olsa bizim buralar asil kalplerin olduğu kadar cesur yüreklerin de toprağıdır.

0: Bu kadar vurmalı yeter teyze. Biraz da DJ müziği dinleyelim.
1: Al sana 10 puanlık bir soru. Bir kıza onu çok beğendiğini nasıl söylersin?
2: Bir arkadaşım sürekli sevgilisiyle konuşur. Bütün gün telefonda ona iltifatlar edip durur. Bebeğim, yemeğini yedin mi? Bebeğim, banyonu yaptın mı?
0: Hadi DJ, benim şarkımı çal.
2: Nasıl istersen bebeğim der.
0: Ama bası açmayı unutma. Bası açmanı söyledim sana. İlle de bağırmak mı gerek?
1: Mesele anlaşıldı. Baksana benim bebeğim de bası çok seviyor. Rallak tak jaatni ke haav bhaav mein tezi re an padhan gad jaat uthaye uske to nakre ji wo likhi padi bol

0: Bebiko bez pasana.
1: Mendebur Sultan. Mendebur. Mendebur Sultan.
2: Ben geldim. Merhaba kardeşim Sultan.
1: Buradayım kardeşim.
2: Bak burada ne var? İngilizce Hintçe, Hintçe İngilizce sözlük. Sana getirdim dostum. Ayrıca kızın sana söylediği mendeburun da anlamını öğrendim.
1: Neymiş peki?
2: Öyle sandığın gibi güzel bir anlamı yokmuş. Kısacası o kız sana hakaret etmiş. Tam anlamı da şöyle oluyor. İğrenç adam. Başka bir deyişle pislik.
1: Ama bu söylediğin hakarete benziyor.
2: Hayır, benzediği falan yok. Direkt olarak hakaret etmiş.
1: Govind. Daha önce işe yaramaz diyen oldu. Serseri diyen oldu. Ama bugüne kadar hiç kimse pislik demedi bana.
2: Sana çok ağır bir hakarette bulunmuş.
1: Gerçekten çok ciddi bir aşağılama. O yüzden de hanımefendi güzel bir cevabı hak etti.
2: Kardeşim, seninkinin adını öğrendim. Kızın adı Arfa'ymış.
1: Arfa demek.
2: Güneş kulübünden Barkant'ın kızı. Yani öyle diyorlar.
1: Bir güreşçinin kızı mı?
3: İşte ölümcül mücadele başlıyor. Yarışmanın birincisine verilecek ödül tam tamına 15 kilo tereyağı olacak.
4: Hadi birinci olan kişi de
3: herkesin yerinden tanıdığı dernek başkanı Bay Yasin'den başkası değil. Sizler için düzenlenen bu özel mücadelede yerel şampiyon Barkat'ın rakibi Bruni'nin güç timsali Barkat'ın aslan yürekli kızı

0: Arfa olacak.
1: Arfa. Hadi, hadi. Dal.
2: Hadi.
1: Hadi. Hadi. Arkasına geç. Arkasına. Hadi, hadi. Dikkatli ol.
3: Öğrendiğim kadarıyla Delhi'den yeni gelmiş. Çok iyi konuşuyor. Üstüne üstlük eyalet güreş şampiyonu. Ayrıca olimpiyat madalyası almak için babasıyla beraber çalışıyor.
1: Evet, evet. İşte bu.
4: Ne kız ama. Aferin. Onun için mendebur olabilirim. Onun için pislik bile olabilirim.
1: Tamam. Dikkat et.
4: Umurumda bile değil. O evlenmek istediğim kız.
3: Anlaşılan sen bu işi kafaya koymuşsun Sultan. Nasıl yapacaksın peki? Aklında bir plan var mı?
4: Sevgili kardeşim, doktorlar nasıl doktorlarla evleniyorsa, mühendisler de mühendislerle, bir güreşçi de ancak başka bir güreşçiyle evlenir.
3: Ne demek oluyor bu şimdi?
4: Ne demek olduğunu açıklayayım sana. Ben de bu kız için mücadele etmeye hazırım. Daha açık bir ifadeyle ben de güreşeceğim.
1: Evet, işte evet. Bu kadar, işte bu.
0: Evet. Brunei'nin gözü pek kızı şampiyon.
1: Evet.
4: Muhteşemsin. Küçük hanım, bir imzalı fotoğraf rica etsem. Bu kadar iyi dövüştün ki Bagga'yı yerden yere vurdun.
5: Sen beni mi takip ediyorsun? Ne diyordun şarkıda? Bebeğim bas seviyor mu? Senin kafana öyle bir basarım ki feleğini şaşırırsın.
4: Hayır küçük hanım, arayı düzeltmek istiyorum. Ben de açık sözlüyümdür, daima içimden geldiği gibi konuşurum. Galiba sana aşık oldum. Seninle evlenmek istiyorum. Evlendikten sonra da Arfa bebeğim demek istiyorum.
5: Pekala, şimdi anlaşıldı. Demek sen Romeo'sun. Sana şöyle söyleyeyim. Aslında ben de bir güreşçiyle evlenmek istiyorum ama sen değilsin.
4: Evet ama küçük hanım, aslında ben 5 dakika önce bir güreşçi olmaya karar verdim. Tıpkı senin gibi ben de güreşmek istiyorum.
5: Bana bak güreşçi Romeo. Kendini acındırmayı bırak da hemen çek git buradan. Babamın güreşçileri seni yakalarsa öyle bir dayak yersin ki hayatın boyunca yerinden kalkamazsın.
4: Küçük hanım, beni korkutamazsın. Madem öyle, yarın sabah Barkat kardeşin, Barkat'ın kulübünde görüşelim. Bakalım orada kemikler mi kırılıyor, kalpler mi birleşiyor, ne dersin? Ha, son bir şey daha. Ben mendebur değilim.
1: Hadi Dage, boynuna hamle yap. Makas hareketini dene, bırak. Ayrıl. Bu şekilde şampiyonayı kazanamazsın. Üstelik 10 gün kaldı. Hadi baştan başlayın.
4: Affedersiniz ustacığım.
1: Söyle, dinliyorum. Ne istiyorsun?
4: Ben de bu işi yapmak istiyorum. Yani güreş öğrenmek istiyorum.
1: Öyle mi? Güreş hakkında ne biliyorsun ki sen?
4: Bilecek ne var ustacığım? Önce rakibi sıkıca tutuyorsun, sonra yere yapıştırıp tuşa getiriyorsun.
6: Boş versene, bu iş sana göre değil.
4: Sen önce kılığına bak, böyle anadan yürüyen. Utanmıyor musun? Bakın usta, ben babama söz verdim. Hindistan için olimpiyatlara gideceğim. Sonra da en büyük madalyayı kazanacağım. Yani altın madalyayı. İngilizce nasıl deniyor? Gold.
1: Ben de ayçiçek tarlasının ortasında Şahruh Khan gibi kollarımı açıp seni bekleyeceğim, öyle mi?
4: Şahruh Khan'la dalga geçmeyin ustacığım. Kendisini çok beğenirim. Kızların gözlerine öyle bir bakar ki, kör kızı bile kendine aşık eder.
1: Senin niyetin güreşmek mi yoksa romantizm mi?
4: Bence ne iş yaparsanız yapın, birazcık da olsa içinde mutlaka aşık olmalı.
1: Senin kadar hazır cevap birini görmedim. Kimsin sen?
4: Sultan.
1: Sultan. Başka spor yaptın mı sen?
4: Yapmaz olur muyum? Koca Revari bölgesinde hiç kimse uçurtmayı benden daha hızlı yakalayamaz.
1: Güzel ama olimpiyatlarda uçurtma yakalama yarışması yok ki.
4: Ama ustacığım, uçurtma yakalamak hiç kolay değildir. Hatta bana inanmıyorsanız hemen bahse girerim. En iyi adamlarınıza meydan okuyorum. Olur da beni yakalarlarsa bir daha karşınıza çıkmam. Ama ben kazanırsam güreş konusunda beni eğitirsin. Söz gelimi şu hareketi yapmayı öğretirseniz...
1: Ne
4: affedersiniz, affedersiniz.
1: Kabul ediyorum. Pavan, Yasin, Rakeş, gelin de görelim bakalım. Hadi arkadaş ne kadar hızlıymış.
6: Gel.
1: Hadi bakalım. Pekala. Hazır
6: Hadi.
1: Mısın?
6: Hadi.
1: He? Başla. Yakalayın hadi. Hadi.

0: Ustacığım, bekar olmak istemiyorum. Önce evlenmek istiyorum. Ne olur yardım edin. Kurtarın beni ustacığım. Yalvarırım, kurtarın beni. Burada bırakmayın. Usta, bırakmayın beni.
1: Bugüne kadar senin kadar hareketlisini görmemiştim. Oradan oraya maymun gibi zıpladın durdun. Yarın sabah 6'da gel. Meydanda görüşürüz.
2: Sağ olun ustacığım. Ne iş böyle? İki ambulans birden gelmiş. Ne oldu Pavan? Barkat Usta öldü mü yoksa?
0: Delirdin mi sen be? Onun yolunda önce biz ölürüz, tamam mı? Sadece kan bağışı için geldiler. Bizim köyümüzde kan bankası yok. Arfa Hanım bunu her yıl düzenler. Hadi git sen de kan ver. Portakal muz falan alırsın.
2: Ben de mi kan bağışlasam? Evet, bağışlasam iyi olacak. Daha karım bile olmadı ama şimdiden kanımı emmeye başladı. Esaslı bir kızdı.
3: Hayati değerlere bakıyor musun?
2: Ben geldim.
3: Demek geldin. İyi, hadi hemen uzan.
2: Yalnız ben daha önce kan vermedim. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da.
3: Bırak şimdi saçmalamayı. Gel kardeşim, şunun kan grubuna bir bak. Senin gibi iri yapılı biri 2-3 ünite kan bağışlayabilir.
2: Elini tutayım bari.
3: Bırak elimi. Elimi bırak.
2: Elimi tutmuyorsun ha, öyle mi?
4: Kan grubu 0 RH negatif.
3: 0 RH negatif mi? Olur şey değil. Bütün bir Asya'da sadece %1 oranında rastlandığını biliyor musun?
2: Anlamadım.
3: Senin kan grubun nadir bulunur. Kolay kolay bulunmaz.
2: Nadir bulunduğum doğrudur. Kontrol etmene gerek yoktu. Bunu bana sorsaydın ben de sana söylerdim zaten. Çünkü benim içimde Ranca'nın tutkusunu ve Galip'in şiirlerini, Kumarsa'nın onun hüzünlü şarkılarını ve duygu yoğunluğunu bulursun. Hani yabancıların dediği gibi aşk. Sana vermeye can attığım aşk. Zaten sen de söyledin, güreşçiyle evleneceğim dedin. Ben de güreşçi oldum, evlenelim.
3: Bak, bana sorarsan kendini duygularına kaptıran insan güçsüzleşir. Halbuki bizim olimpiyat madalyası kazanma ihtimalimiz var. Ve ne olursa olsun bu hayali riske atamam. İstersen arkadaş olabiliriz.
2: O zaman benimle pancar suyu içer misin?
3: Kanını bir alalım da. Bu arkadaş kan verecek. Evlenme çağına çoktan gelmişsin. Bu yaşına kadar niye evlenmedin?
2: Evlenmeyi çok istiyorum. Ama o kıvılcımı bugüne kadar kimse de görmedim. Şimdi sen söyle bakalım. Senin gibi şahane bir kız ne diye bir güreşçi olur ki?
3: O ne demekmiş öyle? Yani sence kadın güreşçi olamaz mı?
2: Ben onu demedim. Senin de bildiğin gibi bizim toplumumuzda güreş bir erkek spor olarak bilinir. Kızlar genellikle
3: ne yaparlar? Söylesene. Birine bağımlı mı yaşarlar? Ben zaten bunu değiştirmek için güreşe başladım. Neden sürekli erkeklerle dövüştüğümü biliyor musun? Çünkü sözünü ettiğin toplum doğdukları andan itibaren tüm kadınları duvarın arkasına hapseder. Şunu anlamıyorsunuz, kızları öldürürseniz erkekler nereden gelin bulacak? Babam bile erkek çocuk istemiş. Onu güreşçi yapmayı aklına koymuş. Onun yerine ben doğmuşum. Annem ben doğduktan hemen sonra ölmüş. Bugüne kadar babam bana baktı. Beni erkek evlat gibi yetiştirdi. Sonra üniversiteye yolladı. Hayallerimin arkasında durdu. Aslında istesem Delhi'de kalabilirdim. Ama ben geldim. Köklerime döndüm. O madalyayı kazandığım gün Haryana Arfa adıyla anılır olacak. O yüzden beyim ayağını denk

0: kal. Sürekli benim üzerime gelmekten de vazgeç. Artık devir değişti. Kızlar harekete geçiyor. Seni öyle bir tuşa getirirler ki kimin çarptığını bile anlamazsın. Ne sırıtıyorsun?
1: Chansey'den Ranil Lakshmi'yi hatırladım. Dışarıdan modern görünüyorsun. Ama özünde tam bir Hint kızısın. Bundan etkilendim. Hadi. Sağlığına.

0: jars jalz bold chhun se tere lag gaye jars jalz bold chhun se tere chhun se tere chhun se tere chhun se tere lag gaye jars jalz bold chhun se tere lag gaye jars jalz bold chhun se tere.
1: Hadi gel. Seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Şu mavi kot gömlekli var ya, işte o Govin. Diğeri kukku, sakallı da deri ya.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
2: Gelin oturun.
1: Hadi otur.
2: Ne istersin yenge? Bu lokantanın kızarmış eriştesi ve aromalı sütü meşhurdur.
3: Yenge mi?
2: Sultanın kız arkadaşı bizim yengemizdir. İlk kez kız arkadaşı olduğu için ne kadar gurur duysak azdır tabii.
1: Ne zırvalıyorsun Govin?
3: Sen benim kız arkadaşın olduğumu mu söyledin?
1: Hayır. Evet. Ne diysen bile bunda ne kötülük var?
3: Ben gidiyorum.
1: Dur sen Arfa. Dur bekle. Arfa. Ne yapıyorsun böyle?
3: Onlara sevgilim olduğunu söylemişsin.
1: Özür dilerim. Ama söylediysen bile ne varmış ki bunda? Hem sadece onlar değil. Sokaklarında dolaştığımız bütün köy ikimizin arasında olup bitenin farkında. Sen motosiklete binip bütün gün benimle gezersen, her gün yemek yersen, bana dokunursan, herkes de merak edip aynı soruyu sorar. Kız kardeşi mi, yoksa sevgilisi mi der.
3: Biz sadece arkadaşız.

Bak ne diyeceğim. Beni anlamayacaksın ama bu benim hatam. Senin gibi kara cahille arkadaş olmamalıydım. Ne bekliyordun? Yoksa sana aşık olacağımı falan mı sandın? Sen önce kendine sonra da bana bak. Seninle tek bir ortak yanımız var mı? Ben eyalet şampiyonuyum. Benim bir hayalim, amacım, hedefim var. Peki ya sen nesin acaba? Soytarının teki, zeka yoksunu şakalarıyla etrafındakileri güldüren palyaço. Sence aşkı kim hak eder? Senin hiçbir zaman sahip olamadığın özellikleri taşıyan biri. Senin şu hayatta tek bir amacın, tek bir tutkun bile yoktur eminim ki. Ancak kız peşinde koş. Siz de bana yenge demeyin.

Aa, Sultan, gel oğlum, otur yemeğini ye. Heh. Bu çocuğun nesi var?

0: Kız meselesi öyle değil mi? Bunu bahane edip kötü alışkanlıklar edinme oğlum. Sakın aklından bile geçirme.
1: Ben çocuk değilim. Yine de beni çok fena aşağıladı.
0: Aç kulağını oğlum. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu söylerler. Ama her başarısızlığın arkasında da bir kadın vardır. Ama kimse başarısızın arkasında durmak istemez. Kimi zaman saygı kazanmak için biri tarafından aşağılanmış olmak gerekir. O yüzden topla kendini sultan. Bütün gücünle çalışırsan tüm dünyanın saygısını kazanabilirsin oğlum.
2: Evet, sen çok kilolusun. Bu halde güreş yapamazsın. Bunu eleyelim.
1: Ustacığım. Eyalet şampiyonası elemelerimi
2: evet,
1: bu.
2: Evet, üstüne bastın.
1: Ben de katılacağım. Lütfen formumu doldur.
2: Delirdin mi sen çocuk ha? Dalga mı geçiyorsun? Hadi ver şu dosyayı bana.
1: Dalga geçmiyorum ustacığım. Güreşmek istiyorum. Lütfen formumu doldur.
2: Güreşe başlayalı ne kadar oldu? 8 gün falan mı? Demek şampiyonaya katılacaksın.
1: Evet.
2: Buraya bak. Bu seviyede güreşebilmek için bu çocukların ne kadar çalıştıklarını biliyor musun sen? Benim vaktimi boşa harcama.
1: Senin kulübünden kimler var?
2: Yasin, Rakeş, Fogah ne olacak?
1: Hepsini tuşa getirirsem formumu doldurur musun usta?
2: Delirdin mi sen? Ha? Dalga mı geçiyorsun? Onları tuşa mı getireceksin?
1: Evet.
2: Ne zaman?
1: Şimdi usta.

0: Yeter. Bırak artık. Herhalde ikna olmuşsundur. Yoksa bütün kemiklerini kırdırtmak mı istiyorsun?
1: Babam hep der ki, çiftçilerle güreşçilerin ortak bir yanı vardır. Kendi toprakları. Ben bugün yerimi öğrenmek için güreştim ustacığım. Bir ay sonra geri geleceğim. Ve tekrar güreşeceğim. İşte o zaman seviyemi yükselteceğim. Çünkü eyalet şampiyonası sadece sultana aittir.

0: Olmadı, yavaşladı.
1: Şimdi seni görelim hadi.
2: Arkadaşım Sultan'ı getirdim, hani size çok bahsetmiştim. Onu kulübünüze alırsanız sizi çok gururlandırır.
3: Sarma hareketi güçlü bacak ister. Evet, aferin Sultan. Böyle devam et. Şimdi sırada tek kola. Evet, evet, tamam işte böyle. Şimdi bana bir çırpma göster. Hadi çırp şimdi. Aferin, çok temiz. Daha yukarıda. İyice çevir. Şimdi göster. Evet, güzel, aferin. Baştan başlıyorum. Tamam tamam, bu 5 puanlık hareket. Adamın boynunu kırabilirsin. Rakibini aşağı doğru çek ve indir. Evet, güzel. Güzel, işte bu şekilde önüne düşürürsün.

0: Ustacığım, şimdi formu doldur. Söylediğin gibi.
1: Ne söylediğini hatırlıyorum. Eyalet şampiyonluğu sadece sultana aittir demiştin.

0: Gorillerin aslanları üst Arfa, üste Arfa. İkinci kez eyalet şampiyonası finallerine çıkmayı yakala, başardı. Arfa'nın güreşini ziyaret etmek
1: ayrı bir hadi yakala onu yakala. Çarp yere. Hadi.
0: Şanti Devi ise çıkış yolunu bulamıyor. Bu kız gerçekten büyük gelecek vaat ediyor. Bir gün olimpiyat madalyası
1: i̇şte böyle.
0: Kazanması içten bile
1: kız yoruldu.
0: Oyun yapmaya
1: hazırlanıyor. Hadi.
0: Ve
1: hadi.
0: Kazandı işte.
1: Hadi. Evet.
0: Arya'nın dişi kaplanı ikinci kez eyalet şampiyonu.
1: Nasıldı ama?
2: Ve karşınızda Sultan. Geçen yılın eyalet şampiyonu Sanvan'a karşı büyük bir mücadele vermek üzere minderde. Kollarını boynuna doladı ve onu sepet gibi yere yapıştırdı. Şimdi de onu havaya kaldırdığı
1: i̇şte
2: gibi yere vurdu.
1: İşte bu.
2: Rakibinin evet. boşluğunu bulan Sultan onu ikinci kez yere fırlatıyor. Evet, inanılmaz.
3: Sultan, Sultan,
2: Çaylak Sultan, Sultan. Sultan.

0: yana rakiplerine korku salıyor. İşte Sultan son hamlesini de yapıyor. Bu bitirici bir harekettir.
1: Evet işte bu.
0: Kazanan güreşçinin kim olduğu belli
1: Sultan,
0: oldu.
1: Sultan, evet işte.
0: Yeni bir şampiyonumuz var. İşte her yanımın
1: aferin
0: yeni
1: gözlesi
0: Sultan Erihan.
1: İşte bu.
2: Usta, gözünü karartmış bu. İki katı ağırlığında adama meydan okuyor. Bütün Güreş Federasyonu panik içinde.
3: Sen iyice çizmeyi aşıyorsun. Yoksa aklını mı kaçırdın? Bu yaptığının nasıl sonuçlar doğurabileceğini biliyor musun? Güreşe başlayalı alt tarafı 3 ay oldu. Ama sen kalkmış iki katın ağırlığındaki bir adama meydan okuyorsun. Federasyon telaşa düşmüş. Bu müsabakayı kaybedersen ömür boyu kara listeye alınırsın. Bütün milletin ağzına sakız olursun.
4: Senin asıl niyetin ne Sultan?
5: Asıl niyetimi mi soruyorsun? Ne bunu anlatabilirim ne de sen anlayabilirsin. Ama tek bildiğim şu. İnsan kendine yenilmediği müddetçe hiç kimse onu yenemez.
2: Usta, Federasyon yetkilileri sizi soruyor.
6: Neden inat ediyorsun Sultan?
5: Herhalde duymuşsundur. Ben bir kıza aşık olmuştum. Fakat ona karşı kendimi yeterince iyi ifade edemedim. Bu soytarı nasıl olur da aşık olur? Böyle sordu bana. Bunun beni ne kadar yaraladığını anlatamam. Bu sözüyle yüreğimi paramparça etti. Verdiğim mücadele ne onun için ne de rakibimi yenmek için. Benim savaşım kendimle. Kendi yerimi belirlemekle.
7: Daha önce bunu deneyen olmamıştı. Bay Şamil, bu müsabaka hakkındaki düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
0: En açık şekilde söylemem gerekirse... Sultan bugün burada ya tarihi yazacak ya da tarihin bir parçası olacak.
8: İşini hemen bitirme. Bu kendini beğenmiş şanlı şöhretine bakmadan sana meydan okudu. Onu yerden yere vur ki bundan böyle haddini bilsin. Hadi göster.

0: Yaptığı bu son hareketle Devrat 2 puan daha alıyor.
1: Devrat'ın sayılarından biri denesin, yeri Damender için gelsin.
2: Bana bak, sayı üstünlüğü sende. Onu tuttuğun gibi yere yapıştır ve bu işi bitir, tamam mı?
3: Hadi Sultan, bitir şunun işini. Hadi Sultan, es parçala şunu. Hadi göster şuna gününü. Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan! Sultan!
4: Sultan!
3: Sultan!
4: Sultan!
1: Size şu kadarını söyleyeyim Bay Şamyan.
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
3: Hadi Sultan!
4: Sultan!
2: Ne yaptın?
0: Sizi bilmem ama ben bu hareketten sonra ayağa kalkabilecek güreşçi tanımıyorum.
3: Evet.
0: Tıpkı söylediğim gibi Sultan oldu. Bugün Sultan Minder'de tarih yazdı. Hatta adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
1: Bugün burada büyük bir yıldız doğuyor.

0: İşte bu.
1: Tebrik ederim. Beni affet Sultan.
2: Affedecek ne var ki? Etrafına bir baksana. Sultan bugün sayende sultan oldu.
1: Şimdi benimle evlenir misin?
2: Hı.

0: Bay Şerif'in oğlu Sultan Alihan'ı eşin olarak kabul ediyor musun?
1: Ediyorum.
0: Sen Sultan, Barkat Ali'nin kızı Arfa'yı eşin olarak kabul ediyor musun? Söyle.
2: Peki şimdi ne diyeceğim ben?
3: Ne diyeceksin şaşkın? Tabii ki evet de.
2: Madem öyle, kabul ediyorum.

0: Madalya kazanmak nasıl bir duygu Sultan?
1: Teşekkür etmek istiyorum önce babama, kayınpederime, koçuma, sonra nineme.
2: Sultan, sana ne hissettiğini sordu.
1: Ben çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Yaşasın Hindistan. Leader.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Günlük pedin olayı bu.
6: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
5: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Amerika.
1: Hasret bitiyor.
2: Doğrunun bulunması tarafındayız.
1: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
3: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
4: Abla ben yaptım böyle. Çok pişmanım. Keşke yapmasaydım.
5: Çok korkunç bir ifade bu.
6: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
7: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
1: Çağla Tuğaltay cinayetinde taşlar yeri...

0: elinden oynadı.
1: Kağıdı babası öldürdü.
2: Neyi kapatacağım ya?
3: Bir süs vermeye çalışmamış.
4: Elimizde 3 ayrı DNA var.
5: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilecek.
6: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
0: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Evet beyefendi, ben tatlımı isterim.
1: Ne? Benim karım bayılmış, siz tatlı mı istiyorsunuz? Tamam, hangi tatlı olsun bari? Motişon mu, besan mı, til mi?
0: Sıkı durun, çünkü baba olacaksınız.
2: Duyduk duymadık demeyin. Bizim sultan baba oluyor.

0: Sen ne yaptın böyle kızım? Bu konularda dikkatli olman gerekirdi. Onca yıl boşuna mı çalıştın? Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini bunun için mi kurdun? Şimdi hepsi yalan oldu. Böyle nasıl güreşeceksin?
1: Ben o altını kazandım baba. İşte orada. Bak görüyor musun? Kutlama yapıyor. O benim gerçek altınım. Günün birinde emek verdiğin Barkat Güreş Kulübü o altın madalyayı kazanacak. İnan bana. Bunu Sultan gerçekleştirecek. Onu ikimiz birlikte çalıştıracağız.

0: Niye yemiyorsun? O kadar çalışıp duruyorsun.
1: Önce sen ye.
0: Ben yedim yiyeceğimi.
1: Biraz daha ye.
0: Yemezsen bunu üstüne
1: ye
0: dökerim.
1: Ye dedim.
0: Dökeyim mi? Bagaldık hamlesi yap. Bagaldık yap hadi. Güzel güzel, aferin güzel. Çırp çırp çırp. Evet güzel, hadi hadi. Güzel güzel güzel.
1: Delirdin mi sen? Hemen su iç.
0: Olimpiyatları sen kazanacaksın.
2: Bildiğiniz gibi bu müsabaka Hintli güreşçi Sultan Ali Han'la Yunanistan'ın
3: temsil eden güreşçi Aaron Levy
2: arasında yapılacak. Hızlı bir başlangıç yapan Aaron
3: oyun üstüne oyun deneyerek rakibinin boşluğunu bulmaya çalışıyor.
0: Ben
3: çalışayım.
0: Bu bebeği her an doğurabilirim.
4: Şimdi olmaz.
2: Aaron'dan yine zekice bir hamle geliyor. 3 puan
3: daha. Bu maçın sonucu...
5: Hadi Sultan, hadi göster Sultan, şunu gününü. Sultan.
2: Vay canına Sultan.
5: Evet.
6: Ya bu işte bu.
5: İşte bu.
3: Sultan. Bu adamdan gerçekten
5: işte böyle.
3: Böylece Hint
2: taslını bir kez daha kükredi.
7: Sultan rakibini evet, ne yaptı evet, arkadaşlar? Gününü gösterdi.
8: Sultan, şampiyonluk Sultan, açıklaması yapacak mısın?
9: Sultan, zaferin için neler söyleyeceksin?
1: Ülkem için mücadele ettim. Çok. Bu madalyayı aldım sonunda. Gerçekten çok yoğun çalıştım. İşte yetenek ölçer. Karşınızda dünyanın en uzun yazan kalemi. Kendi kaderini kendin yaz.
10: Kestik, çok güzel.
1: Harika çanak anten. Mutluluk şemsiyeniz. Hakiki zeytinyağı. İşte hayatın gerçek tadı.
10: Kestik, bir daha alıyoruz.
1: Ben güreşçiyim. Oyuncu falan değilim. Benden bu kadar yönetmen bey.
4: Sultan.
1: Buyur koç.
4: Az önce köy muhtarı aradı. Haryana Spor Festivali'nde güreşemeyecek misin?
1: O adam ne dediğini bilmiyor koç. Sultanın artık toprakta meydan güreşi yapmadığını anlayamıyor.
4: Ama biz her yıl kulübümüzden bu festivale bir güreşçi yollarız.
1: Pavanı yollasana, kazanır. Zaten onun ligi.
11: Hanımlar beyler. Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak hepimizin göğsünü kabartan Sultan Ali Han. Elde ettiği üstün başarı sebebiyle devletimiz Sultan Ali Han'ı su işlerinin onur konuğu olarak kabul etmiştir. Şimdi hepinizin huzurunda Bay Sultan'dan meydan heykelinin bizzat açılışını yaparak...

0: kullandırmasını istiyoruz.
1: Sultan, buraya bakar mısın?
0: Sultan, bir poz
1: alabilir miyiz? Sultan, evet, bir kere
0: buraya
1: daha. Evet, harikasın Sultan. Evet.
2: Sultan, bu tarafa
1: bir poz alabilir miyiz?
0: Sultan, bir poz.
1: Harikasın Sultan.
3: Olimpiyat madalyasını kazanmak nasıl bir duygu?
4: Onun madalyaya mı sorsanız acaba? Neden derseniz ben madalya kazanmadım. Asıl madalya beni kazandı.
3: Senden önce kimse bu ünvana sahip olmadı.
4: Daha önce sultan yoktu da o yüzden.
5: Peki bundan sonra sırada ne var sultan?
4: Önümüzdeki hafta dünya şampiyonası için Türkiye'ye gidiyorum. Onu da kazanınca bundan böyle minderin kralı sultan olacağım.
5: Artık beni kimse yenemez mi diyorsun yani?
4: Bu dünyada sultanı tek bir kişi yenebilir. O da sultanın kendisi.
5: Bu sözler özgüvenden mi yoksa kibirden mi?
4: Elde ettiğim başarılar sizi memnun etmiyor. O zaman ben de size kazanacağım dünya şampiyonluğu unvanıyla cevap veririm. Teşekkür ederim.
6: Neden
4: gidelim
6: böyle
4: koç.
6: Böyle bir şey söyleyeyim.
7: Çok garip.
1: Çok garip.
7: Anlamadım.
5: Bay Sultan. Durun Bay Sultan. Kızdırırsam kusura bakmayın. Büyük bir hayranınızı. Sıra çekinelim mi?
1: Sultan. Planlarınız nedir efendim?
5: Bence elde ettiğiniz başarı sizin başınıza vurmuş.
1: Bay Sultan. Efendim, bir sorumuz
4: var. Madem öyle diyorsun, ben de senin suratına vurayım.
1: Aman tanrım. Ne yaptı öyle? Sultan! Bir sorumuz daha olacaktı.
8: Karakolu'daki basın toplantısına katılan ünlü güreşçi Sultan sinirlerine hakim olamadı ve muhabiri tokatladı. Olimpiyat madalyasını kazanan Sultan anlaşılan bu başarıyı hazmetmekte zorluk çekiyor. Kendisi basın toplantısındaki sorulara bile büyük bir kabalıkla cevap
4: verdi. Bu saçmalığı niye seyrediyorsun? Bebeğimin zihni bulanacak. Hadi gel, yemeğimizi yiyelim. Bakanlık temsilcisi ne dedi biliyor musun? Sen bu ülkeye bir armağansın dedi. Spor okulunda benim 2 metrelik heykelimi yapmışlar. Film yıldızı gibi olmuşum.
9: Benim 9. ayım oldu Sultan.
4: Sahiden mi? Peki ne düşünüyorsun? Kız mı olacak erkek mi?
9: Neden? Sen ne istiyorsun ki?
4: Ne istemesi? Erkek olduğunu biliyorum. Hatta ismini bile düşündüm. Dünya bu denli şiddet dolu günler yaşarken doğacak oğluma Aman ismini vereceğim. Oğlum güldüğü zaman etrafındaki herkesi güldürecek hadiye. Peki doktor ne diyor bu konuda? Doğum ne zamanmış?
9: Önümüzdeki hafta dedi.
4: Sahi mi? İşte bu iyi haber. Dünya şampiyonluğumla birlikte oğlumun doğumunu aynı anda kutlarız öyleyse. Kazandığım zaman herkes Haryana'yı sultanıyla birlikte anacak.
9: Oraya gitme sultan.
4: Nereye?
9: Dünya şampiyonasına. Doktor her an doğurabilirsin dedi. Senin yanımda olmanı istiyorum.
4: Seni şaşkın kız. Doktorların dünyadan haberi yok. Sen sultanın bebeğini doğuracaksın. Unuttun mu yoksa? Benim kanım nadir bulunur. Bebeğimizin kan grubu da öyle tabii. Görüşerek kalbini nasıl kazandığımı hatırlasana. Çocuğumuz da dünyaya gelirken güreşçi gibi güçlü doğacak. Hem oğlum doğduğu zaman babası dünya şampiyonluğunu almış olacak. Ne
9: Sultan
4: haber?
9: Ağır ol biraz. Hayalinin peşinden gitmen güzel. Fakat kendini kaybetmenden ve bizi bırakıp gitmenden korkuyorum. Hatırlarsan benim de olimpiyat kazanma ihtimalim vardı. Ben bundan birlikte kuracağımız yuvanın mutluluğu için vazgeçtim. Gurur ve kibir arasında çok ince bir çizgi var. Ben senden saygınlık kazanmanı istedim. Ama sen egonun tuzağına düştün.
4: İşe bak. Sen de onlar gibi konuşmaya başladın. Ne de olsa ben koca bir hiçken bana ilk sırt çeviren de sendin. Bulunduğum yere gelmek için dünya kadar çalıştım. Sen de şu an yanındaysan kazandığım başarı sayesinde. Söz ettiğin konuya gelince hani şu herkesin dilindeki kibir meselesine. Kibir filan değil bu. Özgüven sahibi olmak. Diyeceğim bu kadar.
10: Aferin Sultan, boş bırakma. Hemen boynunu yakala Sultan. Hadi Sultan, indir şunu, indir. Dikkat et, dikkat et.
11: Evet, evet. İşte bu. Böyle.
1: Harika.
2: Aferin Sultan.
12: Sultan'ı görüyor musunuz? Evet, Sultan. Adama nefes aldırmıyor.
10: Boş bırakma. Rakibini boş bırakma Sultan, yakın dur. Hadi Sultan, yakın dur.

0: Yakın dur. Bırakma. Evet. Evet işte böyle. Kobi hamlesinin tam sırası. Hadi yap hamleyi. İndir yere.
1: Dijandar! Dijandar!

Ve işte suplex hareketi geliyor. Sultan'ın dünyaca ünlü hareketi. Sultan bir sayı daha alıyor. Böylece Hintli Sultan Alihan bu sayıyla birlikte yeni dünya güreş şampiyonu oluyor. İşte

0: Arfa nerede? Karın nerede?
1: İçeride.
0: Hah. Arfa?
2: Tebrik ederim. Dünya şampiyonu Sultan. Minder'in kralı oldun. Az bulunan birisin. Oğlun da tıpkı senin gibiydi. Gerçekten. Nadir bir kan grubundaydı. Sıfır RH negatif. Yani senin damarlarında dolaşan da. Ne yazık ki düşündüğün gibi güçlü bir bebek değildi. Vücudunda yeterli kan yoktu. Ama kaplan gibi cesurdu. Tam 18 saat savaştı. Köyden sormadığımız insan kalmadı. Aynı kandan hiç kimseyi bulamadık. Govind Reveri'ye gidinceye kadar hayatının savaşını veren küçük Aman bizi bırakıp gidiverdi. Sen bizi burada bir başımıza bıraktın. Ve hayallerini gerçekleştirmeye gittin. Sen kazandın Sultan. Ne yazık ki biz kaybettik. Bu arada bizi bırakıp giden hocan ikimiz arasında hiçbir zaman kapanmayacak bir uçurum açtı. Git buradan Sultan. Mümkünse senin yüzünü bir daha asla görmek istemiyorum.

0: Ben de neredeyse 6 aydır onunla konuşmuyorum. Yolda geldiğini görecek olsam ara sokağa dalıyorum. Ninesinin öldüğünü duyunca onu görmeye gittim. Bebek gibi ağlayıp duruyordu. Kısa bir süre sonra da babasını kaybetti. O yüzden yapayalnız kaldı.
1: Peki ya Arfa?
0: Arfa şu an babasıyla beraber yaşıyor ve güreş kulübüyle ilgileniyor. Yıllardır Sultan'a tek kelime etmedi. Sultan usanmadan her gün mihrabın önünde dikiliyor. Saatlerce dua ederek bir umut Arfa'nın onu arayıp affedeceği günü bekliyor. Fakat Arfa hep bir yabancı gibi yanından geçip gidiyor.
1: Sultan şimdi ne yapıyor?
0: Ne yapabilir ki? Güreş yaparken minderin içinde savaşırdı. Şimdi dışında savaşıyor. Kendine bir uğraş edindi. Köyde büyük bir kan bankası açmaya çalışıyor. Onun başına gelenleri kimse yaşamasın diye. Artık Arfa'nın da onu asla bağışlamayacağını biliyor. İşte bu yüzden bütün bunları bir gün kendini affedebilmek için yapıyor. Hatta bunun için yıllardır para biriktiriyor. Siz iyi birine benziyorsunuz Bay Akar. O yüzden size bir şey söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Çok iyi bir teklifle geldiniz. Ama Sultan basit biridir. Bu teklifle giderseniz kabul etmeyebilir. Ama yüreğine dokunursanız o zaman Himalayalara bile tırmanabilir.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Ben çarşıya çıkmak istiyorum.
3: Biz gidene
2: baba.
3: Kadar çarşı kapanır Bittu. İyi, hemen hazırlan. Sonra da birlikte çıkarız. Hoş geldiniz Bay Sultan. Nasılsınız?
4: Evet.
3: Çay verdiler mi? Buyurun oturun. Nasıl yardımcı olabilirim?
4: Kan bankası açma izni vererek efendim.
3: Sizin işinizi mutlaka halledeceğiz. Hatta dosyanın bakanlığa verildiğini söyleyebilirim. Fakat bu işler biraz zaman alıyor işte.
4: Bunu bana yıllardır söylüyorsunuz bakanım. Ben bu ülke için zaferler kazandım, devletimizi yücelttim. Benim için bu kadarını yapamaz mısınız?
2: Hadi ben hazırım baba. Ne zaman çıkıyoruz?
3: Oradan bağırıp durma artık. Hadi çıkacağız dedik ya. 2 dakika bekle. Dinle beni Sultan. Beni sık boğaz etmen işine yaramaz. Senin işine olacak dediysen mutlaka olur. Biraz sabretmesini öğren, tamam mı? Hadi oğlum, hadi çarşıya gidiyoruz.
1: Ha Sultan. Bekle. Dur biraz. Ne oldu? Ne oldu? İzin alabildin mi?
4: Ne o, yoksa dayak mı istiyorsun?
1: Güreşi neden bıraktığını biliyorum. Yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Peki şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
4: Toplam 235 bin.
1: Hayatın boyunca böyle biriktirirsen tek odalı bir ev bile alamazsın. Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Bekle. Ben bir iş adamıyım ve sana teklifte bulunmaya geldim. Ama hikayeni dinleyince anladım ki sen mindere aitsin. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir. Zaten hayatla güreşiyorsun. Şimdi en azından güreşirken bir amacın olur. İşte benim kartım. Ara beni.
5: Aferin Prem. Rakibini sıkı tut Prem. Sımsıkı. Kalk, kalk Prem. Çabuk ol, hadi. Rakibine yakın dur. Uzaklaşma, dikkat et. Bir çırpıda üzerinden fırlar. Dikkat et, hızlı ol. Evet, aferin oğlum, aferin. Rakibine göz açtırma. Yakın dur. Sıkı tut, boş bırakma. Evet, evet Prem, aferin. Sıkı tut Prem. Kalk, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi,
1: peki
5: çabuk
1: şu ana dek ne kadar biriktirebildin?
5: Çabuk ol. Kalk Prem. Kalk.
1: Babam bana sultanın güreşmek için doğduğunu söylüyor. Her şeyini elinden alan güreş kaybettiklerini sana geri getirebilir.
5: Kalk Prem, kalk. Çabuk ol. Hadi çabuk ol.

korkunç günahlar işledim. Beni hiçbir zaman affetmeyeceğini çok iyi biliyorum. Fakat bütün bunlara rağmen kalbinin bir köşesinde beni hala seviyorsun. Beni yoktan var eden güreş her şeyimi alıp götürdü. İnan bana, gerçek bir güreşi minlere çıktığında değil, hayat savaşında kazanandır. Kader seni yere düşürdüğünde yeniden ayağa kalkıp hayatla kozlarını paylaşırsın. Sonra da hayatını geri kazanırsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyimizi kaybettiğimize göre tekrar dönmeye karar verdim. Ama bu kez saygınlık için güreşeceğim. Hem senin için, hem kendim için, hem de kaybettiğimiz küçük bebeğimiz için savaşacağım. Sağlıcakla kal. İçinden gelirse benim için de bir dilek dile. Beni bir daha görmek istemezsen hatalarım için bağışla. Tanrı'ya emanet olun.

0: derin arazi.
1: Hadi kalkıyor, kalkıyor. Acele edin, oturun. Hadi kalkıyor. Hadi, hadi.
2: Kendine dikkat et kardeşim. Baksana pehlivan,

0: Gerisini halledin olur mu?
1: Anlaşıldı.
2: Hı? Beyefendi sizi görecekmiş.
0: Ne iyi ettin de geldin. Karar vermen uzun sürmedi.
3: Ninem her zaman derdi ki önüne iyi bir teklif gelirse imzalamak için öyle uzun uzadıya düşünme.
0: Zeki kadınmış. Hoş geldin.

0: Güreşecek mi yani? Peki onu nereden buldun Akash?
1: Adam olimpiyatları kazandı.
0: Pek formda görünmüyor.
1: Eski dünya güreş
0: şampiyonu.
1: Göbekli
0: şampiyon. Bu haliyle güreşmesi imkansız.
2: Onun dünya şampiyonluğu artık çok gerilerde kaldı. Kapil de bu yaşında kriket oynamaya kalksa neye benzerdi dersin? Bahis konusu olan gençlerin sporu. O güreşçiler 24 yaşın altında. Sen de bize 40 yaşına yakın bir yerel güreşçi getiriyorsun. Burada meydan güreşinden değil, serbest güreşten bahsediyoruz. Her şey bir tarafa, bunun nasıl
1: evet,
2: bir...
1: Evet, biliyorum, çok haklısınız.
2: Önce beni dinle. Serbest güreşin hızı da tekniği de kuralları da çok farklı. Buna
1: tamamen
2: nasıl uyum sağlayacak?
1: Tamamen haklısınız Bay Patel. İnanın bana, güreşecek 3 ayımız var. Bana güvenin.
0: Ya sponsor? Senin de iyi bildiğin gibi sponsor olmayan bir güreşçiyi mindere çıkarmamız imkansız.
2: Adamın haline yakından bak. Şu anda ona kim sponsor olur ha?
1: Görüyor musun? Hepsi de çakı gibi.
3: Hem de nasıl. Nazar değmesin. Eskiden benim de fiziğim işte aynı bunlar gibiydi.
1: Eskiden mi? Konuşurken göbeğini içine çek. Şuraya bak. Gördün mü? Yukarıdan izleniyoruz.
3: Kamerayla mı?
1: Her neyse. Gel Sultan, gidelim. Sana bir sponsor bulalım. İşte John Henry, Liverpool futbol takımının sahibi. Şahrukan, Kalküta Şövalyeleri. Pretty Zinta. Ve ben Deniz, pro güreşin sahibiyim.
4: Demek sen de ünlüler kervanına katıldın. Seninle tribünlerde takıldığımız günleri hatırlıyor musun ha? Pro güreş ve Hindistan'da iş yapmadığını duymuştum. Basında berbat şeyler yazdılar. Dükkanı kapatıyor musun?
1: Buraya bunun için geldim. Bu defa mindere kendi güreşçimi çıkarmak istiyorum.
4: Kusura bakma da ben dövüşemem ki yani.
1: Sana dövüş diyen mi oldu? Mindere çıkacak olan Sultan. Düdüklü Tencere şirketi bize sponsor olacak.
4: Sponsor mu olsun? Sen babamı tanıyor musun benim? Onun kadar cimrisini bulamazsın. Cebinde akrep var dediklerinden. Parasını asla böyle şeylere harcamaz. Bir de sana sponsor mu olacak? İşte bu mümkün değil.
1: Peki sen daha ne kadar böyle küçük bir esnaf olarak kalacaksın? Biraz büyük düşün. Laç Patlangar dışında bu düdüklü tencereleri duyan var mı acaba? Bir düşün. Sultanın mayosunda sizin logonuz. Bütün dünya görür. Bedava reklam yapacaksın. Kimse tutamaz seni. Bu dergiye fotoğrafın çıkmasın mı? Hı. Ha?
4: Hemen form tutmaya bak Sultan. Epey çelimsiz görünüyorsun. Hatta bizden de bir tencere alıp güzel bir tavuk pişir. Sonra da afiyetle ye.
1: Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
1: Sen bir tanesin.
4: Sen de dostum.

0: Bu nedir böyle?
1: Öğrenmen gereken dövüş tarzı.
0: Vah başıma. Sen delirdin mi kardeşim? Çünkü ben sadece Hint güreşi bilirim. Biz kum üzerinde dövüşüyoruz. Hı. Burada bambaşka bir spor var. İçinde judo, boks, karate var, yumruk var, tokat bile var. Ne ararsan var.
1: Sen ne sandın ki? Tek dövüşten 1 milyon kazanmak kolay mı?
0: Aç kulağını. Evet, para kazanmak istediğim doğru. Fakat ben Süpermen falan değilim. Böyle dövüşmeyi 6 haftada öğrenemezsin. Kimse öğrenemez.
1: Bal gibi de öğrenir.
0: Nasıl?
1: Güreşteki en önemli unsur ne?
0: Hamleler.
1: Hamleleri biliyorsun.
0: Bilirdim.
1: Sana kaç hafta lazım?
0: 6.
1: İşte bu. Antrenmanlara başla. Hadi.
0: İş adamlarının hepsi aynı.
1: Hadi yürü, gidiyoruz. Eski Delhi. Gerçek Delhi. Başka bir yerde bulamadığını burada bulabilirsin. Burası 25 yıldır dövüş sanatlarına ev sahipliği yapar. Hindistan'ı temsil eden birçok sporcu buradan çıkmıştır.
0: Ama bu iş bambaşka.
1: Merak etme, halledeceğiz. Burada bir genç 8 yıl önce Londra'ya gitti. Şimdilerde kimsenin karşısına çıkmak istemediği bir efsaneye dönüştü.
0: Bu kilitler de neyiniz? Buranın sahibi hazine falan mı saklıyor?
1: Bir zamanlar Londra yeraltı güreşinin en iyi dövüşçüsüydü. Derken onu doping kullanmakla suçladılar. Çamur attılar, izi kaldı. Sınır dışı edildi.

0: O da eski Delhi'ye döndü. Yani kariyerinin başladığı yere. Sonra da dövüşü bıraktı. Fakat dövüş onu bırakmadı. Şimdi en iyi olsunlar diye sporcu yetiştiriyor. Çünkü en iyi olduğunu biliyor. Adı Fateh. Fateh Singh.
1: Olimpiyat madalyalı. Dünya şampiyonu. Ama çocuğunu kaybetti. Karısı tarafından terk edildi. Üzücü bir hikayem. Ne yapayım? Ağlayayım mı? Ben böyle birini eğitmem.
0: Fateh, elimdekilerin en iyisi o.
1: En iyisi mi?
0: Öyle.
1: Adama alıcı gözle bir bak. Bir tip tükenmiş bu. Kaybetmeye mahkum birini görünce tanırım. Çektiği acılar yüzünden kendini canlı canlı mezara gömmeye hazır. Artık ölü sayılır. Ben ölmüş insanlara eğitmem.
0: Güven bana, eğit onu, ben kefilim.
1: Ona biraz fazla güvenmiyor musun? Şu işe bak. Hatırın için ona bir şans vereceğim. Elinden geleni ardına koyma arkadaşım. Yarın sabah. Saat tam 10'da.
2: Sultan, ölü güreşçi. Sultan, olimpiyat madalyalı güreşçi. Dünya şampiyonu.

0: Ölü güreşçi.
1: Bütün gece ağlamışsın.

0: Devirdi adam.
1: Gördünüz mü? Ne yaptı?
2: Vaktini boşa harcıyorsun. Bu adamın işi bitik. Ringten ancak ölüsü çıkar.

0: İnanılmaz bir hareketti. Şuna bak.
1: İnanılmaz.
0: İnanmıyorum.
1: Nasıl bir şey? Nasıl olur böyle bir şey?
0: Adamı devirdi.
2: Güreşmeyi bırakmış olabilirim. Ama dövüşmeyi hiç bırakmadım. Ayaktayım.

0: Siz buna nasıl diyorsunuz?
1: Yaşıyorum ve hayat doluyum.
0: Aynen öyle. Usta.
2: Çiftçi miydi bu?
1: En iyisinden.
2: Hadi başlayalım.
1: Başlayalım.
3: Daha hızlı. Bu kadar mı? Daha hızlı. Koş. Koş, ne oldu? Ha? Bütün gücün bu mu? Kaldır hadi. İt. Daha kuvvetli. Hadi. Sen de bu hurdalar gibi paslanmışsın. Hurdalar yerinde ama senin işin bitik ha? Sen güreşçisin değil mi? Yani senin gücün alt tarafında. Aşağı indir. Bu spor bütün dövüş sanatlarının karışımıdır. O yüzden güreş tekniğiyle başlıyoruz. Önce alçakta dövüşeceğiz. Hareket etmeden önce gücünü hisset. Dengede kal. Ağırlığını dengeli dağıtma çok önemli. Zorla hadi. Ne oldu şampiyon? Hayır. Baştan başlayacaksın. Resultan, resultan. 10, 9. Hadi çek. Daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Resultan, hadi, hadi. Resultan. O bakışta ne? Vuracak mısın? Sana daha sert vururlar. Ringde. Onları indirmek istiyorsan sen de yıkılmayan bir boğaya dönüşmek zorundasın. Yenilmez bir boğaya. Hadi. 10 darbeye karşı bir kez vurabileceksin. İşte bu yüzden 10 kat daha güçlü vurmalısın. Yorulmuş gibisin. Bu iş böyle yürümeyecek. Koşuda hızlanmazsan ringde tek round bile dayanamazsın.
0: Govind.
3: Vaktimi boşa harcıyorsun.
4: Hiç de boşa harcamıyorsun. Boştaki bir uçurtma insanı şimşek hızını da koşturur. Gör bak, trenden bile hızlı koşacak.
3: Saçmalık.
4: Acaba arkadaşın öfke sorunu var.
3: Hazır mısın?
4: Çek çek çek çek çek. Hadi çek çek çek. Hadi uçurtma boşta kaldı. Hadi bir çabuk çabuk. Hadi,
5: hadi
4: çabuk.
5: Hadi hadi hadi. Hadi koş.
4: Şimdi seyret eğlenceyi. Hadi.

0: Her şeyden önce dövüşürken rakibin dövüş stilini çözmelisin. Onu gözünle takip et. Hareketlerine bak. İyice belli et ve hafızanı kaydet. Şampiyonanın en amansız dövüşçüsüdür. Dua et rakip olarak karşına çıkmasın. Kaldır! Bu arada şu deyimi unutma. Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma.
1: Anlaşıldı.
0: O halde hemen kalk! Sol, sağ, sol, sağ. Yumruk atarken arka ayağından güç al. Dirsek, diz, yumruk, yumruk, yumruk, dirsek, diz.

0: Sultan oradan atlayamaz ki. Kıl payı kaçırdı.
1: Bu sporun en ölümcül numarası hop, kilitlenmek. Sen de yeteneğini geliştirebilirsin. Biz seni eğiteceğiz. Bu arada tamam bırak. Baktın kurtulamıyorsun. El ver ve dövüşü orada tamam. Bitir. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Nefes al. Nefes al. Almaya devam et. Nefes al. Devam et. Devam et. Devam et. Ciğer kapasiten iyi mi?
3: Bayıldı. Adam asla pes etmiyor. Su getirin. Biraz su içerse kendine gelecektir.
1: Adam ölümü göze almış.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Sultan, il. Kaç. Sol, sağ, diz, dur. Burada saat işiyor. Daha hızlı.
5: Hadi hadi çabuk çabuk çabuk.
4: İşte bu. 4, 5. 5, 6. Devam et, hadi.
5: Evet.
4: Evet, güzel. Evet, dövüşçü dediğim böyle koşar. İşte böyle, bu kadar.
1: Abiraç, ulusal judo şampiyonu. Savin Dersing, uluslararası boks şampiyonu. Francis, uluslararası tekvando altın madalya sahibi. Hepsi bizim kulüpten. Al. Sen de adın yazılı bu kilidi tak. Herkes kazanan kişinin kahraman olduğunu düşünür. Bana sorarsan gerçek bir kahraman kaybetmeyi bilendir. Çünkü kaybeden dövüşçü zaferin kıymetini bilir. Sen de biraz kendimi görüyorum. Sen de hayatının en değerli varlığını kaybettin. Aileni. Ben seni diğer sporcularla dövüşebilmen için eğittim. Ama senin mücadelen bu şampiyonanın çok daha ötesinde. Çünkü senin asıl kavgan bizzat kendinle sultan. Sakın kendini yüzüstü bırakma. Kusura bakma, orada yanında olamayacağım. Çünkü o ringde ölsem bile yenilgiyi yine de kabul etmeyeceksin. Bunu görmeye dayanamam.
4: Salonumun adını sakın kötüye çıkarma.
6: Ben Aştak Haberler'den Shivani. Yeni Delhi'deki Ulusal Stadyum'dan bildiriyorum. Bugünün öne çıkan haber başlığı Güreş Ligi'nin 3. sezonu. Son 2 sezonun yatırımcılar için iyi geçmediği biliniyor. Hiç şüphe yok ki bu sezon bu sporun Hindistan'daki geleceğini belirleyecek. Pro Güreş'in 3. sezon başlangıcına sadece 2 gün kaldı. Bu yüzden heyecanın dorukta olduğunu söyleyebilirim. Şu an hemen arkamda Tyron Woodley'nin geçtiğini görüyorsunuz. Amerikalı Tyron'un sponsoru Çinli iş adamı Joseph Ma. Ve işte karşınızda güreş sporunun son şampiyonu İngiliz Marcus. Sponsoru yine İngiliz iş adamı James Caulfield. Hemen arkasında Capoeira dövüş makinesi Marius var. Brezilyalı dövüşçü Marius'un sponsoru dünyaca ünlü Rus iş adamı Viktor Galitski. Sezonun dikkat çeken olaylarından biri de turnuvaya ev sahipliği yapan Arkan Singh'in bu büyük şampiyonada kendi dövüşçüsüyle yer alacak olması. Durum daha da ilginç hale getirense bu dövüşçünün bir Hintli güreşçi olması. Böylelikle spor severler bu ringte ilk kez bir Hintli dövüşçüyü izleyecek. Bahsi geçen Hintli dövüşçünün adı ise Sultan. Turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk kemeri ve turnuvadaki dövüşçüler aynı organizasyonla medyaya tanıtılıyor. Gördüğünüz gibi hiçbirinin geri planda kalmaya niyeti yok. Büyük ilgi çeken bu muazzam turnuva için hepsi de şimdiden hazır.
2: Herkese merhaba, ben Mian Cenk.
7: İyi akşamlar, ben de Kübra Seyit. İlk dövüşün basın toplantısına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu yıl Pro Güreş Turnuvası'nın 3. sezonundayız.
2: Çok teşekkür ederim. Hiç vakit kaybetmeden soruları almaya başlayalım.
8: Hintli bir güreşçiyi turnuvaya getirmenin neden 3 yıl sürdüğünü sorabilir miyim acaba?
2: Hata etmişim. Babam bana şöyle dedi. Hindistan toprak demektir. Bu toprağa baktığımda da sultanı buldum. O bizim kendi toprağımızdan. Şahsen en iyisi olduğuna inanıyorum.
9: Turnuvada göreceksiniz.
6: Sultan, bunca yıldır nerelerdeydin? Dünya şampiyonluğu unvanını kazandıktan sonra güreşi neden bıraktın?
9: Sorunlarım vardı. Nasıl desem... Yani bazı sorunlar yaşadım. Bu cevap yeterli mi?
10: Ailevi sorunlar.
8: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?
2: Kişisel sorular almıyoruz.
10: Bizde boşanma diye bir şey yoktur.
9: Kavga edebiliriz, tartışabiliriz. Sevgi ne kadar büyük olursa aradaki kavgalar da o kadar fazla olur. Sen eşinle münakaşa etmez misin?
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Abi motor komple bitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
17: Bellona. 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
18: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
19: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
20: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
21: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
22: İkisi birlikte çok iyi.
23: Tıpkı bizim gibi.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Size bir sürprizim var. Osmo Cool.
26: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
25: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
27: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
28: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos. Formula 1 resmi sponsoru.
29: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: 13-19 Ağustos tarihleri arasında A101'de aldın aldın. Seçili TV'lerde indirim fırsatları sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
22: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
23: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
22: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
23: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
22: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
23: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
22: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
30: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
7: Sadece durunladım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Duru'la.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
5: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
0: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
8: Bence kadınlar mücadeleci ruha sahiptir. Kavgada boy ölçüşemezsiniz. Doğuştan kavgacı olur.
9: Galiba sizin eşiniz de güreşçiydi, öyle değil mi?
8: Kendisinin inatçılığı oradan geliyor. Sizler basındansınız. Büyük güce sahipsiniz. Geçen beni rezil etmiştiniz. Şimdi de onu ikna etiniz diyorum. Bakarsınız size dinler.
10: Bence burada şampiyon olabilir misin?
8: Bilmem.
11: Hayır. En küçük şansı yok. Çünkü yarın ringde baş başa.

0: çakalacağız. İşte o zaman vücudundaki bütün kemikleri tek tek kıracağım.
1: Sonra da onları toplayıp doğruca karına göndereceğim.
2: Arkadaş beni sevmedi galiba.
3: Kendisine bir cevap vermek ister misiniz? Söz sizde.
2: Ona cevabımı ringde vereceğim.
4: Selam olsun.
5: Sultan herkesin dilindeki tek isim. Ayrıca bugün ilk kez eşiyle ilgili konuştuğuna tanık olduk.
6: Üstünden çok geçti Arfa. Tanrı bile kullarını affeder.
7: Efendim, eşinizle birlikte yaşamıyorsunuz. Kendisinden boşandınız mı acaba?

0: şu anda videoyu kaydediyorum.
1: Görüyorum.
0: Hepsini kabul et. Arfa'nın bütün şakalarını.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın deliliklerini.
1: Kabul ediyorum.
0: Arfa'nın öfkelerini.
1: Kabul.
0: Peki Arfa'nın yaşlılığını? Görün işte. Eyalet şampiyonunun düğün gecesinde yaptığına bakın. Uyuyakaldı.
2: Zavallı sultan.
3: Yine karşınızdayız. Hepimizin beklediği büyük gün geldi. Güreş turnuvasının açılış maçı başladı. Toplam 24 dövüşçü 25 gün boyunca ter dökecek. Şampiyon olan sporcu buradan 50 milyonuna gidecek. Geçtiğimiz iki sezon büyük hüsranla sonuçlanmıştı. Fakat turnuva son günlerde yeniden gündeme oturdu. Bunun da tek nedeni herkesin bildiği gibi sultan. Heyecandan yerinde oturamayan spor severleri görüyorsunuz. Açılış maçında stadyumun tıklım tıklım da olduğunu tahmin ediyoruz.
4: İşte karşınızda Kafero şampiyonu, acımasız dövüşçü Mariz.
5: Vay canına, şu adama bakın. Kendinden ne kadar
0: emin görünüyor. Tarzıyla, enerjisiyle, tutkusuyla yerinde duramıyor. Akrobasi yetenekleri de cabası.
6: En büyük silahının özgüveni olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Kesinlikle şüphen olmasın. Zaten bulunduğumuz köşede bütün stadyumun hep bir ağızdan aynı ismi haykırdığını duyabiliyoruz. Bu isim de Acımasız Mariz. Bu arada tüm dövüşçülerin bu turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını öğrendik.

0: Kardeşim, bizim sıramız geldi. Ben dışarıda olacağım.
1: Bu turnuvada son iki sezonda farklı dövüş stillerine tanık olduk. Bugüne kadar
2: ilgi çekici dövüşler izledik. Fakat daha önce kendi ülkemizden çıkan bir kahramanı seyretme fırsatımız hiç olmamıştı.
3: Ortaya. Pozisyon alın. Salto, hadi gücünü göster. Hadi Salto, hadi.

0: Bir zamanlar ona Kaplan lakabını takmışlardı. Çünkü o, Haryana'nın ruhu, kalbi ve gururu olarak tanınıyor. İşte Sultan Ali Han.
1: Bak işte baba Sultan. Sırtında bizim düdük
2: ütemcilerimiz var. Hadi Sultan, hadi Sultan, hadi Sultan. Hadi Sultan.
3: Haryana'dan nasıl bir dövüşü çıktığını bütün dünya görsün bakalım.
4: Ama Sultan çok bomba görünüyor değil mi? Hadi Sultan, hadi Sultan. Hadi Sultan, hadi Sultan.
5: Pehlivan, pehlivan. Nedir bu böyle?
6: Bana sorarsan küresel ısınma dedikleri böyle bir şey olsa gerek.
7: Bu maçla ilgili en çok şunu merak ediyorum. Kendisinden çok daha genç ve çevik bir rakibe karşı
0: geleneksel kum güreşinden gelen ve uzun zamandır güreşmeyen bir sporcu ayakta kalmayı nasıl başaracak?
8: Çok ilginç bir maç olacağı kesin. Çünkü birbirine taban tabana zıt iki spor dalının temsilcilerini izleme fırsatı bulacağız. Bir tarafta Hint güreşi, diğer tarafta ise Kokoyla.

0: Hazır mısın? Dövüş!
1: Gong sesiyle 3. sezonun ilk maçı başladı. Sultan tam bir karma dövüş sanatları ustası gibi hareket ediyor. Heyecan verici bir dövüş olacağı şimdiden belli oldu. Bakalım Maris'in bir sonraki hamlesi nasıl olacak? Buradan bakınca dans ederek Sultan'la oynuyor gibi görünüyor.
2: Yumruklardan kaçmaya çalış hadi. Tabii tekmelerden de.
3: Hadi Maris hadi.
2: Bu insan mı ya, maymun gibi sıçrıyor.
4: Yine paramızı çöpe atmışsın minik.
5: Dur baba sakin ol, daha müsabaka bitmedi. Hadi Sultan göster kendini.
6: Semiran gel bakayım buraya. Gel. Ne yapıyorsun? Aklın başka yerde. Dikkatini buraya ver. Kafanı kullanmayı öğren. Git biraz su iç.
7: Sultan için kolay bir maç olmayacak. Ne de olsa capoeira hareketlerin tahmin edilemediği bir dövüş sanatı. Bizim gibi sultan da darbenin nereden geleceğini kestiremiyor. Kralından ünlü yılan hareketi geliyor.
1: Evet işte bu sultanın canını yakmıştı.
4: Göster kendini sultan. Hadi.
2: Kurtuldu.

0: Haris tekmeleri sıklaştırdı. Gittikçe Sultan'a ring idare ediyor.
1: Galiba seyirciler Maris lehine tezahürat yapıyor. Sultan'ın buradan ayakta çıkmasına imkan yok.
2: Gidişata göre çok kısa bir round olacak. Şuna bakın.
1: Maris Sultan'ı yere bastırıyor.
3: Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kurtul. Kurtul hadi, kurtul, kurtul.
4: Hadi Sultan, kurtul şu adamdan.
2: Bu iş burada bitecek gibi. Çünkü Maris rakibini kilitledi.
4: Nefes al. Sen daha derin nefes al.
1: İşte boğma hareketi. Boğma hareketi geldi.
2: Sadece 10 saniyesi kaldı. Bakalım Sultan bunu orada atlatabilecek mi?
1: Hadi Sultan, dayanmaya çalış. Az daha dayan.
4: 5 saniye kaldı, hadi.
5: Üç.
3: Dayan. Dayan.
2: Gerçekten de başardı.
6: Görünene göre Sultan birinci raundu ucuz atlattı.
3: Güzel.
7: Evet.
4: Aferin sana. Aferin.
5: İyi yırttın minik.
4: Tamam dur Sultan. Bizim köşemiz bu tarafta.
8: Tabure.
4: Ne?
8: Tabure.
4: Zaman yok. Şuraya çömeli ver. Gördün mü? Adam oradan oraya zıplayıp duruyor. Maymun gibi.
8: Hareketlerini hiç tahmin edemiyorum. Goril stili mi oluyor, şempanze mi bilmiyorum.
4: Sen şimdi onun ne yaptığıyla ilgilenme dostum, tamam mı? Önemli olan senin ne yaptığın. Ringde aceleci davranma. Soğukkanlı olmaya çalış. Evet, hadi bakalım.

0: Dövüş.
1: İşte aceleci o zaman davranma. Vücudundaki bütün kemikleri kıracağım. Sonra da onları toplayıp karına göndereceğim.
2: Paris! Paris! Paris! Paris! Paris!
0: Dövüş.
1: Hadi bakalım, bekliyorum. Gelsene. Hadi diyorum, ne diye oyalanıyorsun?
3: Evet Sultan, birinci raundu geçmeyi başardı. Ama ne yalan söyleyeyim, ben bu raunttan hiç umutlu değilim.

0: Neydi şimdi bu?
1: Sultan ringi terk etti, gidiyor. Nereye gidiyor?
2: Ne yapıyor bu? Müsabaka bitmedi.
3: Bu sultana özgü bir harekettir. Ringdeki rakibi bir daha ayağa kalkamayacak.
0: Hakem işaretini verdi. Bu müsabaka nakavtla sona erdi.
4: Bunu tekrar izlemek lazım.

0: İşte ben buna ünlü Hintobi hareketinin günümüze uyarlanmış hali derim.
1: Ben başka bir isim buldum.
0: Neymiş?
1: Buna olsa olsa sultan çarpması denir.
2: Seni hazır seni.
3: Sultan, saat sabahın 3'ü. Bugün şampiyon gibi dövüştün. Git biraz dinlen.
4: Ne yapayım Akaş? Geceleri bir türlü gözüme uyku girmiyor.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Seni buraya getirdiğim zaman bir zavallı diğerini destek oluyor diye düşündüm. Ama bana bir şey öğrettin.
4: Neymiş o?
3: Yenilgiyi asla kabullenmemeyi. Asla pes etmemeyi. Bu spor, bu turnuva daha önce benim için sadece iş demekti. Ama şimdi başarım için babamın bana saygı duymasını istiyorum.
4: Sen duygusal bir çocuksun. Dövüşmem için bana bir amaç verdin. Hadi iyi geceler.
3: Sana da.
1: Sınırları aşan ve heyecan dolu ilk maçtan sonra kendine güveni yerine gelen çok daha hızlı bir sultan görüyoruz. Yeni rakibini de kendine özgü Hint stili hareketleriyle yere indiriyor. Öyle
0: kesinlikle
1: değil mi?
0: Kesinlikle. Şu anda kimse onu durduramaz. Yumruklar onu
5: hadi
0: işte.
5: Hadi çevir şunu, hadi.
1: Zen yerde. Boyun kilidi geldi. Şimdi boğmaya çalışıyor.
6: Ve işte nakavt oluyor.
7: Evet be. Ben size söylemedim mi? Bizim sultan gerçek bir şampiyondur be.
8: Affedersin. Bakar mısın?
9: Sizde sultan düdüklü tencerelerinden var mı?
7: Aa, olmaz olur mu? Size kaç tane paketleyeyim?
0: Sultan rakibini yendiği
10: zaman avuçlarını birleştirip at dileme hareketi yapıyor. Bu yüzden ülkemizin örnek vatandaşı olmayı hak ediyor.
11: İşte bu.
12: Evet sultan.
11: Aferin sana sultan.
12: Tebrikler. İyi akşamlar efendim.
9: İyi akşamlar.
12: Rakeş adında bir oğlum var. Daha 5 yaşında. Bu sabah uyandığında adını değiştirmek istediğini söyledi. Sultan yapmak istiyormuş. Neden diye sordum. Çünkü seyrettiğim filmlerdeki kahramanların hepsi sahte. Ama sultan gerçek bir kahraman. Ben de büyüyünce onun gibi olacağım dedi. Bir de sizin için bir resim yapmış.

0: Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim.
1: Başka bir arzunuz?
0: Hayır, yok. Geliyorum.
2: Ne yapıyorsun?
0: Yemeği mi yiyorum?
2: Boş ver şimdi yemeği. Hadi hemen giyin. Dışarı çıkıyoruz. Çıkıp eğleneceğiz.
0: Yoksa düğün mü yapıyorsun?
2: Düğün falan yok. Benim doğum günüm. Kutlayacağız.
0: Şu işe bak. Tebrik ederim. Kutlu olsun.
2: Öyle kuru kuru tebrik etmekle olmaz. Her şeyi ayarladım. Parti yapacağız. Yürü hadi. Gidiyoruz.
0: Ben gelemem.
2: Ciddi misin? Yaptığın iş mi şimdi? İyi o zaman, ben de gitmiyorum. Burada oturup beklerim. Sonra da uyurum işte.
0: Çocuk gibi davranma.
2: Çocuk gibi davranmıyorum. Ben seni abim gibi görüyorum. Seninle aile sayılırız. Bizde aile olmadan eğlence de olmaz. Neyse, televizyon izleriz.
0: Duygu sömürüsü yapıyorsun. Bizim köyde bir söz vardır Akaş. Sana da söyleyeyim ki kulağına küpe olsun. Sakın bir aptallık yapıp tereci

0: Sultan, hadi bakalım.
1: Yok, ben istemem. Teşekkür ederim. Benden sadece aşk sarhoş olur.
2: Şu laflara bak, ne kadar da tatlısın. Lütfen eşini terk edip benimle evlen.
1: İltifatınız için teşekkür ederim ama benim eşim çok özeldir.
2: Ama seni yıllar önce terk etmiş zaten. Her şeyin bir son kullanma tarihi vardır.
1: Bizim için söz konusu olamaz. Çünkü aşkın son kullanma tarihi yok.
2: Madem öyle, eşinde olup da bizde olmayan ne var?
1: Yanlış anlamayın. Bence hepiniz harikasınız. Ama benim eşim bambaşkadır. Siz birine ne beslemek diyordunuz?
0: Duygu.
1: Duygu, evet. Ona duygularım var. Ona olan sevgim hiçbir zaman sona ermeyecek.

kendine özgü hareketleriyle tanınan bir güreşçi. Alışılmadık bir yolda ilerleyerek ününe ün katıyor. Sultan'ın söylediği "Dünyayı dolaştım" şarkısı tıklanma rekorları kırıyor. Hayranları yeni bir isim taktı bile. Romeo Güreşçi.

0: Bugün Pro Güreş Turnuvası'nın yarı final ikinci ayağında Sultan ve Tyron karşı karşıya geliyor.
1: Tyron'ın ikinci roundda kazanma rekorunun da şu ana kadar kırılmadığını hatırlatalım.

0: Alo.
1: Başla.
2: Heyecan verici bir karşılaşma olacak çünkü iki güreşçi karşı karşıya geliyor.
3: Bu maç yalnızca ilginç değil, eğlenceli de geçecek. Tyron'un nasıl kasıldığına bakar mısın? Olacak
2: evet,
3: şey değil.
2: Elimden geleni ardına koyma diyerek adeta davette bulunuyor.
3: Ne de olsa Tyron da eski ve iyi güreşçilerden.
4: Sultan yine Dobby hareketini yaptı ve dişli bir rakip olduğunu gösterdi.
5: Hadi kardeşim, hadi
4: Sultan,
5: hadi.
4: Maça ağırlığını koymaya başladı.
5: İkisi de aynı stilde dövüştüğünden çok ilginç bir maç oluyor. Şuna
4: evet,
5: bak, şuna
4: evet,
5: bak.
4: Evet,
5: vay,
4: evet.
5: Vay.
4: Ucuz atlattı.

0: Vay canına, doğrusu bunu hiç beklemiyorduk. Yumruklar ve tekmeler havada uçuşuyor. Bu dakikalarda sultan sarsılmış görünüyor.
1: Sultan bugün sert kayaya çarptı.
2: Yapma sultan, dayak yemenin sırası mı şimdi?

0: Sultan yerde, Tiger üstüne gidiyor.
1: Zil sayesinde paçayı yırttı. Hayır hayır hayır, hiç de iyi görünmüyor. Durumu iyi değil. Sultan seyircinin gözdesi olduğu gibi benim de favori dövüşçüm. Kafeste onu bu halde görmek beni ne kadar üzüyor anlatamam.
2: Sorun ne?
3: Yaşlılık. Ne? Sesi sen de duydun
2: mu? Ne sesi?
3: Adam kaburga kemiğimi kırdı. Hayır.
2: Böyle dövüşmene izin veremem. Hemen ringe havlu atacağım.
3: Olmaz. İşi buraya getirip pes mi edeyim yani? Tekrar zavallı mı olayım? Yine mi kaybedeyim?
2: Hiçbir koşulda pes etmeyeceğini biliyorum sultan. Ama şimdi bırakmazsan adam canını alacak.
3: Benim canım revaride zaten. Ben burada sadece onun için dövüşüyorum. Sonra görüşürüz kardeşim.
2: Ona gününü göster hadi.
1: Sevgili izleyiciler, ikinci yarı finalin ikinci raundu başlamak üzere. Sultan hala sarsılmış görünüyor.
2: Sultanın kaburgası kırılmış.
4: Ne? Dövüşü durdur. Maç bitti.
2: Durdurmak istedim ama engelledi beni.
5: Dövüş!
1: Görebildiğimiz kadarıyla Sultan'ın kaburgası pek iyi değil. Tyron da onun bu durumundan faydalanmaya çalışıyor.
0: Duruma bakılırsa Tyron kazanma rekorunu daha da geliştirecek.

0: Tyrone Sultan'ı kaldırdı.
1: Yere çarptı. Sultan şu anda yerde. Doğrusu ayağa kalkacak gibi de durmuyor.
2: Ayağa kalk.
3: Tyrone şu anda geri çekiliyor. Omzunu tuttuğunu görüyorum. Galiba bu hareket Tyrone'a da yaramadı.

0: Çekil oradan hadi.
1: Sultan, ayağa kalk.
2: Sultan darbeden kurtulmayı başardı. Son anda çekildi. Yoksa bu bir güreşçinin yükselişi mi?
0: Hadi sultan, göster ona. Son bir gayret.
1: Bitir işini sultan.
0: Hadi sultan, ona gününü göster.
3: Seyirci hala sultan diye bağırıyor.
0: Hadi sultan, göster ona gününü. Bunu yapabilirsin. Hadi sultan, göster gününü.
4: Sultan!
0: Hadi sultan.
4: Sultan!
0: Hadi sultan.
4: Sultan!
5: İşte böyle.
1: Evet. İşte bu.
2: İşte bu hareket pro güreş turnuvasının yarı final ikinci ayağında Tyron'un sonunu getiriyor.
6: Aferin oğluma.
7: Tyron yerinden kalkabilecek gibi değil. Bunun anlamı açık. Hindistanımızın bağrından gelen herkesin gözdesi Romeo güreşçi Sultan pro güreş turnuvasının final maçına çıkmayı garantiledi.

0: Alo.
1: Alo.
2: Ben Govind Delhi'deyim.
1: Sultan gerçekten çok kötü yaralandı Arfa. Şu anda hastanede. Sana bilet ayırtıyorum. Sen hemen yola çık. Gelince seni otogardan aldıracağım.
3: Profesyonel güneş turnuvasının 3. sezonu beklentilerin ötesinde ilgi çekiyor. Sizin de gördüğünüz gibi Sultan'ın iyileşip ringlere dönmesi için bekleyen binlerce hayranı hastanenin önünü doldurmuş durumda. Sultan dün çıktığı yarı final maçında Tyron'u yenerek finale adını yazdırmayı
4: Akash
3: başarmıştı.
4: Kendisi harika buyurun bir dövüşçü. Neye karar verdin?
5: Karar bana düşmez. Sultan'a ne söylediysem dinletemiyorum. Öyle ya da böyle finale çıkacak.
4: Ama aklını başına almalısın.
5: Ben de söylüyorum
4: Akash,
5: ama...
4: hayati tehlikesi yok. Ama durum hala çok kritik. O ringe çıkacak olursa sağ kalması mümkün değil.
6: Gelsene. Bu Bey Akash. Akash'a, bu hanım da Arfa.
0: Memnun oldum.
5: Merhaba.

0: Kemiklerini mi kırdın?
1: Kendim kırmadım. Rakibime marifet. Otursana. Nasılsa iyileşirim.
0: Ne kanıtlamaya çalışıyorsun? Söyle, beni gerçekten sevdiğini mi?
1: Madem yanı başımdasın, biraz sohbet etmenin sakıncası yoktur. Sen bana hala kızgın mısın? Olaylara hiç benim gözümden bakmadın mı? Ben niye güreşe başladım? Neden güreşçi oldum? Dahası kimin gözünde saygınlık kazanmak için didinip durdum? Peki Aman kimin oğluydu? Yalnız senin mi? Benim de kanımdan değil miydi? Arfa, burada bir baba da oğlunu kaybetmedi mi? Hı?
0: İnsanın acısı zamanla yavaş yavaş azalıyor. Hı. Sen ne sandın peki? Dua etmeye giden bir tek sen miydin? Oraya her gün neden gittiğimi umursadın mı acaba? Her gün. Peki neden? Sırf seni görebilmek için. İlişkimiz yıllarca böyle büyük bir acıya dayandı. Aramızdaki bağ hiç kopmadı. İnsan acı çekerken umudunu da kaybeder ama biz kaybetmedik. Neden? Çünkü sana olan aşkım gerçek. En az senin masumiyetin kadar. Evet, biliyorum. Uzun yıllar boyunca seni incittim. Oysa sen böyle bir muamele görmeyi hak etmemiştin. Yine de şunu bil ki, bir annenin yarası babanınkinden daha derindir.

0: özür dilerim.
1: Biliyor musun? Dışarıda kiminle konuştuysam senin o ringden canlı çıkmanın mümkün olmadığını söyledi.
0: Biliyorum.
1: Ama onlar gerçek sultanın nasıl biri olduğunu bilmiyor. Benim tanıdığım sultan bugün burada pes etmesi halinde nefes alıp vermeye devam etse de tamamen yok olana kadar içten içe ölür.
0: Beni çok iyi tanıyorsun.
1: Elbette. Ringe çık ve başladığın işi bitirmeden inme. Bana da bir söz ver. Ama bir güreşçinin diğerine verdiği değil, eşlerin birbirine verdiği türden bir söz. Bana canlı olarak dönme sözü. Çünkü bizler sporcuyuz. Asla pes etmeyiz.
0: Nasıl isterseniz öğretmenim. Aman yavaş acıyor.
1: Hadi kalk. Hayranların dışarıda seni bekliyor. Bırak görsünler seni.

0: Ring devlerin savaşına tanıklık edecek. Sultan ve Marcus amansız bir maç yapacaklar.
1: Unutmadan söyleyelim, Marcus bundan önceki sezonlarda 3 rakibini de evlerine bu ringden sedye üstünde uğurlamıştı.

0: Gelsene.
1: Senin dönmeni bekleyeceğim.
0: Bunun için mi surat asıyorsun? Bir kerecik gülümse bana.
2: Marcus'un rakibi Sultan'ın kaburgasında kırık olduğu biliniyor. Bence buna maç değil, olsa olsa intihar denir.
3: Ne yazık ki aynı fikirdeyim. Bu maçın nasıl sonuçlanacağını çok iyi biliyoruz. Yine de bu adamı selamlamamızın vakti geldi.
4: Hatta bana kalırsa biz de mikrofonları kapatıp maçı izleyelim. Sultan
5: taraftarlar gibi. Dediğin gibi olsun. Taraftarlar gibi.
0: Yüzünden düşen bin parça Akaş, yine mi rol kesmeye çalışıyorsun ha? Akaş kardeşim, sana bir soru soracağım. Bu kadar düşüp kalkmadan sonra söz verdiğin kan bankam için yeterince para birikti mi?
6: Evet.
0: Güzel. O halde epey yol kat ettik. Bizim gibileri bir lakap takmışlar. Averaj takımı.

Gidelim. Son dövüşümüz.

Tokalaşın. Köşelerinize. Hazır mısın? Hazır mısın? Dövüş!

Evet.

Sakın pes etme. Hadi Sultan.

Sakın pes etme. Hadi Sultan.

0: Sakın pes etme. Hadi Sultan.
1: Nereden bakarsan haz. Mad, haz peşindeysen.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
13: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm akar.

0: bitiyor.
1: Doğrunun bulunması tarafındayız.
0: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
2: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
3: Abla ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
4: Çok korkunç bir ifade bu.
1: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
5: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
0: Zala Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
6: Kağıdı babası öldürdü.
7: Neyi kapatacağım ya?
1: Bir süs vermeye çalışmamış.
8: Elimizde 3 ayrı DNA var.
9: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
1: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
0: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pepsiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Boy, boy, boy, boy,
1: boy, boy. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle...
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Hadi başamalız.
5: Ooo.
6: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
7: O zaman herkesi benden şamalaz.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: İkincisi, gerçek bir güreşçi madalya kazanan kişi değildir. Hayatta en zorlu oyunda galip gelmesini bilen kişidir.
11: İşini bitirdin.
12: Bu kadar.
13: Kalk Sultan.
14: Yapabilirsin Sultan. Hadi yapabilirsin.
10: Üçüncüsü ise insan kendi izin vermediği sürece.
15: Hadi kalk Sultan.
10: Hiç kimse onu mağlup etmeyi başaramaz.
11: Evet Sultan. Evet.

0: Biraz daha hızlanman gerek koç. İngilizce nasıl deniliyordu? Ölmüş biri tarafından eğitilmek istemiyorum. Al bakalım. Bunu salonun asmanı istiyorum.
1: Çok iyi yiyorsun.
0: Sen onu bir de bana sor koç. Teşekkür ederim.
2: Alfa, Arya'nın dişi aslanı 8 yıl sonra eyalet güreş şampiyonluğu için geri döndü. Onun hemen arkasında başarılarıyla göğsümüzü kabarsan hayat arkadaşı Sultan Ali Han.
0: Çahatों की चादरों में कर रख वाली तू कभी हक सारे रखता है. Arfa, acele edin, meraklandırmayın.
3: Tatlı siparişi ver.

0: Ne istiyorsun bakalım? Kız mı erkek mi?
1: Bu sefer de bana bir kız doğur.
2: Bu başarıyla ilgili ne hissediyorsunuz?
3: Ne hissedebilirim ki? Yüzüme bakın ışıl ışıl.
2: Sultan'ı en son 5 yıl kadar önce ringlerde görebilmiştik. Yeni sezonda görecek miyiz?
3: Sultan bir güreşçi. Nereye gitse mutlaka güreşir.

0: Dekanik.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: tarihlere dikkat. Astrolojik olarak şans kimlerin yüzünü güldürecek? Aşk, sağlık, para. Dikkat! Aşk hayatında büyük sürprizi yaşayacak burçlar kimler? Astrolojik olarak dolunay bizlere ne getirecek? Hangi burçlar için aşk? Hangi burçlar için para? Yeni başlangıçlar kapımızda mı? Gökyüzü değişim için kimleri hazırlıyor? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Filiz Özkol Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Bugün kim ne haber bekliyorsa beklediği haberi en güzelini alsın. Sağlık bekleyenler şifanın en yükseğine kavuşsunlar. Para bekleyenler de bol bol para alsınlar. Hepimiz için özetle harika bir gün olsun inşallah. Bugün Perşembe, astroloji günü biliyorsunuz. Çok tatlı bir konuğumuz var. Çok sevdiğimiz sevgili Filiz Özkol. Hepimizin Filiz ablası. Hoş geldin.
2: Canım benim hoş geldin ama açılışına baktım. Sağlık ve para dedin. Aşk yok mu kimse?
1: Evet onu unuttum değil mi? Evli olduğum için herhalde.
2: Herkese bir de aşk gelsin ya. Aşk bir, evet, ortada doğru. Bir aşk sıkıntısı var.
1: Evet biz astrolojide mesela aşkı biraz fazla konuşunca Filiz abla ben hep yorumları takip ediyorum. Şey diyorlar işte para yok, sağlık yok, biz aşkı neyleyelim? Yani tabii aşkı bekleyenler, evet, duymak isteyenler de bizi izliyorlar. Ama eğer aşkla ilgili hiçbir beklentisi yoksa bize birazcık böyle sistemli yorumlar yapıyorlar. Herhalde biraz da o yüzden atladım.
2: Şimdi şöyle bir şey, yeni kızlar şöyle, ben danışmanlık verdiğim zaman Filiz abla para olsun da parayı getirecek olan adamın da aşkı olsun. Yani aşkla para bir arada olsun. Yeni bir dönem başladı. Aşk eşittir para. Böyle bir durumdayız, evet, maalesef.
1: Ama öyle bir şey yok maalesef.
2: Eskiden ama samanlık seyranda onlar devreden çıktı artık. Şimdi para ve aşk var. Haklı da insanlar. Bazen baktığımız zaman o kadar ekonomik darlıklar ve dünya, hı-hı, o kadar büyük bir kaotik durumdan geçiyor ki herkesin böyle bir paraya koşma hevesi var. Ama ben bazılarına değil çoğumuza hak veriyorum. Artık dünya paranın etrafında dönüyor.
1: Evet maalesef, evet. Keşke böyle olmasa ama birazcık öyle tabii yaşam koşulları için para gerekiyor. Ama biraz çaba da önemli. Ben mesela birazcık da ona bakıyorum. Hani karşıdakinin çok parası olmasından ziyade çalışmaya gönlü hevesi var mı? Çünkü evet, o insanlar bir yerde parayı bir şekilde buluyorlar. Çünkü emeği oluyor, çalışkan oluyor. Gerçekten böyle parasını taştan çıkartan insanlar var.
2: Şimdi şöyle bir şey, evren farklı çalışıyor, çalışana para geliyor, hı hı, ama diyorsun ki çalışıyorum para bu kadar. Evren bir şekilde açıyor, önünü açıyor, yeter ki çok azimli.
1: Peki paranın daha kolay geldiği burç var mı?
2: Yay var.
1: Yay. Sen mi demiştin yaylar fakir de olsalar mutlaka zengin onlar olmadan oğlak, ölmezler diye.
2: Onlar oğlak.
1: Oğlak mı?
2: Oğlak. Bak dünyada ölen milyarderler vardır. Hiç şey yoktur. Kedilerine, köpeklerine falan yalılar kalır böyle.
1: Genelde de modacılar.

0: kurallar geldi. Buradan o kuralları gerçekten alkışlıyorum. Çünkü artık medyumlar, falcılar astrolog oldu.
1: Doğru.
0: Astroloji işte biraz matematiksel, biraz şeydir, background'ı vardır. Biliyorsun sen de ta Sümerlerden zamanında kadim bir bilgi. Eskiden Osmanlılar savaşa çıkmadan mümeccin başı dedikleri, aynı zamanda mümeccin başının eşittir altı eşitliği, o zamanın astrologları, gök yıldız bilimini anlatan insanlar. Bu insanlar koskoca Osmanlı imparatorları savaşa çıkarken gel mümeccin başımı anlat bakalım savaşımız ne olacak diyebiliyorlarsa, astroloji hala varlığını gösteriyor. Ama tabii ki matematiksel anlatacaksın. Benim kulağıma şu fısıldadı, o fısıldadı, üçüncü gözüm açık, beşinci gözüm açık, onuncu gözüm açık. Onlar bana biraz ya, saçma
1: bir matematik
0: geliyor.
1: Değil mi?
0: Tabii ki. İstatistik bilim, matematik, astronomi, matematik, fizik bir arada çalışıyor. Astroloji matematiğin dilini, sayılarını dile çeviren, sana dille bunu anlatan insanlardır. Yani sayıların konuşmasıdır aslında. O yüzden astrolojiyi her zaman tutuyorum, gönülden
1: yani,
0: tutuyorum.
1: Yani astrologların gönül gözünün açık olma şartı aslında yok. Yani bu ilme emek veren, bu uğurda çalışan insanlar astrolog olabiliyorlar aslında,
0: yani
1: değil mi? Böyle de bir yanlış anlaşılma
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi birazcık medya şeye dönecek, dedikodu programına, ama şimdi böyle açıyorlar astroloji şeyini, ondan sonra kulağını da, bu böyle olacak, öyle olacak, öyle olacak, öyle olacak. Haritayı alıyorsunuz, bir tane rakam koymuş oraya, astroloji haritası çalışmıyor, donmuş. Hani vardır ya, donuk şeyi kendin konuşturursun. Konuşan bebekler gibi. Donuk bebekleri, donuk haritaları konuşturmaya
1: Bak,
0: çalışıyorlar.
1: Ekrana bir tane görüntü geldi. Bu Osmanlı'da temsili bir astrolojiyle ilgili aslında. İşte o çarkta işte, yıldızların herhalde, değil mi? Konumları mı var tam olarak bilmiyorum tabii ki, ama minyatürlere geçmiş bir görüntü.
0: Ay vallahi rejiyiz, gerçekten alkışlıyorum. Ne güzel bir resim buldu.
1: Ben de Rami Kütüphanesi'nde, lütfen orayı da ziyaret edin. İnanılmaz güzel bir yer. Bir eser vardı burçlarla ilgili. İnanamazsın ama böyle sayfalarca sayfalarca yazılmış, hatlarla yazılmış, böyle altın varaklarla yazılmış inanılmaz bir eserdi. Geçici olarak Rami Kütüphanesi'ne gelmişti. Sanırım Edirne'den gelmişti. Ben de ondan çok etkilenmiştim. Hatta bende fotoğrafı var. Belki reklam arası arkadaşlarıma yetiştirebilirsem nasıl bir eser olduğunu sizlerle de paylaşırız
0: ya bizim
1: onu.
0: Bizim şeyde, Kur'an-ı Kerim'de, Müslümanlık'ta da var. Yıllardır Allah rahmet eylesin, Yaşar Nuri Öztürk'e astrolojik danışmanlıklar verdim. O derdi ki, kızcağızım derdi, Burç Suresi denen bir sure vardır. Bu Burç Suresi'nde biz yıldızlar sizin kaderinizi belirliyoruz diye bir yazı şey geçiyormuş, dua geçiyormuş. Tabii ki o duayı biz okudukça anlamını, çünkü aslında biraz da Kur'an-ı Kerim'i okurken anlamını çok iyi bilerek okumak lazım. Hani düz okumak var, araştırarak okumak var, anlamını hissederek okumak var. Okumaktan okumaya fark var. Astrolojiden de astrolojiye fark var diyoruz.
1: Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Dün o hepimizin beklediği gök olayı gerçekleşti. Güneş tutulması oldu ve inanılmaz da bir meteor yağmuru oldu. Hatta İstanbul'dan görenler de olmuş. Ben kaçırdım, görmeyi çok isterdim. Uçakta birçoğunu görenler de olmuş. Videoları paylaştılar. İşte görüntüler ekranımızda. Dün akşam bir meteor yağmuru yaşandı ve onun görüntüleri sevgili izleyenler. Görenler çok şanslı. Ben bir defa görme fırsatı bulmuştum ama dünkünü kaçırdım. İnanılmaz değil mi?
0: Evet, çok
1: sanki
0: güzel.
1: Bir ateş parçası düşüyor gibi gökyüzünden.
0: Çok sevdiğim arkadaşım, can dostlarımdan sevgili Öner Döşer de çekimlerini yapmış, göstermiş. Bizim onunla çok güzel, çok dostane, çok bilgisel şeylerimiz vardır. Birbirlerimizle böyle devamlı konuşuruz. O da çok güzel resimler koymuş. Buradan o çektiği
1: evet,
0: resimleri
1: bu gördüğümüz
0: tutuyoruz.
1: Görüntülerde Türkiye genelinden videolanmış görüntüler. Çok inanılmaz bir şey değil mi?
0: Fakat güneş tutulması Türkiye'den görülmedi.
1: Evet, ama bu iyi bir şey.
0: Bu da
1: sanki
0: iyi bir
1: değil
0: şey.
1: Mi?
0: Türkiye, hani siz görmüyorsunuz ama ben size birazcık böyle bonus vereyim deyip şeyler, gökyüzü taşları düşmeye başladı. Güzel şeyler oldu. Daha çok biliyorsun orta şeyde, Batı Avrupa'da, İzlanda'da, Grönland'da, onu İspanya'da, Afrika'nın kuzeyinde, Amerika'nın güneyinde, buralarda görüldü ama orada görülmesi direkt olarak etki eti yapıyor.
1: Evet.
0: Ama dünyanın tamamı, şimdi evrene baktığın zaman Nilüfer'cim, kocaman evrende minnacık ceviz kadar dünya. Yani o güneş tutulmasının görülmemesi

0: dünyada mümkün değil. Tabii ki paralel meridyenler ve sayısal diyoruz ya, astroloji tamamen matematik ve sayısal olduğu için o görüntüler bize de yansıyor. Şimdi şeydi var, depremler. Ondan önce biliyorsun bir Japonya depremi
1: Evet,
0: oldu.
1: şu anda da
0: Tam Burç'a
1: İspanya'da
0: depremi.
1: gözle görülen güneş
0: Evet.
1: tutulması, tam bir
0: Evet, bakar mısın?
1: güneş tutulması.
0: Eskiler şey derdi ama, güneş tutulmasına bakmayın gözünüz kör olur.
1: Evet.
0: Ben bunu
1: Ben de
0: çok...
1: 99'dakinde hatırlıyorum onu. Çok
0: Evet.
1: anons yapılmıştı
0: Evet, siyah
1: 99'da.
0: gözlüklerle bakın falan. Biz lise yıllarında işte öğle üzerine rastlayan bir güneş tutulmaları vardı. Çocuklar bir sınıfta bize siyah gözlükler ya da siyah lam camlar vardı
1: Evet,
0: böyle.
1: evet.
0: O camlarla bakardık falan. Ama tabii ki tutulmalar her zaman kendi etkisini gösteriyor. Gösteriyor.
1: Bakalım işte İspanya gibi, İzlanda gibi, Grönland gibi bölgelerde bu süreçte neler olacak? Umarız tabii ki bir doğal afet hiçbir şey olmaz.
0: Amerika Grönland'ı taktı zaten. İspanya
1: Evet, değil mi?
0: Cumhurbaşkanı ben halkçıyım dedi, sosyalistim dedi, çıktı. Yani yavaş yavaş gösteriyor kendisini. Çünkü güneş tutulmaları 90 gün önceden, 90 gün sonraya kadar aşağı yukarı 6 aylık bir süreci
1: Ne kadar uzun bir
0: kaplarlar.
1: zaman.
0: Yani şimdi bu güneş tutulması bize daha çok Şubat ayında 2027'de Kova burcundaki tutulmanın ön aşaması olacak. Evet, bu yıl tutulmalar bitti. Son tutulmayı da uğurladık güle güle. Bir de 28'inde ay tutulması var. Ay tutulması ile birlikte tutulma sezonunu
1: Kapattık
0: kapatıyoruz.
1: mı?
0: Evet. Henüz daha ay tutulması gelmedi. Güneş tutulmalarıyla canım Nilüfer'im, ay tutulması arasında çok fark var. Güneş tutulmaları radikal olayları, özellikle dünya üzerinde ekonomik krizler, liderler arası savaşlar, toprak ve insan kişiliğinin değişmesi, önemli kararların alınması, bütün bunlar güneş tutulmalarının etkisiyle ortaya çıkıyor. Ama ay tutulmalarında duygusal çarpışmalar, duygu inişleri, anne ile ilgili konular, kadın figürleri, sosyal alanda aşklarla ilgili inişler, çıkışlar. Bakın ayın 28'inden sonra Ağustos'un sosyal medya aşkları ile ilgili birçok olay duyabiliriz. Tabii ki bunlar sosyal medyayı patlatan. Çünkü güneş tutulmasında biliyorsunuz ay ile güneş arasına, dünya ile güneş arasına ay giriyor. O yüzden güneşin ışığını kesiyor. Ve güneş kendi kişiliğimizle ilgili sorgulamalar başlatıyor. Sizin ışığınız kesildiği zaman ne yaparsınız sevgili arkadaşlar? Her zaman söylüyorum bunu. Karanlıkta el yordamıyla bir
1: Bulmaya
0: şeyler aramaya
1: çalışıyoruz, doğru.
0: çalışırsınız. O yüzden güneşin ışığı kesildiği zaman kendinize dönersiniz ve kendi içinizdeki radikal konuların nasıl bir değişime uğrayacağını görmek istersiniz. Şu sorgulama geliyor. Ben kimim? Bu dünyaya neden geldim? Mesela sen bile, ben bu işi neden yapıyorum? Kendim için mi yapıyorum? Halk için mi yapıyorum? Yani insanlara yardım etmek için mi yapıyorum? Yoksa benim bu içimdeki yeteneği ortaya çıkarmak için mi? Ve içindeki
1: Galiba
0: yetenek...
1: C hepsi.
0: Hepsi,
1: Evet.
0: hepsi. Çünkü bazı insanlar dünyaya mal olmuş insanlardır. Onlar bireysel yaşayamazlar, kitlesel yaşarlar ve topluma hitap etmek için gelmiştir. Her sahne, bu tür sahneler liderlik özelliği taşıyan insanların sahnesidir. O yüzden güneş tutulmaları sahneyi, liderleri ön plana çıkarıyor. Tabii ki sunucuları ve sanatçıları da ön plana
1: Evet, o
0: çıkarıyor.
1: zaman hadi bakalım bütün bu olaylar aynı zamanda bu güneş tutulmasının gölge günleri burçları nasıl etkileyecek efendim? Koç burcumuz gelecek. Her zamanki gibi yıldız tablomuz da var. Bakalım Koç'un yıldızları nerelerde parlıyor? Şöyle bir
0: Dur
1: görelim
0: bakalım.
1: önce ekranda yıldızlarımızı. O aşk hayatı tam yıldız almış Koç'un. İş ile sağlık da gayet güzel
0: Gayet
1: bence.
0: güzel. Çünkü koçlar Satürn ve Neptün'den çok güzel etki alıyorlar. Retrolar. Şimdi benim aldığım izlenimler şöyle. Filiz Hanımcığım veya Filiz Ablacığım, bizim anlayacağımız dille çok güzel anlatıyorsun. Mizansen yaparak ve görsel gibi anlatıyorsun. Sanki sahnelenmiş gibi. Şimdi Koç burcu nasıldır? Satürn'dür. Şu anda Satürn var. Satürn disiplini öğrenmek zorunda. Koçlar disipline gelemiyorlar. Mümkün değil. Onlara bir şey söylediğin zaman bakıyorlar, yaparız diyorlar. Kendi bildiğini yapıyorlar. Koça sen tahakküm edemiyorsun. O yüzden koçlar Satürn dedi ki Neptün'le birlikte, ben sana doğru hayalleri vereceğim. vermesine de kendine biraz disiplin getir. Hani oğlumuz, çocuğumuz, kızımız olur. Kızım çok akıllısın ama disiplinsizsin.
1: Evet.
0: İşte koç çok akıllı ama disiplinsiz. Satürn sayesinde disiplin. Artı güneş tutulması onu çok güzel bir şekilde etkiledi. Aşk evi böyle bir sallanıyor Jüpiter'den güneş tutulmasında. Aşklara bakış açısı değişiyor. Eskiden bazı aşklara daha farklı böyle macera gibi bakıyordu. Ya bu da olsun, bu da bu fena değil. Bununla da bir çıkalım edelim. Şimdi diyor ki hayatıma renk getirecek. Hayatımın otoritesini bana sağlayacak. Benimle meç olabilecek. Bana disiplin getirebilecek. Benim kariyer sınıfımı yükseltecek bir aşk istiyorum diyor.
1: Sıradan bir aşka hayır diyor o
0: hayır
1: zaman.
0: Diyorlar. Macera hevesleri bitti. Satürn yüzünden bitti. Kızıyorlar. Ah eski günler diyorlar ama şu anda çok mutlu bir aşk dönemi içine giriyor. İş konusunda da Mars Yengeç burcunda. Yengeç de dördüncü evinde. Ofis işleri, aile içindeki işler, aileyi düzenleyen konular da çok önemli. Fakat orada bir kare açı var. Satürn'le Neptün bir şeyi başaracak ama biraz zorlanacak, merdiven çıkarak. O yüzden onlara dört kare verdik.
1: Ay çok özür
0: Koç
1: dilerim.
0: burcunda ondan
1: Klimadan
0: sonra
1: böyle bir alerji oluyor. Çok özür dilerim. Su içiyorum
0: şimdi
1: arada
0: ben de
1: ama
0: alerjim.
1: affedin
0: Şimdi ben
1: lütfen.
0: böyle hızlı hızlı hava yutarak konuşuyorum ya. Hani çok hızlandığım için birazdan böyle dördüncü, altıncı
1: Her
0: burca
1: gün bir
0: geldim.
1: başında benim böyle bir şey yokuluyor
0: Evet. Bir de
1: boğazıma.
0: sen
1: İzleyicimize de ayıp olmasın diye tutmaya çalışıyorum ama tutamıyorum tabii bir noktadan sonra. Çok özür diliyorum.
0: ama şöyle ben birazdan biz de ara vermek zorunda bile kalabiliyorum bazen.
1: Evet,
0: Öyle bir
1: tabii
0: şeyler
1: ki.
0: oluyor. Çünkü konuşanların, sunucuların, yazarların, çizerlerin, sahne sanatçıların her zaman ses telleri ataktadır.
1: Evet,
0: Onu da
1: doğru.
0: biliyoruz. Evet, şimdi koç burçları aşk aşk derken iş konusunda da bir tık da olsa çalışmak zorunda. Ama sağlık konusu özellikle birazcık titiz olacaklar, iyi olacaklar. Ama koç burcu Satürn retroda olduğu için sağlık kontrollerini tam yaptığı için sonuçlarını da tam alabilecekleri için koç burçlarına 5, 4, 4 veriyoruz.
1: Evet, harika. Sağlığı da gayet iyi
0: Evet,
1: o zaman.
0: güzeller.
1: Evet,
0: Ve
1: süper.
0: koçlar bu hafta özellikle aslanlarla, yaylarla ve ikizlerle çok iyi anlaşacaklar. Sosyal medyada, arkadaşlık gruplarında, evde, arkadaşlarında herhangi bir kendisine böyle kanka yapabilecek bir dost arkadaş
1: Bir
0: bulur.
1: daha tekrar edebilir misin
0: Koçlar,
1: burçları?
0: yaylar, ikizler, teraziler, kovalarla çok iyi
1: Evet,
0: anlaşacak.
1: biraz hava grubu ağırlıklı
0: Aslan
1: burçlarla değil mi?
0: birde
1: Bir de
0: tabii ki.
1: aslanlarla iyi
0: Evet.
1: anlaşacaklar. Evet, koçlar için bence tablo gayet pembe
0: Bu
1: gözüküyor
0: arada
1: efendim.
0: koçların bu haftaki renkleri özellikle maviler ve kahveler.
1: Aa süper, bugün renkleri de
0: Evet,
1: vereceğiz o zaman.
0: renkleri de
1: Kahve
0: veriyoruz.
1: ve mavi giyiyoruz sevgili
0: Evet.
1: koçlar bu hafta. Biz de ona yakın bir renk giymişiz koç olmamamıza
0: Kızılay
1: rağmen.
0: giydirmiş gibi oldu ama
1: Evet,
0: grileri.
1: gerçekten.
0: Herkesin kızılayı
1: Evet.
0: farklı.
1: Muhammed de bizim biliyorsun hem editörümüz hem yapımcımız her şeyimiz, o da bugün maviydi ve koç burcu, demek ki
0: Aynen.
1: tesadüf değil, insan o renge çekiliyor bir anlamda
0: Fişli
1: da.
0: olmak da güzel bir şey. Demek ki
1: Evet.
0: herkes aynı
1: Evet,
0: duygularda
1: hepimizin
0: bugün.
1: ruhu demek ki buna çekilmiş bugün.
0: Kesinlikle.
1: Evet, o
0: Program
1: zaman
0: güzel.
1: gelsin boğalar efendim. Boğaların tablosunu şöyle bir görelim
0: Şimdi boğalar,
1: ekranlarımızda.
0: boğalara birazcık
1: Evet,
0: şöyle
1: önce şöyle
0: bir
1: bir
0: şeyle
1: yıldızlarımızı
0: bakıyoruz.
1: görelim.
0: Boğalar aşk
1: Aa,
0: konusunda çok
1: boğalar bu
0: iyiler.
1: hafta aşka
0: Aşk
1: takılmış,
0: konusunda
1: işi ve
0: iyiler.
1: sağlığı boş vermiş gibi.
0: Boş ver. Bu sağlığı boş ver. Şimdi boğalarda şöyle bir şey. Boğayı yöneten yönetici gezegen Venüs olduğu için Venüs de böyle çattığı güzel aşkı getirdiği için Venüs de terazi burcunda olduğu için özellikle bak ama bu çok önemli. O çok önemli kelimelerinde çok siyasetçiler de kullanıyor ama gerçekten çok önemli. 6. evindeki terazi diyor ki iş yaptığınız, dolaştığınız, merhaba dediğiniz, arkadaş olduğunuz kişilerin size gizli duyguları olabilir.
1: Aa,
0: Lütfen
1: gizli
0: çok
1: aşklar ortaya
0: dikkatli olun ama
1: çıkacak.
0: söyleyemiyor olabilir. Veya şey vardır bazı kızlar ay birine iş yerinde bayılıyorum bayılıyorum. Adamla göz göze geliyoruz selam veriyor geçiyor. Eminim onun benim için benimle ilgili duygusu vardır. İşte boğalar böyle bir duygu içinde olabilir. İş yeri aşkları diyelim onlara. İş yeri aşkları, duygu akışları. Fakat kafaları Satürn 12. evde olduğu için Neptün'le şey diyor. Yok hatalı bir aşk yaşamak istemiyorum. O yüzden biraz daha bu duygu askıda kalsın. Ama böyle hani vardır ya romantik bakışmalar, güzeller. Boğalar burada romantik aşklar peşindeler. Hani o faal yok, ortaya çıkan bir şey yok. Ama aşk duyguları çok kabarmış durumda. Sağlık iş durumda iyi. Aşkı çok fazla ön plana atarlarsa iş bir anda geride kalabilir.
1: Doğru.
0: Ama özellikle boğalar çok güzel işler yapacaklar. Çünkü Aslan Burcu'nda güneş tutulması oldu. Aileyle ilgili konuları çözümleyecekler. Biraz aile, biraz aşk derken iş bir tık geride kalabilir. Ama önemli değil. İşini de çok güzel yapıyorlar. Sağlıklarını çok ihmal ediyorlar. Çünkü sağlıkları 12. evlerinde. 12. evleri Satürn, eski kronik başla ilgili, tansiyonla ilgili, metabolik hastalıklarla ilgili, gurme, biraz kilo, diyet, ondan sonra bunlar çok önemli. Renkleri özellikle uçuk maviler, uçuk griler, uçuk renkler, böyle pudra pembeleri, kırık beyazlar, onların renkleri.
1: Evet, böyle sepya dediğimiz soft tonlar belki, değil
0: mi? Aynen. Anlaşabileceği burçlar bu hafta aslanlar ve akrepler. Onlar onlara çok güçlü geliyor. Akıl almak istedikleri ve güç verecek olan kişiler akrepler ve aslanlar boğalara.
1: Harika. Sevgili izleyenler, arkadaşlarım ara ara iletişim hatlarımızı da paylaşıyorlar. Burçları konuşacağız. Ara ara sizlerin sorularını da alacağız. Lütfen bize hem Instagram'dan yazabilirsiniz, hem WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Hem de telefonla bağlanabilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa. Çünkü gökyüzünde gerçekten çok değişik bir hareketlilik var. Nasıl etkileneceğim derseniz, değil mi? İşiyle ilgili merakı olanlar, evlenecek olanlar özellikle burçların ne olacağını merak ediyor. O tarihleri de soracağım evlenecek olanlar için.
0: Kesinlikle, kesinlikle, evet. Onları da soralım. Sonbahara kalmasınlar Ekim'i. 4 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir retro başlıyor. O birazcık yorucu.
1: Onu biraz geniş konuşalım şeyler Ekim'de burçlardan sonra. Bugün bütün gün nasıl olsa astroloji konuşacağız.
0: Rahat rahat her şeyi
1: astroloji eşliğinde stüdyomuzda pikniğimiz var diyebiliriz, evet. Devam edelim o zaman. İkizler Burcu gelsin ekranlarımıza efendim. Bakalım ikizlerin haritası, yıldız haritası nasıl? O bizde aşk, iş, bizde sağlığı biraz boş vermişiz gibi gözüküyor.
0: Ya şöyle bir şey, ikizler çok hareketliler bu ara. Uranüs onların burçlarına girdiğinden beri bir delirmiş vaziyetteler. Çünkü ikizler zaten çok akışkan bir zekaya sahip oldukları için ve her şeyi anlık yapıyorlar. İkizlere bir şey söyleme. Yani bir şey söylediğin zaman biliyorum, onu da biliyorum, onu da söyleme, aklımı karıştırma der. İkizler böyle fıldır fıldır fıldır zincirleme iş yapmayı çok severler. Çok da düşünürler. Aslında onlar böyle düşünmeyen, böyle hareketli gibi gözükürler ama organizasyon zekaları çok iyi. Bu hafta özellikle Uranüs'ten çok güzel etki alıyorlar. Venüs terazi burcunda üçgen açı yapıyor. Astrolojinin birazcık da böyle faldan uzaklaştırıp o fal konuşmalarını astrolojinin dışına atmak için bu matematiksel açılarını muhakkak astrologların söylemesi lazım. Hani böyle olacak, böyle olacak da kardeşim neye dayanarak böyle olacak? Evet. Bu o zaman hissi kalbi vukuya dönüyor. O da yanlış bir şey.
1: Evet, bir kanıt, bir delil tabii ki burada da gerekiyor.
0: Şimdi 5. evde astrolojinin ikizler burcunun terazi var. Terazi 5. ev aşkı temsil eder. Aynı zamanda çocuk ilişkileri, sosyal ilişkiler, orada yetenekler, toplumsal ilişkilerinde kendini nasıl ifade ettiğini. Şimdi kendi Uranüs'ü ile Jüpiter arasında kocaman bir üçgen var. Astrolojinin 120 dereceleri her zaman sana doğru çalışır. Kare açılar 90 ve 45'ler seni zorlar. En zoru da 45'tir zaten. Sıkışmış hissettirir kendini. Ne güzel, burada astroloji dersi de veriyoruz.
1: Ne güzel.
0: Kalemlerini de alsınlar. İkizlere 120 derecelik çok güzel bir açı yaptığı için astroloji, aşkta öneri çok açık. Hani böyle salına salına toplumsal hayat, sosyal hayatta kendini gösterebilirler. Çünkü gerçekten aşk onlara doğru koşuyor bir modu içinde. Çünkü gezegenler, matematiksel açılar onu aşka doğru itiyor böyle, sürüklüyor. Çıkar çıkmaz kendileri bilir ama flörtleşme zamanı, o yüzden toplumsal açıları iyi, kendileri iyi. Buyurun yani sevgili ikizler, aşk sizin, istediğinizi yapabilirsiniz. Tabii ki bu arada para evi dediğimiz ikinci evi astrolojinin, ben nasıl para kazanırım finans evi, orada Mars var. Duygusal bir para durumları var. Sevdiklerine para harcama içgüdüsü geliyor. Mars ne zaman para evine girdiği zaman orada bir hareketlenme oluyor. Bu hareketlenmenin karşısında yengeç de aşırı duygusal olduğu için, sevdikleri için hayatlarında kim varsa, hangi aşk varsa onları mutlu etmeye çalışacaklar. O yüzden iş durumları da çok güzel. Aşk daha ön planda. Mars çünkü para evlerinde olduğu için onları çok çalıştırdığı için iş yapıyor. Sağlıklarını biraz ihmal ediyorlar. Onlara dikkat etsin. Uranüs onlarda vurma, çarpma, hani
1: sakarlıklara
0: araba binerken kafasını vurma, tencere çekerken kafanın tencereye, ayakkabısını giyerken dizini vurma. Bunun gibi böyle ufak tefek ev kazaları ya da böyle minik böyle yol kazalarına dikkat etsinler. Yanlış yerlere park etmesinler, ceza alabilirler. Çok dikkatsizler bu ara.
1: Çok da pahalı cezalar. Evet. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. İyi tabii, caydırıcı olması lazım ki kimse
0: tabii ki
1: yapmasın.
0: Aynı. Ve tabii ki en güzel terazilerle çok iyi anlaşıyorlar. Aslan onların kalbindeki insanlar. Terazi, terazi, terazi diyoruz. Bu onlar için. Renkleri de özellikle lacivertler, mavinin her tonu.
1: Buyurun efendim. Benim
0: Evet.
1: Bugün tam olarak.
0: İkizlerse.
1: Evet, tam bak rengimi
0: Yükselen
1: giymişim
0: de
1: aslında.
0: terazi.
1: Evet,
0: Bak
1: inşallah
0: unutmadım.
1: şans uğur getirsin o zaman giydiklerim.
0: İki hava burcu bir kızda, bir bayanda birleştiği zaman o son derece ışıltılı oluyor. İki ateş
1: Benim
0: ol.
1: ay burcum da kova. Ben tam havayım.
0: Tam havasın, uçuyorsun, tutamıyoruz seni. Evet, şimdi geldik.
1: Yengeçlere.
0: Yengeçlere.
1: Evet.
0: Duygusal yengeçler. Yengeçleri seviyor musun?
1: Tablosuna bakalım mı yengeçlerin?
0: Evet.
1: Yengeçlerin birazcık yıldızları sönük gibi. Neden öyle acaba? İş fena değil ama aşkla, sağlıkta çok az yıldız var.
0: Çünkü çok sinirliler. Mars onların burcunda.
1: Yengeç aslında naif değil midir? Duygusaldır.
0: Onlar da diyor, kendimi tanıyamıyorum bu hafta diyor. Ya diyor, şöyle diyor, ben ne kadar hani böyle minnoş biriydim, neden böyle her şeye çok sinirleniyorum
1: Niye
0: diyor.
1: Oldum?
0: Birisi bir şey söylüyor, tersinden anlıyorum diyor. Bir şey yapmak istiyorum, aceleciyim diyor. Herkes benim sakinliğime çok alıştığı için diyor, şöyle diyor, ne oluyor buna diyorlar diyor. Mars onları coşturuyor. Mars kimin yöneticisi? Yine astrolojik diliyle konuşuyoruz. Akrebin ve koçun. O ikisini yöneten Mars almış bütün özelliklerini yengeçe taşımış. Birinci evinde şimdi yengeç var. Özellikle yükselen yengeçler. Diyor ki yengeçler, ya ben her şeyin çok aniden olmasını istiyorum ve partnerime hız yapıyorum. Partneri de bu yengeçin alışmış ya, böyle havadar, rahat, böyle minnoş. Bir anda böyle ortalık karışıyor. Kavga edip tekrar barışıyorlar. O yüzden onlara birazcık güç vermek zorunda kaldım. Kusura
1: Evet,
0: bakmasınlar.
1: olsun ama herkesin öyle bir agresif, celalli dönemleri oluyor. Herhalde yengeçler için de biraz öyle bir dönem. Ama alışık olmadığımız için sana ne oldu demek de normal.
0: Evet, bu arada başka bir şey de var. 12. evlerin dediğimiz bizim bilinçaltı kapalı evimiz astrolojinin kapalı evidir. Alt benlik, üst benlik orada karışmıştır. Orada da şimdi bir Uranüs var. Yengeç sabah başka düşünüyor, akşam başka düşünüyor. Düşünce mekanizması da karışmış durumda. Mars da onların kafasını karıştırıyor. Yengeç diyor ki, bir yengeç arkadaşın olsa böyle der. Nilüfer'cim ya ne oldu bu hafta bana? Bende bir delilikler var falan diyebilir. Ama hiç şey yapmasınlar, bir sakin olsunlar. Parada, Aslan Burcu'nda güneş tutulması var. Bir anda çeşmeleri açılabilir. Çeşmelerini doldurmak için sıraya girebilir. Parasal konularla ilgili evren onlara bollukla ilgili böyle yukarıdan dikteler veriyor. Bakalım karşılarına hangi tür para çıkacak.
1: Evet, bugün biraz böyle hangi burç birbiriyle uyumlu olur onları da konuşuruz,
0: Tabii
1: değil mi?
0: ki, tabii ki. Şu anda yengeçlerin en uyumlu olduğu burçlar boğalar ve akrepler. Boğalarda güven buluyorlar. Boğalar çok güvenli insanlar. Akreplerde de tutku görüyorlar. Çünkü akrebin yöneticisi Mars yengeçte olduğu için yengeç akrebe akrebe gidiyor. Hani vardır ya, rüzgar çıkar seni, böyle şemsiyeni kırar, seni rüzgar bir yere atar. Mars'ın rüzgarı akrebe doğru götürüyor yengeci. Yengeçler bu hafta beyazları giysinler, açık mavileri ve pembeleri giysinler, ama Mars burçlarında olduğu için de özellikle kırmızıyı da denesinler.
1: Evet, çok soru geldiği için yeni burca geçmeden birkaç tane izleyicilerimizin sorusuna da yer vermek istiyorum. Burcum Başak, yükselenim Aslan, ay burcum Kova. Beni tutulma nasıl etkileyecek diye sormuş Nedret Hanımcığım.
0: Burcu Başak, yükseleni Aslan.
1: Yükselen Aslan, ay burcu Kova.
0: Şimdi şöyle,
1: ne kadar
0: bir şey,
1: güçlü burçlar
0: var, detaylardan kurtuluyor. Aslan burcundaki güneş tutulması ona kişiliğini kendisine gösteriyor. Aynaya bakıyor. Diyor ki, sen çok güçlüsün diyor. Her işi çok rahat yapabilirsin diyor. Kovadan dolayı da çok zekisin diyor. Pratik bir düşünce tarzın var diyor. Başak seni ara sıra sinirli yapıyor. Ama bu sinir zaman zaman seni yorsa da hayatını düzenli hale getirmek için gerekli bir karakter diyor. Özel bir karakterin var diyor. Aslan diyor çok güzelsin, alkış alacaksın diyor. Kendi kişiliğini ortaya koy, fazla detaylara takılma, zekanı da ayakta alkışlıyoruz diyor.
1: Evet. Filiz ablacığım, evleneceğim yıl bitmeden hangi tarih en güzel tarih diye sormuş bir izleyicimiz.
0: Ne zamana kadar evleniyor yalnız mı?
1: Yani 2026 bitmeden evlenmek istiyor.
0: O hemen Eylül'ün ilk haftasına, yani ilk birinci haftasını noktalasınlar oraya kadar. Hatta Eylül'ün 15'ine
1: vakit
0: kadar
1: kalmamış,
0: evlensinler.
1: Vakit.
0: Tabii ki Eylül'ün, çünkü 11'inde bir şey doğuyor, yeni ay doğuyor Başak Burcu'nda. 26'sında da Koç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Ayın 11 Eylül'e kadar evliliğini yapsın.
1: Evet. Çok
0: çünkü
1: az zamanı kalmış.
0: Retrolar başlıyor.
1: Aa, yıl sonuna kadar mı devam
0: tabii
1: edecek
0: ki
1: sonra?
0: Aralık, yani retrolar bitiyor 15 Kasım'da falan ama hala etkileri oluyor. Ya yani o da hemen yıl sonuna kadar. 6 Aralık'tan sonra da evlenebilir eğer kışa kayıyorsa. Kışa kaymıyorsa 11 Eylül'e kadar evlensin.
1: Evlenmesi gerekiyor. Evet, birkaç soru daha hemen sorayım. Oğlak Güneş Burcu, yükseleni de Terazi, Ay Burcu da ikizlermiş Berfu Hanım'ın. Tutulmadan sonra aşk hayatını soruyor.
0: Yükselen Burcu Terazi çok kibar, çok zariftir. Ben Yükselen Burcu Terazileri şekil ağda olduğu gibi prenses gibi görürüm. Belki
1: teşekkür ederim.
0: Şeyle aslanlar kraliçedir ama Teraziler de prensestir. O yüzden güzel, evlilikle ilgili çok güzel bir dönemi var, aşkla ilgili. O da güzel. Oğlak kısmı çok akıllı, kolay karar veremiyor. O yüzden Ay Burcu neydi? Kaymış gitmiştir.
1: Evet valla o kadar çok şu anda şey
0: tekrar
1: geldi
0: yazar.
1: Ki. Evet.
0: Ama yengeç şeyle, teraziyle oğlak kısmı önce iki burca sahip olduğu için sistemli, programlı ve aynı zamanda steril ve dengeli bir kız.
1: Evet. Bir izleyicimiz böyle çok serzenişte bulunmuş kendiyle ilgili. Demiş ki 25 Mart 1969
0: Koç
1: burcu. Hiçbir burca benzemiyorum. Yardım edin lütfen diyor.
0: Ya şimdi Koç burcu olduğu için 25 Mart tabii ki onun kendi haritası da var. Harita bir çeşit hayatımızın kırılgısı ve planıdır. Hani bir ev yaptırırken mimarlar evin mimarı, odasını, yatak odasını, holünü hepsini çizerek yaparlar. Harita da bizim hayatımızın kırılgısıdır. Orada başka ne gezegenler var? Hangi gezegenler onu çok kapsamına almamış? Biraz kafası karışık, 69 doğumlu. Herhalde Koç burcundaki Satürn dönemleri, geçmiş dönemler, 87'ler falan onu çok üzmüş olabilir. Yaşından dolayı 69'a bakınca 85'ler, 87'lerde travmalar yaşamış olabilir. Hayata karşı bir küskünlük duymuş olabilir.
1: Evet, mesela şimdi burçlarda yazıyoruz ya 21 Mart, 21 Nisan arası diye. Bu tarihlerin mesela başında doğanlarla sonunda doğanların bazı özellikleri değişiyor mu?
0: Bakın şöyle bir şey Nilüfer'cim, 20-21 çok önemlidir. İç dış dış burç vardır. İkisinde özelliklerini alırsın. Kaç derece öteki burca girdiğine bağlı. Ama çoğu zaman bakarsın işte 20 Mart diyelim ki Balık burcu.
1: Babam.
0: 22'sinde Koç. Koç'tan da biraz etki almıştır. O saf balıklar gibi değildir. Çok akıllıdır, planlı programlıdır.
1: Aynen.
0: Bazen çocuksu halleri de vardır. Ama böyle altın kalplidirler. Çok fazla balığın içinde kalmışsan daha duygusal, alıngan olursun. Ama biraz Koç'a yaklaştığın zaman o şeyden, çocuksu hallerinden bir anda sıyrılır. Daha böyle enerjik olabiliyorsun. O 20-21 tarihleri, bir de her insan bazı senelerde bir burç geriden başlayabiliyor. Bir burç ileri başlayabiliyor.
1: Ha, evet, değil mi? Bazen 21'i X bir burca gelirken başka bir yılda
0: koçken,
1: bir sonrakine geçebiliyor.
0: Olabiliyor. O da Şubat ayı dediğimiz o 4 senede bir 29
1: döngüden dolayı.
0: O döngüler ekleniyor, burçları kaydırıyor. O yüzden diyorsun ki işte o özellikleri taşıyorsun. Hepimizin bir planı programı var. Hani bazen şöyle diyorsun, ay benim haritam çok güzel. Herkesin haritası çok güzel, herkesin haritası çok zordur aslında. Neyi nerede kullandığına bağlı. Hiçbirimiz hayata gelip de lay lay lay yaşamıyoruz. Hepimizin hayatında zorluklar var. Harita bizim için sınav kağıdımız. Nerede başarılıyız? Derslerimizi nasıl göreceğiz? Nasıl ilerleyeceğiz? Öyle ilerleyeceğiz.
1: Evet. Bazı kişiler var mesela, astroloji günlük tutuyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Müziğimiz geldi. Bu sorunun cevabını da sonra konuşacağız. Ve tabii ki kalan burçlarla da reklam dönüşü devam edeceğiz efendim. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız.

0: Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonatadan.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
10: Ha! Maylo. Maylo. Maylo.

Yollar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Ben Deniz Hoşbeş. İşim gücüm Hoşbeş. Fındıklısı bitiyor. Çileklisi başlıyor. Genç durmak bilmiyorlar.
8: Geç. Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
7: Devrelerim şişti. Hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
8: Şarj olmaya mı?
7: Şarj olmaya.
9: Hoşbeşi durdurabilirsen.
10: Sadece durulalım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Vay!

0: geldin. Hasret bitiyor.
1: Doğrunun bulunması tarafındayız.
0: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
2: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
3: Ama ben yaptım dedi. Çok pişmanmış. Keşke yapmasaydım.
4: Çok korkunç bir ifade bu.
5: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
6: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
0: Çağlar Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
7: Kağıdı babası öldürdü.
8: Neyi kapatacağım ya?
9: Bir süs vermeye çalışmamış.
10: Elimizde 3 ayrı DNA var.
11: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
12: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
0: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
7: Break. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Bosch Flex Store buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları, şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla. Boş mağazaları ve Boş Hong.com.tr'de.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı.

0: Babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Genç durmak bilmiyorlar. Genç.
7: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
6: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
7: Şarj olmaya mı?
6: Deşarj olmaya.
8: Hoş 5'e durdurabilirsen.
9: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
10: Uğraşmayayım ben ya.
9: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
11: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa
14: hesap.
13: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
14: Hesap kurdu.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
2: Evet, kısacık aradan sonra tekrar karşınızdayız Filiz Özkol'la. Aslan Burcu'nda kalmıştık değil mi? Aslanlarla evet. Devam edelim. Aslanlar. Çok beklediler bizi.
3: Aslanlar çok merak ediyor. Biliyorum araya reklam falan girdi.
2: Evet, benim de teyzem aslanı izliyor şu anda bak.
3: Böyle aslanlar sabırsız olduğu için tam bana gelince reklam geliyor
2: aynen,
3: diyorlar.
2: Aynen aynen.
3: Sevgili aslanlar, bir kere haftanın, yılın, ayın en şanslı burçlarısınız. Daha ne istiyor? Ver. Yani her şey var. Allah size böyle yukarıdan bollukları gönderecek diyelim. Ve sevgili aslanlar, güneş tutulması sizin için çok iyi. Fakat güneş tutulmasında aslanlar şöyle bir şey duyguya kapılıyorlar. Hı hı. Güneş tutulması insanı sarsıyor. Kendine getiriyor. Biz tutulmalarda ne yaşıyoruz biliyor musun? Hayatımızın rutini değişiyor. Hı hı. Şimdiye kadar çok arzu ettiğin, çok istediğin ama bir türlü olmayan şeyler vardır ya.
2: Evet.
3: Güneş tutulmalarında güneş sanki seni kucaklıyor. Pat o olmasını istediğin yere atıyor. Ama senin böyle sıkı sıkı alışkanlıkların vardır. Hayattan kopmak istemezsin. Evim güzel, kocam güzel.
2: Konfor alanlarımız.
3: Konfor alanından vazgeçmiyorsun. Orada da güneş diyor ki artık senin burada sınavın bitti. Güneş tutulması diyor ki buna veda edeceksin. Hı hı. Vedalar acıdır. Vedalar istenmez. Vedalar güzel değildir. Ama çoğu zaman bir başka bir sınav, daha güzel bir şey başlayacağı için hı hı. gidenlere birazcık da güle güle demeyi bileceğiz. O yüzden ben köşe yazılarımda çok güzel bir köşem vardı, yazı yazmıştım. Vedalar da güzeldir diye.
2: Evet.
3: Evet, aslanlar için kavuşmalar ve vedalar zamanı bir şeyleri bitiriyor. En kötü oyundan vazgeçebiliyor. Hı-hı. En kötü alışkanlığından vazgeçebiliyor.
2: Güzel.
3: Bu da vedanın güzel bir şekli ve çok istediği aşka, çocuğa ve hayata kavuşabilecek gibi de astroloji.
2: Evet, yıldızları çok güzel zaten. Aşk tam yıldızlı, evet. İşi, sağlığı da 4 yıldız çok güzel.
3: Evet. Şimdi 5 yıldız aşk çünkü Jüpiter onda. Aşk ona doğru koşturuyor.

0: Jüpiter nedir? Bir işi büyütür, abartır. Sana her şeyi bolluk ve bereketiyle verir. Neyi istiyorsan onun önüne sana çıkartır. Jüpiter mitolojik Yunan tanrılarında Zeus'un diğer adıdır. Zeus nedir? Mitolojide tanrılar babasıdır. O zamanlar biliyorsunuz çok tanrılı ve bir dönem vardı
1: Evet.
0: Yunanlılarda. O çok tanrılı dönemlerde Zeus büyük tanrı olarak kabul edilmiş. Ve Zeus'un diğer adı Jüpiter. Jüpiter de astrolojinin büyük tanrısı olarak kabul ediliyor. O yüzden tanrı nedir? Vericidir. Her zaman için kulunu sever. O yüzden Jüpiter'in o bolluk ve bereketi her zaman üstümüzdedir. Ve aslan da bu bereketi bu sene en iyi taşıyacak olan burçların kendisidir zaten. Birinci aslan 2027 senesinin Temmuz sonuna kadar Aslan burcunun Jüpiter'inden yaylar da faydalanacak, koçlar da faydalanacak.
1: Yükselene aslan olanlar da faydalanacak mı?
0: Tabii ki
1: Sadece güneş
0: özellikle
1: burcu.
0: yükselen
1: Aa, o çok
0: aslan.
1: daha iyi o zaman.
0: Bu arada burçlarını dinlerken sevgili Nilfer'cim hep şu soru geliyor. Biz burcumuzu neye göre
1: Evet
0: dinleyeceğiz?
1: ya.
0: Çok
1: Ben
0: geliyor.
1: bile bu kadar yayın yapıyorum, bazen düşünüyorum yani. Diyorum ki aşkta hangisini dinleyeyim? Parada hangisini dinleyeyim?
0: Şöyle bir şey. Yükselen burcun çok önemli. Mihenk taşı. Özellikle mihenk taşı. Sen de mi anlatmıştın bilmem. Okan Bayülgen'le bir anım vardı benim. Anlatmış mıydım bilmiyorum. Okan bir gün bana dedi ki programında.
1: Bayılgen mi?
0: Bayülgen. Siz dedi fiziyoz kol burçlara bakınca yükseleniniz şu nasıl diyorsunuz? Ben tanıyamıyorum artık dedim. Öyle bir afalladı ve çok sevdi. Öyle bir konu yakaladı ki tam üstüne gidecek. Biz de 3 astrolog böyle piyasa şu an döneminde en iyi astrologları oturuyoruz. 3 kişi. Ben dedim hocam dedim şöyle bir şey var Sayın Okan Bey dedim. Şey dedim insanlar dedim yükseleni oğlak. Oğlak burçlarının tipleri bellidir. Bakınca ben sana yükseleni daha bir terazi gibi görüyorum. Kendi burcunu görmüyorum. Ama kızın dedim o dikdörtgen suratı dedim. Şey yuvarlanmış, elmacık kemikleri çıkmış, burun kalkmış, alın fırlamış, kaşlar yay olmuş, düz kaşlar. Ben ona nasıl oğlak diyebilirim dedim. Ondan sonra da kız doğum yapıyor dedim. Bir tane çocuğu oluyor, kendinin ilk haline, ameliyatsız haline benziyor. Ay bu çocuk bana hiç benzemiyor. Aynı babaannesi, aynı halası diyor. Okan sandalyeden düşecekti, öldü gülmekten, geldi sarıldı. Yani dedi ameliyattan sonra dedi çocuklar babaanne ve hala oluyor dedi. Gülmüştü. Şimdi bu olayı anlatmamın sebebi yükselen burçlar insanın kendi kişisel fiziksel özelliklerini gösterir. Ben sana dünya yıkılsa ikizler burcu diyemem, terazi derim. Çünkü yükselen burcun terazi. Güneş burcu senin kendi içindeki karakterin. Ay burcu da beyninin altında sakladığın konular. Alt benlik, üst benlik, beyin, uçakların kara kutusu gibi hep böyle anlatıyorum. İnsanların aklına dair uçak düştükten sonra bilgi nasıl sana ulaşıyor? Kara kutu açıldıktan sonra. İşte bizim kara kutumuz ay burcumuz.
1: Ya ne kadar güzel aslında, biraz daha duygusal
0: Tabii.
1: zekamızın, biriktirdiklerimizin olduğu yer.
0: Aynen ve günlük burçlarımızı okurken lütfen yükselen burçlarımızı çok iyi bilelim. Annelerini mi araştırırlar, babalarını mı didiklerler, halalarını mı sorarlar.
1: Bulun o saati.
0: Bulun. Veya reflasyon programları işte kaç okul bitirdin, işte çocukluğun nasıl geçti böyle sorularla bulabiliyoruz. O ayrı bir efor sarf edilmesi gereken ama çok fazla bu konuda genel bilgin çoksa tak tak tak ben 10 dakikada buluyorum mesela. Ondan sonra
1: Evet,
0: sevgili
1: aslanımız arada kaynamasın. İşini de
0: aslanlar.
1: şöyle konuşalım aslanın.
0: Aslanların bilinçaltlarında şu ara çok güzel, çok tatlı, çok hoş böyle bir yengeç var. Yengeç Mars tepe bilinçaltlarında işte o kara kutularında çok plan proje yapıyorlar. Ama güneşin verdiği o cesurlukla ve güneş tutulmasıyla ne istedikleri varsa ortaya çıkacak. Gerçekten şu ara muhteşemler aslanlar. Ve terazideki Venüs'ten de çok güzel etki alıyorlar.
1: Oh, harika.
0: Aşk seyahatleri, aşk flörtleri bunlar birbirlerini takip edecekler. Özellikle aslanlar haftanın en şanslı burçlarından biri zaten 5-4-4 çok
1: Aynen,
0: güzel.
1: harika.
0: İş konusu çünkü aşk ön plana çıktığı için iş konusu bir tık inmiş olabilir. Sağlıkları da bir tık çünkü dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü 12. evlerinde Mars olduğu için bir anda panik de yapabilirler. O yüzden sağlıktaki 5 yıldızın birini kırdım. Panik yapmasınlar.
1: Olsun. Buna da şükür, dört de hiç fena değil.
0: Yaylarla ve ikizlerle ve koçlarla çok iyi anlaşacaklar. Renkleri turuncular, oranjlar ve kırmızılar. Çünkü Jüpiter aynı zamanda moru da temsil ettiği için yayın enerjisi. Neptün'ün ikinci gezegeni olduğu için maviler, morlar, lacivertler, eflatunlar da şu ara aslanın rengi.
1: Evet, sıcak ve soğuk tonlar her ikisini de kullanabiliyorlar o zaman. Harika, o zaman rengarenk giyinebilirsiniz sevgili aslanlar. Gelsin bakalım başaklar.
0: Evet, başakları da bakalım kaç yıldız vermiş.
1: 12 burcun en titiz burcu.
0: Evet.
1: Onların birazcık yıldızları neyse, iş hayatları iyi. Aşk ve sağlıklarında biraz eksik yıldızlar var.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Başakların bilinçaltları çok karışık. Jüpiter onları biraz renklendiriyor. Hı hı. Karışık demem, fazla cesurlar. Ha. Şunu da yaparım, bunu da yaparım, onu da yaparım, şunu da yaparım. Çünkü Jüpiter onlara hani ben senin arkandayım, kim tutar seni diyor. 12. ev dediğimiz o kara kutusunda, hı hı, kafasının içinde Jüpiter var. Jüpiter renkli bir şekilde ama koruma dahilinde. Çünkü 12. ev meleklerin evidir genelde astrolojide. Seni orada korumaya alan bir alandır orada. Siz ne yaparsanız, ne tür hata yaparsanız orada sizi tamire alırlar. Hemen sizi böyle dinlendirirler. Şey gibi, böyle müşahede odası gibidir. Orada seni hemen bütün arızalarını toparlarlar. O yüzden sevgili başaklar özellikle ne kadar coşkulu olurlarsa olsunlar biraz kendilerini dinginleştirmek zorundadırlar. Bir, para evlerinde de terazi var. Para onlarda çok iyi. Para boğulup bir şekilde geliyor başaklara. Eski hatalarını yapmamak şartıyla. Çünkü Koç burcundaki 8. evlerindeki, bak matematiksel anlatıyor.
1: Evet,
0: dikkat edersen
1: farkındayım.
0: Haritalarını alsınlar, çize çize, yazı yazı baksınlar. 8. ev karşıt finans evlerinde Satürn Neptün retrosu var. Satürn Neptün retrosu şöyle diyor onlara. Eski finans konularında lütfen hata yapmayın. Ve Satürn'le Jüpiter 12. ev üçgen açı. Bu açıda da neyi düşünürlerse iş konusunda başarılı olacaklar. Sağlıklarına çok dikkat etsinler. Çünkü Uranüs onları birazcık zorluyor. Kare açı yapıyor 10. evlerinde. Şöyle diyor. Siz işle aşkla koştururken sağlığınızı ihmal etmeyin.
1: Özellikle gözler, bir yer var mı?
0: Gözler çok önemli. Bir göz kontrollerini yaptırsınlar. Boyun kasları çok önemli. Onlar çünkü böyle iskelet sistemleri sağlam olduğu zaman kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Aslana baktığın zaman dersin ki aslan gibi maşallah. Hı hı. O nedir? Duruşundandır. İskelet sistemlerine dikkat etsinler. Hı hı. Aslanlara dedik. Aslanı anlattım. Başağa geçti.
1: Başağa geçti. Evet.
0: Başakların da sindirim sistemlerine çok dikkat etsinler. Aslanların sağlığını atladığım için birazcık. Başaklarda sindirim sistemleri, bağırsaklar, uyku düzeni. Eğer başaklar uykuları, çok hafif uykuları var, çok çabuk uyanabiliyorlar. Uykularını eğer zamanında yapmazlarsa o gün çok agresif olabiliyorlar. Ve başaklar şöyle gerçekten çok güzel para kazanacaklar. Bir başak arkadaşınız varsa olun,
1: eşim,
0: gezin
1: onunla.
0: Eşim, annem. Hani size böyle jestler,
1: minik eşim jestler. Eşim de pişer, bana da düşer herhalde.
0: Ay başak, minik jestler. Uykusunu alamadığı zaman sinirli oluyor mu?
1: Evet oluyor.
0: Değil mi?
1: Bu biraz Karadenizlilikten de olabilir ama bilmiyorum.
0: Onlar çok canı tez. Başaklar çok canı tez. Bir konuyu anlatırken böyle sonuncu cümleyi söyle. Çabuk söyle. Sonuca gel, sonuca gel, sonuca gel. Çok hızlı düşünüyorlar.
1: Evet. Evet. Bir de mühendis tabii benim eşim. Evet, o yüzden öyle. Müthiş bir analitik zekası var.
0: Evet, çok akıllılar. Hani 12 burcun içinde analitik zekasına sahip iki burç vardır. İkizler ve başaklar. İkisini de Merkür yönetir. Ama ben ikizlerle başakları, sen şimdi güneş ikizleri olduğun için başak koca ile birlikte bir ipte iki cambaz. Çok akıllısınız. Akıl oyunları vardır aranızda ama zekice akıl oyunları. Güzeldir. Şimdi başakları bu sene, bu hafta, bu ay dönemleri, aha, kahve tonları, çikolata renkleri, kızıl kahveler. Aha. Bunlar böyle kakaonun bir tonlamaları.
1: Evet, sonbahar sezonunda da hep onlar var mağazalarda zaten.
0: Hardal sarıları, aha, saman sarıları, bunlar pastalı sarıları. Onlar bu sene başağın özellikle anlaşabileceği burçlar. Tabii ki kendi şeyleri, Merkür yeni insan olduğu için ikizlerle çok iyi anlaşır. Boğalarla ve oğlaklarla.
1: Evet. Yine iş yapacaksanız, aşkla ilgili bir konunuz varsa bu burçlarda daha şanslı olacakmışsınız sevgili başaklar. Sizi uğurluyoruz efendim. Gelsin yeni burcumuzun ekranı.
0: Evet, gelsin. Sorularımızı da unutma.
1: Yo sorular. İzleyicilerimiz çok yazmış. Onları da soracağım. Vaktimiz var daha. Aşk, iş ve sağlık. Terazi burcu için aşk tam yıldız. İş harika görünüyor. Sağlık yine harika gözüküyor. Haftanın en şanslı burçlarından biri herhalde teraziler.
0: Kesinlikle sevgili Nilüfer'cim, teraziler Venüs etkisinde oldukları için, Venüs aşkı, sosyal hayatı, sanatı, güzelliği temsil ettiği için ve terazinin zaten kendi gezegeni olduğu için terazi, yükselen terazilerin şu

0: güzellikleri şöyle tavan yapıyor. Tabii senin gibi
1: Teşekkür ederim.
0: teraziler çok başarılılar, ışıklılar, bütün ışıkları kendine. Hani terazinin etrafında ışığa koşan böyle arılar, bala koşan sinekler, böyle ışığa koşan, etrafı çok dolu. Bu da ondan keyif alıyor mu? Alışmış teraziler, ilgi görmeye alışkın insanlar. Hiç şımarmazlar. Hani bir teraziye çok güzelsin dediğin zaman teşekkür ederim. Çünkü çocukluğundan beri
1: Normali
0: o normali o.
1: bu.
0: Ondan sonra hatta şey der, önemsemez bile. Teraziler bu ara ön planda, çok yukarılarda, çok tepelerde gezecekler. Bunlara dikkat etsinler ve çevresinde çok önemli insanlarla tanışacaklar. Önemli figürler terazileri gelip buluyor sevgili teraziler. Özellikle size söylüyorum. Çevrenize o kadar yoğun insanlar gelecek ki çok fazla sizi ön plana çıkaracak, sizi böyle yüksek figürlerde ağırlayacak insanlar var. Bu insanlarla görüşeceksiniz, sanatsal taraflarınızı açacaksınız. Özellikle sevgili Nilüfer'cim bol gezecekler. Çocukları ile ilgili konular gündemde. Bir de hayat tarzları değişiyor. Şimdiye kadar denemedikleri ya da denemek isteyip de bir türlü o cesareti atamadıkları alanları genişliyor. O yüzden üst segmentlere çıkışa hazır olsun teraziler.
1: Harika.
0: Terazilere alkışlar bekliyor. Fakat terazilerin ani yolculukları da var. Uranüs'le birlikte bir anda kafalarında Uranüs fikri. Uranüs çok zeki ve çok değişken bir burç olduğu için kovavari bir etki gösterir. Terazilere kovavari bir etki vererek kendi farkındalığını daha yukarılara taşıyacak.
1: Harika.
0: Renkleri söyleyelim.
1: Evet, renkleri
0: Teraziler
1: alalım. Anlaştı
0: pastel
1: burçları.
0: renkler. Pastel renkleri çok seviyorlar. Her rengin uçuk tarafını, kırık kemik, kırık
1: Bebek
0: gri,
1: pembesi,
0: bebek
1: bebek mavisi
0: pembesi,
1: belki.
0: uçuk sarı, ona uçuk mavi. Bunlar terazilerin güzelliklerini ve bordoları uçuklarla karıştırdıkları zaman çok daha güzel olabiliyor. Çünkü terazilerin dibinde bir akrep olduğu için o yüzden zaman
1: Kırmızıya yakın
0: zaman koyu
1: tonlarda
0: renklerden de
1: lazım.
0: etkilenebiliyor. Her zaman olduğu gibi ikizlerle çok iyi anlaşıyor teraziler, kovalarla, yaylarla özellikle, yay ve
1: Evet.
0: koçlarla çok iyi anlaşabiliyorlar.
1: Evet, terazi neredeyse herkesle anlaşıyor değil mi?
0: Evet.
1: O dengeli halinden dolayı belki de bilmiyorum.
0: Bir de teraziler şeydir, çok iyi diplomat insanlardır. Dilini çok iyi kullanır. Dünyanın en iyi diplomatik insanları terazi. Bu sakın yalancılıkla ya da durum idare etmekle değil. Her insanın değerinin farkındadır ve o insana değeri kadar değerini
1: Evet,
0: gösterir ve
1: belki de empatiyi iyi kuruyor da olabilir, değil mi?
0: empatik.
1: Herkesin şey ayakkabısını ayağına giyebiliyor belki de.
0: Tabii ki ve herkesin kapasitesine göre kendini ayar yapabiliyor. Ayarlama ve kendini dengeleme özelliği çok kuvvetli.
1: Evet, harika. O zaman sevgili terazileri de uğurluyoruz efendim. Yeni burcumuz gelsin. Akrep burçları, değil mi? Yanlış söylemiyorum.
0: Evet.
1: Akreplerin ekranını görelim. Akrepler aşkta ve işte harika görünüyorlar. Bir tek sağlıklarına galiba biraz dikkat etmeleri gerek.
0: Akrepler uçana kaçana. Şimdi
1: Evet.
0: hani halk arasında çapkınlar için derler ya. O uçana kaçana. Şimdi akreplerin şöyle bir yengeç, Marsları yengeçte. Ve başını kaldırsa aşk ona geliyor. Çünkü çok güzel bir havaları var. Şimdi yani gerçek olan bir şey var. Akrepler çok karizmatikler. Özellikle bak erkekleri. Kadınları çok cinsel cazibeleri çok yüksektir. Erkekleri çok cazibelidir. Gözleriyle konuşur akrepler. Akreplerde söz yok, dil yok, gerek yok. Çünkü o beden dilini
1: Çok
0: karşı
1: iyi
0: tarafı
1: kullanıyor.
0: en güzel yansıtan insanlardır. O yüzden sevgili akrepler yengeçten dolayı çok güzel duygusal tarafları çok iyi bu arada. Fakat en kötü tarafı ya da en iyi tarafı ve bilinçaltı o kara kutu dediğimiz 12. evde Venüs var. Gizli çapkınlıkları var, gizli böyle şeyleri var, duyguları var. Şimdi bana diyecekler ki eyvah bizim kocamız akrep biz ne yaparız? Öyle karısına karşı duyguları olurdu. Yani biz bunu bekarlar için konuşuyoruz aslında da yine de hayranları çok bu ara akreplerin. Ona dikkat etsinler. Çünkü Mars yengeçte duygusal tarafları var. Aşkı çok güzel anlatıyorlar, yansıtıyorlar. Zaten 5 tane vermişim yıldız.
1: Evet,
0: Daha
1: tam
0: ötesi
1: yıldızı
0: yok.
1: vermişsin gerçekten, işe de öyle.
0: Evet. Bir de güneş tutulması 10. evlerinde Jüpiter'le birlikte oldu ya. Müthiş bir iş teklifleri var.
1: Aa, hadi ne
0: Evet.
1: güzel. İş
0: Eskiden bazı
1: bekleyen
0: işlerini
1: akrepler
0: yapıp
1: için
0: aynen.
1: güzel haber.
0: Satürn de çünkü 6. evlerinde retro yaptığı için hani belli bir zamanda bir işten ayrılmış olabilirler. Gitmiştir. Eski işlerinden tekrar teklif gelecek sevgili Nilüfer. Ondan sonra ne yaparlar?

0: yaptılar. İş konusunda başarılılar ama sağlık konusunda da fena değiller. Ara sıra şöyle diyorlar. Ya ben vitaminlerimi unuttum, içeyim bari. Eyvah şuram ağrıyor, bir ağrı kesici alayım. Ay başım ağrıyor, şuramda ensem tutuldu. Eyvah akşam bir masaja gideyim. Yani böyle ufak tefek rahatsızlıkları
1: O zaten
0: olabilir.
1: hepimiz.

0: Evet, onu
1: Neydi?
0: yıllarca tolere etmeyi öğrendim. Çok migrenli yayına çıkmışlığım vardır. Yani böyle hem
1: Evet.
0: mide bulantısı hem gözümde kararma. Ama bir şekilde tolere
1: Sıfır
0: etmeyi
1: atık, sıfır
0: öğrendim.
1: hata.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, ben o dönemlerini biliyorum, o günlerdir izliyorum evden. Vallahi diyorum Nilüfer'e maşallah. Yani
0: O
1: senin
0: yüzden kimse inanmıyor mesela başımın ardına, onu çeken bilir ama bir
1: biliyorum.
0: şekilde evet, adrenalinden belki de şey baskılanıyor o esnada herhalde.
1: Evet. Sahne tozu yutan insanlar hastalıklarını genelde unutuyorlar.
0: Evet, doğru.
1: Evet.
0: Allah tabii ki daha
1: Allah tabii
0: büyüklerinden
1: ki.
0: korusun. Buna da bir şükür.
1: Şu anda çok sağlıklısın.
0: Evet,
1: Onu da
0: teşekkür
1: bilsinler
0: ederim.
1: maşallah. Geldik yaylara. Şimdi
0: O zaman akrepleri uğurluyoruz. Renk söyledik
1: ay,
0: mi?
1: akreplerin anlaşabileceği
0: Bir
1: burçlar
0: de renk
1: boğalar.
0: söylemedik. Hadi
1: Boğalar
0: renk söyledik. Evet.
1: renkleri boğalar. Kendi burçları çok iyi. Yengeçler bir de balıklar. Balıklar.
0: Harika. Bu burçlarla da anlaşıyormuşsunuz sevgili akrepler. Gelsin bakalım o zaman yaylar.
1: Yaylar.
0: Sevgili Filiz ablamın da burcu olan yay.
1: Ay 4 4 4. İyi beşi kısmışım.
0: Evet.
1: Beşi kısmışım.
0: İtimat geçmemişsin
1: Şey
0: kendine.
1: lise yıllarında hani tam böyle sınav kağıdı verirsin. Öğretmen bakar. 10 üzerinden 10 vereceğine 9,5 verir. O 5 bana ait der. O notunu kırar ki daha çok çalış diye. Ben
0: Doğru.
1: de öyle notu kırmışım biraz. Ama aşkta çok iyiler. Çünkü aynı zamanda terazi 11. evlerinde kalbi boş olanlar için diyorum. Bazen bunu söylüyorum. Herkesin hayatında kalbi dolu olanlar için yani
0: Evet.
1: kalk da aşk var size bırakın sevgilinizi koşturun birinin peşinden demiyorum.
0: Tabii ki.
1: Ama sevgilisinden de yaşantısında da ilgi görecekleri bir dönem yay burçları. Merkür de Aslan burcunda olduğu için çenesi de açılmış durumda. Susturamıyorsun yayları. Bak beni de susturamıyorsun bu arada.
0: Olsun. Bizim için konuşan konuk makbul Filiz ablacığım. Konuşmayınca benim için çok zor durum.
1: Evet bazen şey yapıyorlar bana biliyor musun? Bazı programdan sunucular arıyor. Filiz abla diyor iki programda yeni programlarım vardı. Lütfen üst üste iki programa gelsene dönüyor. Sen konuşarak ortalığı toparlıyorsun diyor. Ben biraz dinlenip diyor sahneye ısınayım diyor.
0: Evet, doğru, heyecanımı atayım diyor. O
1: Ama
0: yüzden
1: sen
0: bizim
1: de
0: için
1: öyle bir
0: konuşan
1: şey
0: konuk,
1: yok.
0: izleyicimiz için de eminim öyledir. Başımızın üstünde yeri
1: Ay
0: var.
1: canım benim yıllardır sen sunucusun. Sen de öyle bir şey yok. Kibarsın.
0: Ha,
1: Her
0: teşekkür
1: zaman
0: ederim,
1: için
0: evet.
1: sunucuya.
0: Bunun için bazen eleştiriliyorum, o da ayrı bir konu ama neyse.
1: Bence çok kibarsın. Ve
0: Teşekkür ederim.
1: ekrana çok yakışıyorsun. İltifat etmiyorum. Evde de hep konuştuğumuz konu sensin. Seni açıyorum evde. İşte diyorum ya sahneye yakışan ve ekrana yakışan
0: Çok teşekkür
1: sunucu bu.
0: ederim o senin güzel
1: Millet
0: gözlerinden.
1: car car car car konuşuyor. Konuk susuyor. O konuşuyor. O fikrini söylüyor. Konuk arada girmeye çalışıyor. Öyle
0: Doğru, bazen
1: programlar
0: evet
1: da var.
0: oluyor.
1: Evet geldik yaylar.
0: Evet, yaylar biraz kızdı şimdi bize, dediler kendi aralarında
1: Kaç
0: sohbet
1: dakikamız
0: ettiler
1: var
0: ama
1: bu
0: var var
1: arada?
0: zamanımız.
1: Ona. Sevgili yaylar bir kere Jüpiter'den insanlarsınız. Jüpiter bilgidir. Bilgi size koşar. Siz bilgiye koşarsınız. Bilgiyle el ele dolaşırsınız. Felsefi tarafınız çok kuvvetlidir. Sosyolojik zekanız iyidir. Empat tarafınız fazladır. Her alanda bilginiz vardır. Ama bazı sıkıldığınız bilgileri de çok yarım yarım bırakabilirsiniz. Bazen açtığınız zaman bir bilgi, bu bilginin sonu buraya gelecek, okumama gerek yok. Herhangi bir kütüphaneye girdiğim zaman ya da kitap evine kitap alacağım. Raftan alıyorum, birinci sayfasını, ortasını, sonunu okuyorum. Ben bu kitabı anladım, almama gerek yok diyorum. Başka kitap alıyorum. Yayların çok çabuk hakimiyet kurma
0: Büyük resmi
1: zekaları
0: çabuk
1: vardır.
0: görüyorlar.
1: Büyük bir resmi görüyorlar Jüpiter insanları. O yüzden yaya kendinizi anlatmaya çalıştığınız zaman küçük kelimelerle anlatmayacaksınız. Tak tak tak
0: Net net.
1: ortasından sonuna ben seni anladım diyebilir. O yüzden yaylar bu ara bilgi dağarcıkları çok geniş bir şekilde gidiyor. Çünkü Jüpiter Aslan Burcu'nda yayın yöneticisi. Aslan'ı genişletiyor 9. evine. Geziyor, eğleniyor ve çok ilginç insanlarla tanışıyor. Bu tanışma onlara ileri vadede onlara daha ilgi bilgi aktarabilecek, yeteneklerini geliştirebilecek özel insanlar olacak. Hayatlarının hiçbir döneminde bu kadar farklı, bu kadar yeteneği güçlü insanlarla tanışmamıştı yaylar. Artık böyle bir tanışma şeyleri, fasılları var. Yani
0: Harika.
1: böyle bir tanışma ile ilgili evren onlara bu tür seçenekler sunabiliyor. Bunları değerlendirsin sevgili yaylar. Bu arada terazi burcundaki Venüs de onları çok güzel etkilediği için ve astrolojinin 11. evinde olduğu için şöyle diyor yaylara terazi. Siz istediğiniz hayatı nerelerde olmak istiyorsanız biz bu konuda size destek vereceğiz. Yeter ki neyi istediğiniz konu üzerinde biraz

0: odaklanın. Çünkü yaylar lay lay lay. Orada odaklanamıyorlar, burada odaklanamıyorlar.
1: Kafalardan.
0: Çok çabuk her şeyi halledebiliyorlar. O yüzden organizasyon işlerini başına yayı getirdiğiniz zaman sıfır atıkla size organizasyonu kurabiliyor. O yüzden yaylarla çalışmak güzeldir ve yaylar bu arada kendileriyle çok övünebilirler. Özellikle sadece eski dostlar, bakın eski arkadaşlıklarla bir araya gelecekler. Affettikleri ve affedemedikleri insan türleri de var. Ya da yaşantılarında bir takım ilişkileri de var. O ilişkileri de artık karşılarına çıkıyorlarsa onlarla kendi aralarında işleri halledebilirler. Ve tabii ki yaylar para biriktirmesini öğrenmek zorundalar. Para evlerinde, karşıt evlerinde yengeç var. Karşıt 8. ev astrolojinin karşıt finans evidir. Orada Mars var olan parayı azaltabilir. O yüzden yaylar harcama içgüdüsüne biraz frene bassalar iyi olacak diyoruz. Ve renkler.
1: Renkleri. Evet, bakalım yaylar ne giysinler bu
0: Evet,
1: ara, ne
0: renkler, beyazlar,
1: taşısınlar.
0: eflatunlar, oranjlar, renkler, her türlü rengin her çeşidini kullanabilirler. Özellikle de karışık desenleri de çok güzel taşıyabilen insanlar. Çok renkli insanlar. Yani şu anda dünyada ne kadar renk uyumu varsa hepsini şöyle üzerinde toplayabilirler. İlişkiler konusunda terazilerle çok iyi anlaşıyorlar. İkizlerle çok iyi anlaşıyorlar. Aslanlarla çok iyi anlaşıyorlar. Koçlarla. Şu dönem Koç, ikizler, aslan, eğer haritanızda burcunuz ne olursa olsun, akrep olabilir, boğa olabilir, başak olabilir, ama ikizler, koç, yay, terazi ve aslan varsa çok
1: Valla
0: yanlış.
1: kendimi ikizler diye demiyorum ama herkesin bir ikizler dosta ihtiyacı var
0: Evet,
1: bence.
0: evet. Benim küçük oğlum ikizler, saatlerce çok güzel sohbetler ediyoruz. Vizyoner insanlar,
1: Evet.
0: vizyoner.
1: Çok güzel akıl veririz yani, kendimiz başaramayabiliriz ama analiz etme konusunda ve değerlendirme konusunda iyiyizdir, fikir alma konusunda, evet.
0: Şöyle bir şey var ikizlerde, özellikle yıllardır tanıdığım için sen de etrafı da çok iyi gözlemliyorsun. Kendi fikirlerini de unutmuyorsun ve çok güzel ikisini entegre edebiliyorsun. Dinleme ve uygulama sanatın çok iyi.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten onu biliyoruz.
1: Evet.
0: Birçok özel arkadaşların var senin bu medya dünyasından. Hep senin kulaklarını
1: Ay, teşekkür
0: çınlatırız.
1: ederim. Hepsine de sevgiler olsun buradan. Evet, gelsin o zaman yeni burcumuz. Oğlaklar mı var
0: Oğlak.
1: sırada?
0: Şimdi oğlakların sistem ve program dönemi çok iyidir. Özellikle oğlaklar parasal gelirleri azaldığı zaman çok sinirleniyorlar.
1: Evet.
0: Her zaman için onların
1: Telaşlanıyorlar da, benim kuzenim oğlak
0: bankada
1: çünkü.
0: bir yerde yatırım, yani hangi yatırım şeyini tercih ediyorlarsa, her insanın kendine göre, kimisi altın alır, kimisi borsada oynar, kimisi coinlerle
1: Evet.
0: alır, kimisi kağıtta üzerinde falan filan. Ama oğlakların devamlı akar bir yerde parası olması gerekiyor. Blokaj olmuş paraları da gerekiyor. Yani mal, mülk,
1: Koyup
0: gayrimenkul.
1: unuttukları yani, değil mi?
0: Böyle ayağını uzattığı zaman hangi parasını nasıl idare edecek, o ona huzur ve mutluluk veriyor. Haz veriyor. Oğlak parasını hesaplarken büyük bir haz alıyor. Belki bir aşk yaşarken aynı hazı yaşamayacak. Oğlakların böyle bir paraya karşı müthiş bir aşkları var. Ama güzel. Her eve olması lazım. Keşke hepimizin evinde bir oğlak olsa.
1: Keşke.
0: En azından onun sayesinde kendimizi güvende hissederiz. O yüzden oğlaklar bu ara para konusunda biraz böyle dengeleri bozulmuş durumdaydı. Bu güneş tutulmasıyla birlikte onu toparlıyor. Çok da iyi toparlıyor. Çünkü Jüpiter onların 8. evlerinde. 8. ev ne demektir? Karşıt finans evi. Çok güzel ilişkilerle ilgili çok güzel ona teklifler gelebiliyor. Bunları değerlendirmesi artık onlara kalmış bir şey. Çünkü biliyorsunuz astroloji biraz da senin kendi öngörün, seçimlerinle
1: Tabii,
0: ilgili.
1: tabii ki de.
0: Yaptırımcı değil, sadece
1: Hayatın
0: sunucudur
1: kendisi böyle
0: astroloji.
1: zaten, evet.
0: Ve tabii ki bu arada sevgili oğlaklar, karşıt evlerinde yengeç var, orada da bir Mars var. Mars diyor ki seni çok coşturmak istiyorum. Aşk konusunda sana çok güzel bak doneler geliyor. Eğer kalbin boşsa bunları seçebilirsin diyor.
1: Değerlendir diyor.
0: Ve çok kıskanılacak oğlaklar bu ara. Hem para kazanma konusundaki o fırsatlar insanların gözüne batabilir. Hem de aşk konusunda tercih edilmeleri yüzünden onlar birazcık canlarını sıkabilir. Ama ev taşımakla ilgili, yeniden yeni bir kurumla ilgili de sistemler ona geliyor. Terazi 10. evlerinde, tepede, toplumda çok sevilen, alkış alan bir insan bu hafta sevgili oğlaklar. renk olarak tabii ki

0: oğlakların bir klasik renkleri vardır. Oğlaklar hiçbir zaman yeniliklere açık değildir. Yani 20 sene aynı kıyafet, yani aynı tarz, aynı kıyafetleri tarz, alırlar. Hani kalkıp eski tip de yırtık pırtık bilmezler. Fakat tarzları aynıdır. Kahveler, bejler, sütlü kahverengiler, griler, gri tonları, lacivert tonları, en son siyaha kadar gider. O ara indigo renklerini çok severler ve onları da çok başarılı kullanırlar. Zaten en çok onlara yakışır. Başaklarla, boğalarla, akreplerle ve aslanlarla şu ara çok iyiler.
1: Çok iyi anlaşıyorlar. Evet. Harika, devam edelim o zaman.
0: Bu arada yengeç, yengeçi de unutmayalım. Oğlağı ekleyelim. Karşı tevi yengeç. Ha,
1: onlarla da iyi anlaşıyorlar. Onlarla da iyi yengeçleri de ekledik hanelerine.
0: Geldik kovalara.
1: Kovalarımızın ekranını bir görelim efendim. Nereler yıldızlı. Aşk 4, iş 4 bunlar hiç fena değil. Ama sağlıkta yıldızlar bayağı azalmış.
0: Notunu kırmışım birer tane. 10 vermek istememişim. Aslında Aslan Burcu ile 10 alacak. 100 üzerinden 100 alacak burçlardan biri de sevgili kovalar. Fakat kovalar
1: hangi açıdan? Aşk ve iş olarak.
0: Her şeyde ama 4 verdik. Neden? Çünkü kovalarda Pliton retrosu var. Pliton retrosu frene basmasını istiyor. Retrolar bizim çok sevdiğimiz özellikler değilmiş gibi gözükse de retroları seviyoruz. Şimdi sen mesela retrolarda ne yaşıyorsun genelde? Kendi hayatına bir bak bakalım. Retrolarda ne yapıyorsun?
1: Ne yapıyorum? Evet, ben böyle mesela geçmişte halledemediğim işlerimi galiba hallediyorum.
0: Mesela eskiden kaçırdığım fırsatlar tekrar karşına çıkabiliyor
1: evet,
0: mu?
1: Evet, doğru.
0: Onlar geliyor sevgili Nilüfer. Retrolar bizim için...
1: Daha önce çalıştığım yerlere dönerim mesela hep retrolarda.
0: Aynen. Anılar canlanıyor. Ya evet. Uzun süredir şuraya gitmemiştik, tekrar gidelim diyor. İstersen şöyle diyor. Ay ben bu arkadaşımı 2 senedir görmüyorum. Bir arıyorum bakalım ne. Yani şeye basıyoruz. Çok iyi bir müziği dinlerken pauza basıyoruz. Kendimizi dinlendirmeye alıyoruz. Ve geçmişimizi kurcalıyoruz.
1: Nostalji başlıyor.
0: Nostalji başlıyor. Retro kıyafetler deriz, retro müzikler deriz.
1: Evet, evet.
0: Neden retroyu biz o kadar kötü görüyoruz? Retro anılar dediğimiz zaman oralarda mutlu oluyoruz. Retro kıyafetler gördüğümiz zaman şeylerimizi, defterlerimizi, albümlerimizi karıştırdığımız zaman çocukluğumuzda bak buradaydık. Aa, anneannem o zaman yaşıyordu. Bak nasıl beni kucağına almış. Ay babam o zaman ne kadar gençmiş. Bunları konuşabiliyoruz. O yüzden biz retrolardan lütfen korkmayalım. Şimdi Pliton retrosu kovada diyor ki kovaya, siz bunca yıl o kadar güzel şeyler yaşadınız ki, o kadar işler yaptınız, çok da hatalarınız oldu. Bu hatalar size ne kazandırdı, ne yaptı? Hayatının muhasebesini yapıyor, bilançosunu yapıyor kovalar. O yüzden aşkta da bir adım geride duruyor, işte de birazcık geride duruyor. Kendisini toparlaması lazım. Ve Jüpiter aslanda ona diyor ki, retron bitiyor Ekim'in 17'sinde. Ekim'in 17'sine kadar anılarını toparla, biz sana yeni bir dönem sunacağız diyor. Ve kovalar Jüpiter'den çok güzel ve güneş tutulması ile birlikte yeni başlangıçların altyapısını oluşturuyor.
1: Hazırlık aşamasındalar.
0: Ekim'den sonra
1: şu anda
0: yukarıya çıkacaklar.
1: 17 Ekim, o zaman sevgili kovalar bu tarihi bir yere lütfen not edin. Evet. 17'sinden sonra iyi anlamda çok daha yeni bir plan, hayat belki de sizi bekliyor olacakmış.
0: Aynen, ve sağlık konusunda Pliton retro, eski sağlık, kronik rahatsızlıklar. Eğer kan sayımları varsa onları yaptırsın, damar problemleri varsa. Bak şimdi bana geldi sıra.
1: Lütfen suyundan içebilirsin.
0: Ondan sonra özellikle sağlık kontrollerini yaptırırlarsa iyi olur. Renkleri gece mavisi, koyu griler çünkü onlar. Kurşuni renkler, onlara çok seviyorlar. Sarılar, beyazlar, mavinin her tonu yine.
1: Evet, onların bir tık rengi. Soğuk renkler sanki değil mi böyle? Evet. Mavi, mavi tonları, griler
0: yakışıyor
1: falan
0: onlara.
1: Gibi.
0: Yakışıyor.
1: Evet, kovalara yakışıyor gerçekten, doğru.
0: Kimlerle anlaşır? Aslanlarla çok iyi anlaşır. Terazilerle, ikizlerle, kendi burcuyla, kova ile çok iyi anlaşır. Bir de yaylarla.
1: Evet, yine iş yapacaksanız, aşk konusunda da eğer etrafınızda bunlar varsa biraz daha anlaşabildiğiniz burçlarmış efendim. Kovaları uğurluyoruz. Gelsin bakalım son burcumuz balıklar. Çok bekliyorlar onlar ama maalesef burçların döngüsü bu şekilde olduğu için. Ama uzun uzun anlatalım, biraz torpil geçelim. Sabırlarından ötürü Filiz abla, ne dersin başaklara?
0: Evet. Balıklardan çok tepki alıyoruz çünkü diyorlar neden en son?
1: Evet.
0: Balık, bak şöyle bir şey var sevgili Nilüfer'cim. Balıklar kendi şahsına ait.

0: Burç olduklarını hissetseler bile son burç olmanın avantajlarını
1: Evet, ben demin
0: taşıyorlar.
1: Başak demişim, bu arada balıklar demek istedim efendim. Balıklara itmez geçeceğiz.
0: Şimdi balıklar şöyle bir şey. 12 burcun tek tek özelliklerinin toplam totalı vardır onda. Biraz koç, biraz boğa, biraz ikizler, biraz yengeç, biraz aslan, biraz başak. Yani yemek nasıl dibine oturur ve lezzeti daha iyi
1: Zekeriya
0: olursa.
1: sofrası gibiler o
0: Evet.
1: zaman biraz.
0: Aynen, çok güzel bir benzetme. Zekeriya sofrası gibidir. Ama onları yöneten burç Neptün'dür. Neptün 12 burç içinde bir tek balığı yönetiyor. Neptün de denizaltıdır. Yani deniz kızıdır balıklar. Deniz insanlarıdır. O yüzden baktığınız zaman balıklara, erkekleri zaten çok sanatçıdır. Çok değişik bir havaları vardır. Sizi bir dünyadan öbür dünyaya götürürler. Bilmediğiniz dünyaların diyarlarında gezdirirler. Hani bu şey gibidir böyle bu. Gönen filmi gibi insanlardır. Sizin döneminizi değiştirir. O yüzden balıklarla yaşadığınız zaman bulunduğunuz alandan koparsınız.
1: Evet, bak şimdi söylediklerini bir anda kafamdaki balıklarla meçliyorum. Mesela babamın hiçbir nota bilgisi olmamasına rağmen bir şarkı söyle, anında piyano da çalar onu. Nota bilmeden. Yani çok enteresan bir şey. O sanatsal yön nasıl
0: Uçar.
1: belli oluyor? Burcuyla belki de geçiyor
0: Tabii
1: insana.
0: biraz terazi vardır onda, biraz boğa vardır. Venüs insanı diyorum ya, 12 burcunun özellikleri vardır. Hangi bölümüne tıklarsan o bölümden ses alırsın balıklarda.
1: Ya ne güzel.
0: O yüzden balıklar da bir prensestir ama terazi kadar değil. Çünkü teraziler üstün varlıklardır. Balıklar onların ikinci prensesleridir. Ama balıklara baktığın, kadınları için diyorum tabii, erkekler
1: Ben
0: için
1: de tam onu diyecektim. Prens ve prenses
0: erkekler
1: değilim diye.
0: değil. Biz abla prenses yaptı.
1: Onlar da var gerçi şimdiki
0: Onlar
1: dönemde
0: da
1: ama.
0: prens. Onlar da prens. Çok iyi sanatçılar, çok iyi ressamlar. Çok. Ben mesela bu 16 Aralık yeni dönemde, hani Orta Çağ sonrası yeni çağ başladığında, o Rönesans devrinin bütün o heykeltıraşları, müzisyenlerin çoğunun balık ve terazi olduğundan eminim. Tek tek baktı. En azından haritalarında yükselen Venüsler, yükselen Neptünler vardır. O dönem güzel bir dönemdir, Rönesans dönemi. Yani balıklar yüzyıllarca sanki hep bir Rönesans devrinde yaşatıyormuş gibi sizi yaşatırlar. O yüzden balıklarla yaşarken dikkat edeceksiniz. Onların bir de geniş hayalleri vardır. O geniş hayalleri bazen sizi bilinmeyen derin sulara da götürebilir. Hani siz kıyıda yaşamayı seviyorsanız okyanuslarda boğulabilirsiniz.
1: Fazla sürrealist
0: Fazla
1: gelebilir
0: peşine
1: diyorsunuz ha.
0: takılmayacaksınız balıklar. Ama balıkları seviyoruz. Balıklar her zaman için bize iyimserlik verdiği için ve bu özellikle balıklar bu hafta güneş tutulmasından çok güzel etki aldılar. Çok güzel çalışma alanları var. Artık yeni koalisyon yeni işler yapacaklar. Çünkü 6. evlerinde güneş
1: Yani
0: tutulması
1: ortaklık
0: oluyor.
1: alanları da mı iyi?
0: Artık daha ciddi olacaklar. Fakat balıkların en güzel özellikleri, teraziden de çok güzel etki aldıkları için biraz daha balıklar sanatsal olacaklar. Şimdiye kadar hangi sanat dalını ihmal etmişlerse, hangi konuda eksik kalmışlarsa, yazar çizer takımı. Bakın mesela Füsun Önal çok tatlı bir balıktır. Geçenlerde yine bir etkinlikte karşılaştık. Balık burcu, hem şey kitap yazıyor hem de şarkı
1: Çok
0: söylüyor.
1: severim ben
0: İkisi
1: de.
0: de bir arada.
1: Ben de konuk almıştım onu çok yıllar
0: Evet.
1: önce. Öyle bir şansım olmuştu.
0: Sevgili Öner Döşer'in astroloji okulu açıldığında orada karşılaştık. Çok güzel bir etkinliği vardı Önerciğimin. Orada da Füsun da vardı. Oturduk, biraz sohbetler falan ettik. Yani tipik bir balık işte o. Hem yazı yazıyor hem de şarkı söylüyor.
1: Sağlıklarında dikkat edecekleri bir şey var mı? Gerçi yıldızları
0: İyiler,
1: gayet güzel
0: sağlıkları
1: ama.
0: iyiler. Ne çok güzel. Bu arada Mars Jüpiter'de, Mars şeyde olduğu, yengeçte olduğu için uzak ülkelerden, yabancı ülkelerden de gelebilecek aşklar da söz konusu. Balıklar yani kendilerini özellikle hem sosyal ilişkilerde, akrebin yöneticisi çünkü Mars Yengeç burcunda 9. ve o 7. 5. evi çok iyi çalışıyor. Bak bugün dersimi çok iyi çalıştım. Tamamen matematiksel
1: Evet,
0: anlatıyorum,
1: her
0: unutma.
1: zaman öylesin. Bence çok da zekisin. Bunları akılda tutmak kolay iş değil.
0: Evet. 120 derecelik açıyla balığı ön plana çıkarıyor. Fakat balığın da Koç burcundaki Satürn ve Neptün, balığın yöneticisi Neptün para evinde olduğu için eski borçları varsa onları kapatsınlar lütfen. Parasal konuda yeni iş atılımları yapacaklar. Orada da başarılılar, gerçekten çok başarılılar balıklar. bu arada kimseye borç alıp verme işine girmesinler.

0: onlar bir elleri açıktır. Çünkü
1: evet,
0: onları
1: doğru.
0: Jüpiter de onları yönetiyor, ikinci yöneticileri. Verdikleri parayı isteyemiyorlar.
1: Ha,
0: O yüzden
1: evet,
0: dikkatli
1: bazı
0: olsunlar.
1: insanlar öyle yani, veren utanıyor, geri ödemeyen utanmıyor, öyle değişik bir
0: Utanmıyor.
1: durum oluyor maalesef o konularda.
0: Terazilerin de çok başına
1: Evet
0: geliyor,
1: evet
0: senin
1: ben
0: de
1: de hiç
0: başına.
1: hayatta isteyemem yani.
0: İşte isteyemem, borç kalır yani, gider,
1: Eskiden
0: para
1: hiçbir şey
0: gider.
1: hayır da diyemiyordum. Şimdi böyle yaşla birlikte artık herhalde tecrübelerle de birlikte biraz o huyumu törpülemeye başladım.
0: Kesinlikle daha küçüksün, daha çok şey yapacaksın. Yani sonuç olarak balıklarımızın gri, beyaz, gümüş rengi, bunların rengi. Eflatunlar, morlar, onların rengi. Ve balıklar bu ara yengeçlerle veya akreplerle muhteşem bir enerji içindeler. Seçmek istiyorlarsa aşkı, yengeçlerle akrepleri seçsinler.
1: Evet, güzel bir soru gelmiş aslında. Lisedeyken sorgu içindeydim, işte şüphe duyuyordum demiş. Ama şimdi demiş işte artık o şeyle attım bunu. Yani karakteri değişmiş aslında yazan kişinin. Bunu da hep söylüyorlar. 40'ından sonra insanın burcu mu değişiyor? Çünkü bir anda hiç böyle yapmayacağı şeyi yapar hale geliyor. Burç değişir mi dönem
0: Şimdi
1: içinde?
0: onun
1: Ya da
0: açıklaması
1: yükselene geçer mi?
0: matematiksel olarak 29 yaşına geldiğiniz zaman Satürn'ün birinci döngünüz bitmek istiyor, gidiyor. Her burçta Satürn'ü 2,5 yıl kalıyor. 29 yılda siz 30'lu yaşlarda artık siz olgunlaşmış oluyorsunuz ve Satürn döngülerinden ve Satürn'ün öğretmenlik duygularına mezun oluyorsunuz, öyle düşün. Çok iyi
1: Geç bir
0: hocalardan çıkmış
1: mezuniyet ama olsun.
0: oluyorsunuz. Fakat 7 senede bir de hayatınız değişiyor. Orada da bir Uranüs var. 7 yıl, 14 yıl, 21, 28 yıl. Bu yıllarda sizin evlilik hayatınız ve
1: Şimdi.
0: yaşantılarınızda bir takım değişimler olmuştur. 40 yaşına geldiğiniz zaman Satürn döngüsünün 29'luk Satürn'ü bitirip onun yarı yıl 14'ünü de bitirmiş oluyorsunuz. Aşağı yukarı 40 ve 44 yaşlarında olgunlaşmış oluyorsunuz. Hani baktığımız zaman dinimizde de peygamberimizi 40
1: Evet,
0: yaşından sonra peygamberlik gelmiş.
1: aynen
0: Bunları da düşünürsek 40 yaş bir Satürn ve yarım Satürn'ü bitirmiş oluyorsunuz. En az 3 tane de Pliton dönemi bitirmiş oluyorsunuz. Bu jenerasyon gezegenler, Plitonlar, Uranüsler, Satürnler sizin yaşam dengelerinizi değiştirerek, size öğretilerle gelerek sizi olgunlaştırır. En uzun 20 sene, 14 sene ile 20 sene Pliton kalıyor bir burçta. O sizin yıkımdır. Sizin hayatınızda en dramatik, en travmatik olayları, özellikle bu Pliton gençlik yıllarınız, çocukluk yıllarınızda varsa anne baba ayrılıkları, üvey baba çocukları, üvey anne sorunları, babaanneyle büyütülmeler, bu anne baba ölümleri, bunlar Pliton eğer dördüncü evdeyse bunları yaşatır size. Satürn dönemlerinizde eğer ilkokul çağlarındaysanız zor öğrenirsiniz ya da bilgilerinizi o yıllarda öğrenir, aklınızda kalır. Ama siz okurken veya çalışırken hayatınız zorlanır. 21 yaş sizin için üniversiteyi bitirme yıllarınızdır. O yıllarda 3-7 yıllık Uranüsler geçmiştir. Siz orada yeni bir atılım yapacaksınızdır. Hızlı olgunlaşmak istersiniz. 29 yaşının o Satürn dönemine hızlı gelmek için kendinizi çok geliştirmek istersiniz. 21 yaşta 29 yaşlar çok fırtınalı geçer.
1: Evet, ne kadar önemli aslında. Birazcık
0: Evet,
1: sosyal
0: çok
1: medyadan da
0: güzel bilgilerle sormuş. Birden
1: bakalım mı?
0: bilgilerimiz geldi.
1: Ay, o kadar çok soru geldi ki böyle kimseyi de kırmadan böyle kısa kısa sormak istiyorum. Yengeç burcu ne zaman rahatlayacak? Çok genel bir soru. Biz bu haftayı konuştuk ama genel
0: Evet,
1: olarak.
0: yengeçler Mars'ın etkisinde şu ara çok sinirliler, söylemiştik, çok coşkulular. Her şey hani böyle burnundan kıl aldırmıyor diyor, aldırmıyor diye bir söz vardır ya, tam onlara yönelik. Alınganlıklarını, kırılganlıklarını bırakırlarsa hayata biraz daha mantıklı bakar. Mantıklılar ama hayata geçiremiyorlar. Mantıklı olurlarsa çok da iyi olacak. 2027 senesinin Eylül ayı onlar için daha yumuşak ve daha güzel bir şekilde gelebilir.
1: Evet, biz ablacığım bir sürü oğlak burcu yazmış. Birazcık daha ek bilgi, detay istiyorlarmış. Şöyle birkaç cümle daha kırmayalım, onları da ekleyelim mi?
0: Evet, oğlak burçları karşıt evleri yengeçten çok güzel etki alıyorlar. Güneş tutulmaları onlar için parasal evlerine yeni bir ışık açıyor. Evet, bu güneş tutulması hemen hop diye yarın paralarını açacak diye bir durum var. 90 gün içinde özellikle balık burcundaki o güneş tutulması, ay tutulmasını beklesinler. 28

0: Ağustos'tan sonraki balık tutulması onların yaşam enerjilerini biraz daha yumuşatacak.
1: Evet. Yengeç burcunu hızlı geçtiniz demişsiniz ama aslında yengece çok şey söylemiştik. Hadi onların da gönülleri
0: Hadi
1: kalmasın.
0: bakalım.
1: Yengece de en azından 2026 sonuna kadar böyle belki daha şanslı oldukları veya dikkat etmeleri gereken zamanlar vardır. O konuda birazcık bilgi verelim.
0: Yengeç burçları 28'inden sonra balık burcundan çok güzel etki alacaklar. Daha iyi bir döneme gelecekler. Özellikle 11. evini çalıştıran balık burcu onlara yeni insanlar, yeni fırsatlar, yeni konumlar getirecek. Ama akrep burcunda Ekim-Kasım aylarında bir Venüs retrosu başlayacağı için özellikle yengeçler kaybolmuş fırsatları, unutulmuş anılar tekrar ortaya çıkacak. Ekim ve Kasım aylarına dikkat etsinler.
1: Evet, evlenecek olanlar çok yazmışlar. Biraz önce bir izleyicimiz için söylemiştik ama onun burcu özelinde söylemiştik. Genel olarak da istersen söyleyelim. Evlenecek işte nişanlanacak, sözlenecek birileri için doğru tarihleri hem
0: Şimdi
1: 2026 ama 2027'de varsa böyle bir tarih onu da verebilirsin
0: orada
1: tabii.
0: evlenecek olanların çünkü özel haritalarıyla ilgili o noktalara bakmak
1: Tabii ki.
0: lazım. Burada öyle bir şey söylersek o tarihlerde evlenenler de olabiliyor, boşananlar
1: Ha,
0: da
1: tabii ki,
0: olabiliyor.
1: tabii ki.
0: O yüzden spektif bir şey değil bu. Ama şöyle söylemek gerekiyor. Venüs retrolarında lütfen Merkür retrolarında evlenmesinler. Retro çünkü önce her şey çok iyi gider ya da geçmişten bir aşktır. Ama bitmesi gerekiyordur. Yani artık noktalanması gerekiyordur. Lütfen 4 Ekim ile 15 Kasım arası evlenmesinler.
1: 4 Ekim 15 Kasım arası
0: Evlenmesinler.
1: tarih almadıysanız şayet
0: Evet.
1: almamaya çalışalım en azından.
0: Evet en azından. Ama 6 Aralık'tan sonra daha güzel bir şansları var. Ama şöyle ellerini çabuk tutup yaz gelini olmak ya da yaz damadı olmak istiyorlarsa şu ara evlensinler.
1: Bazen de Filiz ablacığım şöyle bir şey oluyor ki mesela bende de var. Ateş burcum çok eksik. Kiminde hava eksik olabilir, kiminde toprak eksik olabilir. Onu neyle tamamlamak lazım? Yani hayatlarındaki insanları mı öyle seçmeli? Ona göre renkler, taşlar mı
0: Tabii ki
1: kullanmalı? Ne
0: ateş
1: yapmak gerekiyor?
0: canım bir tanem ateş renklerini kullanacaklar. Ateş grubu insanlarla konuşmak onlara daha cesaret verecek. Özellikle de mum yakacaklar. Ateş enerjisi
1: Ha,
0: evde
1: az
0: çünkü
1: olanlar.
0: mum
1: Bu
0: yaktığın
1: hepimiz için
0: zaman.
1: olsun bu
0: Tabii
1: bütün
0: ki.
1: yorumlar efendim. Ateş burcu eğer yoksa,
0: Evet.
1: azsa, ben de mesela çok hava var, kimi yerlerde su var ama ateş neredeyse hiç yok.
0: Bakın toprak enerjisi olmayanlar için de daha çok toprağa basacaklar. Ormanlık ve toprak yeşillik yerlerde dolaşacaklar. Su enerjisi olmayanlar daha çok denize girecekler. Daha suyu görecekler.
1: Veya
0: Mavilerle
1: belki
0: göller.
1: eve bir akvaryum almak mı olabilir, değil mi? Su
0: Akvaryum alacaklar.
1: canlısı belki.
0: Toprak enerjisi olmayanlar evcil hayvan besleyebilirler evlerinde. Çünkü evcil hayvan tabiata aittir, toprağa
1: Doğru.
0: aittir. Bütün bunlar tamamlayıcıdır. Ama ne yaparsan yap, insanlar kendi karakterini yaşıyorlar. Ama renkler de çok önemli. Toprak renkleri mesela sen toprak renklerine uygun renkler giymişsin. İkizler ve aynı zamanda terazi hava olduğun için bugün toprağa ayağın daha
1: Genelde öyle
0: yarısı.
1: aslında bütün yayınlarda değil mi? Kahve ve
0: Heh.
1: tonlarını seçiyorum
0: Çok
1: istemeden
0: yakışıyor,
1: yani.
0: çok yakışıyor. Bu arada çok güzel zevklerim var. O da
1: Teşekkür
0: ayrı bir şey.
1: ederim.
0: Terazi zevki her zaman için. Burçların yani en iyi modistler, en iyi modacılar genelde terazi burçlarından çıkar. O yüzden güzel en iyi koku uzmanları balık burçlarından çıkar.
1: Aa, öyle
0: Bakın
1: mi? Koku algısı mı yüksek
0: tabii çok
1: balıkların?
0: yüksek. Neptün eğer birinci evinizde ise koku alma içgüdüsünüz çok yüksektir. Mesela benim Neptün terazi birinci evde. Yani gereksiz kokuları duyarım. Gereksiz kokuları
1: Bütün o
0: yani.
1: alt notaları
0: Evet
1: seçebiliyorsun.
0: bir yanık kokusu mu var derim. Ta iki mahalle ötede biri mangal yapmıştır. Ama yani düşünebiliyor musun? Yani Neptün birinci evde olanların rüyaları olduğu gibi. Bakın Neptün 12. ve 1. evde ise rüyaları çıkar olduğu gibi.
1: Dikkat etsin onlar
0: Baksınlar
1: rüyalarına o zaman.
0: haritalarına bir baksınlar. Neptün para evinde ise para evlerinde çok aldatılabilirler. Borç para vermesinler. Neptün 3. evlerinde ise çok sanatsal tarafları ortaya çıkar ama kardeşler tarafından aldatılabilir. Neptün 4. evinde ise çocukları çocuk yıllarından beri hayaller peşinde koşarlar ama ailesi ondan miras saklayabilir. Neptün 5. evde ise yalancı insanlarla karşılaşabilirler. Neptün 6. evinde ise alışkanlıklar ve uyuşturucu olayları vardır ya yasaklı maddeler. Onlarla ilgili konular karşılarına çıkabilir. Reddetmek onların tarzıdır. Hani bulaşacak diye bir şey yoktur ama o tarz ortamlar karşılarına çıkabilir.
1: Onunla
0: Neptün
1: sınanıyorlar diyelim
0: tabii
1: ben.
0: ki onunla sınanıyorlar. Neptün 7. evinde ise duygusal hayatlarında.

0: ve aşk hayatları çok önemlidir. Ama ara sıra yalancı eşlerle de karşılaşabilirler.
1: Şimdi izleyicilerimiz şunu düşünüyor olabilir. Şimdi o ev burada, bu ev burada.
0: Tabii
1: Bunlara
0: harita.
1: biz nereden bakacağız diye. Böyle aplikasyonlar, uygulamalar var değil mi? Onları
0: Tabii
1: görebilecekleri.
0: ki artık o kadar çok ki ben mesela yıllar önce astroloji dersi alırken ben Amerikan Kültür Derneği gibi hani İngilizcem edebiyat okuyoruz yükselsin falan diye oraya gidiyorduk. O zaman bizim hocamız gelmişti Amerikalı 11. sınıfta kurlarda geliyor. Kocası NATO'da subay falan Amerikalı gelmiş. Biz 16 kız gittik ders almak için. Dedi şöyle bir baktı bizi. O zamanlar bilgisayar programları yok. Doğum tarihlerimizi aldı. Dedi see you tomorrow. Yarın görüşürüz dedi gitti. Sonra ertesi gün geldi. 16-14 tane kızı eliyorum. İki kızı seçiyorum astrolog yapmak için. Allah rahmet eylesin Özden diye bir astrolog arkadaşım bizi seçti. Neden neden neden dedik. Sizin dedi astrolojik haritanız dedi kızlara. Astrolog olma becerisi ve yetisine sahip
1: Evet,
0: değil
1: aslında
0: dedi.
1: şunu da sorayım. Ben ona çok inanıyorum çünkü kendi adıma. Kişinin burcu hangi mesleği seçeceğine de çok rehber oluyor, değil mi? Çünkü insan ister istemez oraya doğru çekiliyor. Yani iletişime açıksa işte iletişimle ilgili alanlara çekiliyor. Sanata veya işte analitik yeteneği fazla olanlar. Mesela bir başağın mühendis olması çok sürpriz değil, değil mi?
0: Sayısal zekaya sahip olanlar toprak zekalı insanlardır. Mesela şimdi şu haritamıza baktığımız zaman genelde para evleri sizin parayı nasıl kazanacağınız ikinci evdir. Altıncı ev kimlerle çalışacağınızı, günlük hayatınızda size hizmet edecek olan insanlar kimdir ve onlarla nasıl meç olacaksınız? Yedinci ev meslek gruplarınızdır. Sekizinci ev hangi meslek grubuyla anlaşabileceksinizdir ve onuncu ev kariyer evinizdir. Ben astrolojiye baktığım zaman parayı nasıl kazanacak diye finans evine bakarım. Eğer finans evinde yay varsa siz daha böyle entelektüel hareketli konularla daha iyi para kazanırsınız. Ama finans evinizde işte koç varsa para evinizde siz makine mühendisi, bilgisayar mühendisi falan olabilirsiniz. Finans evinizde yengeç varsa daha duygusal, daha böyle psikolojik konular, psikanalizler,
1: Ha,
0: psikiyatrlar
1: psikologlar falan
0: olabilirsiniz.
1: belki, evet.
0: Finans evinizde terazi varsa çok güzel sanatla ilgilenirsiniz paranızı ya da estetik uzman ya da estetisyen olabilirsiniz. Şarkı söyleyenler daha çok sanatta terazi ya birinci evindedir ya para
1: Para
0: evindedir.
1: evinde.
0: Kendini gösterme evi terazi, para kazanma evi terazidir. O çok fazla tarih okumak o kadar geniş kapsamlı ki.
1: Evet, yine sağlıkla ilgili de hassas oldukları veya güçlü oldukları yönler oluyor burçların.
0: Tabii ki birinci ev fiziksel evin olduğu için sağlık evin oradadır aslında senin. Fakat sağlık evinin tedavisi altıncı evdedir. Şimdi yükselen teraziler genelde alerjik durumlar, aynı zamanda böbrekler, su içmeleri lazım. Bayanlar en çok sistit olur. Erkeklerin de en çok prostat olayları daha fazla orada. Teraziler üreme organlarını verir. Yükselen koç olanların baş bölgeleri, gözler, baştır şöyle biz.
1: Şöyle büst kısmı.
0: Şöyledir. Boyun kaslarıdır. Boğaların tiroidleridir. Aynı zamanda metaboliktir. Yani kilo almayı, insülin dirençleri en çok onlarda vardır. En çok baktığın zaman safra kesesi ameliyatlarını genelde boğalar olur. İkizlere baktığınız zaman kol ve parasempatik sinir sistemi durmaz, devamlı hareketlidir o. O para şeydir, sinir felçleri, yüz felçleri. Yani şeye çıktığın zaman rüzgarlı havada ikizlerin yüzünü koruması gerekiyor. Ayaklar ve kollar. Tik vardır onlarda. Hani böyle devamlı ayak sallayan tipler genelde
1: Huzursuz bacak
0: ikizlerdir.
1: sendromu gibi.
0: Sinir sistemlerine hakimiyet kuramıyor onlar. Yükselen yengeçler mide fonksiyonları çok önemlidir. Özellikle tabii ki bütün burçlarda da mide vardır da yükselen burçlarda mide, 12 parmak bağırsağı, insülin direnci, ince parmak, emisyon, kalın bağırsak bütün bunlar yengeçleridir ve göğüs bölgesidir. Hani göğüslerde bezeler, mezeler bunlar
1: Daha
0: daha çok
1: kistik oluyorlar
0: annelik
1: yengeç
0: içgüdüleri, süsleri, aslanlar, iskeleti var mı zamanımız hepsini
1: Evet
0: anlatayım.
1: evet daha var.
0: Aslanlar iskelet sistemleri, boyun kasları, bel fıtığı, omurga, kolyozlar, bütün aslanlar bir de gözler. Aslanlar avına çok iyi baktıkları için ve
1: Odaklandıkları için.
0: ormanlardaki avına gözler çok önemlidir. Gözlere dikkat edecekler. Başaklar yine sinir, beyinle bağırsak birlikte çalışır. Beyin yapıları bozuk olduğu zaman şeydir onlarda sinir kontrolleri yoktur.

0: başaklar bir anda sinirlenebilirler. Öfke kontrollerini bir anda aşabiliyorlar. Çok fazla düşündükleri için, çok analitik zekaları olduğu için beyin yorgunlukları çok vardır. Özellikle eskilerin çok böyle teşhis koydukları sürmenaj derdi. Bilirsin,
1: evet.
0: Çok eski
1: evet.
0: şeydir. Şimdi
1: İsmini vermeyeyim ama çok
0: diyoruz.
1: ünlü bir gazeteci de olmuştu, sevdiğimiz.
0: Evet, sürmenaja çok yakındırlar ve bağırsak sistemleri, özellikle fistüller, bağsurlarda en çok başaklarda olur. Teraziler yine alerjikler durumlar, biraz önce anlattım, böbrekler. Akrepler gene genital organlar çok çok önemlidir. Kadınların işte rahim problemleri, yumurtalıklar, bunlar çok önemli. Erkeklerin yine prostatları ve kan basınçları çok önemli olduğu için özellikle kanla ilgili, tansiyonla ilgili problemler akreplerdedir. Çünkü akrepler her şeyi çok içine atıp konuşmadıkları için
1: Bu güneş burcu mu, yükselen mi, her ikisi içinde geçer? Yükselen.
0: Yükselen
1: Tamam,
0: daha
1: bu
0: çoktur.
1: önemli.
0: Yükselen için bunları. Yükselen hastalıklar ve kendimizi, bedenimizin dilidir yükselen burcu. Yaylar, o yaylar şeydir, üst bacaklar, şeyler, koşturmalar, diz problemleri, onların da insülin direncileri ve şeker hastalığına en çok
1: Yatkınlık.
0: yatkın olan yaylardır. Onun dışında oğlaklar, oğlaklar tamamen akciğerler, göğüs kafesi. Bu yengeçlerde de vardır. Eskiden hani verem hastalıkları, tüberkülozlar vardı. En çok o, baktığınız zaman sanatoryumlarda oğlaklar vardı. En çok oğlaklar, çok içlidir. Hani böyle anneler der ya, bu kız çok içli, için için ağlar. Onları daha çok oğlaklar yapar. Bir de kemik yapıları çok önemlidir. Kolyozlar onlar için de vardır. Dizler ve özellikle kan değerleri çok çabuk düşer. Demir eksiklikleri en çok oğlaklarda olur. Kovalar desen yine onlar, variz problemleri kadınların da çok fazladır. Onlarda da kansızlık, mineral eksiklikleri vardır. Kovalar tamamen bütün fonksiyonlarını gözden geçirmek zorundadır. Satürn dişlerdir kovalarda. Balıklar depresyonik insanlardır, nörotik insanlardır. Sanatçı ruhlu oldukları için her şey onlar için terstir böyle. Bir anda saniyelik burçlar şeyleri, havaları değişebilir. Uyku sistemleri çok önemlidir. Bol bol rüya görüp, ya uyandıkları zaman oh bugün seri halde rüya gördüm diyorlarsa derin uyumuşlardır, iyidir onlar.
1: Evet,
0: Evet.
1: kısacık bir araya gideceğiz. Aradan sonra sevgili izleyenler, şu soruyu da soruyor olacağım. 2026 biterken ve 2027 boyunca en çok evlenecek burçlar hangileri? Kısa ara sonra tekrar karşınızdayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi. Obsessor. Yeah. Silver
1: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bak.

0: Mamış.
1: Otel mi? Trivago.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
8: takoma, değerinde trinksat. Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
12: Her anın Double Shot Ice Break.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Uğraşmayayım ben ya.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
6: Yeni Eti Lifa Lif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Eti Lifa Lif'ten.
7: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
8: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
14: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ Limonata.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
2: Evet, biz devam ediyoruz efendim. Reklamdan önce Filiz Özkol'a şunu sormuştum. 2026 biterken ve 2027 boyunca en çok evlenme potansiyeli olan burçlar hangileri diye orada kalmıştık.
3: Evet, evlenmek için tabii ki güzel bir yaz. Aslında Jüpiter Aslan Burcu ile birlikte herkesi coşturuyor. Jüpiter iyi niyetli büyütme, enerji verme. Fakat sonbahar bize öyle bir böyle kırmızı kart gösteriyor ki 4 Ekim ile 15 Kasım arası hem terazide hem akrepte bir Venüs retrosu olacağı için ve biz Venüs retrosunda genelde hiçbir evlenmemeyi öneririz. Tabii ki evlenenler var ama daha sonra sorunlar çıkabiliyor. Çünkü Venüs diyor ki bu evlilikle ilgili biraz düşünün bakalım. Hani gerçekten bu evlilik sizin istediğiniz evlilik mi? Veya hiçbir şey olmuyor. Kız da erkek de birbirini çok seviyor. Düğün gecesi kaynanalar birbirine yiyor.
2: Üçüncü yani, şahısların
3: etkisinde. Takı kavgaları. Çünkü Venüs bu ara takılarla da ilgilidir. Böyle hani insanların böyle evlilikte bir takılar bilmem. Geleneksel bir yapımız var.
2: Evet. Ay valla o takılardan bozulan nice yuvalar var maalesef. Evet,
3: takıların resimleri çekiliyor. Ne olur ne olmaz boşanırsak bu takıların resmi bizde kalsın. Kayınvalide düğün sonrası gelinden takıları istiyor. Benim kasada kalsın diyor. Kız vermek istemiyor. Bunun gibi sorunlar. Yani Venüs retrosu bizim geleneksel yapımıza göre böyle sorunları ortaya çıkarabilir. Ama şöyle yazın 28 Ağustos'a kadar orada da bir balık burcu tutulması var. O da yumuşak geçiş yapıyor. Ay tutulmaları zaten çok güzel size enerji veriyor. Eğer çok istiyorsanız, çok evlenmek istiyorsanız 4 Ekim'den önce lütfen evlenin. Hatta Eylül'ün ilk 7'sine kadar, 11'ine kadar evlenin. Ondan sonra evlenmeseniz iyi olur ama derseniz ben çok evlenmek istiyorum buyurun yani sonucunu.
2: Şu olabilir mi mesela Filiz ablacığım, tarih çok yakın ya, nikah o dediğin tarihlerden önce yapıp yani retro gelmeden yapıp düğünü o tarihte yapsalar olabilir mi? Yani resmi imza kısmını atmış olsalar.
3: Tabii o da güzel çünkü evlilik mi yani astroloji aslında bir mukaveledir. Hani siz bunu resmi olarak bağlıyorum diyorsunuz hani bir. Ev mukavelesi gibi, bir iş mukavelesi gibi evlilik de bir çeşit sözleşmedir.
2: Doğru.
3: Bu sözleşmeyi ritüel ama işte dediğim gibi evlilik ritüellerinde olay çıkmasın. Evet evlenmiştir, çok güzeldir. Ama
2: gene düğünde sıkıntı çıkabilir diyorsun.
3: Çünkü doğru. Venüs biliyorsun takılar güzelliktir. Ya kız gelinini beğenmez ya saçını beğenmez ya bir şeyleri olabiliyor. Ama yine de uzun yıllar ben çok Venüs retrosunda evlenip de gayet mutlu olanları da gördüm. O zaman onların özel haritaları çok önemli. Bakın mesela getiriyorlar sporcuların diyorlar işte bu sene Fenerbahçe mi kazanacak Galatasaray mı kazanacak bilmem ne. Bu çok riskli bir şey çünkü neden? Bütün takımların özel haritalarını bilmek gerekiyor. Kuruluşların mesela bir Galatasaray'ın.
2: Belki oynayan futbolcuların bile haritaları o dönemi etkiliyor değil mi?
3: Tabii ki o çok önemli. O yüzden biraz riskli.
2: Evet futbol işine pek girmiyorum diyorsun. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Müziğimiz geldi. Maalesef programımızın sonuna geldik ama yine görüşürüz inşallah. Evet efendim biz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın haftanın son gününde saat 11'de yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın herkesin evine, yüreğine sağlık. Nasılsınız? Ve bizleri bu yolda yalnız bırakmadığınız için, her gün aynı enerjiyle ekran başında bizlerle olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. İnanamayacaksınız ama biz artık şaşırdık. 5-6 oldu çünkü 2 saat dop dolu 2 saat içerisinde sizlere en üst seviyedeki tarifleri sunmaya çalışıyoruz. Bugün yine Cuma'nın o güzel saatleriyle birlikte sizlere harika bir sofra hazırlayacağız. Ama öncesinde hep birlikte bakalım neler yapacağız.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Pırasanın hafif aromasının kuru fasulyenin doyurucu yapısıyla buluştuğu, zeytinyağıyla hazırlanan hafif, dengeli ve ferah bir yorum. Pırasalı kuru fasulye. Yoğurdun tuzlu ve ferahlatan karakteriyle hazırlanan, yumuşak içimli dokusuyla hem hafif hem besleyici bir çorba. Tuzlu yoğurt çorbası. Acının keskin etkisiyle çedar sosun kremamsı yapısının buluştuğu, dışı çıtır, içi sulu kalan lezzet dolu bir tavuk yemeği. Acılı çedar soslu tavuk. Renkli sebzelerin basmati pirincinin tane tane dokusuyla buluştuğu, hafif ve dengeli bir yan lezzet. Sebzeli basmati pilavı. Kivinin ferahlatan ekşiliğiyle hazırlanan, kat kat dokusuyla kavanozda sunulan hem şık hem pratik bir tatlı. Kavanozda kivili tatlılar. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Evet efendim, sizler menüyü izlediniz. Ben de burada izlerken acaba yetişecek mi diye düşündüm. İçerisinde öyle bir tarif var ki bugünkü menünün, tuzlu ayranla yapacağımız.
2: Evet.
0: Lezzeti böyle en üst seviyede hissedeceğiniz bir çorba tarifi var. Bak bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? O çorba tarifiyle birlikte sofraya başka bir görsel şölen getireceğiz. Ve kesilme olayı hiç yok çünkü içinde ne yapacağız? Tuzlu yoğurt kullanacağız.
2: Evet, bayağı
0: bunu da anlatacağım. Bunu da anlatacağım efendim. Çok bu şükür. Enerji nereden geliyor diyorsunuz? İzleniyoruz efendim.
2: Sizden geliyor.
0: Sizden yani. Direkt o güzel enerjiyi alıyorum. Çünkü o yorumlarınız var ya, dünyaya bedel. Saat 11'deki yayına da kalktınız, sabahın köründe uyandınız, beni izlemek için açtınız ya. Biz Serpil'e değmeyin keyfimize bugün.
2: 5 bölüm daha çekeriz bugün.
0: Çekeriz Allah'ın izniyle. Diyorlar bu enerji nereden? Bu enerji tabii ki sizden. Günün şöyle bir lezzetli ana yemekle başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Bu ana yemek çok farklı bir boyuta götürecek sizi. Şöyle göstermek istiyorum. Hem burada görmüş olduğunuz üzere tavuklu bir tarif yapacağız. Ve bu bir acılı dünya mutfağına ait tarif, bilginiz olsun. Burada da yetmedi sizlere harika bir patates püresiyle şık bir sunum hazırlayacağız.
2: Börülcelerimi unutma lütfen. Tazecik tazecik.
0: Olmazsa olmaz efendim. 5-6 adet tavuk pirzola, 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, 1 adet yeşil biber, 1 diş sarımsak, 9-10 adet yaprak ıspanak, 2 yemek kaşığı labne, tuz, akbiber, tavuk suyu, 1 kasede çedar peynirimiz rendeledik. Üzerine jambon, biliyorsunuz Burcu Löpen'e biberleri çok seviyorum ben, ekleyeceğim.
2: Hafif de bir acı.
0: Sunum için ise haşlanmış börülcemiz var. 3 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve patates püresinde ise 4-5 adet haşlanmış patates, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı kaşar peynir endisi, tuz ve akbiber. Dedim bizim saatimiz bu Serpil. Ekran başında izleyicim kahvaltı masasındayken bizimle olacak bak.
2: Bence de kesinlikle bizimle olacak. Hemen sana veriyorum yani bir saniye.
0: Şimdi
2: şurasını bir kesmek istiyorum.
0: Özellikle söylüyorum, pirzola kısmını tercih edin. Hayatımda yediğim en güzel tavuklu tarifler tavuğun pirzola kısmıyla olan, kemikli olan yeriyle.
2: Şey sen nasıl?
0: Mesela ne oldu gene?
2: Yok bir şey olmadı.
0: Mesela şunu göstermek istiyorum. Deri kısmını zeminde koyacağız. Şu şekilde zemine koyacağız. Sonrasında efendim şöyle zemine koyduğumuz tavuğumuzu. Abi keşke bir suyla tutsaydık ya bunları.

0: Ay. Şimdi geldim. Ben de püre tavamı da getirdim sana.
1: Şu yağlarını aldım ben özellikle de.
0: Sıçramasın diye değil mi kendin? Bu arada istersen kullanabilirsin.
1: Yok.
0: Ben şunu alayım şeylerimi. Bu arada ben
1: bunları aslında hep aldırıyorum normalde de. Ben kendi evimde de hiç bu kısmını kullanmam tavuğun.

0: Hem o tüylerini tam almamış oluyorlar ya. Evet. Tava yağsız. Orada birazcık cızbız olurken ben bir ellerimi suya tutayım bolca. Tavuktan sonra ellerimi yıkamak istedim.
1: Ben de bir dokundum ya, demin dışarı çıktım.
0: Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bereketlensin. Halil İbrahim bereketiyle bugün cuma. Hasta yatağında bizi izleyen çok kıymetli izleyicilerime Rabbimden acil şifalar.
1: Amin.
0: Dertlere devalar diliyoruz. Her şeyin üstünüzden böyle kalktığı, bütün sıkıntılarınızın feraha ulaştığı,

0: bir kurtuluş demektir. Bunu unutmayın. Tanımadığım, ekran başında şu an bana sevgi dolu gözlerle bakan herkesin ne derdi, ne sıkıntısı varsa feraha kavuşsun inşallah.
1: Amin inşallah. Hepimizin ya
0: bizimle
1: var ya.
0: Bizimle birlikte. Bakın şöyle bir soteleme yapıyorum. Etlerimi önden bir soteliyorum. Karamelize olana dek. Sıcak bir tavaydı. Hiç yağ koymadım. Çünkü tavuğun pirzolu kısmı zaten kendince yağlı bir kısımdır.
1: Nermin'im ben seni beklerken senin bir sonraki...
0: Hazırlığımı yaptım. Sağ olasın. Bir sonraki... Ben bunu buradan alacağım zaten birazdan.
1: Aman biraz kalsın. Bu tavayı da...
0: Çok sıçrıyor.
1: Yok yok. Bu tavayı da püremiz için getirdim. Şöyle püremizi lezzetlendireceğiz ya.
0: Burada onun için aşama aşama ilerleyeceğiz. Çok şık bir akşam yemeğinde olması gereken en güzel menüyü birlikte kuracağız.
1: Bak yanında et proteinimiz var, karbonhidratımız var, sebzemiz var. Bir tabakta bunların hepsi.
0: Her şey bu yemeğin içerisinde olacak. Biz çok renkli bir pilav yapacağız. Bahar pilavı hazırlayacağız birazdan sizlere ama sizler bu yemeğin yanına pilav bile yapmanıza gerek yok. Pilavınızı yarına değerlendirin mesela.
1: Makarna mı yapsaydık, sen mi açsaydın hamurunu?
0: Onu da yaparız.
1: Geliyor zaten. Geliyor. Az kaldı.
0: Yaparız.
1: Az kaldı.
0: Onu da yaparız.
1: Şimdi.
0: Yani iki saat boyunca izleyicim diyor ki, izleyicim yine az diyor. Dün bir tane kıymetli hanımefendi yazmış. Nermin Hanım saatinizi bir tık daha mı uzatsanız?
1: Canım, canım.
0: Üçte izleyemeyenler, yani üçte izleyenler de şey yazmış. Yayının tekrarını saat üçe mi koysanız? Dedim, bir durun hanımım, hanımlar. Ama mesela çok izlemek istiyorsanız YouTube üzerinden Beyaz Mutfak sayfamızdan izleyebilirsiniz. Nermin Enfes Mutfağı'nda da akşam tarifler paylaşılıyor. O yüzden bu kısım size kalmış yani. Ama saat 3'te de biliyorsunuz çok keyifli bir dizi var. Masumlar Apartmanı. Bence kaçmaz. Ben eve gidince izliyorum.
1: Ispanak görüyorum ya ben. Hı. Yemin ederim böyle yıkarken böyle...
0: Neydi o? Bir, iki, üç.
1: Ay kadın bak şöyle yapıyordu, hatırla. Ay,
0: bence izlemezsiniz Masum.
1: Bir, iki, üç.
0: Sabah benim otları yeme şeklim gibi. Sen yeme.
1: Saya yıkıyor kadın.
0: Sen yeme, beni sinir etme.
1: Tamam. Şimdi canına için istersen püreyi de alalım mı biz bu tarafa?
0: Bir şimdi ona da başlayacağım ama bir yemeğin şu şeyini göstereyim istedim.
1: Neyin canımın için?
0: Sosu çok güzel. Şuraya etlerimi alacağım. Benim için oldu etler. Zaten öyle mi diyorsun? Sosumla da pişecek.
1: Şunu da hemen çevireyim.
0: Bakın,
1: ki ben...
0: Bakın nar gibi kızarttık. Şu an nasıl bir ilerleme yapacağım? Hepiniz şoka gireceksiniz.
1: Pişti mi? Pişmedi.

0: Tavuk yapacağım. Yani gastronomi diliyle beklaze. Ya efsane
1: şu
0: bir
1: an
0: sos.
1: Nermin onu yapıyor ve bu yemek gerçekten adama ekmek yedirtir.
0: Yedirtir ama biz yemiyoruz.
1: Tamam, yemiyoruz Nermin.
0: Bak yiyor muyum? Dediğimde inattır abi. Akşam da yemedim. Vallahi hiçbir şey yemedim.
1: Aç aç attım. Hı-hı. Vay.
0: Yok öyle ben aşılar, iğneler falan. Ben öyle zayıflamam. Ben zayıfa ekmeği tut kızım boğazına.
1: Ya ben ondan korkuyorum ya.
0: O iğneleri oluyor sonra yıllar sonra bir hastalıklar.
1: Pankreasımıza.
0: Tabii doktor kontrolündeyse yine sıkıntı yok da. Kafasına göre alanlar dikkat etsin.
1: Zaten onu galiba Nermin şey kullanıyormuş biliyor musun? Allah vermiş şeker hastasıysan doktor zaten kullanıyor ama değilsen.
0: Yok çok kafasına göre alan var. Ben birkaç yerde.

0: da gördüm.
1: Sana bir itirafta bulunayım mı?
0: Çok alan var ve ben çok üzülüyorum öyle. Çökmüş kız gördüm geçen hafta veya iki gün önce. Dedim ki yeter ya dedim, hani daha ne kadar zayıflayacaksın? Tamam bak ben de tartıda çıktığımda dün bahsettim. Kilom fazla çıkıyordu. Yemin ederim bak dün yemedim. 2,5-3 litre de su içtim. Bugün 1,5 kilo eksik çıkmışım.
1: Senin tartın bozuk. Bırak Allah aşkına. Vallahi bozuk bozuk.
0: Yıllardır doğru tartan tartı şimdi mi?
1: Bozuk.
0: Sana göre hep tartılar bozuk.
1: Hep bozuk.
0: Hep bozuk.
1: Ayarları kaçıyor onların. Bir süre sonra ayarı kaçıyor Nermin.
0: Serpil'in dişil enerjisini en açığa çıkarttığı evredeyiz efendim. En açığa bak.
1: Bugün, yapma yapma bak öyle vallahi.
0: Yani bugün yapma. Etek giydi. Pulpayı etli etek giydi ama ben de istiyorum bu etekten. Benimki kapalı yırtmaç olsun. Ben çünkü payete bayılırım. Payet deyince Nermin.
1: Ama bu bir değerlendirme eteği biliyorsun
0: evet,
1: sen.
0: Evet elbiseydi bu.
1: Bu bir elbiseydi aslında.
0: Dur bakayım.
1: Bu bir elbiseydi. Sonra şey
0: İyi hocam bu spor kombinlerle giyiliyor. Nişanlık değil bu.
1: Nişanlık böyle mi olur Hüseyin Hoca? Aa. Hüseyin Hoca da zevksiz yemin ederim.
0: Haydi mikrofonum. Efendim ben de böyle şık bir takım giydim.
1: Gitti. Mikrofon gitti.
0: Sağ olsun Neslihan Hanımcığım. Efsane bir takım.
1: Çok güzel ama ben vallahi sana söyleyeyim. Bak, çok güzel.
0: Casual deyince de.
1: Nermin.
0: Bak, göstereyim mi?
1: Bak. Vallahi bence
0: göstermez. Hanımlar çünkü çok merak ediyor koş benim çocuğum. Kombinlerimi. Bizim ağrıyor. Koşacağım da sıçrayamıyorum Ceylan gibi.
1: Bu arada pabuçları da lacivert.
0: Evet. Sadık Bey'in. Yani kombinlerime renk katması. Badim de kendime ait efendim. Evden sabah gibi. Takılarım. Bak. Takılarım. Takılarım. Her şey tabii ki casual sizler için efendim.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Senin işte bak kendine ve karşındaki yani izleyicilerine olan saygından ötürü böyle iki dirhem
0: Beyaz
1: bir şekilde.
0: Beyaz TV'de 800'e yakın bölüm devirmişiz. Sabah Nida söyledi.
1: Çok şükür evet.
0: 500'de diğer taraftan vardı. Yani düşünün 1300 bölümü gördük.
1: Allah'a bin şükür. Şimdi.
0: Şimdi burada aşama aşama ilerlerken tuzumu eklemek istiyorum. Hı-hı. Ve akbiberimi koyuyorum.
1: Gönder hocam.
0: Bu sosumun kararmasını istemediğim için koyuyorum. Hı-hı. Bir yandan da artık patates püresine geçebiliriz. Ocağın altını ben yakayım.
1: Tamam. Burada da onu hazırlayalım.
0: Burada çünkü aşama aşama anlatacağım. Bu sos
1: atayım mı ıspanaklarında?
0: Çok farklı. Birazdan onu da alacağım kararmasın diye bekliyorum. Hı-hı. Sen buraya yağını koy bence.
1: Ben oraya geçeyim bence
0: sen
1: de.
0: Sen gel.
1: Şimdi.
0: Burada bir tık daha soğanın karamelize olmasını istiyorum. Çünkü ben tek başına tavuğumun kendi yağını aldım. Hanımlar, kendi yağ burada pişti. Bir de şey demişler, şimdi tarifi anlatıyorum arada bir sohbet. Kız iyi oldu, iki saat oldu. Anlat anlat bitmiyor. Şey demişler.
1: Zaten içinde
0: diyor,
1: tutamaz.
0: Köşede diyor oturma şeyiniz var ya diyor, köşe koltukta diyor. Bak, o bölümü çok beğenmişler.
1: Nermin, orası benim için de çok iyi oldu.
0: Herkes bana şey yazmış. Sen üzülme kuzum, öyle adam yok. Üzülme kuzum. Yalan söylemiş.
1: Gelmiş gördün kadın
0: gördüm,
1: anlattı.
0: Var kızım var. Yapıyor adam. Ne yaptın kadın evde yemek yapmıyorsa yapacak. Sanki bizim yok mu?
1: Ha.
0: Bak şu an konuştu kulağıma. O da aynı kaderi paylaşıyor. Olabilir. Kendi yemeğini kendi de yapıyor.
1: Ama işte.
0: Bu da sana gelsin.
1: Bence herkes kendi işini yapsın
0: bak,
1: ya.
0: Anladın.
1: Çok bölme Nermin. Onlar çok bebek ya. Bir tane yap istiyorsan.
0: Yansın istiyorum hocam. Karamelize olacak. O yüzden beklettim. Şöyle. Şu an bakın hafiften tuzu verdiğimde bir yanma oldu. Bunun içerisine şimdi ufaltmadığım bebe ıspanaklarım vardı. Hemen ekledim. Serpil burada tereyağını ekledi. Yağını ekledi. Şimdi patatesini koyacak. Sütle beraber onu harmanlayacak. Çok güzel yumuşak. Böyle restoran usulü bir ana yemek yapıyoruz. Çok girme buralara.
1: Bu iyi miymiş Nermin?
0: Gözüne sıçrayacak.
1: Hocam iyi mi bu yağın yandı?
0: İyi, o verdi okey.
1: Allah razı olsun.
0: İyi ki Hüseyin Hoca var ya. Yoksa yemek yapamayacağız.
1: Ama sen ne bilirsin bunun deglaze olması için hafif böyle yakmaya, tutturmaya çalıştı.
0: Ben niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum ki.
1: Allah Allah. Yani yakıyorsun olmaz Nermin.
0: Hocam koltuk değiştirelim mi bir dahaki 23 Nisan olmaz.
1: Değiştirebilirim.
0: Yaşar mıyız, çıkar mıyız? Şunu alayım ben peynirimi.
1: Şu peynirin.
0: Bak şimdi çedirimi olaya bak. Olaya bak. Peynir girer mi bu sosun içine?
1: Girdi.
0: Bak nasıl girdi. Krema yerine peynir kullanıyorum bugün. Serpil orada tereyağıyla patatesini güzelce açtı. Yağını iyi yakmışsın. Güzel, makbul.
1: İyi mi?
0: İyi.
1: Tamam.
0: Rahatladık.
1: İzin verdi mi Hüseyin Hoca?
0: Verdi Hüseyin Hoca.
1: Tamam.

0: içine sütü koyduk.
1: Şimdi yetti mi? Yetmedi.
2: Akbiberim ve tuzumu da.
1: Bak, beyaz olmasını istiyoruz ki karabiber karartmasın. O yüzden akbiber tercih ediyoruz. Burada da görmüş olduğunuz üzere peynirli harcın üstüne ne yapıyor Nermin Öztürk? Çedar peynirini koyuyor.
2: Allah! Gönder.
1: Daha bitti mi bitmedi çünkü tavuk sadece bir tava gördü. Şimdi asıl lezzetle buluşup kendini yenileyecek. Koy Serpil. Onu hepsini
2: sanki alacak gibi hissediyorum ben de. Ama bir bakalım.
1: Bir duralım. Bak of. Aman yarabbim. Aman yarabbim. O karamelize olmuş soğan, içindeki akbiber, tuz ve tabii ki çedar peynirinin eşsiz aroması benim ana yemeğimin şovu oldu. Ana yemek deyince zaten biliyorsunuz akan sular duruyor. Herkes evde bir ana yemek sıkıntısı yaşar. Ya çocuğu beğenmez, ya eşi beğenmez, ya kayınvalidesi beğenmez.
2: Onları finalde tavuklarımız pişsin, evet. Finalde verelim.
1: Şöyle alacağım ama pul biberini biraz atacağım.
2: Şey var, evde yemek seçen zor kardeşim. Zor.
1: Of of of of of of. Bakın. Hı-hı. Gördün mü izleyicim?
2: Gönder hocam. Gene mi düştü mikrofon?
1: Hayır, omzuma düşüyor kızım. Onu arkada sabitlemedik.
2: Onu ben birazdan şey yapayım
1: buradan
2: sana.
1: Buradan beni sabitle.
2: Dur canım, bekle sen bir dur. Sen bekle bakayım. Bekle bekle bekle, şimdi halledeceğim. Hadi çıksın göreyim ben onu. Hadi çıksın.
1: Sabitlemedik çünkü. Koştu.
2: Hiçbir şey yapamaz daha o sana, rahat ol.
1: Hazırlandık. Evet, şimdi burada bakın bir sos yaptım ama bu sefer kremalı değil, peynirle yaptım bu sosu. Ve burada nar gibi önlü arkalı mühürlemiş olduğum tavuklarımı içerisine bırakıyorum. Pişme birazcık uzun sürer. Tavuk hiçbir zaman yarı pişmiş gelmez. Tavuğu mümkün mertebe en üst seviyeye çıkartıp pişireceksiniz ki size zararı olmasın, yerken dokunmasın. Tavukta ben hep korkarım. Kendi çocuğuma ve ev halkına yaparken de sizlere de bu özellikle yorumu vermek istiyorum. Korkmamak için tavuğu iyi pişirin. Et tamam okey ama tavuk hayır.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Demek ki şey var Nermin. Herkes kararında, yerinde değil mi?
1: Aynen öyle.
2: Mis. Piştiği sürece hiçbir şey yapmaz. Gayet keyifli olur. Yeter ki pişsin.
1: Aynen öyle. Konserveler bitti ya. Şimdi evet. Kavanozları çıkarsın hanımlar. Geliyorum böyle küçük 250 milimlik kavanozlar.
2: Öyle mi diyorsun? Ben toplayayım mı dağınıklığım?
1: Ben de sana yardım edeyim. 250 milimlik şeyleri getirsinler kavanozları ekrana serpin.
2: Tamam.
1: Bir de bana bir kapak varsa şu tavamın üstüne.
2: Kapak vereceğim sana ama şöyle.
1: Biraz pişsin.
2: Nermin'im onu bir kevgirden geçirsen mi? Şöyle ipekimsi bir püre mi yapsam diye bir düşün içimden geçirdim.
1: Bunu biraz yaparız. Kevgirden değil de rondodan yapalım ki uğraşma.
2: Nişastasını çıkartmasın diye.
1: Çıkarmaz. Bununla bir saat uğraşmayalım şimdi. İçinde de kaşar var, uzar.
2: Peki tamam.
1: Bunun kapağını sadece
2: hemen getiriyorum hemen. Bunda ne yapıyoruz Serpil diye sor.
1: Ben fasulye şeyini yapacağım.
2: Tatlandırmadan bırakmam.
1: Börülcemiz var.
2: Ne verecektim sana Nermin'im?
1: Kapak. Ha. Kapak. Börülceyi de burada hafif yağla
2: bakayım şu olacak.
1: Şöyle birazcık soteleyeceğiz.
2: Şöyle lezzetli.
1: Bu çok hoş bir görsel olacak. Bu çok hoş bir görsel olacak. Burada kısık ateşte pişerken.
2: Yapma böyle şakalar.
1: Size sunacağımız ana yemeğin görselini şimdiden tahmin etmeye başlayın. Bir yatak. Yatağın üstünde börülce. Börülcenin üstünde tavuk sos. Bitti mi bitmedi burada jambonlar, acı biberler, pul biberler. Aman yarabbil alemin. Cuma'ya yakışır. Efsane bir görsel. Sabahın erken saatlerinde. Beyaz TV izleyicileriyle buluşuyor. Sadece Beyaz TV izleyicileri şanslı. Hem sohbetimiz, hem muhabbetimiz, hem de keyifli enerjimizle birlikte ekranı şenlendirmeye devam
2: şimdi
1: ediyoruz.
2: Şimdi sunucuğum, şimdi bunu sana bırakıp gideceğim ya ben.
1: Ver.
2: Ama sıçrar diye korkuyorum.
1: Aldım ben artık.
2: Sana kuruladım. Ve ben seni bırakıp...
1: Börülceyi bir önden hafif haşladık. Tamam mı? Sadece hafif yumuşak.
2: Bu et suyu burada kalsın. Ben bunu şey yapabilirim Nermin'im.
1: Burada da böyle tuzla çok hafif bir tavada cızbız ettireceğim. Bu çünkü tuzla güzel oluyor, tamam mı? Evet. Burada tavuğum pişerken patates pürem hazırlandı. Tavuğumun suyu yeterli. O yüzden ekstradan bir su eklemiyor olacağım kıymetli izleyenlerim. Sadece bir yer değiştirmek istiyorum izniniz olursa. Bunun burada koyulaşmasını sağlamak istiyorum. O yüzden börülceyi böyle alıyorum. Ve kavanozlar gelsin. Nerede kavanozlar? Ben getiriyorum benim. Konservelerim bitmişti. Serpil oraya malzemeleri dizerken ben de kavanozlarımı çıkarıyorum.
2: Gel canımın içi.
1: Ama eğilemiyorum, dizim ağrıyor.
2: Vah. Bırak ben alayım.
1: Vah vah vah vah.
2: Sen gel bu tarafa.
1: Ah. Ah Fatma, alam gibi oldum. Valla valla çok zor diz ağrısı. Allah'ım düşman başına verme ya Rabbim. Vah vah vah vah.
2: Az kaldı. Valla az kaldı.
1: Pazartesi randevu aldım.
2: Şeker?
1: Çamsakura'ya gideceğim. Bakayım ne diyecek profesör.
2: Yani burayı bir tutsana canım. Burada şekerim yok. Sen şuraya çıkarana kadar geliyorum.
1: Şimdi kıymetli izleyenlerim.
2: Nerede?
1: Ne yaptık? Son acı biberlerimi çıkardım. Kavanozunu aldım, yıkadım. Bu kavanozların içerisinden kokuyu nasıl gönderdik? Turşu kokusu çünkü bayar sizi. Nasıl yaptım birazdan anlatacağım. Bunun içindeki koku çıkarma tekniğini de göstereceğim. Kivili bir tatlı yapacağız. Bir kase yulaflı bisküvimiz var. İyice rondodan geçmiş 100 gram tereyağımız. Yarım su bardağı ceviz içi, yarım su bardağı kuru üzüm. Kremasında 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 adet yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı. 200 milimlik kremamız, 50 gram da beyaz çikolatamız. Kenarı için 3 adet kivi. Sunumu için frambuaz, yaban mersini ve kivi.
2: Nermin.
1: Şimdi mutfakta biz değerlendiren bir toplum olduğumuz için hep şey deriz yani.
2: Bence iyi oldu.
1: Hep şey deriz hani, kavanozları atmayalım. Bir dahaki seneye saklayalım. Bir daha turşu yaparız.
2: Kapatayım mı, alayım
1: bir daha
2: mı?
1: Sos yaparız. Ama bu kavanozlar İçindeki kokudan nasıl arınacak onu birazdan sizlerle paylaşacağım. Harika bir püf noktası vermiş olacağım.
2: Onu mu söyleyeceksin? Gram koku kalmıyor.
1: Gram kalmıyor hem de sterilize oluyor.
2: Bu arada bir şey söyleyeyim Nermin. Hemen Nermin yapıyorken bak yanınıza alın kavanozunuzu.
1: Ben bir tencere rica edeceğim.
2: Kavanozunuzu alın, Nermin yaparken
1: hemen,
2: siz de yapın.
1: Aynen, kavanozları çıkartın.
2: Koklayın
1: günün
2: bakın.
1: Günün tatlısını birlikte belirliyoruz. En yakışık sofrayı birlikte hazırlıyoruz. İddia ediyorum cumaya yakışır. Harika bir tarif.
2: Şimdi canımın içi. Ben şunu hemen bir su tutayım.
1: Unu ekledim. Nişastamı ekledim. Bir su bardağı şekerimi ekledim. Bir tane, bir paket vanilyam vardı. Onu ekledim. Tereyağımı birazdan kaynarken ilave edeceğim.
2: Senden,
1: İki tatlı gerek yok.
2: Senden bana tik kaldı yemin ederim.
1: Ne kaldı?
2: Bu yıkama şeyim. Bu üzümü falan yıkamadan gerçekten ben de kullanamıyorum. Bunu kurulayacağım
1: ya.
2: Sonra çünkü.
1: Ya bilmiyorum, her şeyi yıkama hastalığı var bende. Ben mesela tavuğu da yıkarım. Bir daha biz de tavuğu yıkayalım lütfen, rica ederim. Süzgeçe koyarsan sevinirim. Ama böyle çok azıcık, öyle suyla.
2: Ama şey, son dakika.
1: Aha, son dakika ki bakteri üretmesin yemeği almadan. Olmuyor çünkü ya, bilmiyorum ki hangi eller tuttu, hangi eller kesti, hangi eller yaptı, bilmiyorum yani. Güvenemiyorum. Kendi elinle yaptığın gibi olur mu Serpil'im?
2: Olmuyor ama işte bazı şeylere de mesela bak, şu an yüksek ısıda pişiriyorsun. Ete su dokunması beni hep korkutuyor. Niye bilmiyorum.
1: Aşkım süzgeçte
2: niye değil,
1: birazcık
2: bilmiyorum,
1: hiçbir
2: biliyorum.
1: Şey olmaz. Eti de yıkarım valla. Tavuğu da yıkarım. Senelerdir de taş gibiyim.
2: Nermin'e kalsa çamaşır suya koyacak. Allah vermesin.
1: Ne yapayım, korkuyorum ya. Pis pis oluyor.
2: Bence yıkanması yıkanmamasından daha tehlikeli olabilir.
1: Doğru.
2: Vallahi.
1: Şimdi Serpil'e bunu veriyorum. Ben geçiyorum kavanozlamaya.
2: Onları ben bir şey yapayım sana. Sen mi yapacaksın? Dilimleyeyim mi, ne yapayım?
1: Onları soyalım zaten şimdi.
2: Bırakayım sana.
1: Yo, onu sen soyabilirsin, ben dilimlerim. Halka halka. Ama şurada bir şey anlatmak istiyorum. Açtım ocağı. Kavanozlar nasıl kokusundan arınır?
2: Bak yapın siz de
1: gel
2: görün.
1: Gel izleyicim ekran başına. Kıpırdama, ayrılma, al kalemini kağıdına. Püf noktasıyla geliyoruz.
2: Vallahi bak test edin bakın. Bir gram koku kalmıyor.
1: İçinde en son bizim acı biberimiz vardı.
2: Bir de şey, onları, sos vardı, domates sosu vardı.
1: Aynen, domates soslarımız vardı. Onları çıkardık. Bak çok yoğun sarımsak ve çok yoğun domates kokusu oluyor.
2: Öbürde de turşu.
1: Özellikle de turşu kokuları. Bunu yıkadıktan sonra kaynattık biz bir taşım tencerede. Sonra sadece bakın. Hem de tertemiz.
2: Steril oldu.
1: Steril oluyor. Bak.
2: Ama kokusu lütfen siz de deneyin. Hiç kalmıyor. Gerçekten kalmıyor.
1: Şoka gireceksiniz ya.
2: Biz de ilk.
1: Hani bunun sıcağıyla bu kadar bakar mısın?
2: Ben şey değdireceksin diye korktum.
1: Değdirir miyim?
2: Yanlışlıkla. Ben çünkü şey sakar. Gram kalmıyor bu arada.
1: Gram. Bak içi de böyle zaten tertemiz oluyor o sıcakla. Bu bir püf noktasıdır. Hayatınızın sadece 1-2 dakikasını bu püf noktasını yaparak geçirirseniz kavanozları ziyan etmemiş, çöpe atmamış olacaksınız.
2: Ay zaten
1: değerlendirmiş
2: atmayın.
1: Olacaksınız ya da bir sene turşu için bekletmemiş olacaksınız. Bu tarz tariflerde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz.
2: Ben bu arada kavanozlarımı atmaya hiç kıyamam biliyor musun? Abi?
1: Ben de hiç atmam çünkü her sene yapıyoruz o sosları.
2: Ama kapaklarımı da mutlaka değiştiririm. Mutlaka kapağı da değiştiririm.
1: Evet. Ay yandım. Yandım.
2: Hmm.
1: Çok ısınmış.
2: Şimdi Nermin'im.
1: Evet. Ben oraya geçiyorum.
2: Şimdi sen ceviz...
1: doldurmaya başlıyorum.
2: Aa şeylerimizi yapmadık.
1: Onu yapacağım şimdi. Tereyağını eritelim mi?
2: Tabii tabii.
1: Bir tava mı lazım sosluk mu?
2: Kesin yapayım. Yok büyük alayım mı? Yok küçük alayım
1: küçük
2: soslukta.
1: Küçük alalım ya soslukta onu ben içine üzümleri atarım. Zaten sonra bisküvite dökeceğiz ya. Burada o bisküvit de çok gibi geldi gözüme ama.
2: Ne geldi?
1: Bisküvit çok geldi.
2: Ama şey olunca öyle kalmıyor ya. O senin tereyağın.
1: Buraya bir yandan tatlımın tereyağını aldım.
2: Şunu da doğruyorum.
1: Bir yandan muhallebimi pişirmeye
2: bunlar
1: devam
2: seni
1: ediyorum.
2: Sen doğrarım dedin diye bıraktım sana.
1: Tamam. Burada tavuğum harika bir sosla buluştu. Hayatınızda yiyebileceğiniz en özel tariflerden biri oldu. İçindeki peyniriyle birlikte, sebzesiyle, çedarıyla eşsiz bir aroması var. Sadece bir miktar bu koyulaşana kadar pişirmek istiyorum. Koyulaştıktan sonra zaten...
2: Sen şeyi çok seviyorsun değil mi Nermin?
1: Hı?
2: Sen şeyi çok seviyorsun böyle soslu
1: tavukları. Bilmiyorum ama çok seviyorum. Gerçekten seviyorum.
2: Biliyorum çünkü enerjin değişiyor resmen biliyor musun? Ay bak ne buldum. Kabuk. Resmen tavuğu böyle acılı, tatlı, ekşi sos
1: tatlı
2: yapıyorken
1: ilişkisini çok
2: o
1: severim.
2: Enerjini geçiriyorsun biliyor musun?
1: O ekşili tarifleri anlatırken çok yükselirim mesela. Gerçekten.
2: Tavukta da çok yükseliyorsun ve böyle tavuğu böyle soslu yaparsak
1: yalnız
2: daha da.
1: Yalnız senin küpelerin de çok güzel bir ekrandan çekelim mi yakına girip bak. Serpil artık kombinlerimiz aynı bak. Şu benim takılarımla Serpil'in... küpeleri aynı yere ait. Bak.
2: Seninkiler ama bakır.
1: Çok hoş. Bir de bakır şey oluyormuş.
2: Negatif enerjini.
1: Negatif enerjimizi alıyormuş.
2: Alıyormuş.
1: Bakar mısınız? Böyle bir negatif enerjim gitsin. Negatif enerjim de yok gerçi biliyor musunuz?
2: Ama olsun sen bilemezsin. Belki Allah vermesin. Yeni yeni geliyordu. Daha yeni geliyordu.
1: Alayım cevizi.
2: Niye ceviz vermeyeceğim sana? Üzüm
1: ver.
2: Onu oraya ama suyunu bir süzeyim canım benim.
1: Birazcık biliyorsun. Burada tereyağıyla bir cızbız etmek istiyorum ben
2: üzümü. Bunun çünkü tozlanıyor ya. Beni şey
1: ben
2: yapıyor.
1: Ben hiçbir şey yıkamadan yiyemiyorum.
2: Eskiden ben bunu yerdim.
1: Yerdim.
2: Nermin yüzünden yiyemez duruma geldim. Yani bir tutardım ama böyle Nermin gibi şey yapmazdım.
1: Güzel oluyor. Biraz da şişiyor orada.
2: Bir de tatlımızın içinde öyle kuru kuru olmuyor. Şimdi bunlar böyle dişe de gelsin istiyorum Nermin.
1: Tamam.
2: İyi mi?
1: İyi bence.
2: Bence gayet
1: geliyorum.
2: İyi.
1: Burayı sana bırakıyorum geliyorum.
2: Şimdi... Şunun üstünü sıyırayım mı?
1: Sıyır.
2: Dur.
1: Şimdi yulaflı bisküvimiz vardı. O yulaflı bisküviyi rondodan geçirdik. Üzerine minik minik doğradığımız cevizi ekledik. Burada tereyağı ve üzüm birazcık cızbız olsun ve lezzetlensin istedik. Burada biz reklam bitmeden bunu bitirmemiz lazım. Tamam.
2: Öyle mi diyorsun?
1: Hı-hı.
2: Gel. Peçeteyle oranın şeyini alayım mı?
1: Alma. Gözükmüş şu kenarda hı. Yapıyorum.
2: Bakın. Ceviz tozu gelecek yoksa bir şey olduğundan değil ama ha. Ben şimdi gidiyorum. Onu olabildiğince ince yapalım. Kivilerimiz şeye yetsin. Bu arada ben buraya Nermin'in bana erittiği, hazırladığı... Ay altı yanıyormuş Nermin'im. Bakın bu karışımı cevizli, yulaflı bisküvilerimizin üzerine
1: onu
2: gezdiriyoruz.
1: Onu harmanlıyoruz.
2: Nermin bakar mısın?
1: Bir de tam kivi de artık böyle kendini göstermeye başladı.
2: Of. Ay ay çok güzel oldu. Ay Allah
1: bunun
2: sen.
1: Birazcık farklı bir versiyonla yemiş olacaksınız bak. Kıymetli
2: birer kaşık bunlardan koyayım sonra seni alırız olur mu?
1: Ben kivi normalde yiyemem. Çok Böyle ekşi geliyor bana.
2: Ay benim çocuklar da buna ekşi diye bayılıyor.
1: Ama
2: tövbe yarabbim.
1: Bu güzel.

0: Güzel. Valla bak şey diye söylemiyorum. Ekşi değil. Neydi adamın?
1: Tatlı ekşi.
0: Hasan Bey'in gerçekten ürünleri hem temiz hem güzel.
1: Dibi
0: Rahatız.
1: küçek muhallebimizin.
0: Yok gözüm bir de onda. Bu da karışmazsa sana veremeyeceğim onun için.
1: Kaç kat çıksak bisküvi?
0: Şöyle zaten Nermin.
1: İki kat yapsak mı?
0: Tabana bisküvili harcımızı koyalım. Yan
1: Bak görüyor
0: duvarlarına
1: musunuz? Onu
0: muhallebi...
1: tamam onu koyacağız da.
0: Araya koyalım. Beyaz arada kalsın. Bence iyi o. Üstüne de çünkü alacağım ya bir kaşık. Muhallebiden sonra. Nermin'in evet kısmış yine. Ben diyorum ki bunun dibine taş mı düştü? Düşmemiş.
1: Yerim ben seni.
0: İki kaşık mı attık Nermin şeye?
1: İki
0: Bu arada bu
1: kaşık.
0: temiz ha, vermem şey. Ben de sana hazırlayayım böyle iki iki.
1: Olur. Reklama gitmeden bitirelim şunu. Çok güzel oldu çünkü.
0: Bu sana yeter.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, Allah Allah diyorum. Başka da bir şey demiyorum ya Rabbim. Verdiğin sınırsız nimetlere
0: Bin şükür.
1: koşulsuz yanımızda olduğun için sana binlerce şükürler olsun. Hayatta hep bir şey söylemek istiyorum. Ne istersen, ne dilersen sadece Rabbinden iste
0: Üstüne
1: ve dile.
0: koyacağız aşağıya da.
1: Bak, açık ve net söylemem gerekirse
0: Ben oldum.
1: istedik, yaptık. Yani gerçekten istedik ve yaptık. Bunun da tek
0: Nereye?
1: bize yaptıran Rabbim. Koşulsuz bir şekilde istediklerimize cevap veriyor.
0: Namen, oradaki kremayı rica etsem bana verebilir misin?
1: Serpil hemen bir gösterelim
0: Ama
1: bir
0: krema ve
1: tanesini.
0: çikolata vermezsen gösteremeyiz ki.
1: Tereyağımı attın mı?
0: Gönderdim bile.
1: Çikolatamı ben attım.
0: Evet. Onun hepsini değil. Onun hepsini vermeyelim rica ediyorum.
1: Birazcık ben ama akışkan seviyorum. Şöyle bir yarısını verdim. Bakar mısınız efendim? Akışkan olacak böyle. İpek gibi derler ya. Ben şu an Serpil'den ipek gibi bir muhallebi istiyorum. Serpil öbürünü de koy.
0: Geldi.
1: Öbürünü de koy bence.
0: Mi diyorsun? Bak
1: Çok
0: şey
1: güzel
0: ama.
1: gözüktü. Akışkanlığı. Ve efendim kepçemi yıkadım. Serpil'le bunun sunumunu yapıyoruz.
0: Hadi hadi hadi. Gel.
1: Bak. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gönder.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şey yapayım peçete altına.
1: Yo yo.
0: Kirletiyor benim.
1: Zaten ağzına kadar dolduracağım. Sence yeter mi
0: Yo
1: üstüne
0: yo biraz
1: bisküvi?
0: daha ver. Ver ver ver ver.
1: Of
0: Yeterli.
1: of of
0: Onu bana ver
1: of
0: kuzum.
1: of of of of of. Serpil bir tanesini sunumunu bitirip izleyiciye
0: Hemen hemen
1: gösterelim.
0: hemen hemen hemen.
1: Onun üstüne bisküvisinden koyalım.
0: Şeylerim içeride bu arada hemen
1: Aman
0: getireceğim.
1: ya Rabbil alemin, aman
0: Bakın bu
1: ya
0: böyle
1: Rabbil.
0: yulaf gibi durdu. Fark ettiniz mi? Hani bu bildiğimiz kahvaltılık yulaflar var ya. Onlar gibi ama
1: Dünyanın
0: görüyorsunuz.
1: en şanslı izleyicileri var şu an ekran başında. Hiç mütevazı olamayacağım. Öyle bir
0: Bugün.
1: kafe usulü tatlı yapıyorum ki misafirlerinizi ekran başına
0: Orada kalmasına gerek yok ki.
1: kitleyeceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ay ay ay ay
0: Nermin'im.
1: ay ay.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hayatım köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana böyle salonu var bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan böyle gövdenle.
4: Bizim burada da olana ne takılırız biliyor musun?
5: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
4: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
5: Pet otel var.
4: Daha bir sürü şey var ama yani.
5: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
4: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
7: Hasan Hanım, Ali Bey hoş geldiniz.
5: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
4: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
6: Çok isteriz.
4: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
8: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
9: Rams.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
12: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
13: Size bir sürprizim var. Osmo Cool.
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
13: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
16: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
17: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
19: Abi ne oluyor ya?
20: Açlık basıyor, bir şey yok.
21: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla...

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
4: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsak.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir,

Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Hasret bitiyor.
8: Doğrunun bulunması tarafındayız.
7: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
9: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
10: Abla ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydı.
11: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
7: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
12: Çağla'yı babası öldürdü.
13: Neyi kapatacağım ya?
14: Bir süs vermeye çalışmamış.
15: Elimizde 3 ayrı DNA var.
16: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekil.
17: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
7: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
18: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
19: Kazancım net, Sigortam Net.
20: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
21: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
22: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
23: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
6: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
9: Şu tatlılara bak. Hele bir bak, hele bir bak.
10: Ay yıkasın,
9: hele
10: dur.
9: Hele bir bak, hele
10: dur,
9: bir bak.
10: Dur şunları alayım, tek başına
9: hangi
10: gözüksünler
9: kafe,
10: Nermin.
9: Hangi kafe, restorant, hangi mahalle, hangi...
10: Ya, şöyle çek.
9: Her şeyde biz var biraz bir tutam yani.
10: Nasıl oldu?
9: Şimdi diyecekler ki ego yapıyor. Yapmıyorum, vallahi yapmıyorum. Ama, sizi güldürmek için girdim ya.
10: Ama böyle. En iyi bildiğimiz iş yapınca da azıcık kaçsın ego be Nermin.
9: Yok, ego yapmayalım ya.
10: Ama egosuz insan olmaz ki.
9: Hele bir bak, hele.
10: Eser miktarda.
9: Eser miktarda esmeye devam ediyoruz biz.
10: Nasıl, beğendin mi görüntüyü?
9: Çok beğendim.
10: Eline sağlık.
9: Çak, senin de. Efendim.
10: Buna çok yaklaşma.
9: Dur, veriyorum dizim ağrıyor.
10: Yaklaşma.
9: Dur.
10: Vay.
9: Anlatacağım.
10: Tamam, hadi gel.
9: Sebzeli basmati pilav yapıyoruz. 2 su bardağı basmati pirincimiz var. Biliyorsunuz ki nişastası düşük ve kalori açısından da gayet diğer pirince göre masum ve sporcuların tükettiği bir pirinç. 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet havuç, 1 adet kapya biber, 1 çay bardağı bezelye, 1 çay bardağı mısır, 1 çay bardağı kırmızı, 1 adet kırmızı soğan, tuz, akbiber, tavuk suyu, sunum için ise dereotu, yarım demet dereotu. Ay, biz şeyleri de içmedik.
10: Ay, yetiştirirsem. Yo, sana yetiştirirsem ben şey yapacağım. Başka bir sürprizim var sana. Senin haberin yok onda.
9: Kolajeni versin de çık. Şurada vitamini kaçıyor.
10: Ama öbürsünü vereceğim. Onu sonra.
9: Zaten 20 dakika geçer oraya geçene kadar.
10: E tamam, onu burada dikelim. Ben başka şey vereceğim sunucuma. Rahat ol.
9: Lazım.
10: Daha 3 tane yemeğimiz yok ortada.
9: Vermem lazım.
10: Rahat ol.
9: Kızlar bak. Şöyle bir şey yapalım mı?
10: Ne?
9: Ekran başındaki izleyicimiz de bizimle her gün su içsin. Sularınızı doldurun böyle büyük. Yoksa gidin 1,5 litrelik şişe alın. Tamam mı? Onunla oturun. Bak, nacizane tavsiyem. Beni izlerken için. 1,5-2 kilo gidiyor. Bak, 1,5-2 kilo gidiyor. Sen oraya koyabilirsin Özlem onu. Şu an yağımı eritiyorum. Soğanımı. Doğrayayım mı direkt?
10: Küp küp mü? Lütfen küp. İstersen şey, makineden geçirelim. Uğraşma.
9: Uğraşayım.
10: Ne güzel tango yapan insanlar var Nermin. Hep isterdim,
9: gidelim
10: biliyor musun?
9: Gidelim mi bir kere tango kursuna, yazılalım mı? Herkes eşiyle dostuyla gidiyor. Bizim seninle gitmemiz biraz abes olur mu acaba?
10: Ama bize gülerler. Kadın kadına oynuyor diye.
9: Çeker miyiz kız? Ne yapayım? Yok. Ne yapayım? Yok.
10: Benim de

0: Hocam hayatta sevmez. Öldürsen yapmaz.
1: Tamam beraber gideceğiz yani ne yapayım? Şimdi eşim dostum yok diye ben seninle gidemez miyim?
0: Yani gideriz herhalde.
1: Ben güzel bir tango kursu arıyorum.
0: Ha, İngilizce de aradık bulamadık işte. Bu arada sen...
1: Anlamadım ben. Bu işten anlamadım ben.
0: Bu arada sen şeye gitme bugün.
1: Niye?
0: Aklıma geldi.
1: Niye?
0: Sonra şey olabilir. Biz. Anladın. Aklıma bilemedim. Geldi. Ha?
1: Bilemedim.
0: Yap, yapma.
1: Niye yapmışsın onu anlamadım.
0: Sonra şey... Anladın mı sen söylediğimi?
1: Anladım.
0: Buldum diye gezersin sonra.
1: Yarın gelmiyorum.
0: Çünkü şeyin var. Çekimlerin var.
1: Aa, ben de yokum. Dermişim.
0: Ben de yokum.
1: Şimdi bakın evet sen yoksun. Güzel keyifli bir gün olacaktı aslında. Efendim Ali'cim. Ali'cim efendim Ali'cim.
0: Yeter Ali.
1: Ali yani. Gel gel Ali hocam. Benim sesçim. Bir mikrofonumu sabitleyemedim. Tel toka taktık.
0: Ejderiya.
2: Harika.
0: Ejderiya.
1: Böyle böyle. Şimdi biz bu pilavı yaparken tereyağı da soğanı bir tık karamelize ediyoruz ya. O zaman o pilavın boyutu değişiyor. Bak kesinlikle söylüyorum değişiyor.
0: Daha kaç yemek var? Nasıl rahat? Nasıl rahatız? Dur şunu yiyeceğim. Havuçları al sunucum.
1: Bizim kahve köşemizde yapamayacağız bugün muhabbet.
0: Aa hazırlığımı yaptım. Nermin sana bir sürpriz bir içecek hazırladım. Aklına gelmez Onur sana öyle bir şey
1: yaptım. Ben var ya beş çeşidi bitiririm ben. Ben şimdi ayak sürüyorum bir sürü saatimiz var diye. Ben yoksa senin beş çeşidini bitiririm ben.
0: Diyorsun. Hey,
1: sen ne sandın beni? Ben 10 dakikada burada yaparım. Altyapı sen hazırlıyorsun. Ben burada tarifi biliyorum adım gibi anlatıyorum. Hey.
0: Ya bir rahatlık şey oldu bize de olsun.
1: Yani. Sonra ne vardı? Sırada.
0: Tabii. Çorba var.
1: Aa çorba gelsin. Çorba mı gelecek?
0: Sası evet çorba geliyor.
1: Çorba gelsin bak. Ben o çorbaya o kadar yükseldim ki ekran başı çok kıymetli Hatay'a selam olsun. Tarif Hatay'ın tarifi. Hayatınızda yemediğiniz tuzlu yoğurtlu bir çorba yapacağız. Allah'ım diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey?
0: Bir şey söyleyeyim mi? O coğrafyanın yani sadece Hatay değil İskenderun, Hatay, işte Adana bu yoğurtlu tuzlu yoğurdu çok hı hı. kullanıyorlar biliyor musun? Vallahi bak. Yemin ederim.
1: Havuçlar minik minik doğrandı. Kapya biber minik minik doğrandı. Kırmızı soğanı minik minik doğradım. Burada hemen Allah'ın en güzel sebzelerinden bir tanesi bezelye. Girdiği her ortamı hem renklendirir hem yumuşatır. Hem de şükür sebebidir aslında. Şu kadar rengin içinde nasıl sivrilip çıkıyor? İşte her zaman söylediğim bir şey var. Rabbim bir şeyleri gerçekten bizlere nasip ediyorsa en güzelini ediyor. Biz de bu en güzeli karşısında ne yapacağız? Şükretmeyi bileceğiz efendim. Bak.
0: Nasıl baskın bir karakter
1: tabii
0: değil mi?
1: Bu karakteri seviyorum ben. Bak sonrasında şu karakter. Bak bu da bambaşka bir şey. Eskiden yoktu bu bezelyeli pilavlar, mısırlı pilavlar.
0: Sen sever misin bezelyeli?
1: Çok severim.
0: Ben bu arada bezelyeli tavuklu bezelyeye bayılırım biliyor musun?
1: Şekeri biraz fazladır. Çok şeker hastalarına önermem ama böyle pilavın içinde azı karar bence olur.
0: Evet. Bir de ömrü kısa Nermin. Çok uzun vadeye yemiyoruz ki.
1: Pirincimizi de şöyle bir ne yaptık? Bak ekranı yeni açmışlardır. Getireceğine göster hediyelerimizi. Gidiyorsun eline taşıyorsun tatlılarımı döküyordun. Üçlü şeker, un, çay kabı veriyorum. Bir de üçlü mercimek, pirinç veriyorum.
0: Şimdi.
1: Bak. Veriyorum. Bu yayın sonuna kadar açıklayacağım. Siz sadece benim kıymetli markam Ahmet Bey'i takip edin. Yeter. Veriyoruz. Şimdi. Ahmet Bey bize bir şey demez Serpil.
0: Tabii. Ahmet abiyle zortaz zaten.
1: Ahmet demez, Mehmet demez, İbrahim demez. Diye markalardan Nerminim. Artık isteyecek yüz kalmadı.
0: Şimdi bizim pirincimiz burada
1: dur,
0: suda.
1: Geliyorum.
0: Ya. Koyayım haşlansın.
1: Tamam.
0: Bu kadar. Seni beklerken.
1: Çünkü anlatacağım bu tarifi. Sakın ayrılmayın. Hani tarife başladık diye de düşünmeyin. Sadece yok, haşlansın. Yok. Ben bu bahar pilavımın şöyle bismillahirrahmanirrahim evet. Suyunu verdim. İçinde basmati pirinci kullandığımız için biliyorsunuz keyifli bir pirinçtir. Asla lapa olmaz. Ne kadar su alırsa şişer ve yine tane tane kalır. Şöyle ben gene hepsini verdim. Bir tık üstüne çıktık. Burada bu renkli pirincimizi hazırlarken sadece sebzelerimi güzelce kavurup lezzetlendirdim. Sonrasında akbiber ve tuzla lezzeti ortaya çıkardık. Ve şu an sıradaki tarife geçtik. Şimdi bu Hatay'ımızın eşsiz tuzlu yoğurt çorbası, kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Şöyle belki ekranda çok görmediğiniz, hatta belki unutulmaya yüz tutmuş bir tarif. Çünkü gerçekten ben şimdi yeni nesil yemek programlarına baktığımda hep aynı şeyler var yani. Bak gerçekten hep aynı şeyler. Hafta sonu yapanlarında, hafta içi böyle 4'te 5'te girenler var, bakıyorum hep aynı. Aslında biz burada neyi çözümledik Serpil'le? Dünya mutfağına evet çok özen veriyoruz çünkü farklı tarifleri seviyorsunuz ama yöremizin de unutulmaya o yüz tutmuş atalarımın izi, atalarımın imzası olan tarifleri ben Serpil'le hep konuştuğumda diyorum ekran başında görmek istiyoruz. İstiyoruz. Bu bir ilk. Yok yani ben bu Hatay'ın çorbasını hiç görmedim ekranda. Neden? Neden yapmıyorsunuz? Gelsin. Tuzlu yoğurt çorbası. Yarım su bardağı pirinci öncelikle güzelce suyla birlikte haşlıyoruz. 1,5 su bardağı tuzlu yoğurt, biliyorsunuz ki Hatay'ın bu kavanoz kavanoz ve Hatay'ın yöresel lezzetlerini satan dükkanlarda bulabileceğiniz bir yoğurt. Ya da bizim gibi internetten sipariş verin, bir günde geliyor.
0: Online şeylerde de var.
1: Ve sıcak suyumuz olacak. Kıyması için 150 gram kıyma, yarım çay bardağı sıvı yağ. Oğlum sen hasta olmuşsun, bir antibiyotik al. Üzeri için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı nane. Annelik devreye giriyor Serpil.
0: Nasıl Serpil? Akisi bundan geçti değil mi? O da öksürüyordu.
1: Şey güzel karıştırmamış bugün bizimki.
0: Bıcak. Ama olmadı tabii.
1: Topak olmuş üstü.
0: Hiç sevmem topaklı.
1: Kolajen içiyoruz, gençleşeceğiz ya. Dur sana da vereceğim. Güzelleşimdeki kolajen bu var ya, bak ışıltıyor. Bak çeksene kızım, niye çekme. Bak bu ışıldıyor yüzü. Kolajen.
0: Seni görmüyoruz,
1: kolajen.
0: Niye?
1: Kolajen. Ben yaşlandım artık. Ah.
0: Buyur.
1: Hiç kolajen düğünüm var hafta sonu. Düğünüm var benim.
0: Ne zaman? Ay bu arada bana şey soruyor. Melike'nin mi diye. Ay. Ben teyzeyim dedim ya.
1: Kızım olsa ben söylemem mi burada?
0: Valla.
1: Bombom açıklarım. Kızımı vereceğim de size söylemiyor. Ağlarım ben gece gündüz ağlarım ekranda.
0: Vallahi ağlar.
1: Bir tane benim bir kızı.
0: Ben teyzeyim dedim ya. Bu arada ben gerçekten şey değilim. Yani tek benim kız kardeşim
1: ne
0: yok.
1: Ne içiyorsunuz diye sormuşlar bize her gün.
0: Onu da soruyorlar. Kefir. Hı. Ve Nermin'in.
1: Bir markam var benim çok güzel.
0: Paylaştığı kolajen.
1: Kolajen.
0: Bu arada ben gerçekten teyze olsam ben de söylerim ama böyle ben gerçekten teyze hissediyorum iki tane kızla kendimi.
1: Aynı hocaya versek faydası olur mu hocam?
0: Ver bana.
1: Ekran ayarlarıyla oynamayın şu an gülü. Kız Halil hocaya verseydik. Kız alacak belki üçüncü, beşinci, kaçıncı? Üçüncü.
0: Bu bitti. Onu kolajen kurtarmaz Nermin.
1: Sen de yapalım Halil Hoca arada. Ben de iç. İnce kırışıklıkları iyi geliyor.
0: Şimdi Nermin'im oh şifa olsun yarası.
1: Hepimize. İçtik. Şimdi Serpil.com ya alıyorum geliyorum.
0: Gel canım hiç hazırım.
1: Şimdi bak Hatay'ım, canım Hatay'ım var ya, o kadar güzel bir şehir, o kadar güzel
0: çok
1: memleket. Gastronomiye, evet çok sert. Hmm. Gastronomiye damgasını vurmuş, o kadar nadide,
0: bekle.
1: O kadar farklı yöresel lezzetleri olan bir şehrimiz ki selam olsun buradan.
0: Vallahi.
1: Hatay'a, İskenderun'a selam olsun. Onların bu güzel asil çorbasını yapmak beni bugün ayrı bir mutlu etti. Bilginiz olsun gerçekten. Öyle yükseliyorum ki farkında mısın?
0: Evet. Enerjim
1: şey oluyor.
0: Bizim olsun da. Ne olursa evet. Olsun valla. Biz Nermin'le hep öyle bakıyoruz bu arada biliyor musunuz?
1: Ne?
0: Yeter ki bizim olsun bizde kalsın.
1: Evet. Ülkemin her köşesi benim.
0: Valla.
1: Bir de çok büyük biliyorsun probiyotik kaynağı Serpil'cim. Tuzlu yoğurt. Bol probiyotikli.
0: Hanımlar bak şimdi soracağınızı ben tahmin ediyorum. Hiç şey yapmayın.
1: Geliyorum.
0: Gözünüzde büyütmeyin. Online sipariş verebiliyoruz ya işte ismini biliyorsunuz.
1: Şimdi orada bir püf noktasını da görecekler, bayılacaklar. Dur sen geliyorum ben.
0: Oradan rahatlıkla yapıyorsunuz. O kadar kaliteli gönderiyorlar ki anlatamam size. Ne kırılır ne bir şey olur.
1: Bak gördünüz mü şurada.
0: Tek tatlımız var ortada. Var. Tek tatlı kaldı ortada. Başka hiçbir şey yok yemek.
1: Öbürkünü de getirsene.
0: Rahat olun. Yok hiçbir şey kalmadı. Yemeği mi getireyim? Getireyim.
1: Getir.
0: İyi dedi.
1: O tereyağımı da alabilir miyim?

0: Zaten senin evet şeyin aha kavrulduysa
1: evet, vereceğim. Kıymam iyi oldu. Bakın özellikle sıcak tuttum yani tavaya burada direkt koyduğum için kıymam böyle top top olmadı. Bunda da ne olur dikkat edin ki top top olmasın bu çorba ya. Top top olursa o istediğiniz lezzete ve şeye seviyeye ulaşamazsınız. Fark ettiyseniz yayın 2 saat olduğu için ön hazırlığını bile artık burada yapıyoruz. Yani hokus pokus diğer programlar gibi önden hazırlanan gelsin. Yok yani her şey canlı. Mutfaktaki aksaklıklara, ondan sonra yaşayabileceğiniz her türlü sıkıntıya her şeyi canlı canlı ekranda koyuyoruz Serpil'i.
0: Buyur.
1: Biz artık şey değiliz yani böyle yapamazsak da yapamayız yani olabilir değil mi?
0: E tabii canım söylüyoruz olmadı diyoruz yani.
1: Olmadı diyoruz yani böyle yapın işte alternatif böyle olsun diyoruz.
0: Ama bizim tek şeyimiz zaman hani anlatabiliyor muyum canlı yayın.
1: Çok yağlı gelmesin gözünüze çok yağlı falan değil.
0: Burada bir gram yağ yok biliyorsunuz.
1: Şöyle pirinci.
0: Sarımsak.
1: Biraz daha şişirmemiz gerekiyor. Bu burada olmaz şu an. O yüzden bunu böyle kenara koyuyorum. Birazdan çok güzel bir şovla vereceğim. Bu çorba tarifini kaçırmayın. Kıymam burada tereyağıyla, yağıyla özdeşleşti. Sadece nanem kaldı. Birazcık daha tereyağı erisin, naneleri içine bırakacağım.
0: Pırasalı kuru fasulye yedin mi hiç sen?
1: Bu benim favorim. Tarifi görür görmez vuruldum. Başıma... Ve dedim ki Serpil'e. Yani iyi ki bu tarifi yaptık. Günlerdir canım çekiyordu pırasalı kuru fasulye. Allah seni inandırsın.
0: İşte bak bana da malum oldu.
1: Pırasalı kuru fasulye için kıvranıyordum.
0: Bana malum.
1: Ekranda yine bir ilk bu. Bak ekranda bir ilk diyorum. Kimse kuru fasulyeyi de pırasalı yapmaz. Ekmeğini de şu pırasanın sosuna banmaz. Ama biz yaparız. Nerede? Pırasalı kuru fasulye yapıyoruz. Gelsin malzeme listesi.
0: Orası oldu mu sence kapatayım mı?
1: Naneyi atacağım sadece.
0: Atayım içine. Mı?
1: At.
0: Efendim buraya nane de atıyorum.
1: Evet. Nane de bir tık kavrulursa yağıyla güzel olur.
0: Evet evet şöyle yapacağım alacağım.
1: 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulyemiz var. Kuru fasulyeyi bir püf noktasıyla haşladık ve evet. ıslattık anlatacağım. 4-5 dal pırasa, 4-5 dal taze soğan. Evet yanlış duymadınız. Bir diş sarımsak, yarım su bardağı zeytinyağımız var. 2 adet defne yaprağımız, 3 dilim limon, limon kabuğu rendesi ve 1 tatlı kaşığı şeker, tuz, akbiber ve sıcak suyla taşlandırıyoruz efendim. Günün 5. tarifi ve yine özenle anlattığım ve gerçekten çok yükseldiğim, Serpil biliyor nasıl yükseldim ekranda görünce.
0: Fark ettim. 2'ye mi böleceksin yapacaksın?
1: Öyle bir böleyim.
0: Tamam kalın istersen sen zeytinyağını koy ben şey
1: tamam,
0: yapayım sana.
1: Tamam karıştırmaya başlayayım.
0: Gel canımın içine.
1: Şöyle altını açtık. Burada hakiki zeytinyağı kullanmanızı istiyorum. Birazcık zeytinyağlı vari bir tarif olacak bu. Hı. Bilginiz olsun. Bak bahar pilavım.
0: Nasıl güzel renkler insanın enerjisini yerine getiriyor değil mi?
1: Ay, yoğurdun vallahi. Linki yok hanımlar yazın görün. Şey hı. yok. Yok şey, yazın görün o canlarım.
0: Nermin'in söylediği sosyal medyaya girerseniz şeye hani ona orada bulursunuz. Çok güzel geliyor.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Hayranım şu her şeyin linkini bırakanlara. Ben bir alışamadım hocam ya. Valla artık insanlar mesleklerini bırakıyor link bırakacağım diye biliyor musun?
0: Tamam yani yapacak bir şey yok. İstiyorlarsa biz de bırakacağız. Ne yapalım?
1: Şimdi biraz daha yoğurdun linkini bırakıyorum açıklamada. Tıklıyorsunuz falan yani.
0: şey var
1: her
0: hanımlar.
1: Şey link oldu ya.
0: O güvenilir büyük var ya orada. Şey.
1: Tamam tamam.
0: Online sayfa. Yok bir şey demedim.
1: Serpil koyla biz.
0: Nasıl süzeceğim diye.
1: Bakın çok güzel bir şekilde önden ne yapılıyor? Pırasalarım.
0: Hemen ardından bunları şey yapmayacağım, açmayacağım.
1: O küçük zaten. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz kuru fasulyeyi nasıl ıslatıyorsunuz? Hani ne bileyim içine şey mi yapıyorsunuz?
0: Karbonat falan mı?
1: Karbonat koyuyor musunuz? Sodayla mı ıslatıyorsunuz? İçine ekmek ekliyor musunuz? Ben bu kuru fasulyeyi ilk defa şey yaptık dün. Sütle ıslattık. Hem daha lokum gibi olsun dedik. Sütün içinde şişsin dedik güzelce. Hı-hı. Ve sabahta sütten çıkarıp haşladık. O kadar güzel oldu ki içini sütle ıslatın bir daha Serpil.
0: Bu arada ben o senden duyduğumdan beri ben yapıyorum.
1: Değil mi? Çok güzel oluyor o sütle ıslatmak.
0: Evet şişirin sonra atın buzluklarınıza doldurun anacığım.
1: Bambaşka bir boyut oluyor. Ve kuru fasulyeyi bu şekilde yemediyseniz muhakkak yiyin. Yani ben Serpil'i tebrik ettim bu tariften ötürü.
0: Etti.
1: Çok yani bekliyorum tatmak için günlerdir çünkü canım istiyordu böyle. Taze soğanlı bol.
0: Benimle birlikte Sebze aşkı şey oldu Nermin'in.
1: Depreştim.
0: Evet, sebze sever depreştim. Oldu. Normalde yalan yok, sebze hoşlanmayan bir kadındı.
1: Hoşlaşma. Bak. Hatay'ım pirinci pişti mi?
0: Açıldım, bir çimdiklesene. Şimdi. Nermin'im.
1: Olmuş kızlar.
0: Olur olur, bir de şeyle gelecek ya. Nermin'im.
1: Olmuş pirincimiz.

0: Gayet de güzel olur. Gayet de güzel olur. Şurada ben bir süt ısıtsam olur mu?
1: Niye?
0: Lazım da bana.
1: Ne yapacaksın?
0: Lazım.
1: Tamam ısıt hadi.
0: Tamam ben süt getiriyorum.
1: Yine bir şeyler dönüyor bunun aklında. Bitkiler var ama. Oh ne güzel ne güzel. Oh,
0: böyle seni üzecek şeyler yapmam ben.
1: Şu yemeğimin de mana sunumunu göstermek istiyorum ya.
0: Ha geçelim mi ona da?
1: Çünkü reklam arasında görüyorlar. Tatmin olmuyorlar. Sunum önemli Serpil. Burada yapacağız şimdi.
0: E tamam yapalım. Onu da yapalım. Ha.
1: Şimdi bakın. Can. Niye koktun sen? Kenarları yandı.
0: Sıkıştı ya ondan. Hı. Değil mi?
1: Evet. Şöyle bak burada pirinç okey. Ama bir fokurda kaynatacağım. Şimdi anlatıyorum. Biz Hatay'ın tuzlu yoğurdunu kullanıyoruz ya. Hatay'ın tuzlu yoğurdunu kullandığımız için hiç sıcak suyla önden bir bağlama yapmaya gerek yok. Kesilme derdi yok. Pürüzsüz ışıl ışıl bir çorba tarifi olacak. Şöyle yoğurdu bir bıçakla çırptım.
0: Tamam.
1: Şu tatlıma bak ya. Hı? Şu tatlıma bak ya.
0: Nasıl güzel oldu değil mi?
1: Hiçbir yerde göremezsiniz. Vallahi göremezsiniz. Yani tuzlu yoğurdu evde de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bak ne yaptım hocam? Bir tık kavurdum pırasayı, soğanı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor bu Serpil gene? Allah hayırlı edin. Allah Allah. Allah Allah. Bir şeyler çıktı falan. Dur bir şeyler de geliyor. Dur. Celalettin hocanın şeyleri değil mi mantar bardakları?
0: Ama dur.
1: Bir şöyle tut bakayım.
0: Yok içini doldurayım daha güzel gözükecek.
1: Olsun şöyle bir gözüksün önden. Hı. Sonra montaj yapsınlar peş peşe. Hı. Bak. Oo çok güzel.
0: Bak şimdi.
1: Bu yeni miydi? Yeni aldık bunları.
0: Şey yapacağım ben. Dur. Alma benim şeyimi.
1: Tamam ben yemeğimi yapıyorum. Tuz ve akbiber.
0: Lütfen.
1: Şeker. Şeker olmazsa olmazdır benim zeytinyağımda. Bak limon kabuğu. Allah'ım nasıl bir freshlik veriyor bu fasulyeye var ya. Hayatınızda ilk defa yediniz iddia ediyorum. Ve sonra da çok yiyeceğiniz bir tarif. Şuraya iki tane defne yaprağı.
0: Şu limonlarını
1: limonları
0: da ver.
1: Limonları da böyle dizer
0: şöyle benim ama ben
1: hayır,
0: sonra...
1: böyle dizmeni istiyorum üst üste.
0: Bu kadar zaten.
1: Tamam.
0: Sonra ben onu bir daha aşağı yapacağım. Tamam.
1: Şu an...
0: Azıcık da su vereceğim Nermin'im ona.
1: Ben görsele yıkıldım. Görsel beni inanılmaz mutlu etti.
0: Aldı mı diyorsun?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Aldım. O kokuyu şimdi... keşke göndersem.
0: E sen bu kadar canın çekti söylesem ben onu arada bile yaparım.
1: Nasıl canım çekti var ya tarifi böyle izledim dedim ki işte Serpil dedim ya. Hı. Yakaladım böyle. Ve günün en çok izlenen tarifi olacak bu bak görür yarın.
0: Görürsün bak.
1: Dakikalıklarda hı. En çok izlenen tarif.
0: Ay o onun değil annesi bak şunun o onun.
1: Ne
0: şimdi burayı yapıp mı gidelim? Çorbanın yoğurdunu verelim mi? Ne yapalım? Hadi dakika söyle bana. Ben şimdi
1: keyif... her şeyi çok istiyorsun aynı anda.
0: Ama ben artık
1: sütümün altına çıkmak.
0: Keyif köşesi şey yapmak istiyorum.
1: Tamam geleceğim keyif köşesine de. Hı. Şu yemeği de halledelim.
0: Hadi
1: ısıma
0: ısıtacağız bunu. Isıtmadan tamam. Yapma. Yapma.
1: Şuraya getirip bir şeyi koyalım. Ama buna gerek yok ısıtmaya. Onu ısıtalım.
0: Püremiz mi?
1: Şimdi bakın. Kaynıyor su. Yanlış görmediniz. Ve ben bu suyun içerisine direkt tuzlu yoğurdumu koyuyorum. Allah Allah. Nermin Özürk sen yanlış bir şey yaptın. Bu kesilecek. Tabii ki kesilmeyecek. Bakar mısınız?
0: Sana su vereyim mi şeyden?
1: Bakar mısınız?
0: Kaptan su getireyim mi? İster misin? İyi mi suyu?
1: Bir tık alabilirim.
0: Hı, gel. Gel canım.
1: Of çok azıcık ver ki. Hı. Dur olmasın.
0: Çatalımla. Tamam. Dikkat et. Sıcak elin ayağına gelir. Ver. Ver.
1: Bitti
0: ay
1: mi?
0: Çok güzel koktu.
1: Bitmedi.
0: Ay ay vallahi.
1: Hiçbir şey bitmedi. Bak ekrandan ayrılmayın. Hiçbir şey bitmedi. Şunu bir tık alsana.
0: Mübarek şey oldu biliyor musun?
1: Aa yanmadı.
0: Kesilmedi mis.
1: Ne oldu?
0: Yok.
1: Ne oldu? Kaserpe ne oldu?
0: Yok bir şey olmadı. Elma şey. Ejderha.
1: Al. Bir tane şarkı vardı. Kaşlarını içim
0: gül düzü.
1: Yok.
0: Nermin.
1: Kaşlarım.
0: Şey Püreli'ye bunu mu koyalım?
1: İçim el vermiyor. Yaz kız Google'a çıkıyor Nida.
0: Püreli'ye. Bu güzel olur.
1: Olur.
0: Bence de.
1: Kaşlarını. Efendim vallahi bak tencereler doldu.

0: Doldu doldu taştı. Halil İbrahim bereketi maşallah.
1: Ayar 5 Ocak
0: doğum. Cuma'nın yüzüsü hürmetine bak bu. Bismillahirrahmanirrahim.
1: 5 gözü de doldu.
0: Asır Rabbi tamim bile hayır. Maşallah subhanallah. Hepimize. 41,5 kere. Bak bak.
1: İşte bak. Bunu hemen yapacaksın ki şey yapmasın.
0: Değil mi?
1: İşte bu da canlı yayının şeyi.
0: Ama ne derler? Işte ilk yemek olunca tabii. Sen onu öyle kaşıkla hallet, ben geliyorum yanına sunuma. Çünkü üstüne şey koyacağım ben. Jambon ve şeyi.
1: Senin tavuğa.
0: Acı. Acı biberlerimi.
1: İşte evde olsan sakin sakin yerleştirirsin. Ama şu an soğudu biraz.
0: Yemin ederim, yemin yandı. Ederim. Ocak yetmedi bana. Ocak yetmedi bugün bana. Ya hepsini fırın yapıyorsunuz ya hepsini ocak yapıyorsunuz, ben anlamadım.
1: Doğrudur, vardır bir ayarsızlığımız. Bırakacağım, sana bırakacağım sevgili Sunucu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esvelatası Rabbi temine. Birazcık böyle dualarla hızlandırıyoruz. Evrene güzel mesaj. Bu fasulye burada zaten önden piştiği için sadece evet. Fasulyesi pişecek. Bak şeyim güzel oldu. Fokur fokur kaynadı. Günlerimiz geçmiş dereden çok sular aktı. Gelmez bir daha gider. Sana gelsin Serpil. Ah.

0: oh oh, aman ya Rabbim, Hatay'ıma bak sen. Nasıl bir şov yaptı Hatay'ım.
1: Hocam tavuğunu
0: çağırın. Aman aman aman aman aman. Bakar mısınız çatma yârim kaşlarını?
1: İçim el vermiyor diyor.
0: Oy oy oy oy.
1: Yemem sana diyor aslında.
0: Evet evet evet evet.
1: Üç günlük ömrü
0: i̇şte
1: de
0: bu,
1: dert tasa sığmıyor.
0: Bak işte bu. Burada hayatın en lezzetli, en deli dolu anı şu çorbanın, şu sunum kısmı. Bir fokur diyoruz ve kapatıyoruz. Bak gör hocam. Bak Hatay mutfağının eşsiz çorba. Serpil bakar mısın?
1: İpek.
0: Kesilme yok bak. O nanesinin üstündeki kıymalı sosu nasıl yanmış. Hey maşallah. Hataylı mısın
1: be
0: Ermin Öztürk?
1: Adam sorarlar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hataylı mısın? Boşnak kızı.
0: Hataylı mısın? Nermin Öztürk derler. Hop. Buraya geldik.
1: Ne arıyorsun hocam? Aa, düşme aşkım.
0: Ocak gezdirmekten bugün şey oldum. Şunları ben biraz halka halka kesiyorum.
1: Aslında kare. İstersen kes, istersen. Böyle doğru gitsin kare kare. Şimdi ben hazırım, seni bekliyorum. Ay benim sütüm de kaynat. Sütüm kaynadı Nermin. Ay. Ay sütüm kaynadı. Bak gördünüz kaynadı.
0: Tamam.
1: Gönder.
0: Ne derdine düştü? Ben burada yemek hazırlamaya çalışıyorum. Bu ne derdine düştü?
1: Azıcık da kendime şey yapayım. Efendim şuradan sevgili sunucuma
0: bir şeyler yapıyorum.
1: Ve kendime.
0: Bir dakika, ne tarifi veriyorsun? Dur.
1: Tarif vermiyorum, sana yapıyorum.
0: Anlatacağım, izleyicime anlatacağım.
1: Bakayım ne yiyecek.
0: Güzel bir şey oldu o ya, dur. Kaç dakika var? Tamam, onu koy kenara, anlatacağız. Dur, sunumu yapalım.
1: Şunu ortaya doğru.
0: Şunu sunumu yapalım. Aa, ne güzel bir şey yapacaksın.
1: Bakayım beğenecek misin sen?
0: Ben beğenirim, senin yaptığın her şeyi beğenirim.
1: Kurban olsunlar seni, verin.
0: Aşk olsun.
1: Ben kaşık getiririm onun böyle sosundan.
0: Aşk olsun.
1: Akıtalım.
0: Sanki. Aa, bir şeyler yapıyor orada. O tarif kaçmaz. İzleyicime anlatacağım, dur.
1: Siz sevmedi, sevecek misin ki bakalım?
0: Ben severim. Oo.
1: Dur.
0: Sunumları hazırlayalım da.
1: Vakit mi kalmamış?
0: Ortalık karıştı. Anlatmam lazım.
1: Yalan. Gene mi?
0: Karıştı.

0: Bırak bırak.
1: Bıraktım artık. Ne yapayım kız?
0: Ah yeter de be.
1: Yeter. Yani her şeyden, herkesten çekinerek de yaşayamazsın Serpil. Bazen bazı şeyleri anlatman gerekir. İçinde kalan o huzuru da yaşatman gerekir.
0: Ben bırak artık, diyorsun, ben rahattım.
1: Ben,
0: o düşünsün.
1: Ben ama... rahatladım artık. Yeter.
0: Rahatla.
1: Boşuna. Allah bak. Şimdi izleyicime sunumun kralını yapıyorum.
0: Tamam onu gönder.
1: Gel hocam. Gel bak. Bitmedi. Biz bitti demeden bitmez.
0: Azıcık böyle birkaç bak. Tanecik.
1: Bak dur dur dur dur.
0: Şurada 5 dakika bir keyif yapacağım.
1: Dur anlatacağım sana. Bekle daha vakit var.
0: Şuraları da istiyorum. Tamam yeter.
1: Dur çok hoş oldu. Bir tane şuraları koyayım mı?
0: Tamam koy. Hı. Seviyor acı biber kendisi. Ondan jölepenleleri.
1: Ben eskiden acı da sevmezdim.
0: Hı. Ama ondan da az istiyorum sevgili sunucum. Et tavuğumuzun üstüne kalsın. O kadar. Bu arada bunu kuru isli et de yapabilirsiniz.
1: Ay keşke söyleseydim babama aldırsaydım kuru et.
0: Tamam o şuraya atalım yeter.
1: Çok, çok güzel olur kuru et ya Serpil.
0: Yeter yeter canım.
1: Dur açacağım açacağım. Alabilir misin tahtalarımı Serpil?
0: Hoppa.
1: Teşekkür ederim bebeğim. Şimdi bak.
0: Bunları bizim ponçin kedilerine vereceğim.
1: Gel Serpil.
0: Ama soğudu kahvem soğudu
1: dur,
0: hocam.
1: Dur ceketim kirlendi sil.
0: Ama o yeni olmamış ki aşkım kurumuş o.
1: Yarın giyecektim ben bunu ya.
0: Neyse artık.
1: Şey.

0: Şuraya da bir tane
1: restoran
0: gel.
1: Restorant yemeği tamam. Yapıyoruz.
0: Yeter. Yok abi karışmasın yani. Artık.
1: Al işte size yemek programı.
0: Hadi.
1: Al işte yemek programı size. Haftanın 5 günü canlı canlı. Bir alkış yani bir alkış yok yok.
0: Ama artık ben artık gidiyorum Nermin.
1: Alkış da vermiyor.
0: Hı, geçti.
1: Vermiyor. Sağ ol Ali sağ ol. Allah eksikliğini vermesin Ali. Şimdi dur anlatıyoruz. Şimdi Serpil'in Nermin'e özel karışımını yapıyoruz evet. Şu an. Komşun geldi Ayşe'ye farklı bir sunum yapmak istiyorsun. Hı hı. Ayşe de öyle her şeyi içmez yemez biraz da tatlı şeyleri seviyor. Ayşe'ye ne hazırlıyorsun?
0: Yo ben Ayşe'yi hazırlamıyorum. Benim Ayşe diye tanıdığım da yok ayrıca. Vallahi yok
1: şimdi
0: bu
1: arada. Şimdi ben izleyiciye söyledim.
0: Ha tamam. Ben şimdi Nermin'e ne hazırlıyorum efendim? O bana geçenlerde hatırlar mısınız? Boşnak kahvesi yapmıştım. Ben de kaç günlerdir bunu denemek istiyorum. Bu yine viral olmuş. Popüler bir
1: viral
0: içecek.
1: Viral mi olmuş?
0: Evet.
1: Niye ben olmuş viral?
0: Herkes denemiş, sevmiş.
1: Tamam, hadi bakalım.
0: Dolayısıyla burada ne kadar istiyorsan 3 kişilik, 5 kişilik.
1: Helva koydum bayağı.
0: Sütümü ısıttım hatta bak. Bir tık kaynattım. Sade
1: bak helva koy. Yeter ama çok olacak.
0: Yok hayır olmayacak. Çünkü yani suyunu.
1: Sen ağzıma atın.
0: Tamam atsan. Helvayı içine koydum. Rica ediyorum karıştırmaya devam
1: bizim
0: eder misin?
1: Bizim kahvaltımızda helva eksik olmazdı. Benim babam helva çok severdi. Biz küçükken bizim öyle şeyimiz yoktu. Böyle ortaya koymazdık çok. Herkesin tabağına işte helvası, kaşar peyniri, zeytini, peyniri koyulurdu ki hem ziyan olmasın hem de herkes önündekiyle doysun. Ekstra yok.
0: Tamam ne güzel işte. Ama az çok kestiriyor anne babada.
1: Bu helva da bana oradan kalma. Çok severdik helvayı. Babam böyle bir küp koyardı ama tazesini, şey beyazını severdim. O fıstıklı falan sevmezdim. Ruhum.
0: Benim kocam da evde tatlı yoksa bunun fıstıklısını şey olarak yiyor. Şimdi Nermin'im burada.
1: Dur geliyorum bir dakika. Şu birincimi bir görsün izleyici. Baksana ya Allah Allah.
0: Tel tel
1: Allah
0: olmuş.
1: Allah Allah Allah. Hemen altını kapatıyorum. Gayet güzel ve tane tane. Haydi bismillah bahar pilavı da kapansın.
0: Şimdi Nermin'im burada sen çünkü normalde ben çok severim filtre kahve sıcak mutlaka. Ama Nermin sade kahve sevmez filtre sevmem. Kahve sevmez.
1: Sevmem.
0: Ben de bak şimdi.
1: Normal filtre kahveyi böyle açtık.
0: Evet normal sade. Ay döktüm
1: benimkisi
0: de.
1: Benimkisi bir şey olmaz gel.
0: Sade
1: benimkisi
0: filtre kahve.
1: Tamam.
0: Lütfen şeyi helvalı sütümden de koyar mısın canım?
1: Karamelli gibi oldu.
0: Tabii bunu şimdi ben yapamıyorum. Bunu köpürteceksin Nermin'im birazcık. Ben şimdi sana yetiştiremedim. Şimdi sen doldur. O senin olsun. Doldur.
1: Ay kızlar yapın. Bak tadına da bakacağım ama sunumu çok güzel. Bak malzemeler yaz. Allah razı olsun. Biz burada bir de malzemeyi hazırladık. Siz de bir malzeme akıtın liderdi.
0: Sen oraya otur geliyorum.
1: Prodüksiyon hiçbir şeyden kaçmamış. Sunumları yapsaydık. Masamızı hazırlasaydık.
0: Şuraya geldim. Oturayım dedim ki sunucumla şöyle bir kahve keyfi yapayım. Aldı beni götürdü bir yerlere.
1: Kız şunun bir tanesinin tadına baksam ne olur. Kahve acı geldi de bana.
0: Acı mı?
1: Şunun bir tadına baksak.
0: Yarım kilo helva koydum içine. Tüm bir harap.

0: Tadına baksak mı?
1: Dur, otursan kaşık getir. Otur. Ay, ay, keşke koysaydım, tatlı da koysaydım. Bak.
0: Kendinizi şımartın. Sana yok Halil Hoca bugün tatlı.
1: Aman bunu demiş.
0: Bak tatlı yok deyince gideyim dedi, gördün mü? Bu da hep tatlı için çekiyor bizi, biliyor musun?
1: Aman ne bileyim. Herkesin bir derdi, onun da derdi tatlısı.
0: Al sana kız.
1: Şimdi istemiyorum ben. Kahvemi böyle içemiyorum ben.
0: O ne? Eve gidiyorum. Ev rahat. Kafam zır zır zır bağıran çağıran yok. Onu istiyorum, bunu istiyorum, şunu yap diyen yok.
1: Diyorsun ki evimin kralı da padişahı da, evet, anası da babası da benim diyor.
0: Bana diyorlar ki niye hayatına birini almıyorsun? Nasıl alayım ya?
1: Gerek yok.
0: Giren herkes canını acıtınca ne oluyor? Alamıyorsun, korkuyorsun.
1: Hoyratça şey yapıyorlar, evet. Değil mi? Kırmaya, incitmeye korkmuyorlar. Bırak.
0: Bırak ya, çok güzel olmuş. Bak tatlının bile keyfine varıyorsun.
1: Düşecek, tepsim düşecek.
0: Burada dursun, ben onu yiyeceğim.
1: Tamam, şöyle koyayım kenarda.
0: Ayağım ah.
1: Çok güzel olmuş. Vallahi
0: kahve güzel olmuş.
1: Ben sevdim bu limalı kahveyi.
0: Buna pilav mı koyayım yavrum?
1: Bilemedim ki. Sen neyi münasip görüyorsan. Şu an
0: pilava mı koyalım?
1: Fokusum dağınık.
0: Öyle mi?
1: Ay yok, pilavı buna koyalım hocam. Rengim gözüksün. Ay ay.
0: Sen beni karşıla o zaman.
1: Hayat.
0: Çok şey yapma karşılamayı. Üstten. Üstten.
1: Bazen şey yapıyor. İnsanı yoruyor ben Ermin. Vallahi. Gel gör anlat.
0: Üstten üstten. Böyle kabar al. Ben bu tencereyi birazdan kaşıklarım o kalsın. Çok doldurunca da dökülüyor ya Serpil.
1: Dur canım hiç dur. Aha. Ay Rabbim renklere bak.
0: Of. Çok güzel oldu. Ay duygusallaştım, görüyor musunuz? Gözüm mü doldu? Böyle bir ağlayasım geldi. Bak kahve sever, kahve sevmeyen. Kahve seven, kahve sevmeyen.
1: Daha hiç...
0: Kahve seven, kahve sevmeyen. Bu benim dolu olan.
1: Bırakmadın ki kahvemi içeyim.
0: Bir kaşıkla beni karşıla.
1: Dur onu kenarlara sileceğim sunucuğum.
0: Sileriz ya. Sen de her şey dört dörtlük olmasın. Tamam bir karşıla dediğim önceden. Bir karşıla yani. Bırak ya. Kaşıkta kalmam. Oynamıyorum ya. Vallahi oynamıyorum.
1: Kadın artık var ya.
0: Oynamıyorum. Sevin. Herkes birbirini sevsin.
1: Bay bay bay bay bay.
0: Vallahi bak sevin.
1: Oo. Bak.
0: Hatay'a bir alkış.
1: Bir gram kesilme var mı? Allah aşkına bakar mısınız lütfen?
0: Gecikmeli de olsa geliyor. Ne yapalım? Geliyor. Gecikmeli de olsa geliyor.
1: Bir gram çorbamızdaki bir çay tatlı kaşığı tadına bakar mısın? Lütfen. Bak. Bak lütfen.
0: Ama şimdi bak olay burada bitecek.
1: Fasulye, özene bözene yaptı.
0: Fasulyede bitecek olay.
1: Onu biliyorum.
0: Kaç dakika var?
1: Şu tanesiyle al. Bak. Aldım.
0: Çok iyi olmuş. Biraz tuzsuz.
1: Tahmin ettim biliyor musun?
0: Biraz tuzsuz.
1: Tamam. Onu koyalım. Ver kaşını bana. Yanlışlıkla.
0: Hayriye teyze gibi olduk.
1: Ama baktık işte. Bak tuzsuzsa da tuzsuz diyoruz. Al canımın içi.
0: Birazcık tuzlu. Her şey çok güzel ama tuzsuz.
1: Yavaş kirletmeyeyim kabımı. Kabım önemli biliyorsun.
0: Tabii.
1: O tarafa mı taşıyoruz hocam, buraya mı? Biz bir ay yayıldık dağıldık.
0: Buraya getireceğim.
1: Gel.
0: Bir de şimdi şey yapacağız bir dakika.
1: Ney canım?
0: Buna
1: ne?
0: Mavi şeylerimizi açsak nasıl olur?
1: Bilemedim ki. Sen karar ver gel.
0: Böyle cıvıl cıvıl bir sofra istiyorum.
1: Ama
0: böyle.
1: Çok renk olsun istemedim ben. Bugün yemeklerimiz çok renkli. Ha? Ne diyorsun?
0: O zaman sadece suplalarını koyalım.
1: Şunu da vereyim sana. Gel canımın içi.
0: Onu sen götür, ben bir tabak bakayım. Çıkarmamış.
1: Gitti gene tabak. Bizim ponçik şey yapamadı bugün onda. Aman o da mı yok? Hakikaten
0: yok. Çorbamız var
1: ah,
0: ya.
1: Ah ah ah.
0: Çorbamızı ben böyle derin bir kasede yemek istiyorum. Hatay mutfağı olunca. En şık, en büyük kaselerimi çıkartayım ben şöyle. Bak. Münasip mıdır acaba? Münasip. Dur.
1: Ne arıyorsun?
0: Kahveni iç, yere gel yardım et azıcık.
1: Ne istiyorsun ki?
0: En uzaktakine. En uzaktaki hep cezbeder ya insanı.
1: Ha, böyle beyaz koyayım diyorsun.
0: Sen beyaz yaptım dedin ya, seni ciddiye al.

0: Aldım. Ay canım sağ ol.
1: Tabii.
0: Sağ ol.
1: Ciddiye aldım. Onu seçtim. Gümüş kaşıkları. Fasulyeyi oraya mı koyalım, emin miyiz?
0: Gümüş kaşıklı neyi?
1: Fasulyeyi. O bir tane gümüşlüğümüz vardı ya, ona koysak nasıl olur acaba?
0: Gümüş istemiyorum. Gümüş mü isteyelim?
1: Yo, bir bakayım dedim neyimiz vardı. İyi, tamam onu koyayım ben. Tamam.
0: Bakalım ben bir gözüksün ben istiyorum onda böyle zeytinyağısıyla falan. Tamam. Ay ona bakmadık ki daha.
1: Oldu oldu.
0: Lokum. Of. Biz orada otururken şey gördün mü neler yapmış?
1: Kim?
0: Şey Jimmy.
1: Yok görmedim ne yapmış ki?
0: Her yeri devirmiş Nermin, senin ne işin var adamın üstünde? Ha? Ne işin var?
1: Allah'ım ya Rabbim ya, bu tam Hüseyin hocalık ha. Bak bu tam Hüseyin hocalık. Hocam bunu tatmalısın.
0: Şeyi nereye koyduk biz?
1: Bak. Oy oy oy oy anacığım, gel anacığım sen gel. Nasıl bir pırasasın, sen nasıl bir fasulyesin, sen nasıl bir güzelliksin. Bismillah, bismillah. Şeref şeref şeref, sizlere yemek hazırlamak, her gün ekranda sizlerin beğenisine sunmak bizim için artık şeref. Vallahi şeref.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: İki şey söyleyebilirsin.
0: Heh, bak biliyorum sen bitmiş. Saklayamayacaksın, objektif olacaksın. Bakar mısın? Şöyle kenarından bir tane suyuna muyuna hepsine bakar mısın?
1: Objektif olacağım.
0: Ha, bir saklayamayacağını biliyorum
1: zaten.
0: Emin misin
1: objektif olmam konusunda?
0: Evet eminim. Beğeneceğini çok çok iyi biliyorum. Üstüne gelecek, dikkat et.
1: Vay, piyaz desem piyaz değil. Zeytinyağlı fasulye desem zeytinyağlı fasulye değil. Ama tatlı ekşi. Şekeri, tadı, tuzu. Bir ekmeği kap gel.
0: Peki şey?
1: Numara. Beğendim.
0: Hadi öp, hadi öp beni.
1: Beğendim. Siz beğendiniz mi?
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
4: Aa! Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
5: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
4: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
5: Pet otel var.
4: Daha bir sürü şey var ama yani.
5: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
4: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
7: Aa Hasan Hanım, Ali Bey hoş geldiniz.
5: Biz de buradayız artık. Komşu olduk.
4: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
8: Çok isteriz.
4: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
9: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
10: Rams.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago. Obseso. Silver
15: moon. Got the glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
17: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
18: Abi motor komple gitmiş.
19: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şube

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira.
2: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm

0: gününü tamamla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsak.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
11: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Efendim, yayını kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz birbirinden renkli 5 tarifle ilk etapta başladığımız efsane yulaf bisküvili gerçekten kafelerde bulabileceğiniz en şık, en nadide görüntüsüyle karşınızda. Hemen yan tarafta belki ekranda ilk defa gördüğünüz içindeki tatlı tuzlu ve zeytinyağının o eşsiz aromasıyla pırasalı bir fasulye hazırladık. İçinde yeşil soğanına kadar harmanladığımız Hatay'ın eşsiz güzelliğini yaptık. Bakar mısınız tuzlu yoğurduyla birlikte böyle bir güzellik yok dedirten efsane bir görsel, içindeki pirinçleriyle, kıymasıyla, nanesiyle, yağ ile birlikte o kadar güzel özdeşleşti ki şu an ekrandaki görüntü zaten sizi cezbetmeye yetiyordur diye umut ediyorum. Ve tabii tavuklu bir tarifimiz oldu yanına. Biz börülceyle, patates püresiyle şenlendirdik. İçindeki malzemeleri eksiltebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ve bu güzel menünün yanına bir pilav da gelsin istedik. Şöyle rengarenk pirinçleriyle, sağlıklı basmati pirinciyle birlikte güzel bir görsel hazırlayalım istedik. Bu güzel rengarenk bahar pilavı birlikte soframız şenlendi.
1: Burada sevdin mi şeyini?
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Az önce mesajlarınıza baktım. Şey demişler. Nermin Hanım, yaramıza dokunuyorsunuz demişler. Hepimiz burada oturduk ağladık demişler.
1: Hepimiz
0: o kadar güzel bir köşe oldu ki bu köşede diyor sabahın enerjisini sizlerle alıp yola devam ediyoruz diyenler olmuş. Biz aslında burada bir şeyi sizlere fark ettirmek istiyoruz. Önce sizin ne kadar kıymetli olduğunuzu, sonra hayattaki geriye kalan herkesin ne kadar fasatisi olduğunu. Yani sen varsan değerlisin, sen yoksan hiçbir şey yok. Bunun altını çizmek istiyoruz aslında. Ben dediğim gibi eminim ki herkesin yarısı birbirine denktir. Özellikle kadınların, özellikle 70'ler, 80'ler, kurban olduğum biz ne itildik ne kakıldık. Olsun, hayat bize çok güzel bir tecrübe verdi. Yıllar sonrasında dimdik ayakta durup şu an evinizi çekip çeviriyorsunuz. Bütün hayatınıza dokunacak en güzel anıları yaşıyorsunuz. Bunu unutmayın, çok şanslıyız.
1: Çok
0: ve bugün Cuma yayınındaki tarifleri nasıl buldunuz Serp Hanımcığım?
1: Ben biliyorsun ben çok seviyorum böyle sebzeli.
0: Sen bana takla attırmaya çalışıyorsun artık. Git diyorsun Nermin, çık takla at.
1: Yok demiyorum onu. Bir de şey yapsaydık iyi olacaktı. Bir çeşit daha iyi olacaktı bir yerde ama.
0: Bir çeşit daha.
1: Ha, orada bir kahve molası da iyi geldi yani.
0: Hep böyle koştur koştur yayın olmaz Serpil. İzleyicimin yarasıyla benim yaram, senin yaran, hepimizin yarası birazcık onların da böyle anlatılıp üstünün kabuk bağlamasına ihtiyacı var. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. Sevgiyle kalın.
1: Hoşçakalın.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: Anne. Öldün sen. Sen öldün.
1: Anneler ölmez Safiye.
0: Delirdim mi ben? Delirdim mi? Ben delirdim.
1: Sen onlara inanma. Deli değilsin sen. Ben seni asla yalnız bırakmam. Herkes gider. Ben gitmem Safiye. Sonsuza kadar beraberiz. Korkma.

0: Kardeşlerine söyleme. Aklını kaçırdığını bilmedi hiçbiri. Her yerde annesinin hatırası var. Dayanamaz. Memlekete gönderdim dedim.
1: Bilmiyordu. Bilmiyordum Hikmet amca. Ne zaman, yani nasıl düzeldi? İlaçla mı? Nasıl kalktı ya?
0: Düzelmedi. Bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Sadece hayatta kaldı. Ta ki sen gerçekten dönünceye kadar.

0: Gazoz içer misin Safiye? Han da çok severdi. Hep sana içirmek isterdi. Hatırlıyor musun?
1: Ben o gazozun tadını biliyorum. Senin kadar çok sevmemiştim ama. İlaçlardandır herhalde. Üstelik yüzüme bile bakmayan babam getirirdi. Herhalde ilaçlar boğazından rahat geçsin diye. Rüşvet olarak.

0: O ilaçlar. O ilaçlar. O da kokardı. İçim... İçim paslı paslı içim kokuyordu. Babam getiriyorsa herhalde beni seviyor. İyi gelecek dedim ama... Gerçi iyi bir tarafı da olmuştu. Çok zayıflamıştım. Yine ipliğe dönmüştüm.
1: İlaçlar, tedaviler... Sonunda geri getirdim evine. Ama o kapıdan giren kız benim kızım değildi. Şimdi mutfakta annesiyle konuşan da Safiye değil.

0: Öyle giderse eski günlere dönecek yine. Çünkü yine aynı şeyler üst üste geldi.
1: Ne aynı şeyi?
0: Safiye tam annesini gömmüşken, ona veda etmişken seni kaybedeceğini öğrendi yine. Ben kızımı tanıyorum. Kendi kendine düzelemez artık.
2: İyice fırçala, iyice.
3: Tamam anne. Dört yetmez artık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, bir,
0: ben aynı şeyi bir daha yaşayamam. Onu zorlayamam. Ama seni dinler. Sadece sen ikna edebilirsin onu. Anlıyorsun değil mi Naci?

0: Anıl benim, hadi aç kapıyı. Bak merak ediyorum seni. Hemşerin değil miyim ben senin? Hadi aç. Esra ile konuştum. Olanları biliyorum. O da çok üzgün.
1: Adını söyleme bir daha.
2: Tamam, söylemem. Girebilir miyim?

0: Gelsene böyle. İyi misin?
1: Ben dönmek istiyorum.
0: Nereye?
1: Memlekete.
0: Hastaneye mi yatmak istiyorsun?
1: Yağmur. Gelsin alsın beni biraz. Konuşmayayım ben, görmeyeyim. Duyun ya. Çünkü burada atmosferde oksijen kalmamış. Belki orada oksijen maskesi takarlar.
0: Anıl, ilaçlar unutturmuyor biliyorsun değil mi? Ama sen zaten unutmak istemiyorsun değil mi? Hep hatırlamak istiyorsun saçlarının kokusunu. Zaten öyle yapıyorsun. Koklasan da, koklamasan da hep hatırlıyorsun saçlarının kokusunu.

0: Anneciğim ya şunlara bakar mısın küçücük? Bebek gibi. İnsan yemeğe kıyamaz ya.
1: Ya işte sen de bir zamanlar böyle küçücüktün.
0: Yok canım artık.

0: Bu kadar da değildi herhalde.
1: Aa, tavuk yapmışsın. En sevdiğim.
2: Biliyorum.
1: Ya ama nasıl yaptın ki yani, hani hiç sevmezsin ya o yüzden.
2: Çünkü bundan sonra sevmediğim şeyleri de yemek zorundayım. Ver bakalım tabağını.
1: Neden?
2: Senin için.
1: Aşkım benim, ben öğlen dışarıda da yerim. Niye zorluyorsun ki kendini?
2: Çünkü kendimi zorlamak çok iyi geliyor Esat. Büyütüyor beni. Öyle yetişkin, kocaman bir kadın gibi hissettiriyor. Ve benim kendimi böyle hissetmeye ihtiyacım var. Yapamam dediğim şeyleri yapmaya ihtiyacım var.
3: Nar gibi de kızarmış. Gülben, sen bunu daha önce yapmadığına emin misin?
0: Benim karım çok becerikli. Her şeyin en güzelini yapar o.
2: Evet, afiyet olsun. Buyurun bakalım.
0: Hadi bakalım.
2: Bu arada sana çok büyük bir müjdem var.
1: Neymiş?
2: Bayram Okşan'ı isteyecek bu akşam. Evet, yakında evlenecekler.
1: Yapma ya. Çok sevindim bak. Ne güzel ya. Bayram mutlu olmayı çok iyi diyor. Çok iyi bir çocuk bence.
2: Sen de hak ediyorsun.
1: Doğum günüm falan mı? Niye şımartılıyorum ben?
2: Doğum günün değil ama ben hediye de aldım.
1: Ne hediyesi? Nerede?
2: Odada.
1: Ben bakayım ya.
3: Dur. Yemekten sonra bakarsın. Kaçmıyor ya.
1: Bakacağım.
3: Ay hiç laf demiyorum. Vallahi çocuk.
2: Ben bir bakayım Esat'a. Beğenmiş mi?

0: Risat, ağlıyor musun? Ne oldu? Sevinmedin mi yoksa? Ne oldu?
1: Çocuğumuz mu olacak Gülben? Baba mı oluyorum ben ya?

0: Dokunabilir miyim?
1: Daha çok minik. Ama orada. Ben hissediyorum. Sen?
0: Ben de. Bir de ne hissediyorum biliyor musun? Sen dünyanın en iyi annesi olacaksın.
1: Ben de ne hissediyorum biliyor musun? Sen tanıdığımız, bildiğimiz tüm o babaları utandıracak kadar iyi bir baba olacaksın.
0: Utanacak herkes. Ya şuraya bak ya. Baba oluyorum ben ya. Baba oluyorum Gülben. Baba olacağım. Bak bak sen hiç merak etme tamam mı? Ben altını ben değiştiririm sonra gazını ben çıkarırım. Yani senin için çok rahat olsun. Gözün sakın korkmasın tamam mı? Ben ilk bir sene falan izin alırım. Hep yanında dururum böylece senin. Hiçbir şeyi kaçırmam. Her şeye seninle birlikte tanık olmak istiyorum zaten. Mesela ilk adım atışını, ilk çıkardığın sesi, ilk küsüşünü ben her şeyi görmek istiyorum seninle. Baba oluyorum ya Gülben.

0: Tamam mı? Girebilir miyim artık?
1: Hiçbir yere değmeden geçiyorsun içeri. Doğrucu odana çıkıyorsun. Duş alıyorsun, tamam mı? Değme sakın bir yere. Tamam, bırak bırak. Dokunma oraya. Ben yaparım onu. Geç. Geç. Öf ya. Benim yine buraları silmem lazım. Gidip su getireceğim. Salona falan geçeyim deme sakın ha. Odana çıkıyorsun, duş alıyorsun. Öyle iki dakikada çıkma. Uzun uzun yıkan iyice.
0: Sen hasta olmadığını hala ablama söylemedin mi?
2: Söyledim ama hiçbir işe yaramadı. Bir şey değişmedi.
1: Abi. Seni bekliyordum ben de. Ya akşam Oksan ablanın istemesi varmış. Bizi de çağırdı ama özellikle babayı istiyor. Ablamı nasıl idare edeceğiz onu bilmiyorum ama.
3: Olmaz, ben gelemem. Safiye üzülür.
1: Baba, asıl Oksan abla çok üzülür. Yani o benim babam sayılır, beni ondan isteyecekler dedi. Sen olmazsan olmazmış.
3: Kimsesi de yok ki kızcağızın.
1: Ama ablamı nasıl?
0: Tamam baba, merak etme, ablamı üzmeyecek bir yol buluruz.
1: Hayırdır? Genel kurul toplantısım var. Kusura bakmayın, bölüyorum ama temizlik yapmam lazım. Malum dışarıdan içeri girilince leş gibi oldu. Ne duruyorsun sen hala ha? Tamam. Git duşunu alsana, dışarıdan gel.
0: Tamam abla, tamam.
1: Allah Allah.

0: Dur, dur. Dur aşkım, dur. Sen zaten yorulmuşsundur. Ben toplarım, otur artık.
1: Yok, hayır olur mu? Sen işten geldin, yorgunsun.
0: Lütfen. Hayır, kırma beni lütfen. Hadi otur. Hadi otur.
2: Peki aşkım. Şey, değdirme de şeye.
0: Tamam, tamam.
2: Gülben. Niye bana hamile değilim dedin?
1: Şey, yalan söylediğimden değil ki. Yani ben şeyden, hani bir daha test yapayım da hani, bir daha test yapayım garanti olsun diye ondan yani.
2: Yavrum, ablan zor zamanlardan geçiyor. Bunun farkındayım. Ama ne olursun, mutlu olduğunu insanlardan saklama. Tam tersine. Söyle ki senin mutluluğun, sevincin onlara da bulaşsın.
1: Şey, ben bir Esat'a bakayım. O şimdi bilemez de neyi nereye koyacağını. Esat, ben sana yardım edeyim. Ver.
0: Yok yok aşkım, ben hallederim.
1: Yok canım, olur mu? Yapamazsın sen. Hem zaten daha fırını da temizlememiz lazım. O tavuğun yağları yapışmıştır, kokmuştur yani hep. Sen beceremezsin. Hadi.
0: Oho, o en kolayı.
1: Nasıl yani?
0: Gel bak. Gel gel. Bu şimdi kendi kendini temizler.
1: Nasıl ya? Yani deterjansız temizlik olur mu hiç?
0: Deterjana gerek yok ki. O kendisi halledebiliyor.
1: Kendi halledebiliyor.
0: Evet. Herkes fırın temizleyebilir. Baksana çok kolay. Yani sen beceremezsin demene gerek yok. Zaten kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Gülben. Bak biliyorum senin için alışmak çok zor ama... Bence sadece evlilikte, ev işinde değil. Hayat her alanda paylaşınca güzelleşiyor. Seninle yaşadığım her şey gibi.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Hatta bak, sana şimdiden söyleyeyim. Ben öyle akşam işten gelip çocuğun başını bir kere okşayıp bütün sorumluluğu anneye yükleyen babalardan olmayacağım. Her sorumluluğu birlikte üstleneceğiz. Ya inanamıyorum ya Gülben. Hala inanamıyorum. Burada bir can var. İkimiz birlikte bir insan getireceğiz dünyaya. O büyüyecek, aşık olacak, baba olacak.
1: Anne ya da?
0: Ya da. Farkında mısın? Neredeydik, nerelere vardık? Sen kendi hikayesini kendisi yazan bir kadınsın Gülben. Seninle birlikte hayal kurabildiğim için çok mutluyum ben. İyi ki varsın.

0: Ay malum. Ben.
1: Oldu mu?
0: Evet.
2: hadi nerede kaldın? Hadi arıyorum açmıyorsun.
3: Ay Ege'cim ben gelmesem olur mu ya?
2: Saçmalama. Biz tek başımıza idare edemeyiz Okşan ablayı. Zaten heyecandan kafayı yedi kadıncağız. Neyin var senin?
0: Çok, çok, çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu.
2: Ne kötü oldu?
0: Ben çok yanlış bir şey yaptım. Yani bilemedim öyle olacağını, mahvettim onu. O kadar acıttım ki canını.

0: Ablam şimdi 2 saat çamaşır yıkar en az. Ona hissettirmeden gelirsiniz. Biliyorum üzülüyorsun onun için ama merak etme baba. Düzelecek.
1: Nesi varmış ki Safiye'nin?
0: Ben ona üzülüyorsun zannettim.
1: Niye üzüleceğim Safiye için? Naci'yi bir kısmet daha iyisini mi bulacak? Ben asıl Okşem'e üzülüyorum. Gidip o bayrama yer olacak kız, yazık.
2: Ama baba öyle konuşma sakın bak. Yani bayram abi duyarsa çok üzülür.
1: Hem nesi varmış ki Safiye'nin? Naci yemekleri mi beğenmemiş? Yine kereviz yapıp koymuştur önüne. Müstahak o kıza. Han sen eve çık da kapıyı kilitle. Naci kaçmasın yine.
0: Tamam baba, kilitlerim.
1: Beğenmez tabii. Okşan'ın yemekleri gibisi var mı? Kim bilir neler hazırlamıştır şimdi. Oh be, sonunda karnım doyacak.
0: Hadi geçiniz.

0: Allah Allah. Baksana hareketleri.
1: Saçında nasıl öne almış, bak bak.
2: Nasıl heyecanlı.
1: Yapışmış ama.
2: Okşan, otursana.
1: Kırışır.
2: Tamam ama gerçekten çok bir şıksın yani.
1: Teşekkür ederim. Olacak o kadar. İlk nişanım bu.
2: Ben seni daha önce hani... Daha önceden
1: Doğru. Öyle ama yani nişan olarak ilk nişanım. Son olur inşallah.
2: Hadi inşallah.
3: Ege nerede? Bayram abiyle mi gelecek?
4: Yok. O Esra'nın yanında bir sorun çıkmış galiba, yardımcı olması gerekiyor. Ama yetişirim dedi.
2: Esra Anıl'la gelmeyecek miydi?
4: Anıl'la gelmeyecek.
1: Yani hiç üzemeyeceğim kendimi. Şöyle bir günde hiç umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Günlerdir aklım ablanda kaldı be. Ne fena bir gündü. Kıyamet gibi ayol.
4: Okşan.
1: Heyecanlandım ya ben. Kesin potlar kırarım. Aman ne olur susturun beni. Gülben, sen sustur beni.
2: Tamam, elimden geleni yapacağım, merak etme.
1: Kapı. Geldiler. Memdope'ye geldiler, ben ne yapacağım şimdi?
4: Sakin ol Okşan, ne var?
5: Kız istemiyor işte, belli. Açmayın kapıyı, gitsin.
3: Baba. Ne diyorsun, olur mu babacığım? Heyecanlandı herhalde.
2: Baba öyle deme ama.
4: Buyur Bayram, hoş geldin. Buyur, geç.
6: İyi akşamlar hocam.
1: Ben sana terlik getireyim.
6: Tamam. Sağ olsun.
4: Buyur, geç.
6: İyi akşamlar.
5: Nerede kaldın? Daha şimdiden ayakların geri geri gidiyor.
6: Yok Hikmet amca. Ben çiçek seçemedim de en iyisi olsun istedim.
5: Bu muymuş en iyisi?
2: Baba hadi. Okşan, alsana elindekileri.
1: Alayım. çok güzel. Mis gibi kokuyor be. Kalite.
5: Okşan, acıktım ben. Yiyecek bir şeyler yok mu? Ağzıma atayım şöyle.
2: Baba, sabretsene birazcık, şu işi halledelim.

0: Ne be?
1: Hangi işi?
2: Bayram, ayakta kalma, otur evladım.
0: Sen şöyle otur.
3: Şöyle otur, şöyle tamam, otur, peki. Tamam, sağ ol.
1: Acıktım diyorum, kimse tınmıyor ya.
2: Neriman, bak sofrada her şey var kızım. Sen babana bir tabak hazırla, hadi.
0: Keşke bekleseydi ama neyse. Neyse artık.
4: Şekeriniz düştü belli ki.
1: Yo, karnım acıktı, karnım. Hiç kimse ne çektiğimi bilmiyor. Herkes kendi derdinde. Kimi evlilik peşinde, kimi cimrilikte önde gidiyor. Bir kuru ekmek istesem vermez.
0: Tamam. Ben kahveleri yapayım o zaman.
1: Sağ ol kızım.
0: Nasıl içer? Herkes sade içer. Yapıyorum.
1: Ben içmeyeceğim, bana yapma.
0: Ayda baba ya, ne işin böyle yapıyorsun?
1: Çarpıntı yapıyor, sana ne? Allah Allah, gecenin köründe zorla kahve içirecekler insana ya. Dünür, yine bir kız istemede beraberiz. Sahibi kaçıncı oldu?
2: Hep iyi oldu.
1: Başka varsa onu da isteyelim.
0: Baba hayır, sen istemeyeceksin. Senden kız isteyecekler.
1: İyi, zaten ben istemiyorum.

0: Naci, şu işim bitsin, sana havuç suyu sıkacağım.
1: Safiye, hadi gel. Biraz oturup konuşalım mı artık?
0: Yok, işim var. Bunu bitirmem lazım.
1: Seni yalnız bıraktığım her gün için senden özür dilerim Safiye.
0: İlahi Naci, nereden çıktı o şimdi?
1: Seni boş yere korkuttuğum için de özür dilerim. Ama bak iyiyim şimdi. Gerçekten çok iyiyim. Safiye. Hadi. Elimi tut. Söz veriyorum, kötü hiçbir şey olmayacak. Bak, elin elime deyince sadece mutlu olacağız. Daha öncekiler gibi. Hadi. Dene. Ne olur dene, hadi.

0: Ya felç olursa? Ya nabzı durursa? Felç.
1: Felç.
0: Felç.
1: Felç.
0: Nabzı.
1: Nabzı.
0: Nabzı.
2: Ben işime döneyim, devam edeyim. Bitireyim işimi.

0: Evet, efendim gelelim malum konuya. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz Bayram'a kızınız Okşan'ı istiyoruz.
1: Oğlunuz ne işle iştigal ediyor acaba? Şaka yaptım şaka. Ama bugün hiç kız veresim yok.
2: Hikmet amcam. Güldük, eğlendik. Aman ne hoş. Hadi ver beni gideyim artık.
1: Vermeyeceğim.
2: Vereceksin.
1: Allah Allah. İster veririm ister vermem. Babaya baskı yapılmaz.
2: Öyle mi? Kuru fasulye. Belki yaparım, belki yapmam. Pilav. Bilemiyorum yapar mıyım, yapmaz mıyım? Revani. Ay. Canım isterse yaparım, istemezse yapmam. O mis gibi kurabiyelerim. Yapar mıyım? Hiçbir fikrim yok yani. Hani ister yaparım, ister yapmam. Okşan'a baskı yapılmaz.
1: İyi o zaman. Madem tehdit ediyorsun, verdim gitti.
0: Hayırlı olsun o zaman.
3: Hocam.
0: Lütfen.
3: Tamam.
4: Heyecana bak.
3: Öpeyim efendim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim Bayram. Teşekkür ederim Esat Bey. Sağ olun.
4: Yavrum. Tebrikler Bayram.
5: Tebrik ediyorum. Allah tamamını erdirsin.
3: Tebrik ederim.
4: Ay Okşan, hadi yine iyisine. Ne ara tavladın çocuğu kaşla göz arasında?
2: Öyle oldu. Kaşla göz arasında.
4: Tebrik ederim.
2: Sağ ol.
4: Okşan
2: abla. Ben şey yapayım, bir tabak falan hazırlayayım.
4: Neriman, ablam nasıl, iyi mi?
2: Aynı yani. Bildiğin gibi.
6: Bizim de size bir müjdemiz var. Yani hazır ailemizin, dostlarımızın arasındayız. Paylaşmak isteriz.
1: Neyi paylaşacaksınız?
6: Hadi sen söyle Gülben.

0: Ben araba alıyorum.
1: Sahi mi?
0: Sahi. Kursa yazılıyorum, ehliyet alacağım. Yani artık korkularımın üstüne gitmeye karar verdim.
1: Ah canım ablam ya.
2: Bravo. Gerçekten bu müjdeyi vermek için ne kadar güzel bir gün. Değil mi? Efendim var mı başka müjde? Ha? Ne bileyim bir at binmek isteyen olur. Bir bisiklete ihtiyacı olan olur. Ben der bir motosiklet alacağım der.
0: Evet Okşancığım çok haklısın. Kusurumuza bakma ne olur. Sen şimdi boş ver bunların düğünü nasıl yapacaksın? Nerede yapacaksın? Ne düşünüyorsun?
2: Dur önce gelinliğimi anlatacağım. Nerimancığım ablacığım sen hadi geri kalan tabakları yapıver.
0: Neriman.
2: Dur anlatayım ben sana.
0: Hadi bakalım.
2: Şimdi prenses model gelinlik istiyorum. Kabarık.
0: Bir dakika. Benimki de prenses. Aynı olmasın şimdi Okşancığım.
2: Olabilir. Bir tek seninki mi prenses olacak? Şöyle şuradan. Başlayacak kabarmaya.
0: İyi var. Benimkili aynı neredeyse. Düğün nerede olacak?
2: Ay onu düşünmedim daha.
0: Bayram sence?
3: Bence.
2: Yok ben karar vereceğim ona. Sağ olsun. Bana dedi ki her şeyin kararını sen ver.

0: Neye gülüyorsunuz siz orada?
1: Safiye bak. Uğur'dur derler. Biliyorsun değil mi? Bembeyaz hem de.
0: Allah kahretmesin. Camı açmayın dedim. Kesin oradan geldi, uçtu girdi. Niye açıyorsunuz ki camı Naci?
1: Safiye'm, senin sevdiğin kuşlar var ya, onların tüylerinden bu.
0: Naci.
1: Hiç değil ki, tertemiz.
0: En çok mikrobu hangi hayvan bulaştırıyor, taşıyor sen biliyor musun? Martı kuduz bile ediyor insanı. Hayret bir şey. Olmaz şimdi öyle. Baba sen değmedin ona değil mi? Temizlemek lazım ellerini. Çöpe atayım da onu, bir poşet çıkarayım ben. Baba. Değdin mi? Aç elini. Aç. Naci aç.
1: Safiye.
0: Naci aç elini.
1: Safiye
0: Naci,
1: sen
0: ellerini...
1: kuşlardan iğrenmezsin. Bunu sen bile yapamazsın Safiye.
0: Ne diyorsun ya? Mikrop içinde o, mikrop. Ne, ben nasıl temizleyeceğim? Yok, ben temizleyemem burayı, tamam. Kapatıyorum ben burayı.
1: Yeter Safiye. Yeter artık, yeter. Safiye. Bu böyle devam edemez. Anlıyor musun beni? Safiye, sen tedavi olmak zorundasın. Bak, kendinde değilsin sen. Şu haline bakar mısın lütfen?
0: Ne var canım, biraz titizlendiysen ben gayet iyiyim.
1: Safiye, bize de kendine de eziyet ediyorsun ve ben artık bunu izlemeye dayanamıyorum Safiye. Ve izin vermeyeceğim buna.
0: Ne demek bu ya? Ne yapacaksın? Ne izin vermeyeceğim ne demek?
1: Safiye, tedaviye başlayacaksın. Hem de bugün. Bugün biz psikiyatriste gideceğiz.
0: Asla.
1: Seçme şansın yok.
0: Asla.
1: Seçme şansın yok.
0: Gitmem.
1: Safiye, gideceğiz.
0: Gitmem ben. Tamam, daha az temizlik yaparım. Daha az temizlik, daha az yıkarım. Dikkat ederim, tutarım kendimi. Ben deli falan değilim. Doktora falan gitmem. O ilaçları almam ben. Bana deli gibi bakma Naci. Ben o ilaçları almam.
1: Safiye.
0: Almam.
1: İyi değilsin Safiye, iyi değilsin.
0: İyiyim ben, gayet iyiyim. Hiçbir şeyim yok.
1: Nasıl?
0: Çok iyiyim ben.
1: Nasıl? Gel o zaman ben.
0: Bırak.
1: Gel
0: Naci,
1: o zaman benle
0: Naci, Safiye. Naci, elimi bırakır mısın lütfen?
1: Tamam, gel benle.
0: Naci, tamam. Ne yapıyorsun? Hayır Naci, çıkma. Naci.
1: Safiye. Hadi. Şimdi beni eve bir daha alabilir misin? Ha? Alabilir misin beni eve?
0: Alamam. Evet. Üstündekileri çıkarman lazım.
1: Hayır Safiye, bu normal değil. Normal değil bu ve biz öyleymiş gibi yapmaya devam edemeyiz artık. Safiye, seni çok seviyorum. Çok seviyorum ama artık kalbim dayanmıyor. Biz sana kötülük yapıyoruz Safiye. Anlıyor musun beni? Biz sana kötülük yapıyoruz.
0: Tamam, şey yaparız. Sabahlığını giyersin. Zaten bugün banyo günündü. Sonra da üstündekileri çıkarırsın, değiştirirsin.
1: Hayır Safiye. Ayakkabılarımı çıkartıp bu eve beni normal bir şekilde alıncaya kadar ben bu eve girmeyeceğim Safiye. Sen doktora gidinceye kadar ben bu eve girmeyeceğim Safiye. Tedavi yoksa ben de yok. Anladın mı beni?
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
6: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
5: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
7: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
6: Aa!
5: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
6: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
5: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
6: Pet otel var.
5: Daha bir sürü şey var ama yani.
6: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
5: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
8: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
6: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
5: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
7: Çok isteriz.
5: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
9: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
10: Rams.
11: Bu otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
16: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
15: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
17: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
18: Oral-B Luxe Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
19: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira. 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
20: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
21: Sen seversin diye aldım.
20: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti burçak.
22: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
23: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
24: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
22: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
25: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
3: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
2: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fraizli tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
4: Çok, sevenimiz çok.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Vay vay vay vay
10: vay vay Domino's'u. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
11: Hoş geldin.

0: Evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun. Varsın olsun 41 kere.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
4: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Nazarlar değmesin.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında Bambi hediye. Bambi'nin...
12: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
13: Geri sayım başladı. Dünya yeni bir çağa mı giriyor? Ağustos ayı olaylara mı gebe? Araştırmacı yazarlar Mustafa Kurnaz ve Ramazan Tolga Yol Yapan anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
14: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
15: Kazancım net, sigortam net.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Sadece durulan.
18: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
19: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
20: Bravo vallahi.
21: Sen de sadece durula.
22: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
23: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
24: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
22: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
25: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
26: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
27: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
28: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
29: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

Bırak gitsin. O senin neler çektiğini bilmiyor hastanede. O ilaçların seni ne hale getirdiğini bilmiyor. Böylesi daha iyi Safiye. Sana deli muamelesi yapan bir adamdan koca falan olmaz zaten. Seni sevseydi gitmezdi.

0: Eve dönmen lazım. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Yakında ablamdan geriye hiçbir şey kalmayacak. Bırak inadı, dön.
1: Tedaviyi kabul edinceye kadar dönmeyeceğim.
0: Ya hiç kabul etmezse? Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun ya? Nasıl vazgeçiyorsun ondan?
1: Ondan vazgeçmeyen benim. Siz teslim oldunuz. Ben savaşıyorum.
0: Nasıl savaşmış o? Böyle uzaktan, tek kurşun atmadan.
1: Kurşunu atan da benim, yiyen de benim abi. Onsuz ben de yara bere içindeyim. Ama o iyileşmeyi kabul edinceye kadar...
0: Çok geç olacak.
1: Bazen yukarı çıkmak için dibe vurmak gerek.
0: Bundan daha dibi yok. Eğer ölseydin de ablam bundan daha kötü olmayacaktı. Seni o kazan dairesinden hiç çıkarmamalıydım. O zaman da olmayacaktın. Şimdi de yoksun.

0: böyle girer. Temizlenmiyor, hiçbir şey çıkmıyor. Çıkmıyor öyle girer.
1: Eğer yukarı o çöplerin oraya çıkarsan eve giremezsin bir daha.

0: Abla, abla çok merak ediyorum seni ya. Ne yapıyorsun? Bir içeri gireyim de bir konuşalım olur mu? Bak zaten doğru düzgün yemek de yemiyormuşsun. Hadi gel seni bize götüreyim. Ha?
1: Çıkamam ben.
0: Tamam abla, o zaman ben içeri gireyim ne olursun. Bir sandviç falan yapayım istersen ha? En azından. Abla, sen en son ne zaman yıkandın?
1: Yıkanmadım.
0: Neden?
1: Sayamıyorum. Rakamlar birbirine karışıyor Gülben. Artık ben sayamıyorum. 8 yetmiyor zaten. Olmuyor. Pis hepsi.
0: Abla Allah aşkına. Hadi de şu doktora gidelim. Ne olursun bak. Bana çok iyi geldi. Sana da iyi gelecek. Lütfen. Hadi gidelim. O zaman Naci de dönecek biliyorsun.
1: Dönemez o.
0: Neden?
1: Öldü. Öldü o.

0: Esat, bu ne? Niye aldın? Ya görürlerse geç. Ya görürlerse çabuk çek çek çek.
1: Beşik aldım işte Gülben. Ne? Görsünler. Gel bugün söyleyelim onlara. Gerçekten bak. Hem zaten yakında karnın belli olacak. Babana sevinecek bir neden veririz. Çok ihtiyacı var buna Gülben. Hanım da var, Neriman'ın da var. Hepsinin var. Bu çok güzel bir şey. Hatta ellerindeki tek iyi şey.
0: Götür onu. Esat saklı onu. Götür götür. Götür lütfen valla ne olur. Hiç zaman değil. Değdirme sakın.
1: Tamam,
0: sakın
1: tamam,
0: bir yere koyma
1: tamam.
0: Sürünmesin. Neriman.
2: Bir süre burada kalabilir miyiz abla?
0: Neden? Ne oldu?
2: Ablam her yeri kilitledi. Mutfağı da. Yemek bile yapmayacakmış artık.

0: Abla.
1: Ne?
0: Kalk benimle geleceksin.
1: Nereye?
0: Salona.
1: Hayır. Salonu kapattım ben. Sakın girme oraya. Mikrop orası.
0: Abla geleceksin.
1: Ah lan! Ne yapıyorsun? Bıraksana kolumu. Pisleneceksin. Bırak be. Ne şişiyorsun? Bıraksana. Ne yapıyorsun?
0: Bak şuraya. Bak. Biz bu kadar mutluyduk. Hatta bundan da mutluyduk abla. Ne olur artık kendine gel. Uyku uyumuyorsun, yemek yemiyorsun. Ya kendini düşünmüyorsan bizi düşün. Babamızı düşün. Bak sen olmazsan bu aile dağılır gider. Ne olur yapma abla.
1: Sen niye astın bunu oraya?

Niye astın ki? Hep yere düşmüştü. Pislik içindeydi bu. Duvar da kirlenecek şimdi. Kirlendi zaten. Pislik içinde kaldı. Ben bunu temizleyemem artık. Bu salon kullanılmaz artık. Geç kirlenme sen de, yürü git. Çık artık. Çık.

0: Kapatma Ceylan, ne olur. Ne olur kapatma. Kaç zamandır cesaretimi toplamaya çalışıyorum bu kapıyı çalabilmek için. Ne olur sen de sırtını dönme bana. Biliyorum çok kırdım seni. Ama sana ihtiyacım var. Kimseyle konuşamıyorum. Güçlü durmaya çalışıyorum ama olmuyor. Evde her şey çok kötü durumda. Ve ben ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Hayatımda biri var benim.

0: Yalan söylemek işe yarayacak mı sence? Yani o uzak dursa da sen dayanabilecek misin?
1: Gelmez artık. Nefret etmesi için yeterli bir sebep bu ona.
0: Onun da benzini bu zaten Ceylan. Nefreti aşktan ayırabilse bu durumda olur muydunuz siz?
1: Ya ben ne yapayım Barkın ya? Ne yapayım ben? Ne yapayım sen söyle ben ne yapayım? Bitmiyor ya. Buradaki sevgisi bitmiyor. Ben ne yapayım? Bitmiyor.

Temizlenmez burası artık. Temizlenmez burası artık. Ne yapacağım ben? Allah'ım yardım et bana. Yardım et bana, durmuyor.

0: Böyle canlı saç görmedim ömrümde. Saçlarını artık toplamasın. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Ellerinin bu kadar beyaz olmasından...
1: Çok güzel kokuyorsun.
0: Papatya kokuyor hala.
2: Ölüyorum artık.

Başka türlü temizlenmezdi Gülmen. Temizlenmezdi, şimdi oldu. Pis burası, git. Git, çık buradan. Çık, git buradan. Git. Git buradan.

0: Ben ne oluyor? Tuna nerede?
1: Yardım edin ne olur.
0: Ne oldu Gülben?
1: Yalvarırım yardım edin doktor. Ablama yardım edin. Yalvarırım yetişin. Ablam ölüyor doktor. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne olur kurtarın. Ölüyor ablam ölüyor. Yok çok kötü. Kurtarın ağlar. Hiç iyi değil. İyi değil.
2: Gelmeyin pis burası gidin.

0: gitmeyeceğim. Götüremeyecekler beni, hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Gitmeyeceğim. Götüremeyecekler beni.
1: Allah'ım ne yapacağım? Elime yüzüme bulaştırdım yine her şeyi. Size de bağırdı, çok özür dilerim.
2: Özür dileme Gülben. Sen sadece sakin ol. Kolay olmasını beklemiyorduk zaten, değil mi? Tekrar deneyeceğiz. Ama sen panik yapma, olur mu? Daha fazla gerilmesin.
1: Tamam. Sakin duracağım, tamam. Tamam.
3: Bana bak Gülben. Duymadın mı beni? Gitmeyeceğim diyorum hiçbir yere. Ha? Gitmeyeceğim, canımı sıkma benim.
2: Bir yere gitmenize gerek yok ki Safiye Hanım. Gülben rica etti. Ben de onu çok sevdiğim için sizinle tanışmaya geldim. Size gelen misafiri geri mi çevireceksiniz?
3: Ne yapacakmışsınız ki siz?
2: Anlıyorum, kızmakta haklısınız.

0: haklısınız. Sonuçta davetsiz geldim. Ama siz bana gelmek istemeyince başka çarem kalmadı. Yoksa benim de öyle pek ev ziyaretine gitmek gibi bir alışkanlığım yoktur.
1: Anlamıyorum Gülben, ne diyor bu kadın?
0: Duyduğuma göre uzun zamandır yemek yemiyormuşsunuz. Yakınlarınız sizi çok endişeli ve huzursuz görüyor. Tanımadığınız biriyle konuşmak size iyi gelir diye düşündüm.

0: Yorgun görünüyorsunuz. Bu evi temizlemekle uğraşmak çok yorucu olmalı. Öyle. Yani yetişemiyorum. Herkes kolay sanıyor ama kimse anlamıyor. Eminim bazen uykusuz kalıp temizlemeye uğraşıyorsunuzdur. Temizleyemeyince de uykularınız kaçıyordur. Yemek de yemiyorsunuz.
1: Yani yemiyorum. Mutfak pis, nasıl yiyeyim?
0: Gördünüz mü bakın? Demek ki desteğe ihtiyacınız var. Böyle ayakta kaldık. İzin verirseniz içeri girelim ya da burada da oturabiliriz.
2: Bak bak. Nasıl da anlayışlı pozlarında. Biz yer miyiz be? Böyle yüz bulacak, sonra da yine seni hastaneye tıkacak. Allah bilir ambulans kapının önündedir. Kanma Safiye, kanma.
0: Ne yapalım o zaman? Burada mı, içeride mi?
3: Hiçbir yerde. Benim kimseye ihtiyacım yok. Kimseyle konuşmam ben. Gidin buradan.
2: Aferin Safiye. Aferin.
4: Yine olmadı. Başaramadık. Az kalsın siz duyacak sandım. Ama olmadı.
0: Dur bakalım, hemen öyle pes etmek, karamsarlığa kapılmak yok.
4: Ama ben dayanamıyorum. Kendini ne hale getirdiğini gördünüz değil mi? Daha fazla dayanamaz ki. Bir insan böyle yaşayamaz ki. Geç kaldık işte. Düzelmez artık.

0: Ambulans geldi. Ay, götürecekler beni. Götürecek beni.
1: Senin göremeyeceğin bir yere saklanmışlar demek ki. Ah ne kurnazdır onlar. Deli gömleğiyle bekliyorlar orada bir yerde. Sen buradan göremiyorsun belki ama ben görebiliyorum.
0: Neden gitmene gerek yok dedi o zaman? Ha? Götürmeyeceğiz seni dedi, neden?
1: Yalan. Sakın kanma ona Safiye. Beyninin içine girmek istiyorlar. Bitkiye çevirmek istiyorlar seni gene. Oraya tıkıp ikimizden de kurtulmak istiyorlar. Gelirse sakın açma kapıyı. O kadın bizi ayırmak istiyor. Sakın izin verme ona.
0: Nerede onlar? Nerede, orada mı? İzleniyor mu, nerede? Aşağı saklanmış mı yoksa?

0: Açtı hocam, perdeleri açtı. Güneş değdi gözüne, gördüm. Umut filizlendi.
1: Açtı. İyi. Nasıl? İyi mi? Üzgün mü, kızgın mı? Nasıl Anıl?
0: Heyecanlı gibi daha çok.
1: Peki pencereyi de açar. En kötü zamanlarında bile kuşlara hep ekmek bırakır. Hiçbir şey yapamadığında bile yapar bunu. Belki de açar.

0: Ekmek, ekmek yok elinde.
1: Ne yapıyor? Nereye bakıyor?
0: Aşağı bakıyor.
1: Saçları. Ne olmuş saçlarına?
0: Pencereyi açmadı hocam.
1: Hayır Anıl, saçlarına ne olmuş? Kesmiş mi onları, kıymış mı onları Anıl?
0: Yok, kıymamış, örmüş diyecektim.
1: Burada olmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim. Eğer bu olmasaydı çok zor olurdu benim için, sağ ol.
0: Ben memnunum hocam. Dürbün olmak çok güzel. Han gittin sanıyor, kızıyor sana. Ama sen burada dürbünle izliyorsun. Umuda bekçilik ediyorsun. O pencere bir gün açılacak. O günü iple çekiyorum. Çünkü ipin ucunda papatyalar var. Bahar kokuyorlar.
1: Sağ ol. Ben akşam gene uğrarım. Olur mu?
0: Perdeler açıldı hocam. İlk Cemre düştü. Bu da bir şey.
1: Sağ ol.

0: Çok kötü görünüyordu, değil mi? Siz tabii onun normal halini bilmezsiniz. O kadar güzeldir ki aslında. Böyle kocaman gözleri vardır. Işıl ışıl yani. Öyle karanlık bakmaz. Bazen mutluysa saçlarını açar. Böyle bir savurur ki Türkan Şoray geldi sanırsınız. Ben küçükken hep ablam gibi olmak istiyordum, biliyor musunuz? Ablam derdim. İnşallah ablama benzerim. Hatta bir gün saçımı boyayacaktım ki ablam yakaladı. Siyah boyayacaktım saçımı. Al da hemen elimden. Sen dedi böyle çok daha güzelsin. Halbuki ben güzel olmak istemiyordum ki. Saçlarım onunki gibi görünsün istiyordum.
1: Siz birbirinize çok düşkünsünüz, çok bağlısınız. Tam da bu yüzden ben ablan için çok umutluyum.
0: Nasıl? Umutlu musunuz gerçekten? Deminki haline rağmen mi?
1: Evet.
0: Ama ablam aramızdaki bağı kesti attı. Artık bana yakın hissetmiyor. Yabancı gibi bakıyor bana. Eve bile almıyor.
1: Gülben, biliyorum çok zor ama kendine iyi bakman lazım. Bu denli stres sana da bebeğine de iyi gelmez. Sen üstüne düşeni yaptın. Artık sıra bizde. Ben ve ablanda.
0: Şey, size bir şey sorabilir miyim? Ben acaba ona söylesem, bebeğim olacak desem, abla desem, acaba sevinir mi? Yani iyi gelir mi ona?
1: Seni gerçekten duyduğunda sevinecektir tabii. Yarın tekrar deneyeceğiz. Lütfen umutsuzluğa kapılma.

0: Vazgeçmiyorlar. Açma sakın. Kaç defa diyeceğim ya? Gidin. Deli mi değilim ben. Bir huzur verin bana. Başka bir şey istemiyorum. Gidin.
1: Abla. Benim. Yalnızım.
2: Kimse yok yanımda. Lütfen hadi, sana çok önemli bir şey söylemem lazım.
0: Nerede o? Gülben? Ha? Merdivenlere mi saklandı?
2: Hayır abla. Yalnızım, yalan söylemiyorum. Lütfen.
0: Nasıl güveneyim ben sana artık Gülben? Ha? Bir sen vardın beni anlayan. Seni de kaybettim. Artık onlar gibi bakıyorsun sen de bana. Onlar gibi oldun sen de.
2: Abla lütfen. Yalnız bırakma beni.
1: Çok ihtiyacım var sana, ne olur.
0: Yalnız değilsin sen. Aklı başında insanlar var.
1: Git onların yanında kal.
0: Ailenin yanına git hadi.
2: Bildiğim tek anne sensin. Bana bir tek sen yol gösterebilirsin. Abla, ben hamileyim.
1: Bebeğim olacak.
2: Anne olacağım abla ben.
1: Anne, dedim ya, söz verdim, çok iyi bir anne olacaksın dedim.
2: Yine söylemene ihtiyacım var. Bana güç vermene ihtiyacım var abla.

0: Sonunda oldu demek, ha? Beş yaşından beri anne olmak isterdin sen Gülben. Oyuncak bebeklerine biberonla süt içirirdin hep. Böyle damlatırdın. Annem görmeden sileyim diye canım çıkardı. Sonunda kendin anne oluyorsun ha, gerçekten. Baba gurur duyuyordur seninle.
1: Kimse bilmiyor ki. İlk sana söyledim.
0: Neden?
1: Çünkü benim en yakınım sensin abla. Şimdi en çok ne isterdim biliyor musun? Bize sarılmanı.
0: Gülben, ben kokuyorum, çok pisim.
1: Olsun.
0: Yok, sarılamam.

0: Ama çok mutlu oldum kardeşim. Vallahi. Benim yünlerim var. Patik örerim. Patik örerim ben ona. Ayakları sıcacık olur. Patik örerim. Sıcacık olur. Ay, nerede onlar? Nerede bulabilir miyim? Çok karışık burası. Çok karışık. Her şey bir yerde. Hiçbir abla, şeyin yerini hatırlamıyorum. Abla, bu evde hiçbir şeyin yerini
1: abla,
0: hatırlamıyorum.
1: Abla, bana bak, her şey bana çok... bak. Bana bak, buradayım. Beraber bulacağız abla. Sen izin verirsen her şeyi eski yerine koyacağız. Birlikte öreceğiz o patikleri. İkimiz beraber.
0: Patikleri olacak. Üşür yoksa, ayakları üşür. Ayakları olacak. O orada güvende. Onun yeri belli. Sen iyi bakarsın ona.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
8: Ben Deniz H5. İşim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
9: Yine ne söyleniyorsun H5?
8: Devrelerim şişti, hoş beşinizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
9: Şarj olmaya mı?
8: Ah, de şarj olmaya.
10: Hoş beşi durdurabilirsen.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Bliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Bliss, her sen için.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
15: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok...

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol pedden kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
16: Bankam Tombank kartım hadi.
17: Hasret bitiyor.
18: Doğrunun bulunması tarafındayız.
17: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
19: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
20: Abla ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
21: Korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
17: Zala Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
22: Kağıdı babası öldürdü.
23: Neyi kapatacağım ya?
24: Bir süs vermeye çalışmamış.
25: Elimizde 3 ayrı DNA var.
26: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
27: Hızlıca bir fetika bir işlemleri yapılacak.
17: En sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Schwarzkopf Kliss.

0: saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
4: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede

0: 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Ay, ellerim çok pis, çok kirli. Dokunamam. Çok, burası çok pis Gülben, bu ev çok pis. Ne olursun git, havası mikrop içinde buranın. Git, uzak dur buradan, gelme. Bebeğine iyi bak, hasta etme onu.
4: Temizlen o zaman abla. Kendini de evde temizle o zaman. Yıkan, kurtul şu bütün korktuğun şeylerden. Bizim için abla. Bizi sensiz bırakmamak için lütfen.
3: Gülben anlamıyorsun, bu ev pis. Leş gibi bu ev. Leş gibi. Temizlenmez. Ben temizlenemem burada artık.
4: Tamam. Başka yerde temizlen o zaman. Gel bana. Bana gel. Herkesi çıkartırım. Ben de çıkarım istersen. İstediğin kadar kalırsın banyoda. Yeter ki bir şey yap artık abla.
3: Gelemem. Evin kirlenir.
4: Kirlensin. Temizlerim.
3: Temizleyemezsin Gülben. Temizleyemezsin.
4: Abla. Bak yalvarıyorum, şu doktorla konuşmayı kabul et. Lütfen. Ben anne olacağım diye sevinemiyorum bile. Şuramda tutuyorum her şeyi. O bunu hissetmiyor mu sanıyorsun? Ne hakkım var buna? Ne olursun şu doktora bir şans ver. Bak ben kocamın elini tutamıyordum ya. Şimdi anne oluyorum. Onun sayesinde başardım abla ben. Ben imkansızı başardım. Bak burada benim mucizem. Bak. Bak burada.
3: Benim mucizem yok Gülben.
4: Neden? Neden?
3: Ben sen değilim çünkü. Benim mucizem yok. Gitti o. Kaybettim ben onu. Benim elimi tutan biri yok artık. Başaracağım hiçbir şey yok. O yüzden hiçbir doktoru iyi edemez beni.

Gülben'in içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Ayrı bir kalp çarpıyor Gülben. İçinde ayrı bir kalp çarpıyor. Fatih. Fatih görürüm. Günleri bulmam lazım. Günler. Karışık, ay çok karışık. Bulacağım. Çok karışık bu ev. Çok karışık. Saçlar çok karışık. Ayaklar üşümesin. Fatih göreyim. Ayaklar üşümesin. Çok karışık saçlar. Ayrı bir kalp.

0: 5 dakika sürdü her şey. Bitti. Boşandılar. Kurtuldu annem.
1: Çok sevindim.
0: Nasıl oldu anlamadım ama babam her şeye tamam dedi, biliyor musun? Hatta evleri de anneme vermek istiyormuş. Annem hayır dedi gerçi ama. Yani çok şaşırdık. Neyse işte. Babam çıktı hayatımızdan. Torun olacağını bile söylemedim.
1: Ben söyledim ama.
0: Kime?
1: Ablama.
0: Ne dedi? Ne yaptı?
1: Hiçbir şey. Kapıyı kapattı yine suratıma. Doktor da kovdu. Son umudum oydu benim.
0: Öyle deme canım ya. Öyle deme, ne olur.
1: Bebeğim de benim gibi olacak. Umutsuzluğun tam ortasına doğacak.
0: Böyle bir şey asla olmayacak Gülben. Duydun mu beni? Buna asla izin vermeyeceğim ben.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Bak, bunu görmeden koşup kaçmayacaksın. İyi bak.
1: Tamam abi.
0: Cahide aşık bu. O yüzden gönüllü.
2: Doğru mu İclal?
1: Abi demin taş kalpli diyordu ya. Doğru diyordu.

0: Kaç zamandır geleceğim geleceğim, sürekli bir şey çıkıyor, gelemedim.
1: Olsun. Biliyorum, bir sürü işiniz var. Savcı arkadaşınızı öldürmüşler. Başınız sağ olsun.
0: Sağ ol.
1: Durumlar nasıl?
0: Şükür.
1: Çay içer misiniz?
0: İçerim valla. Çocuklar getirir de sen zahmet etmeseydin.
1: Beyefendi başkasını odaya sokmuyor ki.
0: Ben girerim.
2: Nereden çıktı şimdi bu?
3: Efendim, ahım aldınız ondan. 2 dakikaya takım, cenaze, menaze. Hadi çıkın bakalım 2 dakikaya.
2: Hüsnü, tepe mitasını attırma, git arabayı ayarla.
3: Ne biliyorsunuz, belki savcını tevkif edecek.
2: O zaman da kaçacağız. Bugün bu iş bitecek.
0: Hangi iş bitecek?
2: Hastaneden çıkacağım. Yeter.
3: Hoş geldiniz savcı hanım.
2: Aşk olsun yenge.
0: Niye?
2: Hep ifade almaya geliyorsunuz. Bir kere de gelin gönlümüzü alın. İnsan bir geçmiş olsun der. Eltin genç, yol yordan bilmez. İnsan bir destek olur.
0: Çok haklısın Memati de işler bildiğin gibi değil.
4: Kenan'ın cesedi çıktı. Üstüne savcı öldürüldü.
0: Kime laf anlatacaksın ki?
4: Bu işten sizin kurtuluşunuz yok.
2: Devlet bir tozcunun oğlunun peşine mi düşmüş?
0: Memati, sen mi öldürdün? Bak, adli tıptan rapor çıkacak. Sonra bu işin dönüşü yok.
4: Ömür boyu yatarsın.
2: Yatmaktan korksam hastaneye düşmezdim.
5: Sen de içer misin Abdül?
6: Yok.
5: Miden bulanıyorsa tuzlu ayran getireyim.
6: Niye bulansın?
5: Benim bulanıyor da. Ne zaman arar bu?
6: Ne bileyim Eren. İciler nerede?
5: Mutfakta tuzlu ayran yaptım, içiyor.
7: Ya be adam, ben senin gibi laf anlamayanını görmedim. Gazetelerde boy boy fotoğrafın çıktı. Türkiye'nin 1 numaralı aranan adamısın.
8: Bizim gelin kayıp.
5: Çay içer misin abi?
8: Eyvallah.
7: Gelin zaten kayıp değil miydi?
8: Yok. Dün dönmüştü. Şimdi gitmiş.
7: Herkes kayboldu, biz sen kaybolmadın.
8: Gelini bulayım, Mete'yi halledeyim, ben de kaybolacağım.
7: Var mı kızın fotoğrafı?
8: Baki.

0: Abdüley, mobeseci olduk bugün. Şuna da baksınlar. Bir de araştırın bakalım. Kimmiş, kimin nesiymiş?
1: Beni torunum alakadar eder. İster örgütçü olsun, ister katil.
0: Beni her şey alakadar eder. Artık saklandığın yere git, Metin'in peşini bırak. Sözümü dinlemedin, oğlunu kaybettin. Bir de adam içeri girdi çıktı.
1: Mesaj alındı. Sen gelinimi bul yeter. Yürü bak.
2: Emniyette de dedim, size de diyorum. O kara yılanını bulup içeri atmazsanız namussuzsunuz. Size verdiğim emeklere yazıklar olsun.
3: Size söz veriyorum efendim. Fare deliğine girmiş olsa bulup çıkaracağım onu.
2: Sizinkiler sana izin verir mi? Polat sevdası hem sizinkilerin hem emniyetçilerin gözünü kör etmiş.
3: Efendim, benim de Polat alemlere saygım var. Ama size can borcum var. Kim engel olsa yıkar geçerim.
4: Biz Zaza'yı bulamadınız. Adam bizi rezil etti.
5: Çakır, biraz sabırlı ol. Zaza taktik yapıyor, vurup kaçıyor. Sabırsız davranırsak Zaza çakalına yem oluruz.
4: Rezil olmaktan iyidir.
6: Reis bizi yalnız bırak.
4: Yine ne oldu?
6: Oğlum, Mete Bey'e geçmiş olsuna gitmemişsin hala.
4: Anne, 40 tane derdim var.
6: O adam senin 40 derdine de koşuyor. Kötü gününde yanında olacaksın ki bir ömür o da senin yanında olsun.
4: Sen neden bu Mete'yi bu kadar taktın?
6: Benim tek takıldığım senle kardeşin. Kenan meselesi patladı. Yaşar bir yandan, polis bir yandan. İkisini de durduracak olan Mete.
4: Tamam anne, müsait bir zamanda giderim. Yahu tamam da söz gideceğim.

0: üstüne bir kendini belli et. Lan basma kornaya, dışarı çıksana.
1: Özür dilerim efendim.
0: Aşını mı vurdurmuyorsun, bu ne hal?
1: Efendim, malum Nisan Mayıs ayları.

0: nedir vaziyet Ali?
1: Abi güvenlik önlemlerini biliyorsun. Her tarafta kamera var. Alarm sistemi var. Alarm çalıştığı anda kapılar kilitleniyor. Derhal polisin özel ekibi geliyor.
0: Geç onları. Kameraları sen halledeceksin.
1: Şansımıza öyle biri nöbetçi ki delillerin olduğu yere kimseyi sokmaz. Kimseyle bir hukuku yoktur. Cesettir zaten lakabı. Cesedin kılı kıpırdar, bunun kılı kıpırdamaz.
0: Ne yapacağız?
1: Bilmiyorum abi. Deliller yukarıdaki odada, dördüncü dolabın üstten ikinci çekmecesinde. Yerine kadar öğrendim. Ama kartı sabah yerine gelen arkadaşa verecek.
0: Helaya da mı çıkmıyor bu?
1: Abi vallahi mesai başlamadan giriyor. Sonra bir de kartı teslim edince. Sanki mesaiye göre ayarlamış kendini.
0: O kadar pimpirikli adamın muhakkak pimpirikli bir şeyi vardır.
1: Tabutunun hastası. Şu yeşil araba da onun. Her zaman pırıl pırıl.
0: Şu mu dedin araba?
1: Evet abi.

0: Hüsnü. Şu yeşil arabayı bir çiziktir bakalım. Git haber versen de.
1: Tamam abi.

0: Çıkan adamın yüzünü görebiliyor muyuz? Tamam. Sağ ol. Abi.
1: Buldunuz mu?
0: Enteresan bir şey oldu. Bizim peşinde olduğumuz ekibin haberleşme için kullandığı dergiye girmiş. 22 dakika sonra bir adamla çıkmış.
2: Abi, ben biliyordum bir şey olduğunu.
1: Nerede bu dergi?
0: İşte adresi.
1: İyi. Gidelim.

0: Ne var?
1: Abi senin arabayı çizmişler.
0: Kim çizmiş?
1: Bilmiyorum ki, boydan boya çizmişler.
0: Senin burada işin ne?
1: Abi görünce rica ettim arkadaşlara haber vermek için. Sana da iyilik yaramıyor.

Allah cezanızı versin. Şuraya bak. İyi misiniz? İyi misiniz?

0: silahı! Yavaş, öldüreceksin adamı.
1: Bayılmadı efendim bir vuruşta. Ben size taş atayım demiştim.
0: Hüsnü, şu iş bir bitsin. Bu senenin suyuyla taze elektrik verdireceğim sana.
1: İyi yağış oldu efendim bu sene. Temizdir elektrik.
0: Ver bakalım şunun kimlik kartını, anahtarlarını.
1: Emredersiniz efendim.
0: Şunu da bagaja koy.

0: Efendim? Ne oldu?
1: Tamam, yok bir şey.

0: Tamam mı kameralar?
1: Tamam abi. Ne kadar çabuk halledersek o kadar iyi.
0: Hadi bakalım. Kal burada.

0: Düz yürüyün. Varınca sizi minibüse sokacaklar.
1: Hadi yürü.
2: Hadi.
1: Acele edin.
2: Hadi.
1: Sallanmayın hadi.
0: İcrar sakın ölme.

0: Niye gelmiyor bu? Bir şey var. Hikmet gelsene.
1: Abi durduralım bu minibüsü.
0: Hayır gitsinler. Hikmet'in üstünde bir şey var. Bana takım çantasını getir.
2: Bomba var! Bırakın beni gideyim.

0: Bir tek Zahid'i gördün mü onu söyle.
1: Gördüm, selamı var. İşkence falan da yapmamışlar. Usta!
0: Uzaktan kumandalı değil, rahat.

0: Alo, polis mi?
1: Ali git kameraları tamamen devre dışı bırak.
0: Tamam.

0: Hallettin mi kameraları?
1: Hallettim abi.
0: Geç öyle.

0: Sor şunları.
1: Öleceksek birlikte öleceğiz Hikmet. Hazır mısın?
0: Birader, seninle ölmek şeref de. Elif var. Sana da yazık, ona da yazık. Bırak beni.

0: yapacağız abi? Anlamadım ki.
1: Gidin birader. Adam pislik.
0: Hikmet bir sus.

0: Hakkınızı helal edin. Hikmet!
1: Abi.
0: Bırak! Bırak!
1: Abi dur!
0: Hikmet! Hikmet!

0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Öyle söylüyor.
1: Bizi yemiş. Abi niye yaptı bunu?
2: Ne olacak Abdülay? Minibüsü takip etmemiz

0: Kim attı?
1: Sırt tarafa bakın. Nereden geldiğini görmedik. Yürüyelim.

0: Nereden duyup gelmiş polisler? Cep telefonundan aramış bizimki. Onun üstüne adamı cep telefonuyla mı kapattın?
1: Taş atayım demiştim efendim. O zaman hiç ayrılmazdı.
0: Bütün Keban barajını bağlayacağım sana. Yok yok, en yeni barajı.
1: Abi,

0: Bir daha sormayacağım. Kiminle çıktı kız?
1: Ahmet. Ahmet'le çıktı.
0: Kim bu Ahmet? Nerede oturuyor? Görüyorsun işte.
2: Kim bu Ahmet?
1: Abi.
0: Bak bir kere daha soruyorum. Kim bu Ahmet? Nerede oturuyor?
1: Annesiyle oturuyor. Sarıgazi'de.

0: Abi, bırakalım peşini. Örgütçü işte kız.
1: Niye öldürmedi o zaman bizi lan? İsterse öldürürdü. Demek ki karnındaki torunum.
0: Peki abi.
1: Hadi.

0: Efendim, kara mobese kameralarına yakalanmış.
1: Güzel. Çıkıyoruz.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan böyle gövdenle.
5: Aa!
4: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
5: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
4: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
5: Pet otel var.
4: Daha bir sürü şey var ama yani.
5: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
4: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
7: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
5: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
4: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
6: Çok isteriz.
4: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
2: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
8: Rams.
9: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata.

0: sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Ha! Maydanoz.

0: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve Cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
3: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
2: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
3: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
2: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
3: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
2: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
4: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
5: tak. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
6: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
7: Araba şamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: içinde estik.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar. Vay vay vay vay
3: vay vay. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.
4: Geri sayım başladı. Dünya yeni bir çağa mı giriyor? Ağustos ayı olaylara mı gebe? Araştırmacı yazarlar Mustafa Kurnaz ve Ramazan Tolga Yol Yapan anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.

0: Fazla lezzetli.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Hasret bitiyor.
11: Doğrunun bulunması tarafındayız.
10: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
12: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
13: Ama ben yaptım dedi. Çok pişmanım. Keşke yapmasaydım.
14: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
10: Zala Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
15: Kağıdı babası öldürdü.
16: Neyi kapatacağım ya?
17: Bir süs vermeye çalışmamış.
18: Elimizde 3 ayrı DNA var.
19: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
20: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
10: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
21: Otomobil piyasası durgun.
22: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
23: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
24: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
25: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
26: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
27: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
28: Baloncuklu Lipton mu?
29: Çok lezzetli.
28: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
27: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
30: Çarşamba fırsatları başladı. Ömür kaşar peyniri 600 gram 265 lira yerine 249 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
31: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Birader, gözü bağlı götürdüler mekanı.
3: Hikmet, iyi düşün. Herhangi dikkat çeken bir ses de mi duymadın? Cahit de mi bir şey demedi?
2: Yok.
4: Abi kız hala aramadı. Deşifre mi oldu acaba?
3: Hadi o zaman ofise gidelim.

0: Yerini tespit edin.
1: İcrar.
2: Abi. Abi camarı kapattım. Yeri hemen tespit edin.
1: Ediyoruz. Sen iyi misin?
2: İyiyim abi.
1: Ah! Alo. İcrar.
3: Kaldırın bunu.
2: Burak. Burak.
1: Cevap ver, iyi misin?
3: Polat Alemdar. Sen adamlarına hiç mi kıymet vermiyorsun?
1: Adamlarımı bırak, gel beni al.
3: Adamlarına iyi bakıyorum, merak etme. Hikmet'e taktığım oyuncağı beğendin mi?
1: Ben sana unutmayacağım bir oyun oynayacağım, merak etme.
3: Kızma Polat Alemdar. İstesem gerçeğini takardım. Anlaşmamıza sadık kaldım. Adamın yaşıyor.
1: Sana tavsiyem. Hala yaşıyorken oyun oynamaktan vazgeç.
3: Bu oyuna bir kişi daha lazım. Cahit'ten sıkıldım. Bana istediğimi ver, hem Cahit'i hem de bana gönderdiğin bu eksik eteği vereyim.
1: Kaç kalibre istiyorsan söyle. Ha? Sana onu vereceğim.
3: Sen bana Tece'nin serseri bir kurşunu var karı diye. Onu ver kafiye. Ne oldu Polat Alemdar? Karayı duyunca nefesin mi kesildi?
1: Yok. Bir insan ecelini zorla ayağına niye çağırır onu merak ettim.
3: Sen karayı getir, kim ecel, kim mefta bakacağız.
1: Kara işi zor. Olmaz.
3: Polat Alemdar, beni oyalamak için boşuna uğraşma.
4: 20 tespit ettiğinde ben buradan gitmiş olacağım.
3: 24 saatin var. Karayı getirdin, getirdin. Yoksa Cahit'e kadın ölür.
0: Yerini tespit ettik abi. Karşıda.
1: Geçmiş olsun. Biz gidene kadar ayrılmış olurlar.
0: Karayı mı istedi abi?
1: En olmayacak adamı istedi.
5: Kara ne alaka?
1: Karayı Şahmeran'ı öldüren kahraman diye lanse ettiler. Adam karayı götürürse örgüt de istediği noktaya gelir. Ara karayı görüşelim.
6: Kara'nın burada ne işi vardı?
7: Birini arıyordu.
6: Kimi arıyordu?
7: Hamile bir kadın. Kimi olduğunu bilmiyorum. Burada çalışan Ahmet diye bir çocuk var. Kadın ona geldi. Onun adresini verdim. Çıktı gitti.
6: Adresi yaz. Hızlı hareket edersek yakalarız. O bölgede hangi ekip varsa hemen çıkarın. Hadi.
8: Sıra oldu sanki.

0: Buyur oğlum, ne istedin?
1: Anacığım, Ahmet evde mi?
0: Yok, siz kimsiniz? Niye sordunuz?
1: Biz dergiden arkadaşlarıyız da. Makineler arıza yaptı, bir şey soracaktık.
0: Bir yere kadar gideceğim dedi. Eli kulağındadır, şimdi gelir. Buyurun içeride bekleyin. Buyurun buyurun, ıhlamur için yeni demledim.
1: Biz zahmet vermeyelim anacığım.
0: Yeni kaynattım, bunun zahmeti mi olur? Buyurun.
1: Bir ıhlamur içelim bari. Geç.
0: Buyurun. Oğlum bir şey soracağım ama yanlış anlama. Siz anarşik misiniz?
1: Yok anacığım, o nereden çıktı?
0: Bu Ahmet'imin aklını çeliyorlar. Siz onlardan değilseniz söyleyin Ahmet'imi aklını başına alsın.
1: Olur.
0: Bahçe kapısının sesi. Geldi galiba.
2: Hay Allah, bugün sakarlığım tuttu. Anacığım kusura bakma ya.
0: Zararı yok, zararı yok. Ben silerim şimdi.
2: Vallahi ya, bin pişman.
3: Ne oluyor lan burada? Ne işiniz var burada?
1: Bu sana bağlı. Ya bir şey sorup hemen gideceğiz, ya da anana evlat acısı yaşatacağız. Tamam mı?
0: Niye burada konuşuyorsunuz evladım? Geçsenize içeri.
1: Anacığım, Ahmet siz yapamazsınız dedi. Biz bir matbaaya gidelim. Hemen baskıya yetişmemiz lazım. Ihlamur içinde sağ ol.
0: Afiyet olsun.
1: Hadi Ahmet, biz gidelim.

0: Efendim, kara yağmur.
1: Aferin koçum. Bu hizmetini hiç unutmayacağım. Gözlerinden öperim.
0: Tamam efendim.
1: Tufan! Geçen sene Fransa'dan aldığımız...
2: Emredersin abi.
1: Yaşar'la Pusat'a da haber verin, gelsinler. Kutlama yapacağız.

0: Ulaşabildin mi karaya?
1: Abi karayı almışlar.
0: Polis mi almış?
1: Yok abi. Büyük ihtimalle istihbaratçılar almış.
0: Olacağı buydu. 50 kere dolaşma ortalıkta dedim. Konuş. Karayla işimiz bitince size teslim ederiz de.
1: Abi konuştum. Bizde yok diyorlar.
0: Ne yap et, yerini öğren Abdüley. Başka şansımız yok.

0: Sen Cahit için mi, Polat Alemdar için mi kendini feda ettin?
1: Fazla merak adamı öldürür. Bu kadar meraklı olma.
0: Polat Alemdar'ın pratik kadar teorik eğitimi de kötü anlaşılan. Size rehin alınırsanız nasıl davranmanız gerektiğini öğretmemiş.
2: Fazla çeneni yorma. Abi gelince seni her türlü yetecek nasılsın?
0: Kardeşim bıkmadın mı aynı türküyü söylemekten? Seni aldım, dedin ki abim gelecek. Abin göndere göndere bu yavru Ceylan'ı göndermiş.
1: Beğenemedin mi? Çöz elimi de göstereyim sana Ceylan'ı.
0: Kızma. Ben Ceylan severim. Ama şimdi bana Ceylan değil çakal lazım. Abiniz Tece'nin en büyük çakalını getirip kendi eliyle teslim edecek.

0: Efendim, hastaneye gitseydik?
1: Gerek yok Hüsnü.
0: Efendim, baygınlık geçirdiniz.
1: Bayılttın, bunalttın beni. İyiyim diyorum, uzatma işte.
0: Efendim, Selvi yenge hanım şimdi ölüyordur meraktan.
1: Sabah bir duruma bakalım, ona göre gideriz. Şimdi ortalıkta görünmemek lazım. Bir telefon ver, ustaya haber verelim.
0: Efendim, gelir gelmez televizyon dahil sinyal alan veren her türlü cihazı kırdım attım.
1: Ulan Allah'ın delisi, başımıza bir şey gelse kime nasıl ulaşacağız?

0: Memati nerede?
1: Savcıya ifade vermeye gitmiş ben yokken.
0: Allah Allah. Bu saatte ne ifadesiymiş?
1: Bilmiyorum anne. Çok korkuyorum. Benim yüzümden yaralı halde adımı sorguya çekiyorlar.
0: Kızım, Memati'nin ömrü bunlarla geçti. Bir şey olmaz.
1: Anne, içimde kötü bir his var. Benim yüzümden Memati'yi yakacaklar.
0: Selvi, bu alemin kadınlarına düşen şey olanlarla, olacaklarla uğraşmak değil. Onlar erkeklerin, avukatların işi. Bizim işimiz ne olursa olsun onların arkasında dik durmak.
1: Ben senin gibi değilim anne. Ben Memati'nin arkasında değil, yanında durmak istiyorum. Bunun için de her şeyi yaparım.
2: Geçmiş olsun Mete Bey. İşlerim biraz karışıktı, daha erken gelemedim. Kusurumuza bakmayın.
3: Estağfurullah koçum. Seni onun için çağırtmadım.
2: Mete Bey, Yaşar için çağırdıysanız bana müsaade.
3: Senin ailenden herkes sağ. Onun oğlu öldü. Bu hayatta yaralı bir babadan daha tehlikeli bir şey yoktur. Yaşar'ın kaybedecek bir şey kalmadı. Senin annen var, bacın var. Onları ömür boyu 24 saat koruyabilecek misin?
2: O benim yanıma adam sokmuş. Memati'yi öldürmeye kalktı.
3: Bu işin raconu bu. Sen de yapabiliyorsan onun yanına adam yerleştir.
2: Mete Bey, ben de yeriniz özel, hatırınız büyük. O yüzden siz bu işe hiç girmeyin. Sizi kırıyor olmak beni çok üzer.
4: Efendim, bölüyorum ama kusura bakmayın. Yaşar ağa geldi.
3: Al içeri. Düşmanın geldiyse gitmeyeceksin. Kaçtı derler. Ne söyleyeceksen yüzüne söyleyeceksin.
5: Mete Bey, fırsat burada olduğuna göre herhalde onu bana vermek için çağırdın.
2: Ağzını topla, yoksa ben toplarım.
3: Kesin dalaşmayı. Yaşar, sen oğlunu kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyorsun. Pusat'ta onun yanına nasıl adam koyarsın onu öğrenmek istiyor. Adam gibi konuşacaksınız.
5: Ben oğlumu öldüreni biliyorum. Oğlumu öldüreni de, sebep olanları da yok edeceğim.
2: Gördük. Yaralı bir adamı götürmeye bile yetmedi gücün.
3: Beyler, bugün o kadar mutluyum ki keyfimi siz bile bozamazsınız. Yaşar ağa, oğlunu Pusat mı öldürdü?
5: Bana sormayın. Ona sorun.
2: Ben hayatta yaptığım hiçbir şeyi inkar etmedim. Öldürsem öldürdüm derim. Kimseden çekinecek halim yok.
5: Mete Bey, benim derdim Memati ile. Beni çoluk çocukla niye muhatap ediyorsun?
2: Sen yaşlandın tabii. Bunadın. Ne dediğini bilmiyorsun. Memati'yi öldürsen en çok ben mutlu olurum. Ama becerebileceğinden hiç ümidim yok.
3: O zaman neyin kavgasını yapıyorsunuz? İkinizin de düşmanı aynı.
2: Önce benim yanıma koyduğu adamın hesabını versin.
3: Eski eskide kaldı Pusat. Sen de Yaşar Ağa'ya karşı

takım işler yaptın. Yaşar Ağa uzatmadı. Sen de uzatmayacaksın. Tamam mı? O zaman anlaştınız. Bu işte kalemi kırılacak adam Memati. Hanginiz yapacaksınız? Karar verin.

0: Ne Selvi'yi yaşatacağım ne Pusat'ı. Ama önce Mevat ölecek.
1: Çakı, barıştınız mı Yaşar?
2: Benim sıkıştığımı gördün mü? Önce halledilecek başka işlerimiz var. Yaşar sonra.

0: Abdüley'den haber yok mu Erhan?
1: Yok abi. Abi siz Memati abiyi ziyaret etmeyi düşünmüyor musunuz?
0: Memati'nin durumu iyi Erhan. Ne oldu ki?
1: Abi sabah sabah yine tribini bana attı.
0: Hastaneye mi gittin sen?
1: Yok abi. Memati abi geldi mutfakta.
2: Niye açmıyor bu kız?
3: Efendim, yenge hanım sabaha kadar sizi merak etti. Şimdi siz onu merak edin diye yapıyor. Tavıra tavırla karşılık veriyor.
2: Her şeyi biliyorsun. Bana tavır yapacak ha? Ara hastaneye baksınlar, uyuyamı kalmış.
0: Memati niye kalktın?
2: Usta kalkmasam sizin adli tıpla ilgileneceğiniz yoktu.
0: Abdüley halledecekti o işi. Niye beklemedin?
2: Usta o artist. Ona soracağım zaten. Büyük salladı beni.
0: Memati. Şahmeran'ın özel ekibi Cahit'i kaçırdı.
2: Ne diyorsun usta? Bana niye haber vermediniz?
0: Az derdim vardı, bir de bunu mu düşünecektin?
3: Efendim, hastaneyle görüştüm. Siz gelmeyince Selvi yenge hanım tavırlı kızgın çıkmışlar.
2: Şimdi onun kaprisini çekecek halde değilim.
4: Abi senin burada ne işin var?
2: Lan Cahit kaçırılmış, bana ne haber vermiyorsun?
4: Abi sana değil, Karay'a ihtiyacımız var.
0: Buldun mu Abdüley?
4: Buldum abi. Ama mekan çok sıkıntılı.
2: Karay'la bu işin ne alakası var usta?
0: Cahit'e karşılık Karay'ı istiyorlar.
2: Ver gitsin usta. Ne düşünüyorsun? Kara onların dilinden anlar.
0: Karay'ı istihbaratçılar almış.
2: Ne bekliyoruz usta? Gidip alalım. Usta, hiç boşunuza nefesinizi tüketmeyin. Geleceğim.
3: Efendim Memati Bey, yenge hanım efendiye hesap vermemek için şimdi cehenneme bile gider.

0: Memati bak bu son. Evli adamsın. Artık hanımından izin kağıdı getirmeden seni operasyona falan götürmem.
1: Abi artık sen iki kişi sayılırsın. Kafana göre hareket etme dönemi bitti.
2: Oğlum ben bu

0: ilaçla meraklısı mıyım? Yerime bir adam yetiştiremediniz, mecbur geliyorum operasyonlara.
1: Tabii abi. Yoksa şimdi yengeyle piknik yapıyordu.
2: Memati, şaka bir yana, kızı ara, haber ver. Merak etmiştir.
0: Usta, sabahtan beri telefonu kapalı. Hanımefendi aklınca bana trip yapıyor.
2: Haklı. Memati, senin yaptığını Abdülay bile yapmaz. Daha 3 gün önce kalbin durdu. Kıza haber vermeden ortadan kayboluyorsun.
0: Ben keyfimden kaybolmadım ki usta. Selvi cezaevinde çürümesin diye yaptım.
3: Ne diyorsun Selvi? İnan, kendimi korumak için yaptım. Yoksa bana tecavüz edecekti. Şimdiye kadar niye sakladın? Memati öyle istedi. Ah be güzelim. Şimdi niye söylüyorsun o zaman? Benim yüzümden Memati yanacak. Onun hiç suçu yok. Bedeli neyse ben ödeyeceğim. Bedel dediğin senin ömrün. Belki de çok uzun zaman çıkamayacaksın cezaevinden. Her şeyi göze aldım. Peki Memati'yi kaybetmeyi nasıl göze aldın? Böyle tamamen kaybedeceksin. En azından Memati'yi rahat bırakacaklar.

0: Ne oluyor?
1: Efendim, baskına uğradık.
0: Çık dışarı.
2: Beni isteyen bir siz değilsiniz. Bölgedeki bütün istihbarat servisleri beni istiyor. Çözün beni, ben halledeyim.
0: Kes sesini. Memati, içeri girince kapıya barikat kuracaksınız. Ordu da gelse sokmayacaksınız.
3: Tamam usta.

0: Efendim, baskın yedik. Polat Alemdar efendim. Merak etmeyin efendim. Binanın etrafını sardık. Buradan çıkmaları mümkün değil.
1: Abi, bir kamyon adam geldi. Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız? Sokmayacağız.

0: Teslim olun yoksa karı ölür.
1: Karı ölürse sen de ölürsün.
0: Sen ne zamandan beri devlet görevlisi öldürüyorsun ha?
1: Hain çok öldürdü. Sen ilk olmayacaksın, merak etme.
0: At silahını, bir daha uyarmayacağım ha!
2: Hoş geldin Polat Alemdar. Ben de sana gönül koyacaktım. Niye beni ziyaretime gelmiyor diye.
1: Geldik işte kara.
2: İyi. Madem geldin bundan sonra beraber yatarız artık. Nasılsa buradan çıkış yok. Kapı duvar.
1: Ben hayatta çıkamayacağım yere

0: Helikopter ne kadar hız yapıyor? Ben nereden bileyim abi? Oğlum, ona göre teslim olacağız. Uzaklaşmış mıdır usta? Ne diyorsun?
1: Gözden kaybolalı epey oldu abi.
2: Tam sırası.
0: Savcı hanım arıyor.
3: Durun! Kimse ateş etmesin.
0: Heh, başkan da geldi. Hadi teslim ol artık.
1: Sen olmayacak mısın abi?
3: Öğrenmeyin, teslim olun.
0: Sen silahını bırak git. Memati abim gelecekti.
1: Teslim oluyoruz, ateş etmeyin.
0: Ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun?
1: Teslim oluyoruz, ateş etmeyin.

0: Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
1: Bir şey değil. Teşkilattaki hainleri temizliyoruz. Abdüley yukarıda kaldı. O gelsin, teşekkür belgesini ona verirsin.
0: Ne haini? Neden bahsediyorsunuz siz?
1: Karının adamların tarafından alındığından haberin var mı?
0: Yeni haberim oldu. Önceden haber verseydiniz bu şekilde olmazdı.
1: Orasını Polat Alemdar'a sorarsın. Ali, git Abdüley'i al gel.
0: İndirin silahları. İndirin.
2: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın.
3: Duruşmada herhalde Savcı Bey. Telefonu hala kapalı.
4: Seni de işinden alıkoyuyorum.
3: Senden önemli mi canım?

0: Sağ ol kaptan.
1: Eyvallah. Polat Alemdar, sen benim için bu kadar zahmete niye girdin?
0: Senin için girmeyeceğim. Kimin için gireceğim Ferah?
1: Polat Alemdar, gözlerim yaşaracak da göz pınarlarında yaş bırakmadılar. Nereye gidiyoruz? Sen şimdi onu söyle.
0: Seni Şahmeran'ın özel ekibine teslim etmeye gidiyoruz.
2: Gerçekten. Polat Alemdar, benim gelinim kayıp. Onu bulayım. Ondan sonra istediğin yere gidip teslim olur.
0: Gelinin o adamlarla aynı ekip.
2: Onların yanında mı?
0: Ya yanlarında ya ellerinde. Cahit'le ve bir elemanımla beraber.
2: Cahit'i bana karşılık rehin mi tutuyorlar? Aklınca beni ona götürecek ki Şahmeran'ın özel ekibi olduğuna inandırabilsin.
0: Aynen öyle Kara. Adama ulaşmak için her yolu denedik. Açık vermiyor. Takas yapmaktan başka şansımız kalmadı.
2: Eyvallah. Ama senden tek bir şey istiyorum. Ölür kalırsam torunuma sen sahip çıkacaksın.

0: Alo.
1: Erhan benim Leyla. Polat geldi mi?
0: Henüz gelmedi savcı hanım.
1: Başka ulaşabileceğim bir telefonları yok mu bunların?
0: Maalesef savcı hanım.
1: Gelir gelmez beni arasınlar. Çok önemli olduğunu söyle.
2: Hala bitmemiş mi? Hiçbir şey değildi. Bu bekleyiş beni bitirdi.
1: Biliyorum.

0: Efendim, adliyeye geç kalıyoruz.
1: İstihbarattan haber var mı?
0: Yok efendim.
1: Ne oldu Tufan?
2: Efendim, Polat Alemdar karayla kaçmayı başarmış.
1: O gerizekalıya öldür dedim karayı.
2: Efendim, Polat Alemdar adamımızı öldürmüş çıkarken.
1: İsabet oldu.

0: Savcı bey çıkmamış mı hala duruşmadan?
1: Hangi savcı bey, anlayamadım.
0: İtirafta bulunmak için illa o savcıyı mı beklemek lazım?
2: Savcı Mehmet Bey haber ver. Kenan Katırcı dosyası ile ilgili görüşeceğiz.
1: Tamam savcı hanım.

0: Düşünüyorum, düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Diyelim bu kız hain. Peki bizi niye öldürmedi? İstese bir sürü fırsatı vardı.
1: Her şeye ihanet edebilirsin. İşini, ideolojini. Ama sevgine ihanet edemezsin. Kız sevmiş demek ki Ferman'ı.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan böyle gövdenle.
5: Aa!
4: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
5: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
4: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
5: Pet otel var.
4: Daha bir sürü şey var ama yani.
5: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
4: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
7: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
5: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
4: Artık bir kahvede bekliyoruz.
6: Çok isteriz.
4: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
8: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
9: Rams.
10: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata dans.

0: Kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen dedene.
2: A101'de yazın yıldızları. 12-15 Ağustos tarihleri arasında Vera 5 litre ayçiçek yağı 429 lira. Piliç bonfilenin kilosu 189 lira.
3: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Nazarlar değmesin.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
7: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
9: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti.

0: Anında hediye.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Jel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Vay vay vay vay
2: vay vay. Domino's'u 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'u hoş geldin.
3: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
4: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
3: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
4: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
3: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
4: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
3: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Aa, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
9: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
8: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fraizli tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
10: Çok, sevenimiz çok.
11: Çarşamba fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre 359 lira yerine 269 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana

0: nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Hadi be şamalos.
2: Oo!
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
4: O zaman herkesi benden

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Hadi başamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya muslu ol.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159.

0: indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın. Obseso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ Limonata.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Peki bizi niye öldürmedi? İstese bir sürü fırsatı vardı.
1: Her şeye ihanet edebilirsin. İşine, ideolojine. Ama sevgine ihanet edemezsin. Kız sevmiş demek ki Ferman'ı.
0: Peki planın ne? Ne yapacağız?

0: Abi mezarlıkta adamlarımıza saldırmışlar.
1: Ne oldu Polat Alemdar?
2: Kara, sen buradan bir yere kımıldama. Hemen geleceğim.
1: Ne oldu? Niye böyle apar topar gitti?
0: Abi, Polat abim bebeğin mezarına adam dikmişti. Bu yaşa bir şey yapmasın
1: tamam,
0: diye.
1: Tamam tamam tamam Allah aşkına ya.
3: Savcı hanım, teşekkür ediyorum. Biz gerisini hallederiz.
4: Savcı bey, benim de bulunmamda bir mahsur var mı?
3: Bana güvenmiyor musunuz?
4: Güven meselesi değil. Selvi benim için çok önemli. Yanında olmak istiyorum.
3: Selvi Hanım'ın müdafisi yanında zaten. Sizin burada bulunmanız ikimiz için de sıkıntı yaratır.
5: Ben iyiyim, merak etme.
4: Avukat bey, işiniz bitince Selvi'nin ifadesini bana getirmeyi unutma. Sana söylediğim hususları da özellikle zapta geçir.
3: Savcı hanım, lütfen.
4: Tamam. Teşekkür ederim.

0: Savcı hanım aramış.
1: Şaşırma oğlum. Bir tek seni aramadı. Beni de aramış.
0: Niye arasın bizi abi?
1: Ustaya ulaşamadığından niye arayacak? Savcı bu kardeşim duymuştur çatışma çıktığını. Oğlum niye arıyorsun?
0: Polat abi emir verdi. Savcı hanım ararsa muhakkak cevap vereceksiniz dedi.
1: Oğlum Selvi ararsa sakın bana haber vermeden geri dönmeyesin ha.

0: Savcı hanım, bizi aramışsınız.
1: Kardeşim, telefonlarınıza niye bakmıyorsunuz?
0: Bir şey mi oldu savcı hanım?
1: Daha ne olsun? Selvi burada. Savcı ifade veriyor.
0: Selvi'nin ifadesini almışlardı.
1: Kenan'ı öldürdüğünü itiraf edince bir daha alalım dediler.
2: Selvi'ye ne olmuş Abdüley?
0: Abi Kenan'ı öldürdüğünü itiraf etmiş.
2: Kim ettirmiş lan? Bu Leyla manyak mı? Nasıl buna müsaade eder? Allah kahretsin, her şeyi berbat edecek.

0: Bunun için mi kayboldun ortadan?
1: Başkan, siz benden kara istediniz. Ben de onun yakınına girebilmek için ne gerekiyorsa yaptım.
0: Biz sana çocuk yapma dedik.
1: Karının güvenini kazanmak için başka çarem yoktu.
0: Kazandın mı bari karının güvenini?
1: Siz Ferman'ı öldürene kadar kazanmıştım.
0: Üzüldün mü Ferman ölünce?

0: de olsa çocuğunun babası.
1: Bana haber vermeniz lazımdı.
0: Ne yapacaktın? Engel mi olacaktın?
1: Engel olamadım ama intikamını alacağım.
0: O zaman metropol sorumlusuna gideceksin. Ferman'ı biz öldürmedik.
1: Bırak palavrayı.
0: Ferman ölünce Kara ne yaptı? Üzüldü mü çok?
1: Bunu hiç öğrenemeyeceksin.

0: Aşk senin gözünü kör etmiş. Üzülme, bebeğini düşün.
1: Allah belanı versin.
0: Şimdi kara seni merak ediyordur. Ama merakını gidereceğim. Alın bunu aşağı.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 13 Ağustos Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisi yoğundu. Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul etti.
1: Kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz var, önerilerimiz var, onları da ileteceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisini Ankara'da sürdürdü bugün.
3: İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasanın ardından kritik bir görüşme vardı Beştepe'de. Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul etti.
1: Kurulların oluşması gerekiyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun da karar vermesi ve bu kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla olacaktır.
2: Kabul öncesi heyet mecliste kameraların karşısına geçti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleriyle de bir araya geldi. İşte bu sıcak kareler objektiflere yansıdı. Erdoğan, Süper Lig'e çıkan takımların heyetlerini de ağırladı.
4: Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir.
2: Kabulde Amex Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma takdim etti.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. MASAK incelemelerinde suç örgütünün 100 milyar lirayı aşan miktarda parayı çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkardığı tespit edildi. Baskın yapılan evlerden silah fışkırdı, poşetlerden deste deste paralar çıktı. Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. İşte detayları.
5: Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon.
2: Suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklama.
6: Kimse dokunulmaz değildir. Kimse kanunlar karşısında imtiyazlı değildir. Hukuk herkes için işler.
2: Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet.
7: İşte bu suçlamalarla savcılık harekete geçti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı ve aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
2: Soruşturma herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandı.
5: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını değerlendiriyoruz.
2: MASAK incelemelerinde suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
7: Şirketler tarafından kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri yapılmış ve bu paralar sermaye artırımında kullanılmıştı. Ödeme kuruluşları üzerinden de şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirilmişti.
2: Şüphelilere ait tam 123 adrese baskın yapıldı. Para dolu çelik kasalar bir yana, poşetlerin içinden deste deste paralar ele geçirildi. Baskın yapılan bazı evlerse cephaneliği aratmadı.
7: Şüphelilerden birinin evinde tam 20 adet ruhsatsız silah ve şarjörler bulundu. Başka bir adreste ise uzun namlulu bir silah ve bir adet tabanca ele geçirildi.
2: Dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Kara para akladığı iddia edilen şirketlerse şimdi denetim altında.
6: Hukuk nerede bir sorun görürse, nerede vatandaşımız ya da onun var ettiği devlet aleyhine bireysel ya da organize bir yapılanma görürse orada devreye girer. Dosyanın üzerindeki isim bakmaz, hukuk gereğini yapar.
0: Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti ve o karara CHP cephesinden yanıt gecikmedi. Şaşırtıcı olmadı, geç kalmış bir karardı denildi.
2: Kararını 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum sözleriyle açıkladı Ekrem İmamoğlu. Ve CHP'den de yanıt gecikmedi. Şaşırmadık dediler. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun istifası sanal medyadan yeni bir yol açıyoruz notuyla duyuruldu. Ve çok geçmeden CHP sözcüsü Müslim Sarı da konuştu.
8: İstifa şaşırtıcı değil, aslında geç kalmış bir karar. CHP temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla kişilerin kariyer hırslarına bağlı olmadan yoluna devam edecektir.
2: Ekrem İmamoğlu'nun ardından eşi Dilek İmamoğlu da CHP'den istifa etti. Ve bir de skandal yaşandı. CHP Edirne Milletvekili taciz iddiasıyla dayak yedi.
9: Kalkamazsın sen.
10: Ay durun var durun.
2: Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde yaşanan kavga adli soruşturmaya dönüştü.
10: Kaçmadım benim oğlum.
2: Yazgan'ın dayak yediği anlar böyle görüntülendi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı. Yazgan görüntülerin sanal medyada yayımlanmasının ardından genel merkeze çağrıldı.
0: Dün Giresun'da yaşanan sel felaketinde acı haberler peş peşe geldi. İki kız kardeş 20 yıl sonra İstanbul'dan memleketlerini ziyarete gelmişlerdi. Piknik yaptıkları sırada taşan Zıva Deresi sularına kapılan babalarını kurtarmaya çalışan anne ile iki kızı sele kapılarak yaşamını yitirdi. Baba sağ olarak kurtarıldı. Acılı babanın feryatları ise yürekleri dağladı.
11: Yani
8: 20 yıl sonra köylerine geldiler, sele kapılıp hayatlarını kaybettiler.
12: Birbirine sarılmışlar, ne bağırış var ne sarf var, hiçbir şey yok diyor.
8: Şiddetli yağış vardı, yağış nedeniyle Zıva Deresi taştı. O anda Kırcı ailesi de dere kenarındaydı, sele kapıldılar. Baba suya kapılınca anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin yardıma koştu. Kurtarmaya çalışırken kendileri de suya kapıldı. Baba sağ kurtuldu. Anne ve iki kızı için umutlu bekleyiş başladı. Ama acı haberler peş peşe geldi. Önce Burcu, ardından da Burçin ve Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Yeni evlerini görmek için gelmişlerdi o köye.
12: Yeni ev yapmışlardı, evi görelim diye geliyorlar.
8: Acılı babanın feryatları yürekleri dağladı.
11: Kanı topladı gitti ya, ben evi alıyorum.
0: Ve herkesin yüreğini yakan 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin cinayeti. Cinayet anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletle gelmiş, kurşun yağdırıp kaçmıştı katil. Genç kadını öldüren o cani Nilda Müge'nin mezarında yakalandı. Acılı aile konuştu. Çocuğumu 10 dakikada toprağın altına soktular. Serbest kalmasın çağrısında bulundu.
13: Benim çocuğumu 10 dakikada toprağın altına soktular. Üstünü 10 dakikada gömdüler.
2: 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'e takıntı yaptı, hayattan kopardı. Ama mezarda bile rahat vermedi. Takıntılı eski sevgili genç kızın mezarında yakalandı.
14: Biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış.
2: Korkunç cinayetin yeni görüntüleri ise vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Bir insan bu kadar cani olabilir mi?
1: Nida Müge Şahin, Nazır Ilgın'la bir yıl görüştükten sonra ayrılmış, ancak o ayrılığı kaldıramayan Ilgın genç kadını hayattan koparmıştı.
2: Ben iki tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim.
3: Nida Müge'yi adım adım takip eden o cani motosikletinin üstündeyken kurşun yağdırıp böyle kaçmıştı.
2: Balkonda oturuyorum sabaha kadar. Acaba buralara geliyor mu? Oturuyorum orada robot gibi. Geldi mi? Gelecek mi?
1: Katil zanlısının cinayetten sonra sık sık Müge Şahin'in mezarına gittiği ortaya çıktı. Şahin'in kız kardeşinin ihbarıyla kıskıvrak ormanlık alanda yakalandı. Yakalanma anları da kameralara yansıdı.
3: Üstelik sadece yakalandığı gün gitmemişti Nida Müge'nin mezarına. Hayattan kopardığı genç kıza orada bile huzur vermemişti. Ailesi mezarlık ziyareti yaptığında onları uzaktan izledi.
0: Ben bunları çok kandırdım, bu aileyi çok kandırdım demiş.
3: Cani Nazır Ilgın ifadesinde Nida Müge'yi vurduktan sonra kendisini de öldüreceğini ancak silahın tutukluk yaptığını iddia etti. Kanlı pususunu kurmadan önce tüm gün Nida Müge ve kardeşi Seda'yı takip etmiş.
2: İnşallah benim çocuğum nefes almıyor, o da orada nefes alamaz.
3: Nazır Ilgın cinayetin ardından günlerdir yakalandığı ormanlık alanda yattığını da söyledi. Genç kadının acılı ailesi şimdi Nazır Ilgın'ın en ağır cezayı almasını istiyor.
2: Bizim suçumuz ne? Serbest bırakılmasın.
4: Hemen bu konuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yapalım. Nida Müge Şahin'in katil zanlısı Nazır Ilgın kısa bir süre önce tutuklandı. İfadesinde mezarlıkta hayatına son vermeyi düşündüğünü söyledi. Emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmişti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi efendim. Daha önce de ekranlarınıza getirmiştik. Ankara'da 10 yaşındaki bir çocuk öksürük şikayetiyle gittiği hastanede yapılan iğne yüzünden %98 engelli kalmış, yatağa bağımlı hale gelmişti. İşte o iğne davasında karar çıktı. Doktora hapis ve 6 ay meslekten men cezası verildi.
5: Biz sapasağlam götürdüğümüz evladımızın cansız bedenini çıkardık oradan.
3: Öksürük şikayetiyle gittiği klinikte yapılan antibiyotik iğnesi hayatını çaldı.
5: 4,5 senedir anne kelimesini hasretim ben.
3: Küçük Merve'yi engelli bırakan doktora 11 ay 7 gün hapis ve 6 ay meslekten çıkarılma cezası verildi. 10 yaşındaki Merve Sena daha 5 yaşındayken soğuk algınlığı şikayetiyle bir kliniğe götürülmüştü. İddiaya göre muayenenin ardından küçük kıza antibiyotik iğnesi yapıldı ve sonra kalbi durdu. Hayata döndürüldü ama %98 engelli kalarak yatağa bağımlı hale geldi. 4 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılan doktor hakim karşısındaydı. Müdahalede gerekli özeni göstermediği gerekçesiyle kusurlu bulundu. Mahkeme doktora 11 ay 7 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yani cezaevine girmeyecek. Ayrıca 6 ay boyunca doktorluk yapması da yasaklandı.
4: Bursa'da bir kişi eşini ve eniştesini öldürmüştü. O katil zanlısı evinin çatısında yakayı ele verdi.
6: Namus meselesi. Dosya namus dosyası.
3: Eşini ve eniştesini katletti. Evinin çatısında yakalandı. İddiaya göre dedikodu yüzünden cinnet getiren 36 yaşındaki İsmail Matur önce eniştesinin yolunu kesti. Sokak ortasında 8 el ateş etti. 56 yaşındaki Yavuz Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ardından kendi evine gitti. Bu kez 27 yaşındaki eşi Canan Matur'a ateş açtı. Dehşet saçan şüpheli evinin çatısında olayda kullandığı silahla yakalandı.
6: Namus meselesi. Dosya namus dosyası.
3: Yavuz Yılmaz ve Canan Matur'un cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
4: İstanbul'da bir restoranda yemek yiyen adam yemeğin sonuna geldiğinde kendi kaşını koparıp tabağına koydu. Sebebi ise hesap ödememek istemesi. Bakın sonrasında neler yaşandı.
7: Gittim yanına, dedi abi yemekte kıl çıkmış.
8: Yedi içti, hesap ödememek için yemeğe kendi kılını koydu.
7: Kıla bak.

0: Tüm gibi dedim bu kaştır. Anladım, hemen anladım.
1: Ama kılın yemekten çıktığına inanmadılar.
0: O da yok benim kaşım dedim. Evet senin kaşındır bu. Yok benim kaşım değil para dedim abi. Sen para ödenmemek işi bunu yapıyorsun zaten.
1: İşletme sahibi tepkili.
0: Paran yoksa söyle param yok yemek ısmarlar. Burada 10 kişi geliyor yemek bedava veriyor.
1: Mide bulandırıcı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
0: Kamera baktı kamerada kaşını çekiyor. Yemeğin içine atıyor. Ondan sonra beni çarmanacak kaşını düzeltiyor.
1: Üstelik adamın yanında çocuğu da vardı.
2: Bir de çocuğuyla gelmiş. Keşke dese ki benim param yok veya ödeme gücüm yok.
1: İşletmenin bu ilk karşılaştığı vaka da değildi.
0: Aldım, bulandım, bıktım yani.
3: Muğla'da bir gezi teknesi alevlere teslim oldu. Denizin ortasında vatandaşların imdat çığlıkları yankılandı. Yanan tekne batmaya başlayınca vatandaşlar denize atladı. İşte o korku dolu anlar.
4: Kıyamet günü ya, kıyamet günü.
1: Koya yanaşan gezi teknesi bir anda alev aldı. Gökyüzü kara dumanlarla kaplandı.
4: Allah'ım kimseye vermesin. Kıyamet günü ya. Kıyamet günü.
1: Alevler tüm tekneyi sardı. Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar denize atladı.
5: Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
1: 115 kişinin bulunduğu bu tekne gezi amacıyla Fethiye açıklarındaydı. Teknedeki yolcuların keyfi yerindeydi. Ama belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
6: Karaya oturtacak tekneyi bilerek. Çok fena yanıyor.
1: Alevler tekneyi esir altına aldı. Denizin ortasında vatandaşların imdat çığlıkları yankılandı. Alevlere teslim olan tekne yavaşça batmaya başladı. Can yeleğini giyen 115 kişi hayatını kurtarmak için denize atladı. Ekipler oradaydı. Denize atlayan yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
6: Allah yardımcıları olsun. Allah yardımcıları olsun.
3: Antalya Manavgat Şelalesi'nde Adacık'ta mahsur kalan genç bir kız ve Adıyaman'da Fırat Nehri'nde barajın bir anda açılmasıyla karşı kıyıda mahsur kalan vatandaşlar. Şimdi o kurtarma anlarını getiriyoruz ekranlarınıza.
7: Su seviyesi düşüktü. Bir genç kız Manavgat Şelalesi'nin alt kısmında bulunan adacığa geçti.
8: Normalde biz çıktığımızda şeydi.
7: Ama barajdan su bırakılmasıyla su seviyesi bir anda yükseldi. Genç kız çıktı adacıkta mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
8: Hayır ben iyiyim. Yok,
9: buradan gitme şansın yok. Gel.
7: Vatandaşlar piknik yapmak için Fırat Nehri kenarına geldi. Keyifli anlar geçiriyorlardı. Ama barajdan bırakılan su nedeniyle su seviyesi bir anda yükseldi. Vatandaşların eğlencesi kabusa döndü. Kıyıya dönemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Güvenlik önlemi alan ekipler 10 kişiyi işte böyle kurtardı.
3: Enflasyonla mücadele kapsamında motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfırlandı ancak motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli bir artış devreye girecek. İşte detayları.
10: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik.
1: Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı ve yıl sonu enflasyon tahmini %26'dan 28'e yükseldi.
10: Motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
1: 2027 hedefi %15, 2028 için de %9 olarak revize edildi tahminler. Yani tek haneli enflasyon hedefi de 2 yıl ötelenmiş oldu ve bir adım daha motorinde ÖTV düzenlemesi de yürürlüğe girdi.
11: Enflasyonla mücadele kapsamında resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla motorindeki özel tüketim vergisi Ağustos ayının geri kalan kısmı için tamamen sıfırlandı. Düzenlemeyle birlikte 50 litrelik bir aracın deposu 387 lira daha ucuza dolacak.
1: Motorinde kademeli bir ÖTV artışı devreye girecek. ÖTV tutarı Eylül ayında 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira ve Aralık'ta 12 lira olarak uygulanacak. 1 Ocak 2027'den itibaren eski seviyesine dönecek.
11: ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için motorinde uygulanan Eşel Mobil Sistemi

0: yürürlükten kaldırıldı. Ancak LPG ve benzindeki mevcut eşer mobil sistemi uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorun için devreye alınan kademeli özel tüketim vergisine ilişkin, böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz dedi.
2: Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü bir motosiklet sürücüsü kilometreler süren kovalamaca sonunda yakalandı. Bu ilk ihlali olmayan kural tanımaz sürücüye rekor bir ceza yazıldı.
1: Dur ihtarına uymadı, kilometrelerce kaçtı. Yakalanan alkollü sürücüye hiç unutamayacağı bir ceza yazıldı. Bursa'da trafik ekipleri denetimdeydi. Durdurmak istedikleri motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Tam 5 kilometre süren kovalamaca sürücünün yakalanmasıyla sona erdi. Sürücü 1.07 promil alkollü çıktı. Ayrıca alkollü araç kullandığı için ehliyetine de el konulmuştu. Dur ihtarına uymadığı ve ehliyetsiz araç kullandığı için 200 bin lira. İkinci kez alkollü araç kullandığı için de 50 bin lira olmak üzere toplam 450 bin lira ceza yazıldı. Motosikleti de 60 günlüğüne trafikten men edildi. Kural tanımaz sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
2: Adana'da vatandaşın CHP'li belediye çilesi bitmiyor. Yıllardır çözülmeyen altyapı sorunu için kaderine terk edilen vatandaşlar kolları sıvadı, kendi imkanlarıyla altyapı hattı döşedi.
3: Belediyenin yapmadığını halk kendi imkanlarıyla yapıyor.
4: Burada altyapımız yok 2023'ten belli.
3: Evet, Adana Belediyesi'nin rezilliği. Millet kendi imkanlarıyla.
5: Vatandaş CHP'li belediyelerden ümidini kesti. Olmayan altyapı için kolları sıvadı.
4: Millet de artık yani isyan ediyor. Söyleye kime? Sahipsiz bir yer yani burası. Her türlü dilekçe verildi. Her türlü gidip başvuru yapıldı.
5: Burası Doğankent Mahallesi. Vatandaşlar yıllardır altyapı yetersizliğiyle mücadele ediyor. Defalarca başvuru yaptılar yapmasını ama hiçbirine kulak asılmadı. Vatandaş da CHP'li belediyenin sorumsuzluğuna isyan etti, harekete geçti.
4: Kendi imkanlarıyla halk yani bu mahalle kendi imkanlarıyla altyapı borusunu döşedi, plastik olarak döşedik. Yani artık kaç sene gider ne yaparız onu bilmiyoruz.
5: İş makinesi kiralayıp altyapı çalışmalarını kendileri yaptılar.
6: Yolumuz yok, altyapımız yok, her şey sıkıntı.
2: İstanbul'da uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir kadın akıl almaz bir yönteme başvurdu. Yakalanmamak için uyuşturucuları bebek arabasında taşıdı. Uyuşturucu maddelerin üzerinde ise 2 yaşındaki bir bebek yatıyordu. İşte deşifre olan o yöntem.
1: 2 yaşındaki çocuğu zehir sevkiyatına kalkan edip pusette uyuşturucu madde taşıdı. Takip edildiğinden haberi yoktu. Sevkiyatın ardından kız kıvrak yakalandı. Uyuşturucuya karşı kararlı mücadele köşeye sıkışan zehir tacirlerini yeni yöntemler bulmaya itti.
7: Polis! Açabeyim, polis!
1: Bebek arabasıyla yürüyen Damla K, sevkiyatta dikkat çekmemek için bebek arabasıyla uyuşturucu madde teslimatı yaptı. Uyuşturucuların üzerine yatırdığı 2 yaşındaki bebekle suçunu gizlemeye çalıştı. Damla K sevkiyatı işte burada gerçekleştirdi. Ekiplerin suçüstü yapma imkanı vardı ama operasyondan bebeğin etkilenmemesi istendi. Sabırla zehir taciri kadının bebek arabasından uzaklaşması beklendi. Ve doğru anda iki şüpheliye eş zamanlı baskın yapıldı. Damla K ve suç ortağı Yıldırım K yakalandı. Narkotik dedektör köpekleri zehrin kokusunu aldı. Yıldırım K. teslim aldığı uyuşturucu maddeleri aracındaki bu mekanizmalı zula bölmesine saklamıştı. Araçta ve evde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Damla K. ve Yıldırım K. cezaevine gönderildi.
2: İstanbul'da artan kira fiyatları cep yakıyor. Öyle ki artık koşulları kötü daireler bile on binlerce liradan kiralanıyor. Binlerce kişi rutubetli, bakımsız evlerde oturmaya mecbur bırakılıyor.
8: Kiracı mıyız?
9: Evet, kiracıyız.
8: Ne kadar ödüyoruz?
9: 40 lira. Yani korkunç. Korkunç fiyatlar ya, ne diyeyim.
1: Kimi ışık almıyor, kiminin duvarları rutubetten kararmış. Ama istenen kiralar dudak uçuklatıyor.
10: İstanbul'da kiralar maalesef çok yüksek.
8: İstanbul'da artan kira fiyatları nedeniyle yaşam koşulları her geçen gün zorlaşıyor. Öyle ki bakımsız küçücük dairelere ilan açanlar on binlerce lira kira istiyor.
11: Rutubetli, ışık almayan bodrum katı daireler 15-20 bin TL bandında ilan portallarında yayınlanıyor.
9: Hiç değmeyecek evlere acayip fiyatlar istiyorlar.
8: Birçok kişi ise daha az kira ödeyebilmek için ev bile denmeyecek yerlerde barınmak zorunda kalıyor. Öyle ki bu tarz yerlerde banyo ve mutfak gibi temel yaşam alanları dahi bulunmuyor.
12: Ya apartta kalıyorum ben, paylaşımlı ev. Ya, bu şekilde yaşamak gerçekten çok zor.
11: Beşiktaş'ta 1+1 dairelerin fiyatları 25 bin lira. 2+1 ortalama bir dairenin fiyatı da 60 bin TL.
1: Taşınmak isteyenler de yine masraflardan dolayı oturduğu eve mahkum oluyor.
12: Tek başıma çıkmak istiyorum ama çok fazla. Hani ödeyecek durumda değilim.
2: Ankara'da bir kadın kayınvalidesinin cenazesine katılmadı, ortalık karıştı. Kadının 20 yıllık eşi kendisine boşanma davası açtı. Yargıtay kadını tam kusurlu saydı.
13: Boşanmalar çok fazlalaştı.
1: O davalardan biri de Ankara'da görüldü. Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadın mahkemede hayatının şokunu yaşadı.
14: Müvekkilimin annesi vefat etti ve karşı taraf cenazeye katılmadığı için artık müvekkil boşanmaya karar vermiş.
8: 20 yıllık eşi, iki çocuğunun annesiydi. Ancak Ankara'daki bir iş insanı annesinin cenazesine katılmadığı gerekçesiyle yıllarca aynı yastığa baş koyduğu eşine boşanma davası açtı.
1: Kadının gerekçesi de kayınvalidesi hayattayken anlaşamıyor oluşuydu.
15: Bence haksız.
8: Gidilmeli mi?
15: Gidilmeli. Eşinin yanında olmalı her koşulda.
14: Müvekkilimin annesi sık sık habersiz eve geldiği için karşı tarafta bu duruma öfkelenmiş ve gelin kaynana arasında da bir husumet oluşmuş. Bu bir emsal kararı oldu.
8: Mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı. Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadın tam kusurlu sayıldı.
13: Türk toplumunda İki şey önemlidir, cenaze ve düğün. Eşler birbirinin cenazesine, üzüntüsüne, mutluluğuna katılmak zorunda.
14: Aslında buradaki mevzu eşi yalnız bırakma. İyi günde, kötü günde yalnız bırakma.
15: Boşanma sebebi bence sayılmaz ama gitmesi lazım yani.
2: Ve vize danışmanlığı operasyonu. Operasyon kapsamında 49 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yeni detaylar ortaya çıktı. Bazı mağdurlardan tam 500 bin lira alındığı belirlendi.
1: Vize danışmanlığı altında milyonlarca lira topladılar ama arkalarında pek çok mağdur bıraktılar. O şirketlerin oyunu bozuldu. Ortaya çıkan rakamlar dudak uçuklattı.
8: Vize danışmanlığı adı altında pek çok şirketin bot ve yazılımlar kullanarak vize randevularını ele geçirdiği ortaya çıkmıştı. Üstelik bu randevular 1000 Euro'dan satılıyordu.
1: 41 bin kişi kandırılmış, 918 milyonluk vurgun yapılmıştı. Soruşturmaya konu olan firmaların hesaplarında 2 yıllık sürede 3 milyar liraya yakın para hareketi tespit edildi. 49 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma derinleşti.
8: Bir mağdurun bu şirketlere farklı tarihlerde toplamda 500 bin lira ödediği tespit edildi. Başka bir mağdura ise 15 günlük vize garantisi sözü verilmiş ancak o söz aylarca yerine getirilmemişti.
1: Vize vurgununa ilişkin soruşturma devam ediyor.
2: İstanbul Avcılar'da kredi kartını kaybeden kadın bankadan gelen harcama bildirimleriyle şaşkına döndü. İddiaya göre kartı bulan iki kişi farklı iş yerlerinde alışveriş yaptı. O anlar güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
5: Kredi kartını kaybetti, bankadan gelen bildirimlerle neye uğradığını şaşırdı. Avcılar'da yaşayan bir kadın kredi kartını kaybetmişti. Kısa süre sonra telefonuna peş peşe harcama bildirimi geldi. İddiaya göre kartı bulan iki kişi önce tekel bayine gitti. Ardından Esenyurt'ta alışverişe devam etti. İki kişi kredi kartından tam 5500 liralık alkollü ürün aldı. Kart sahibi harcamaları fark eder etmez bankayı arayarak kartını iptal ettirdi. Şüphelilerin alışveriş yaptığı anlarsa iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Şimdi piyasalardaki son duruma bakalım. Altın bu hafta başladığı yükseliş trendini sürdürüyor. Gram altın fiyatları 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
16: Yükselişe devam ediyor.
1: Altın düşüş trendini geride bıraktı. Yine yeniden yükseldi. 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
16: Dün 6750 seviyelerindeydi gram altın. Bugün 6800'ü gördü yani, hatta geçti de diyebiliriz.
8: Altın adım adım yükseliyor. Dünden bugüne %1 büyüme kaydeden altın hafta başından bu yana yaklaşık %10 büyüme kaydetti.
16: Yaklaşık olarak 5 Haziran'dan bu yana 2 aylık bir süreçte en yüksek seviyesine çıktı.
8: Altın yükseldi. Kimi almak için, kimi ise satmak için kuyumcuların yolunu tuttu.
16: İhtiyaçtan yöne çok bozdurmalar var. Talep de çok yoğun.
1: Beklenti daha fazla.
16: 8000 seviyelerini mutlaka görecektir. Açıkçası daha da yükseliş bekliyoruz biz.
2: Tatil cenneti Bodrum. Bu kez de astronomik rakamla satışa çıkarılan bir malikane ile gündemde. İşte 485 milyon lira istenilen o saray yavrusu.
1: ...485 milyon liraya satışa çıkarıldı. Dudak uçuklatan fiyat şaşkınlık yarattı. Lahmacun lavabo derken...
17: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
18: Abicim bak, müşteri olmazsan...
19: 500 lira verir misin? 500 lira verir.
1: Tatil cenneti Bodrum bu defa da astronomik rakamla satışa çıkarılan bir malikaneyle gündemde. 6 yatak odası, 3 salon, 2 mutfak, 4 şömine ve 2 otoparklı malikane için 10 milyon 240 bin dolar, yani yaklaşık 485 milyon lira istendi. Fiyatıyla sanal medyanın gündemine oturan malikaneyi kimin alacağı da şimdiden merak konusu oldu.
2: Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar ekran başına. Bankalarda 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi kampanyası başladı. İşte detayları.
5: Acil paraya ihtiyacı olanlara bankalar kasayı açtı. Cazip fırsatlarla faizsiz kredi ve nakit avans imkanları sunuldu.
20: Yüksek kredi faizlerinin uygulandığı dönemde bankalar kesenin ağzını açtı. 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kampanyası ve nakit avans fırsatı başladı.
5: Ancak bu faizsiz kredi için bazı şartlar var. Her isteyen faizsiz kredi çekemeyecek.
20: Bankada aktif bir hesabı olanlar ya da eski hesabını kapatanlar kampanyadan yararlanamıyor. Çünkü kampanyadan sadece yeni müşteriler yararlanabiliyor.
5: Kredi tutarında müşterinin kredi sicili belirleyici bir rol oynuyor.
20: Herkes aynı tutarda kredi kullanamıyor. Bankalar müşterinin kredi geçmişiyle finansal durumuna göre kredi limitleri ve koşullar belirliyor.
5: Uzmanlar ihtiyaç dışında borçlanmaya temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.
2: Bilecik'te 60 yaşındaki bir adam rahatsızlandığı için doktora gitmek istedi, ancak hastane otoparkında aracın içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
21: Abi başı yan dursun.
22: Doktora gitmek için yola çıktı. Arabasını park etti ama aracından bile inemedi.
23: Araç içinde mahsur kalmış.
22: El ve eli dalgı çevinde rahatsızlandı. Hastaneye gitmeye karar verdi.
23: Anahtar var önde.
22: Dağ aracının kontağından anahtarını bile çekemeden hastanenin otoparkında fenalaştı.
21: Abi.
22: Adamı fark eden ekipler aracın camını kırarak çıkardı.
21: Bir şey yok mu ya?
22: Kalp krizi geçiren adam kurtarılamadı.
21: Abi başı yan dursun.
2: İstanbul Bahçeli Evler'de kontrolden çıkan yıkım az daha faciaya neden oluyordu. 6 katlı bina bir anda çöktü. Beton bloklar bitişikteki binanın üstüne düştü. O evlerde oturan bir vatandaş ölünden döndüm dedi.
24: Ya geldi geldi geldi.
25: Aa,
1: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Bina saniyeler içinde böyle çöktü. Bitişik binadaki bazı dairelerde büyük hasar oluştu.
0: Ya bak gördün mü? Yan tarafın bütün şeyleri patlattı.

0: ben o sıra orada oturuyordum. 2 dakika arayla ölümden döndüm.
1: Bahçeli Evler Mahmut Bey Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlandı.
2: Allah, bu ne?
0: 3 haftadır biz bu inşaatı çekiyoruz.
1: Kepçe birkaç darbe vurmuştu ki yıkım kontrolden çıktı. Bina bir anda çöktü.
3: Ya geldi.
0: Yıkımın normalde bitmesi gerekirken 5.30'da bina üzerimize yıkıldı.
1: O anda evde oturanlar da vardı.
0: Ve ben o sıra orada oturuyordum. 2 dakika arayla ölümden döndüm. Komple evimin duvarı gitti. Evin içine girdiler.
1: Şans eseri olayda yaralanan olmadı. Korku ve panik anları kameralara böyle yansıdı.
3: Ya bak, gördün mü? Yan tarafın bütün şeyleri patlattı.
0: Binadan zor çıktık. Depremden daha kötü şekilde sarsıldık.
4: Dizilere konu olacak bir haberi ekranlarınıza taşıyacağız şimdi de. Hindistan'da bebekken yetimhanelere bırakılan 2 kızı farklı aileler evlat edindi. Yıllar sonra kızlar bir etkinlikte karşılaştı. Gerçekse yapılan DNA sonucuyla ortaya çıktı. Çocukluk arkadaşı olan 2 kız aslında kardeşti.
1: Aynı yetimhaneye bırakıldılar. Yıllar sonra bir etkinlikte karşılaştılar. Kardeş oldukları ortaya çıktı. Mena Geltink ile Minal Tisen bebekken aileleri tarafından aynı yetimhaneye bırakıldı. Kızları farklı aileler evlat edindi. Yıllar sonra bir etkinlikte karşılaştılar. Birbirlerine çok benziyorlardı. Arkadaş oldular ama bir süre sonra iletişimleri kesildi. Tam 15 yıl boyunca Mena ailesini aradı. DNA testleri yaptırdı ama hiçbir eşleşme olmadı. Ta ki o ana kadar. Minal da ailesini bulma umuduyla DNA testi yaptırınca gerçek ortaya çıktı. Mena'nın öz kardeşi olduğunu öğrendi. O kardeşler iletişimlerini artık hiç kesmiyor.
4: İzmirli sevenleriyle bir araya gelen Yıldız Tilbe konser çıkışı güvenlik görevlisine sinirlendi. Hiç beklenmedik bir çıkışta bulundu. İşte ünlü şarkıcının gergin gecesi.
1: Güvenlik görevlisine sinirlendi. İşte böyle tehdit etti. Şarkıcı Yıldız Tilbe Çeşme'de sevenleriyle bir araya geldi. Konser çıkışında hayranları onu bekliyordu. Güvenlik görevlileri de önlem almıştı. Ancak Tilbe öfkeliydi. Kulağının dibinde bağıran güvenlik görevlisine işte böyle çıkıştı.
5: Yani kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten.
1: Sonra da hiçbir şey olmamış gibi sevenlerine iyi geceler deyip oradan ayrıldı.
5: Yani kulağımın dibinde bağırıyor. Beynim dönmüş zaten. Hadi iyi geceler.
6: İyi geceler.
1: Sanatçının bu davranışı tepkiye neden oldu.
4: Ölümüyle sevenlerini yasa boğan şarkıcı Cansever'in vasiyeti yerine getirildi. Makedonya'nın Veles kentinde toprağa verildi.
1: Vasiyeti yerine getirildi. Makedonya'da toprağa verildi.
7: Bize sadece dua etmekten başka bir şey kalmıyor yani.
1: Kiminin çocukluğu, kiminin de gençliğiydi. 90'lı yıllara damga vurmuştu. Geçtiğimiz Aralık ayında lösemiyle mücadele ettiğini duyurmuş. Ardından hastalığı yendiğini açıklamıştı.
8: Bana bir lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri.
1: Ancak sevilen şarkıcının hastalığı yeniden kendini göstermişti.
8: Özellikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
1: Yorgun bedeni daha fazla dayanamadı. 59 yaşında aramızdan ayrıldı.
7: Allah yardım etsin diyorum. Başka bir şey diyemiyorum.
1: Son dileğim Makedonya'da toprağa verilmekti. Naaşı Almanya'dan Makedonya'ya getirilerek aile kabristanına defnedildi.
4: Şimdi de bir dansçının zor anlarını getireceğiz ekranlarınıza. Çin'de ateş dansı yapan bir kadının kıyafetleri tutuştu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
1: Ateş dansı yapıyordu. Bir anda kıyafetleri alev aldı.

Görüntüler Çin'den. Bu genç kadın piste çıktı. Ateş dansı yapacaktı. Ancak bir şeyler ters gitti. Bir anda kıyafetleri tutuştu. Yardımına hemen arkadaşları yetişti. Ateşi söndürmeye çalıştılar ancak olmadı. Kadın çığlıklar içinde kaldı. Sonunda biri yangın tüpünü aldı. Alev alan kıyafete müdahale etti.

0: Avrupa'da ilk tam güneş tutulması yaşandı. O anları kaçırmak istemeyenlerse kendilerini dışarıya attı. İşte o muhteşem anlar.
1: Dünya 2 dakikalığına karanlığa gömüldü. Milyonlar güneş tutulmasını ilgiyle izledi. Tam 27 yıl sonra Avrupa'da tam güneş tutulması görüldü. Binlerce kişi o ana tanıklık etmek için yüksek tepelere akın etti. Yeryüzündeki heyecan gökyüzünde de vardı. Güneş tutulması için özel bir uçuş gerçekleştirildi. Tutulma 10 bin metre yüksekten canlı yayınlandı. Ve NASA izleyemeyenler için o anları canlı yayınladı. Türkiye'de ise meteor yağmuru heyecanı vardı.
2: İlk defa göktaşı yağmuru görüyorum. Çok güzeldi. Bir sürü gördüm.
1: Çocuğunu, arkadaşını, eşini alan meteor yağmurunu görmek için dışarı çıktı.
3: İzlemesi çok eğlenceli. Birkaç tane gördüm.
1: Bu görüntülerse İstanbul semalarında kaydedildi. Meteor şöleninin keyfine doyum olmadı.
0: AK Parti yarın 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara Millet Bahçesi'nde görkemli bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 200 bin kişinin katılması beklenen programda partinin çeyrek asırlık yolculuğuna ilişkin dikkat çeken sürprizler olacak.
1: Bundan tam 25 yıl önceydi. Türk siyasetinde yeni bir sayfa açıldı. Tam çeyrek asır geçti. 7 genel, 4 yerel seçim. Büyük badireler atlatıldı. Türkiye yeni bir yüzyıla büyük güç olarak taşındı.
4: AK Parti çeyrek asrı geride bıraktı. 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara Millet Bahçesi'nde yarın milletle beraber kutlayacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı dünyaya damga vuracak açıklamalarını işte bu sahnede yapacak.
1: Yaklaşık 200 bin kişi yarın orada olacak.
5: İnşallah Edirne'den Hakkari'ye kadar, İzmir'den Van'a kadar, Mersin'den Samsun'a kadar partimiz için büyük bir fedakarlıkla çalışan teşkilatlarımızla birlikte yarın Cumhurbaşkanımız bir araya gelecek.
1: Hazırlıklar tamamlandı.
4: AK Parti 25. yaşını Ankara Millet Bahçesi'nde dev bir programla kutlayacak. AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanlığı tarafından yapılan hazırlıklar da sona gelindi. Program yarın 17.30'da başlayacak.
1: AK Parti'nin kuruluşundan bugüne uzanan hikaye özel bir filmle anlatılacak.
6: Bu tarihi bir miting organizasyonu, özel bir miting olacak.
1: Programa AK Parti'nin kurulduğu gün yani 14 Ağustos 2001'de doğan gençler de katılacak. Partinin 25 yıllık hafızasını taşıyan özel bir madalyon da hazırlandı. O madalyonlar ve 25 yılı anlatan almanaklar davetlilere hediye edilecek.
5: Bu meydanda bir araya gelerek önümüzdeki 10 yıllar boyunca AK Parti'mizin, davamızın, mücadelemizin Türkiye'nin geleceğine, mazlumlara umut olmaya devam edeceği siyasetimizin yol haritasını, ahitleşmesini gerçekleştireceğiz.
0: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından haberlerimize devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Hemen geri arıyorum.
9: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
9: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
8: Anlamadım.
9: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınızda oluyor.
12: Bu kadar mı?
11: Ya lütfen.
10: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
13: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
14: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
8: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
9: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
15: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
14: Şak diye.
8: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
9: Bu nasıl bir teknoloji ya?
14: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: E ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
16: Her talebinizi birbirine bir...

0: Hem destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla.
1: Turkcell'lerin yanında... Reklam güzel oldu.
2: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz seti hediye. Bellona, Bellona.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Çarşamba fırsatları başladı. Ömür kaşar peyniri 600 gram 265 lira yerine 249 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartdoor'un yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi

0: bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.
1: Geri sayım başladı. Dünya yeni bir çağa mı giriyor? Ağustos ayı olaylara mı gebe? Araştırmacı yazarlar Mustafa Kurnaz ve Ramazan Tolga Yol Yapan anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Oral-B Lux Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
3: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Haber devam ediyor. Artvin'de duydukları ses üzerine evden çıkan anne oğul çevreden ayı sesi gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Anne ve oğlun verdiği tepkilerse kameraya yansıdı.
5: Ses duyup şüpheyle dışarıya çıktılar. Çevredeki ayı sesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar. Korkuyla geri eve kaçtılar. Gece saatleriydi. Bir anne ve oğlu dışarıdan gelen sesler üzerine evden çıktı. Karanlığa doğru ilerlediler. Tam o anda çevreden bir ayı sesi geldi. Anne ve oğlu sesi duyar duymaz korkuyla eve kaçtı.
4: Türk izleyicisinin en güvenilir haber alma yöntemi televizyonlar. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 20 binden fazla kişiyle yaptığı araştırmaya göre izleyiciler haberde en güvenilir kaynak televizyon diyor. Bakalım detaylarına.
6: Her 10 kişiden 6.57'si doğru haberi televizyondan alabildiğine inanıyor.
5: 26 ilde 20 binin üzerinde katılımcıyla geniş kapsamlı bir araştırma yaptı RTÜK. Sonuçlar izleyicinin en güvenilir haber alma yönteminin televizyon olduğunu gösterdi.
6: Geleneksel medyanın izlenirlik oranını koruyabiliyor olması bizim açımızdan çok önemli.
5: Ankete katılanların %88.9'u doğru haber almak için televizyon izlemeyi tercih ettiğini söyledi.
6: Geleneksel yayıncılığı desteklemeye bu anlamda devam ediyoruz. Çünkü toplumumuz dünyayı, ülkesini haber alma ihtiyacını daha çok televizyondan karşıladığını anlıyoruz.
5: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ayrıca LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle 4 dijital platforma da üst sınırdan para cezası verdi.
4: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Basit bir şeyle başla. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyle. Adım Katniss Everdeen. Evim 12. mantıka. Açlık oyunlarındaydım. Kaçtım. Peter orada kaldı.
2: Bayan Everdeen. Burada duramazsınız.
1: Kabus gördüm, 5 dakika daha.
2: Uyumanız gerekiyor. Uyumanıza yardım edebiliriz.
1: 5 dakika daha. Hayır. Hayır. Lütfen 5 dakika dokunmayın bana. Hayır. Hayır. Bırakın beni.

0: Fenek.
1: Peter ve Juan için geri dönmek istedim. Ama kımıldayamadım. Annie de ellerinde. Onu kaçırdılar. Şu an başkentte. Keşke ölseydi. Keşke onlar da biz de ölseydik.

0: Bayan Everdeen. Albay Bugs, 13. mıntıkada güvenlik şefiyim. Taburcu edildiğinizi biliyorum. Başkan Cohen sizinle görüşmek istiyor.
1: Hiç haber var mı?
0: Sadece size eşlik etmeye geldim.

0: Bize 13'ten geriye bir şey kalmadı dediler.
1: Ordu toprak üstünü yerle bir etti. Ama biz askeriz, yerin altında yaşamayı öğrendik. Bunun için eğitildik. Savaş bizim için hiç bitmedi.
2: Devam edin, tamam, ilerleyin hadi. İlerleyin.

0: İşte geldi. Ateşler içindeki kızımız. Bayan Başkan, size alaycı kuşu takdim edeyim.
1: Seninle tanışmak ne büyük bir şeref. Cesur bir kadınsın. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. O oyunlardaki zulmü yaşamanın nasıl olduğunu tahmin edemem.
0: Katniss, başkan almak oyun.
1: Lütfen içtenlikle karşılandığını bil, olur mu? Umarım aramızda rahat edersin.
0: Burada tarih yazılıyor. Şu an bu masada.
1: Keşke iyileşmen için daha çok zaman olsaydı ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Otursana lütfen. Olanların farkında mısın acaba? Güç alanına ok fırlattığında tüm ülkeyi canlandırdın Katniss. 7 mıntıkada isyan, başkaldırı ve grevler oldu. Bu enerjiyi sürdürürsek mıntıkaları başkente karşı birleştirebiliriz bence. Ama yapamaz ve boşa harcarsak, bu fırsat için 75 yıl daha beklememiz gerekebilir. 13. mıntıkadaki herkes hazır.
2: Peki ya Pita, yaşıyor mu?
3: Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama başkentteki adamlarımla temas kurmam imkansız.
4: Başkent mıntıkalar arası iletişime her zaman engelledi. Ama sistemlerini iyi biliyorum. Sızmayı başardım. Artık tek gereken harika bir mesaj.
0: Katniss, şunu yapmamız gerekiyor. Onlara alaycı kuşun hayatta olduğunu ve bu savaşa katılmak istediğini göstermeliyiz, tamam mı? Çünkü her mıntıkanın tıpkı senin gibi başkente direnmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundalar. Bu yüzden bir dizi propaganda filmi çekeceğiz. Alaycı kuşla ilgili klipler de diyebiliriz işte. Bu isyan yangınını, alaycı kuşun başlattığı bu yangını destekleyeceğimizi yayacağız.
2: Onu orada bıraktınız. Pita'yı arenada ölüme terk ettiniz,
0: bak,
2: değil mi?
0: Çok fazla
2: asıl sayıda... yaşaması gereken Pita'ydı.
1: Bayan Everdeen. Bakın, bu devrim herkes için, tamam mı? Hepimiz için ve bir temsilciye ihtiyacımız var.
2: O zaman Pita'yı kurtarmalıydınız.
1: Belki de çocuğu kurtarmalıydın.
0: Ah. Hayır, hayır, beni dinleyin. Bunu ondan başkası yapamaz.
1: Tarif ettiğin kız bu değil ama.
0: Bunu üstüne vazife edinmeli. Gerçek düşmanına hatırlatmalıyız.
1: Düşmanını tanıyor, sorun bu değil.
0: Tabii unutmadıysa. Açıklamak ve göstermek ayrı. Başkentin 12'ye yaptıklarını gösterin.
1: Bunu asla kaldıramaz. Oyunlar onu mahvetmiş.
0: Fakat tek seçeneğimiz bu. İnsanlar her zaman istediğiniz gibi başlamaz Bayan Başkan. Bizim istediğimiz o öfke kaynaklı isyan aslında. Bunu yönlendirebiliriz. İnsanlara bir arenada birbirimizi öldürmekten başka bir şey yapmadığımızı göstermeliyiz. Bize bir ilham kaynağı lazım. Onu takip ederler. O devrimin yüzü artık. Bırakın görsün, evine gitsin.
1: Gönder onu.

0: Bunu yapacağına inanamıyorum. Hayır diyebilirsin.
1: Bunu kendim görmeliyim.
2: Bu taraftan mı?

0: 13 baştan sona temiz görünüyor. Yani güvendesin. Gelmemi istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Seni yukarıdan gözleyeceğiz.

Şaşırmadım. Hey! Gel hadi. Prim'i görmek istemez misin? Gel bakalım. Hı? Kalbimi kırıyorsun.

0: Eceria. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Asiler demeyeceğim. Bu anlamsız bir meydan okuma olur. Onları yasallaştırmayacağım.
1: O zaman onlara suçlular deriz. Hı-hı. Radikaller. Hı.
0: Yoksa en eski kuralımı çiğnemiş oluruz. Asla yaralı olduğunu gösterme. Yurttaşlar, bu akşam Penem'e bir bütün olarak sesleniyorum.
2: Karanlık günlerden beri Penem benzersiz bir barış çağını yaşamış oldu. Bu iş bölümü ve asayişe duyulan saygıya dayanan bir barış. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek asır oyunlarındaki birkaç radikalin birkaç şiddet olayını duydunuz. Bu yıkıcı yolu seçenler, bu yaptıklarınız nasıl sağ kaldığımızı yanlış anlamamıza dayanıyor. Hep birlikte. Bu bir anlaşma. Her mıntıka kalbe giden kan gibi başkenti destekler. Karşılığında da başkent düzeni ve güvenliği sağlar. Çalışmayı reddetmek, bütün bir sistemi tehlikeye sürükler. Başkent Penem'in atan kalbidir aslında. Hiçbir şey kalp olmadan yaşayamaz. Karşınızda diz çökmüş suçlular, provokasyon için semboller kullanıyor. Bu yüzden artık
0: bütün alaycı kuş sembolleri yasaklandı. Elinde bulundurmak hainlik sayılacak. Ölümle cezalandırılabilir. Adalet hızla uygulanacaktır.
2: Düzen hep sağlanacaktır. Tarihteki uyarıları görmezden gelenler... bedelini ödemeye hazır olmalılar.
3: Hey, bir baksana. Evet, şunları hallettin mi? Tamam, bekle, getiriyorum. Kaçıncı kattaymış? Aa, öyle mi? Tamam, sen de gel benimle. Biraz acele et, hadi.

0: Bir şey yok. Biz iyiyiz. Artık bir aradayız.
1: Buttercup.
2: Gizlice soktum. Babamın fotoğrafı. Mutfaktaki otlarından da getirdim.
0: Burada kurallar katı. Onu bulurlarsa ne yaparlar bilmiyorum.
1: Evet, bence de. Geçen gün olanlar biraz saçmaydı, öyle değil mi? Sizin grup ne yapacakmış, bir şey dediler mi?
3: Hayır, bir şeyler yemeye çalışmalısın.
1: Kuralların katı olduğunu zaten biliyorum.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Penem'deki herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Caesar Flickerman. Kim olursanız olun ve ne yapıyorsanız yapın, çalışıyorsanız işinizi bırakın, yemek yiyorsanız yemeği bırakın. Çünkü bu akşam buna tanık olmayı isteyeceksiniz. Çeyrek asır oyunlarında aslında ne olduğuna dair çok spekülasyon vardı. Bu konuya hepimiz için ışık tutacak çok özel bir konuğum var ve karşınızda... Bay Peter Mellark. Peter, pek çok kişi olanları bilmediklerini hissediyor.
5: Evet evet, tahmin edebiliyorum.
4: Şimdi bizi bilgilendir. O çok tartışılan son gecede aslında neler olduğunu bir de senin ağzından dinleyelim.
5: Öncelikle oyunlardayken sadece bir dileğiniz olduğunu anlamalısınız ve bedeli çok ağırdır.
0: Yaşıyorsun.
4: Bedeli hayatımız?
5: Bence hayatımızdan öte.
4: Nasıl yani? Daha öte mi?
5: Masum insanları öldürmek gibi.
4: Ha.
5: Bu benliğinize mal oluyor.
4: Evet.
5: O elinizdeki tek dileğe tutunuyorsunuz. O gece benim dileğim Katniss'i kurtarmaktı.
4: Anladım.
5: Aslında onun istediği gibi onunla kaçmadım.
4: Ama kaçmadın.
5: Hayır.
4: Neden? BT'nin planına mı kapıldın?
5: Hayır, müttefikleri oynamaya kapıldım. Sonra bizi ayırdılar. Onu işte o an kaybettim. Sonra yıldırım düştü ve arenanın etrafındaki güç alanı havaya uçtu.
4: Evet ama Peter, havaya uçuran Katniss değil miydi?
5: Hayır.
4: Görüntüleri gördün.
5: O sırada ne yaptığını bilmiyordu. Daha büyük bir plan olduğunu ikimiz de bilmiyorduk gerçekten.
4: Bilmiyordunuz?
5: Hayır.
4: Tamam Peter. Bunu şüpheli bulan pek çok kişi var. Bir isyan planının parçasıymış gibi görünüyor şu anda.
5: Joanna tarafından az kalsın öldürülmesi plan mıydı? Yıldırımın onu felç etmesi plan mıydı? Hayır, isyancılarla işbirliği yapmadık. Biz ne olduğunu bilmiyorduk.
4: Pekala. Sana inanıyorum Peter Mellark. Teşekkür ederim.
5: Evet.
4: Kargaşayla ilgili konuşmanı isteyecektim ama bu seni üzüyor gibi.
5: Hayır, hayır, konuşabilirim.
4: Emin
5: evet,
4: misin?
5: Evet, eminim.
4: Teşekkür ederim.
5: Evet. Bunu seyreden herkes durup iç savaşın ne anlama geldiğini bir düşünsün. Az kalsın yok oluyorduk. Şimdi ise sayımız daha da az. İstediğimiz gerçekten bu mu? Birbirimizi öldürmek
1: mi?
5: Öldürmek çözüm değil.
6: Bu da yapamazsınız.
5: Herkes derhal silah bırakmalı. Yoksa daha kötü olacak.
1: Onların tarafına geçmiş bunu nasıl yapar?
4: Ateşkes çağrısı mı yapıyor?
5: Evet.
1: Şaka yapıyor.
5: Öyle.
1: Bize ihanet etti. Nasıl bunu yapar?
5: Bu anlamsız şiddete son vermeliyiz.
1: Hayır. Hayır,
5: değişim böyle olmaz.
1: Biri şunu kapatsın.
5: Adalet böyle olmaz.
1: Seni pislik.

0: ateşkes yapılamaz. Hele Snow'un yaptıklarından sonra.
1: Bu akşam çok hasar verebilirdi. Çoğu mıntıkada insanlar katılmaya korkuyor, cesaret lazım.
0: Sence neden öyle dedi?
1: Bilmiyorum, belki zorlamışlardır. Pek de kötü görünmüyordu. Belki seni korumak için anlaşmıştır.
0: Hala oyunu oynuyor.

0: üzgünüm. Bir kabus gördüm.
1: Sorun değil, ben de görüyorum.
0: Peter. Benimle kalır mısın?
1: Olur. Olur.

0: Her zaman.
1: Hey. Uyku tutmadı mı?

0: neler olduğunu anlat. İyi sır saklarım. Annemden bile.
1: Kimse başkentten benim kadar nefret edemez. Yardım etmek istiyorum ama devamlı düşünüyorum. Savaşı kazansak bile Pita'ya ne olacak? Orada güvende değil ama burada da güvende değil.
0: Onlar için öneminin farkında değilsin. Bir şey istiyorsan sorman yeter. Neredeyse her şeyi isteyebilirsin. Kabul etmek zorundalar.
1: Seni daha sık uyandırmalıyım minik ördek.
0: Biraz uyu artık.
1: Sen de. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Alaycı kuşunuz olmaya karar verdim. Ama birkaç şartım var. Pita ve diğer haraçlar, Joanna Mason ve Annie Cresta ilk fırsatta kurtarılacaklar. Pita kurtarılacak olursa koşulsuz bir şekilde affedilecek ve hiçbir cezaya maruz kalmayacak. Ve diğer haraçlar da öyle. Hayır. Arena'da terk edilmeleri onların suçu değil. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
2: 13. mıntıkada bireyler talepte bulunamaz. Mahkeme kurulacak, adil yargılanacaklar. Teşekkür ederim.
1: Galiplere dokunulmazlık verilecek ve bunu bütün 13. mıntıkanın önünde beyan edeceksiniz. Bundan kendinizi ve hükümetinizi sorumlu tutacaksınız, yoksa başka bir alaycı kuş bulursunuz.
3: İşte bu. Bu o. İşte. Söylediğim kişi miymiş? Kostümünü giyiyor, arkada silah sesleri ve biraz da duman olacak. Ve alaycı kuşumuz. Bayan Başkan, insanlar korktuğu için kaybediyoruz. Ama bu riske değer, o bu riske değer. Af, mahkeme, demokrasi, bunlar yeni penemin yapı taşları olabilir ama işte... Savaş durumunda en asil prensipler bile biraz esnetilebilir sonuçta, değil mi?
2: Başka bir şartın var mı?
1: Kardeşimin kedisi kalacak.
4: Evet, gördüm. Ben de oradaydım. Aa, gerçekten tam bir kaostu. Ne demeye çalıştığını anlamadım. Böyle bir şey nasıl yapar ki?
5: Git buradan.
6: Yine mi ziyaret saati?
3: Bayan Trinket. Bu kapıyı görüyorsunuz. İçeriden de açılabiliyor. Bunlar standart yaşam alanlarıdır. Herkesinkiyle aynı. Tutsak değilsiniz. Halkınıza katılabilirsiniz.
6: Bu durumdayken asla. Çok teşekkür ederim.
3: Kıyafetten daha önemli sorunlarımız var. Katniss alaycı kuş olacak.
6: Zavallıcık.
3: Ateşler içindeki kızınız bitkin düşmüş. Bu ekipte yer almanızı istiyorum. Güvendiği birileri olmalı.
6: Haymitch ne yapıyor?
3: 1 kilometre ötedeki bir tesiste ayılıyor.
6: İsyancılara yardım etmek benim olayım diye ne yazık ki.
3: Bayan Trinket, burada ne olursa olsun başkentteki günleriniz bitti artık. Savaş esirini oynayacaksanız öyle olsun. Burada kalıp çürüyün. Alaycı kuşun yanına başka birini bulurum ben de.
6: Kimi?
3: Herkesin yeri doldurulabilir.
6: Alaycı kuş hariç. Bu zindanda hiç kimse Katniss hakkında bir şey bilmiyor. Sizce şu mağara adamlarından biri gerçekten benim yerimi alabilir mi? Hayır. Hayır.

0: Herkese merhaba. İşe ara verdiğiniz için teşekkür ederim. Gecikmelerin telafisi çoktan ayarlandı.
1: Burada İşinize çok az çocuk görüyorum. Önce,
0: lütfen üstlerinizle mutlaka
2: konuşun. Çoğu birkaç yıl önceki bir salgında ölmüş çünkü. Koyun da ailesini kaybetmiş. Kızına ve eşine.
0: Gelen konuklarımıza bir duyurum olacak. Katniss Everdeen, davamızın yüzü olarak tüm mıntıkaları başkente karşı birleştirmemize yardımı kabul etti. Karşılığında bazı tavizler vermeye söz verdim. Birincisi, başkentte tutsak olan galipleri oradan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pizza Miller.
3: Bu nasıl saçmalık, saçmalık böyle?
4: Bu tamamen saçmalık.
2: Nasıl böyle olabilir?
0: Joanna Mason.
5: Fennec, Annie için de anlaştım.
0: Ve Annie Cressa. Kurtarıldıkları zaman başkalarımıza karşı işledikleri suçlar için affedileceklerdir.
6: Bunu nasıl yaparsınız?
7: Güzel.
6: Hey, cevap verin.
7: Çok güzel, Katniss.
0: Eğer Katniss Everdeen görevini başaramazsa, anlaşma geçersizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinize geri dönebilirsiniz.
8: Bayan Başkan.
5: Effie Trinket.
0: 13'e hoş geldin.
8: Sayın Başkan, size çok özlü konuştuğunuzu söyleyebilir miyim?
0: Söylenecek başka bir şey var mıydı?
8: Açık konuşsam olur
0: başka
8: mu?
0: Başka bir şey yaptığın yok zaten.
8: Ben işin pazarlanmasından bahsediyorum. Devrimlerin sıkıntısı, alevinin çabuk sönmesi. İhtiyaçları olansa biraz tutuşma ve sıcaklık. Tabii biraz da oksijen.
5: Evet, oksijen.
8: Evet, doğru, oksijen. Söndürmenin en kesin yolu boğmaktır.
0: Ya da odadaki tüm havayı tüketmek. Affedersiniz.

0: Devrim neye lazım biliyor musun? O saça.
1: Efi? Ha! Ah. Ah. Sen! Burada ne işin var?
0: Siyasi mülteciyim.
1: Plutark seni kurtardı mı?
0: Evet, o buna kurtarmak diyor. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi ömür boyu tulumlara mahkum oldum ama... seni tekrar görmek gerçekten güzel. Nasıl bir yer burası? Kahveyi özledim. Bu kadar katı bir yer olabilir mi? Yani... en azından üst rütbelilerin biraz olsun... lüksü olmalı. Peruklarımı özledim. Neyse ki çıkarken bunların popüler olduğunu hatırladım. Eski her şey tekrardan yeni yapılabilir. Demokrasi gibi. Bu da şunu hatırlattı.
1: Sina. Öldü değil mi?
0: Evet canım. O alaycı kuş olmaya karar vermeden bunu göstermeyeceğine dair Plutark'a söz verdirdi. Riskleri biliyordu. Hepimiz biliyoruz. Bu devrime inanıyordu. Sana inanıyordu.
1: Çok güzeller.
0: Onlar da. Alaycı kuş kostümü onlarda. Burada pek fazla hazırlık ekibi yok ama seni tarihteki en güzel giyinen isyancı yapacağız tatlım.
2: Hadi bakalım. Işıkları açın.

0: Sinan'ın son rötuşu. Herkes ya seni öpmek, ya öldürmek, ya da sen olmak isteyecek.
1: Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
2: Tamam, dekoru getirin.
1: Biraz rüzgar. Hadi Katniss, dizinin üstünde başlayacaksın.
3: Tamam.
1: Doğrulurken de bayrağı havaya kaldırıp repliğini söyleyeceksin. Unutma, az önce kardeşlerinle birlikte başkentin eteklerinde fırtına gibi estin.
3: Tamam.
1: Hazır olunca başla.
0: Penem halkı, biz savaşıyoruz ve biz...
1: Repliğini biliyor musun?
0: Evet biliyorum, özür
1: tamam,
0: dilerim.
1: Tekrar.
0: Daha
1: hadi,
0: ısınıyor.
1: Tamam. Biraz enerjik ol, tamam mı? Başla.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
1: Az önce savaşıyordun. Kusura bakma, biraz sert çıkıştım, affedersin. Az önce savaşıyordun işte, yani anladın mı?
2: Tekrar deneyelim. Hazır olduğunda.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
4: Evet arkadaşlar, bir devrim böylece yok olur. Merhaba Katniss. Eski dostlar böyle mi karşılanır?
3: Seni ayıkken tanıyamamışımdır.
4: Sanırım hissettiğim kadar kötü görünüyor.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığına son vermeyi göze alıyoruz.
4: Bayan Başkan, bana biraz izin lütfen. Şimdi herkes Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir anı düşünsün. Saç stilini kıskandığınız zamanı, elbisesinin alev aldığı zamanı ya da yarım yamalak ok atması.

0: değil tabii ki. Pita'nın size sevdirdiği gibi değil. Evet, gerçekten bir şey hissettirdiği bir anı düşünmelisiniz şu anda.
1: Hasat günü kardeşinin yerine gönüllü olması.
0: Mükemmel bir örnek. Tamam. Evet. Önemli bir şey değildi umarım. Tamam. Kardeşi için gönüllü oldu. Güzel. Başka?
1: Küçük ruh için o şarkıyı söylemesi.
0: Evet. Kimi duygulandırmadı ki? Fazla makyajın olmayınca seni daha çok seviyorum.
1: Ben de sen ayık olduğunda.
2: Ruh'la işbirliği yapmayı seçmesi.
1: Evet.
0: Tamam. Peki bütün bunların ortak noktası ne?
3: Kimse ne yapacağını söylemedi.
4: Senaryosuz evet. Belki onu rahat bırakmalıyız.
5: Yüzünü de yıkayalım. Genç bir kız 35'inde görünüyor.
2: Yerin altında doğallık imkanları çok az oluyor tabii maalesef. Ne yapalım dersiniz onu çatışmaya mı atalım?
6: Eğitimsiz bir sivili etki bıraksın diye çatışmaya sokamam ben. Burası başkent değil.
0: Durun, ben de tam bunu öneriyorum. Onu sahaya koyun.
6: Hayır, onu koruyamayız.
0: Bu gerçekçi olmalı. İnsanlar buna tepki veriyor. Devrim için sembol istiyorsunuz. Bu iş yönlendirmeyle olmaz. Güvenin bana, biliyorum.
2: Daha tehlikesiz bir yer vardır belki.
4: 8. mıntıka. Geçen hafta bombardıman olmuş. Askeri hedef kalmamış.
6: Güvenliğini garantileyemeyiz.
1: Güvenliğimi asla garantileyemezsiniz. Gitmek istiyorum.
6: Ya ölürsen?
1: İyi çektiğinizden emin olun.
4: Size birkaç sürprizim var. Belki denemek istersin. Katniss'in ekibinde olacaksan uygun görülmelisin.

0: Ve bu da senin için. Bluetrack senin de çekimde silahın olmasını istedi ama sana bir moda aksesuarı yapamazdım.
1: Çok güzel.
0: Ve şuraya bak. Sıradan yakıcı, patlayıcı oklar. Hepsi renk kodlu. Ve Fink'e söyle, hazır olduğunda onun da mızrağı olacak. Belki bu keyfini yerine getirir. Kırmızıları burada ateşlemeyelim bence, olur mu?
2: Evet, hallettim. Bir daha kontrol sağlayacağız, bir saniye. Benimle gelir misin? Bunları kontrol ettim. Ettiğini söylemiştin, çalışmıyor bak.
3: Elinizde bunlar varken diğer mıntıkaları kaderine mi terk ettiniz?
4: O kadar basit değil. Zor kurtulduk. Karşı saldırı düzenleyecek durumda değildik. Başkenti bombalayabilirdik ama en az iki katı güçle vururlardı. Ya sonra? Zaten kazanacak kimse kalmazdı.
3: Tıpkı Pita'nın söyledikleri gibi ama ona hain dediniz.
2: Evet. Birkaç kişi lazım.
4: Bu taraftan asker.
2: Bunları kaldıracağız, evet.
5: Kamera için hazırsın. Yoldaşın yakışıklı olmamış mı?
4: Gidelim.
5: Sağlam dönün.
6: Hemen tanıştıralım Katniss. Bu insanlar davamıza destek olmak için geldi Cressida. Başkentteki geleceğin en parlak yönetmenlerinden biri.
7: Buraya gelene kadar. Merhaba.
1: Merhaba.
6: Hünerlerinizi görelim hadi. Dikkatli olun.
7: Bu da asistanım Mesala.
8: Sizinle tanışmak onurdur.
7: Şuradaki de kameramanım Caster.
9: Merhaba.
7: Ve Pollux.
4: Yerlerimize geçelim.
3: Başkentten mi geldiniz? Plutark mı çıkardı?
7: Sohbet etmesini bekleme. O bir Avox. Hükümet yıllar önce dilini kesti. Ve... Hayır, kastettiğin oysa kurtarma gibi bir şey olmadı. Hepimiz kendimiz kaçtık. Bu iş için. Senin için.

0: Yaşıyorsun. Emin değildik.
1: Komutan Paylor, 8. mantıka. Katniss henüz iyileşiyor ama yaralılarınızı görmek istedi.
0: Tamam. Onlardan çok var. Birkaç sokak öteye toplu mezar açtık. Ama henüz taşıyacak insan gücümüz yok. Hastane şu perdenin arkasında. Her umuda ihtiyaçları var. İrademizi yıkmaya çalıştılar.
2: Yaralıları burada toplamak endişe vermiyor mu?
0: Ölüme terk edilmekten iyidir.
2: Onu kastetmemiştim.
0: Evet, diğer seçeneğim o. Başka önerin varsa dinliyorum. İşte burası.
3: Aa, bilmiyorum, bugünlerde gerçekten çok zor. Ne yapacağız? Şunu versene, uzatabilir misin?
4: Beni burada çekme. Onlara yardım edemem.
5: Sadece seni görsünler. Tamam mı? İyisin. Merak etme.
6: Sorun yok, geçti.
5: Biraz daha.

0: Katniss Everdeen? Burada ne yapıyorsun?
1: Sizi görmeye geldim.
2: Bebek ne oldu?
1: Düşürdüm.
3: Savaşıyor musun Katniss? Savaşmaya mı geldin?
1: Evet. Savaşacağım.

0: yavaş yaklaş.
1: Efendim, o bombardıman sırasında bazı kameralar bozuldu ama doğruladık. Bu o.
2: Yakınlaş.
1: Uyduruk bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Hala orada mı bilmiyoruz. 11'in sınırından hava saldırısı başlatabiliriz efendim. Onu hedef alabiliriz.
2: Yaralıları öldürün.
0: Efendim.
2: Konuşmayı sen yazdın Eceria. Alaycı kuş sembolüyle herhangi bir ilgi yasaktır dedik. O hastanedeki herkes başkente ihanet etti. Katniss Everdeen'le arkadaş olmanın bedelini gösterin onlara.
3: Annen görünce seninle gurur duyacak. Mıntıkalarda yayınlanacak mı?
0: Gözlerine kazanacak.
4: Bir sorun var.
3: Nasıl bir sorun?
4: Bombardıman uçakları geliyor. Merdivenden aşağı inin.
0: Şurada sığınak var.

0: İyi misin? Koş!
1: Güneyde bir yere gidiyorum.
2: Hastaneye doğru. Daire çiziyorlar. Hadi.

0: Tanrım. Yardım edin. Onları dışarı çıkarın.
1: Katniss, şu an gördüklerini söyleyebilir misin? Katniss, ne söyleyeceksin?
0: İsyancılar hayatta olduğumu bilsin. 8. mıntıkadayım. Başkent bir hastaneyi bombaladı. İçeride silahsız adamlar, kadınlar, çocuklar vardı. Hiçbiri kurtulamayacak. Başkentin bir an için bile adil davranacağını sanıyorsanız şu anda kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Başkan Snow'a bir mesajım var. Bize işkence edebilirsiniz, bombalayabilirsiniz, mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz. Ama şunu görüyor musunuz? Her yeri alev sarıyor. Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.

0: Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Bize işkence edebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz.
1: Plutark boşuna güvenmemiş sana.
0: Ama şunu görüyor musunuz?
1: Teşekkürler.
0: Her yeri alev sarıyor.
1: Konuşmanın başı için benimle gel.
0: Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.
2: Alaycı Kuşa katılın. Kavgaya katılın.

Taviz vermeden ilerleme olmaz. Fedakarlık etmeden zafer kazanılmaz. Ama burada alaycı kuşla birlikte bizim zamanımızın geldiğini duyurmak istiyorum.

0: BT yayın gücümüzü tam anlamıyla 10 kat artırdı. Bu mesajımızı bu akşam tüm mıntıkalarda yayınlayacağız. Alaycı Kuş'un sözleri herkese isyana katılma ilhamını verecek. Birlikte hafife alınmayacak bir ittifak oluşturacağız.
1: İttifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak.
2: Cenazede savaş şarkısı dinlemeyi sevmiyor musun? Ne kadar kalabalık olursak Pita ve Eni'ye o kadar yaklaşırız.
3: Evet.

Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır. Bütün mesailer 2 saat artırılmıştır. Kotayı doldurmamak hoş görülmeyecektir. Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır.

0: Bizden korkmuyor bile.
1: Daha önce aldanılmadıkları için. Bu neredeyse haksızlık.

0: Komuta merkezine.
1: Tamam, ben şunları bırakayım.
2: Belki de en sevdiğimiz haraç oydu. Bence hepimizin en şaşırtıcı bulduğu şey bu kızın başkentte çok fazla seviliyor olması. Pita, sanırım bu senin için daha acı verici olmuştur.
3: Keşke bu gülü sana verebilseydim Katniss.
1: Şimdiden çok değişmiş. Ona ne yapıyorlar?
2: Bu kadar şiddete ilham veren bir kız için çok tatlı bir jest doğrusu bu. Onu affedebilmek için çok sevmiş olmalı.
1: Titriyor.
2: Ben yapmazdım. Tabii Pita belki de anlamını bile bilmediği şeyler söylemeye zorlandığını düşünmüyor olabilirsin.
3: Evet. Aynen öyle düşünüyorum.
1: Sesi bile çok farklı.
3: Bence onu isyancıları kışkırtmak için kullanıyorlar. Olanları ve neyin risk altında olduğunu bilmiyor bence.
2: İsyancıların bunu izleteceğinden bile şüpheliyim. Ama izletirlerse ona ne söylemek isterdin? Katniss Everdeen'e, eskiden tatlı olan Katniss Everdeen'e.
3: Önce kendini düşünmesini söylerdim.
2: Evet.
3: Aptallık etme Katniss. İsyanı istemediğini biliyorum. Oyunlarda yaptıklarının amacı asla bunları başlatmak değildi.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Hemen geri arıyorum.
7: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
7: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
6: Anlamadım.
7: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
9: Buna tıkladığınız oluyor.
10: Bu kadar mı?
11: Ya lütfen.
8: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
13: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
6: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
7: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
14: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
7: Ne diye diyor?
13: Şak diye.
6: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
7: Bu nasıl bir teknoloji ya?
13: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
15: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
6: Turkcell'lerin yanında
16: Türkcell'in çözüm gücü var.
6: Reklam güzel oldu.
9: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
6: Gerek var mı?
17: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
5: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
6: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
5: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
8: Sarı kola!
9: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Hadi başamalız.
11: Ooo. Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
12: O zaman herkesi benden şamolos.
13: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamızlı ol.
14: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
3: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
2: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
4: Çok, sevenimiz çok.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım et, sigortam et.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
4: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
5: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
6: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
7: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Abi motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. A101'de yazın yıldızları. 12-15 Ağustos tarihleri arasında Vera 5 litre ayçiçek yağı 429 lira, piliç bonfilenin kilosu 189 lira.
13: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
14: Sen seversin diye aldım.
13: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
15: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira. 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutlu.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: İsyancılar seni olmadığın birine, bizi mahvedebilecek bir şeye dönüştürdü. Eğer yaptıkları şeyler ya da senin nasıl kullandıkları konusunda söz hakkın varsa, lütfen çok geç olmadan bu savaşı durdurmalarını iste. Ve kendine şunu sor. Şu an yanındakilere güvenebilir misin? Ne istediklerini biliyor musun?
4: Cevap vermeliyiz.
5: Gerçek alaycı kuş hakkındaki açıklamaların için teşekkür ederim Pete Amberlark.
6: Onun neye benzediğini gördün mü?
4: Bir korkak görüyorum.
6: Onun neler yaşadığını bilmiyorsun
4: bile. Fark etmez ki ben onun söylediklerini asla söylemezdim. İşkence edip kafama silah dayasalar bile.
6: Kırbaçlandığında seni savunan Pita ile aynı kişi.
4: Hayır değil. Sadece kendini savunuyor. Coin'e yanıt vermeliyiz hadi.
6: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
4: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki anlamıyorum.
6: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyim.

Adalet Sarayı'nın önündeyken başlamak istiyorum, tamam mı? İşte ilk sahne.

0: Katniss, bize burada olanları anlat.
1: Hepimiz burada duruyorduk. Oku fırlattığında oyunları izliyorduk. Birden ekran karardı, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Barış muhafızları bizi evimize girmeye zorlamıştı. Bir saat boyunca bütün şehir sessiz kaldı. Saat 9'u geçerken kamyonları duyduk. Hepsi birden, bütün barış muhafızları. Bunun anlamını biliyordum. Madenden birkaç kişiyle birlikte insanları evlerinden çıkarıp sınıra götürmeye çalıştık ama çoğu ormandan korkuyordu. O yüzden yola yöneldiler. Oraya kaçmaya çalıştılar.
0: Gale'ı izle.
1: ...915 kişi sınıra gittik ve bombardıman uçaklarının yola döndüğünü gördük. Onlar kaçarken yangın bombası attılar.

0: 10.000 kişiden 915 kişi. İnsanları tutup beraberimde sürüklemeliydim. Bazı çocukları taşıyabilirdim.
1: Çok hayat kurtardın sen, Gail. Sen olmasan 12. mıntıkadan geriye iz bile kalmazdı.

0: Beni burada öpmüştün.
1: Hatırlayacağını sanmazdım.
0: Unutmak için ölü olmam gerekiyor. Gerçi ölsem de unutmayabilirim. Bunu yapacağını biliyordum.
1: Ben bile bilmiyordum.
0: Çünkü acı içindeyim. Bana ancak böyle ilgi gösteriyorsun. Endişelenme Katniss, geçecektir.

Hey. Evet, bir alaycı kuş.

0: İpten kolye olacaktı aslında. Ben umuttan kolye yaptım.
1: Vay canına, kelime ustasıymışsın.
0: İşim bu zaten. Savaşla birlikte tabii.
2: Tüm mıntıkalar izliyor mu?
3: Evet, başkent hariç. Bu sinyal koruma sistemini tasarladım ama şimdi kendim aşamıyorum. Sanırım işimi fazla iyi yaptım. O sırada sadece işin bilimini düşünürdüm. Aşacağız ama.

0: Hiçbir fikrim yok. Şunu yaptın mı? Baksana.
1: Evet. Gediz. Merkezden çağırdılar.
0: Hiçbirinin tadı yok. Gerçekten burada yemekten çok sıkıldım.
2: Bu akşam raydan çıkarılan trenler, kundaklanan ambarlar ve 5. mıntıkadaki hidroelektrik santraline saldırdılar.

0: saldırı haberleri geldi.
1: Sana ne yaptılar?
0: Kendinizi dizginlemeniz için yalvarıyorum.
2: Programlanmış yalanlarınıza ara veriyoruz ve aynı zamanda bunu...
3: İşte görüntümüz bu.
4: Başardık.
0: Katniss.
3: Filmimizi o da görüyor.
0: Katniss, orada mısın?
1: Peter.
0: Katniss.
5: Peter, lütfen devam et. Bize vahşi saldırıları anlatıyordu.
0: Evet. Baraja yapılan saldırı duyarsız ve insanlık dışı bir yıkımdı. Bunu bir düşün. Nasıl bitecek? Geriye ne kalacak? Kimse hayatta kalamaz. Kimse güvende değil. Başkentte de değil. Mıntıkalarda da değil. Geliyorlar kendisi. Herkesi öldürecekler. 13. mıntıkada sabah ölmüş olacak.
6: Bizi uyarıyor. Bu uyarıydı.
7: Aynen öyle.
1: Onu öldürülmeden çıkarmalıyız.
3: Havada bir şey var mı?
7: Radarda görünmüyor.
3: Köşk teyitiği bir şey duymuş olabilir.
7: Muhtemelen.
3: Hava saldırısı talim zamanı.
8: Kırmızı alarm verin. Lütfen sakin olun. Ve tahliye protokolüne başlayın.
1: Frim!
8: En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 6 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
7: Bayan Başkan, 3 başkent filosu hava sahamıza girdi efendim.
3: Ne kadar vaktimiz var?
7: Menzile birkaç saniye.
3: Filoyu kalkışa hazırlayın.
9: Anlaşıldı.
3: Kısa menzilli hava savunmayı açın.
8: Lütfen sakin olun. Ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merkez...
3: Uzun menzilli füzeleri hazır bulundurun.
8: 40. kata in. Dayanıklı kapılar 3 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun. Ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika içinde mühürlenecek. Kırmızı alarm verin. Lütfen sakin olun. Ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata inin.
1: Ali! Gel tatlım.
9: Ali sen tamam.
8: En yakın merdiveni.
1: Hadi.
8: Ve 40. kata in. Yardım merkezine git. Her birey için bir palet alın. Kişisel eşyalarınızı size ayrılan bölümde bırakın. Diğer vatandaşlara nazik davranın. Kırmızı alarm verin. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir. Dayanıklı kapılar 2 dakika
1: Anne!
8: Sonra mühürlenecek.
1: Prim nerede?
10: Seni bulmaya gitmişti. Merdivenlerde olmalı.
1: Merdivende kimse yok. Kediyi alacak.
8: Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir.
11: Hey dur, dur.
8: Dayanıklı
11: dur dedim.
8: Kapılar 1 dakika sonra mühürlenecek.
7: Kuzeybatı ucu vuruldu. 12 metre delindi.
9: Yaşam alanlarını ıskaladılar. 2. ve 3. koridorlarda küçük hasarlar.
3: Radyasyon var mı?
9: Bulunamadı.
7: Radarda 4. bir filo var efendim.
8: Kapılar 30 saniye sonra mühürlenecek.
1: Prim!
9: Kit!

0: sorular.
1: Hadi çabuk hadi.
2: Buraya gel.
0: Kırmızı
2: acele et.
0: Dayanıklı kapılar.
2: Hadi.
0: 10 saniye sonra.
2: Çabuk.
0: 7. 6. 5.
2: Kapıları tutun.
0: 4. 3.
2: Kapıları tutun.
0: Bir.
2: Kedi için mi gittin? Ne düşünüyordun?
3: Onu terk edemezdim. Kendimi affetmezdim.
4: Dayanıklı kapılar mühürlendi.
2: Biliyorum bebeğim. Gidelim.
1: Kuzeybatı bölümünde su katmanı hasarı. Bir nakliye koridoru düştü.
5: Kuzeybatıda başka bir şey yok. Sektör 3'teki karadan havaya füzemiz isabet aldı. Kendimizi açığa çıkardık. Oradan ateş ettiğimizi gördüler. Filoyu şimdi kaldırmayın.
1: Sektör 3'e taarruz düzeninde 12 bombardıman uçağı yaklaşıyor.
5: Yaklaşırken ateş etmeyin.
2: Oh. Ne vurdular?
5: Kayalık. Ama havalandırma şaftı tıkandı. Hedef filomuz değil.
6: Özel cephanemizde.
5: Elimizde nerede ne olduğunu bilmiyorlar. Herkes sığınakta, öyle değil mi?
6: Aynen öyle.
5: Kalan uçak savarları saklayın. Fırlatma rampaları ve havalandırmalarını da kapatın. Geçmesini bekleyeceğiz. Buna uygunuz.
7: Bizi resmen gömmeye çalışıyorlar.
5: Başkent eski bilgileri kullanıyor. Onlar için güncellemeyeceğim.
7: Sayın Başkan, haddim değil biliyorum ama...
5: Haklısın, konuğumuzsun ama burası seni aşar. Tasarruf için oksijeni %14'e düşürelim.
3: Anlaşıldı.
5: Derin bir nefes alın Bay Heavensby. Uzun bir gece olacak.

0: Bir şeyler anlat Prim. Herhangi bir şey.
1: Hastanede terfi aldım. Söylemeyi unuttum. Doktorluk eğitimi veriyorlar.
0: Vermemeleri aptallık olurdu.

0: Hey. Oturabilir miyim?
1: Evet.
0: Snow seni cezalandırmak için en iyi kullanıyor. Bizimle alay ediyor. Az önce o aptal kediyi izleyene kadar anlamamıştım.
1: İlk oyunlardan sonra aşkınızın rol olduğunu düşünmüştüm. Bu stratejiyi sürdürmenizi bekliyordum. Ama Pita'nın kalbi durup da ölümden döndüğünde seni yanlış anladığımı gördüm. Onu seviyorsun. Ne şekilde olduğunu belki sen de bilmiyorsun ama dikkat eden herkes bunu görebilir.
0: Sen nasıl katlanıyorsun?
1: Kendimi kabuslardan çıkarıyorum. Uyanınca da rahatsız oluyorum. Ama boyun eğmekten iyidir. Kendimi toplamak, dağılmaktan 10 kat daha fazla zaman alıyor.
2: Katniss. Katniss. Benimle gel.
3: En iyi saldırılarını atlattık, öyle değil mi?
0: Evet.
3: Annenle kardeşin iyi mi?
0: Evet, iyiler.
3: Bizim için bir şey yapman gerekiyor. Penhem'e başkentin saldırısından kayıpsız kurtulduğumuzu ve hala faal olduğumuzu söylemen gerekiyor.
0: Tamam.
3: Şunu bilmeni isterim. Pita'nın uyarısıyla tahliye için fazladan 8 dakikamız oldu. Bunu unutmayacağım.
0: Teşekkür ederim.

Katniss, 13 iyi durumda. Ben de öyleyim diyeceksin. Katniss. Katniss. Prova yapmak istemiyorsun, biliyorum.

0: Bunları ne diye atmışlar?
1: Benim için.
2: Hazır mısın Katniss? 8. mıntıkadaki gibi yapacağız. Şu gülleri anlat. Sunova, 13'ün ayakta olduğunu söyle.
1: Pita'yı öldürecek.
2: Bir daha alalım, bağırır mısın? Mikrofonun yok. 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Pita'yı öldürecek. Yapamam.
2: Katniss.
0: Yapabilirsin Katniss.
1: Bunu yapamam.
2: 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Sonu gelmeyecek. Sırf ben
3: Katniss,
1: alaycı kuşum diye.
3: Durdurabilir miyiz?
4: Sorun yok, tamam.
1: Hayır, beni uyardı. Bu konuda beni uyardı. Ben alaycı kuş olduğum için yapıyor. Beni Pita'yla cezalandırıyor. Hayır. Hayır, bunu yapamam.
2: Katniss.
1: Beni buna zorlamayın.
5: Bırak gitsin.

0: Bitti mi yani ha? Sonsuza kadar burada saklanacaksın.
1: Ben alaycı kuş olamam.
0: O zaman alaycı kuş olma. Katniss ol. Buradaki tek gerçek arkadaşım sensin Katniss. Sana herhangi bir ilaç verdiklerini hiç sanmıyorum.
1: İnanılmazsın.
0: Söylediklerimde ciddiyim ama. Buraya gelmemin sebebi Pita'yı kurtarmaya gittiler.
1: Ne?
0: 5. mıntıkada çöken baraj başkentin büyük kısmını elektriksiz bıraktı. Sinyal savunmaları göçtü. Bilgi sistemlerine girip her yeri alt üst ediyor şu anda ve bize bir fırsat doğdu. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım elektrik düzelene kadar.
1: Ya Başkan Coin?
0: Alkol yasağı yüzünden o kadını tamamen destekliyor olmam söz konusu bile olamaz. Anlarsın işte yani ama Plutark, Pita ve diğerlerinin haraç merkezinde olacağını söyledi. Coin elektriğin gitmesini fırsat olarak görüyor. Senin bizim silahımız olduğun gibi Pita'nın da başkentinki olduğunu biliyor. Yani sizi zıtlaştırmak yerine onu kurtaracak.
1: Yardım etmeliyim.
0: Dur. Sakin ol. Havalandırmadan atladığın gibi başkente mi gideceksin? Çoktan yola çıktılar. 6 asker gitti. Hepsi gönüllü ve bil bakalım ilk cesur gönüllü kim oldu?
1: Gale.
2: Tamam mı?
3: Evet.
2: Ortaya geç. Kayalara doğru. Kester, sola. Pollux, beni izle. Tam kameraya bak. Tamam mı? Fenik?
3: Evet.
2: Tamam. Acele etme. Önemli olan durmadan konuşmayı sürdürmen.
3: Ben Fenik Oder.
4: 65. açlık oyunlarının galibi. Size 13. mıntıkadan sağ salim sesleniyorum. Başkentin saldırısından kurtulduk. Ama size haberleri sunmaya gelmedim.
1: Fenik neden filme katıldı?
0: Daha fazlası da var.
5: Bunun yerine Beta sistemi ele geçirdi. İstediğim...
6: Jeneratörlere kaldıkları için erişebildikleri frekans aralığı daha sınırlı. Hepsini Fenik'le dolduruyorum.
7: Çok kişi görmeyecek ama görenler klip sanacak.
6: Bu yayının bütün sistemlerini bozduğunu bilmiyorlar. Erken savunma uyarılarını, dahili iletişim, her şeyi. Yayın devam ettiği sürece ekibimiz yakalanmadan girip çıkabilecek.
4: Gerçekler mi? Lüks içinde yaşam efsanesi değil, memleketinizin şeref yalanı da değil. Arenada hayatta kalabilirsiniz. Ama çıktığınız anda bir kölesiniz.

0: Alaycı kuş bir, alaycı kuş bir. Savunma sistemlerine bir dakika.
1: Karartma.
0: Faal olurlarsa alçaktan uç.
2: Başkan Snow beni satıyordu. En azından bedenimi. Sadece ben yoktum. Bir galip çekiciyse başkan onu ödül olarak veriyor ya da satın almalarına izin veriyor. Reddederseniz sevdiğiniz birini öldürüyor.
3: Alaycı kuş bir, savunma sistemlerine son 20 saniye. On saniye. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir.
1: Savunma sistemleri tepkisiz. Başkentin hava sahasındayız.
2: Sahiplerim vicdan rahatlatmak için para ya da mücevher veriyordu. Ama ben bundan çok daha değerli bir... ödeme yolu buldum. Sırlar.
4: Hazırlanın.

0: Gece görüşü.
1: İşte.
2: Merkez, araç merkezini görüyoruz. Son yaklaşmayı başlatıyoruz.
1: Maskeleri takın.
3: Başkentin şımartılmış elitlerinin tüm ahlaksızlık, hile ve zalimliklerini biliyorum. Ama en büyük sırlar sevgili başkanımız...

0: Emelin Usunov hakkında.
1: Kapıyı açın. Merkez, ben ekip liderim. Gaz atmaya hazırlanın. İçeri girince bildireceğiz.
0: İktidara geçtiğinde gençti. Sürdürecek kadar da zekiydi. Nasıl yaptı diyebilirsiniz. Tek kelime.

0: her isyanı daha başlamadan durdurdu.
1: Güvenli. Güvenli. İçerideyiz merkez. Hedef 1'e doğru gidiyoruz. Hücre P45 kat 62C. Gaz ver.
0: Birçok rakibi gizemli bir şekilde öldü. Tehdit sayılan müttefikleri bilir. Snow şüphe çekmemek için aynı bardaktan içiyor ama panzehir her zaman işe yaramıyor. O yüzden güzel kokulu güller takıyor. Ağzındaki hiç geçmeyen yaralardan gelen kan kokusunu bastırmak için.

0: Yale.
1: Ama gerçek kimliğinin kokusunu bastıramaz. Acımadan öldürüyor. Hileyle ve korkuyla yönetiyor.

0: tercih ettiği silah da tam da böyle bir adama göre. Zehir, bir yılan için mükemmel.
1: Burası neresi?
2: BT?
3: Onları kaybediyorum.
2: Elektrik geldi.
4: Efendim, başkentin savunma sistemi açılıyor. Devreye giriyor.
3: Başka bir kaynak olmalı. Yayınları filtreliyorlar. 60 saniyeye kesilecek.
4: Hava aracını geri çağıralım mı efendim?
2: Yayına beni verin. Snow izliyorsa beni görünce yayına izin verebilir. Yayına verin ki görsün.
5: Evet, evet.
2: Yayına verin.
6: Yapabilir miyiz? Girebilir miyiz?
3: Şimdilik hat açık, sadece seni görecek.
6: Hadi Katniss, başla.
2: Başkan Snow, Başkan Snow, ben Katniss. İzlediği kesin değil ki. Başkan Snow.
5: İzliyor da olabilir.
2: Başkan Snow, sizinle konuşmalıyım. Orada mısınız? Başkan Snow, ben Katniss. Duyuyor musunuz? Sizinle konuşmalıyım. Başkan Snow, ben Katniss. Başkan Snow. Orada mısınız? Duyuyor musunuz? Başkan Snow, ben...
7: Bayan Everdy, bu ne şeref? Herhalde güllere teşekkür etmek için aramış olmalısınız beni.
2: Bunu ben istemedim. Oyunlarda olmayı hiç istemedim.
3: Bugs, cevap
2: ver. Alaycı kuş olmayıydı. Kardeşimi korumak istedim. Ve Pita'yı hayatta tutmak.
3: Cevap ver, Bugs.
2: Lütfen, onu bırakın. Ben de alaycı kuş olmayayım, kaybolurum. Bir daha asla beni görmezsiniz.
7: Bayan Everdeen.
3: Bugs, cevap ver.
7: Tıpkı oyunlardan olduğu gibi bundan da kaçamazdınız aslında.
8: Merkez, durum raporu verin hemen.
9: Bugs, zamanımız az. Acele et.
10: Hadi gidelim.
2: Lütfen. Siz kazandınız. Beni yendiniz.

0: Pita'yı bırakın. Onun yerine beni alın.
1: Asil fedakarlık fırsatı çoktan geçti. Gerçekten üzgünüm.
0: Ne yapacağımı söyleyin. Sözümü hep tuttum, değil mi?
1: Savaş istemediğini söylemiştin. Ama olan da bu değildi. Barış'ın ne kadar kırılgan olduğunu söylemiştim. Yine de çocuk gibi onu kırmadan edemedin. Ne olduğunu biliyorum. Endişelerinin ötesini göremediğini biliyorum. Ama lütfen Bayan Everdeen. Artık dürüstlüğünüzden de emin değilim.
2: Merkez, ilk hedefe vardık. Pita'yı almaya hazırlanıyoruz. Kurtarınca bildireceğiz.
3: Alaycı Kuş bir, tahliyeye hazırlanın.
0: Sizi Pita'ya aşık olduğuma ikna etmemi istediniz. En azından bunu yapmadım mı?
1: Bayan Everdeen. Bizi en çok sevdiğimiz şeyler mahveder. Hep böyle olur. Sakın bu söylediğimi unutmayın. Sence arkadaşlarının haraç merkezinde olduğunu bilmiyor muyum? Yayını kesin.
0: Ne oldu?
4: Bax, cevap
0: ne
4: ver.
0: Ne oldu?
4: Bax, cevap ver.
0: Orada olduklarını biliyoruz.
4: Hadi,
0: bu tuzak.
5: Tamam, sakin ol.
0: Onlara ulaşıp
5: tamam.
0: Çıkmalarını söylemeliyiz hemen.
5: Tamam, tamam. Bak, cevap ver. İletişim kurulamaz.
0: Hayır, Hemiç. Sınav başından bak, beri alay
4: cevap
0: ediyordu.
4: Ver dedim.
0: Hayır, bak, Hemiç.
5: Tamam, sakin ol. Bunu bak, bilmiyoruz.
0: Bugün
5: bunu bilmiyoruz.
0: İkisini de bir kaybettim. İkisini sakin de bir kaybettim.
5: Hayır.
0: İkisini de mi Hemiç?
5: Şş, sakin
0: olmaz,
5: ol.
0: Olmaz, onları kaybettim. Şş. Olamaz.
5: Ketmiş.
0: Hiç haber yok. Çok üzgünüm. Dünyanın en kötü işkencesi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadan beklemek. Özellikle de bizim gibiler için. Ama hangi metanet, cesaret, delilik sana güç veriyorsa böyle zamanlarda onu bulacaksın. O sende var asker. Seni bunca zaman o hayatta tuttu. Şimdi de tutacak.

0: Döndüler.
1: Anlaşıldı. Hemen getiriyorum. Bir saniye bekler misin?
2: Size istemiyorum dedim.
3: Joanna.
2: Phoenix. Phoenix.
3: Annie. Güvendesin. Ben seni seviyorum.
2: Gail. İyi misin? Bir şey mi oldu?
4: Ben anlamıyorum. Bütün silahlar faal dağ mağaralarından geçip çıktık işte. Onlar izin verdi. O içeride. Muhafızlara kullandığımız gazdan bayıldı ama toparlıyor. Uyandığında orada olmalısın.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Vita! Vita! Bırak! Bırak onu! Hadi!
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
4: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
3: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
5: Daha omuzdan böyle gövdenle.
3: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
4: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
3: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
4: Pet otel var.
3: Daha bir sürü şey var ama yani.
4: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
3: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
6: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
4: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
3: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
3: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
7: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Parkhouse Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
2: Rams.
8: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: iyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın. Obseso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Oh Milo Puff. Sil ağzını bu.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere Getir.
4: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
5: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
4: Devrelerim şişti, Hoşbeş'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Deşarj olmaya.
6: Hoşbeş'i durdurabilirsen.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Minik baloncuklar, çay ve...

0: meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Boy boy boy boy boy boy Domino's'un
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
5: Domino's'un hoş geldin.
6: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
7: Ama ben objektif bir insanım.
6: Adama haksızlık yaptınız.
7: Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
6: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
7: İşte sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
6: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
7: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
6: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan

0: Şampo fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre 359 lira yerine 269 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksa.

0: budur.
1: Gelmiş geçmişin yedi.
0: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti.
2: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
4: Abi ne oluyor ya?
5: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
7: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
8: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: Anacığım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
1: Ya, reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: İyi akşamlar. Dün akşam başkentte gerçekleştirilen gizli bir kurtarma görevine yetki verdim. Size galiplerin özgür kaldığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün tarihi bir değişimin dönüm noktası olsun. Alaycı Kuş ve diğer galiplerle başkente çok net bir mesaj gönderdik. Bir daha asla adaletsizliğe katlanmayacağız. Bugün aile, dostlar ve sevdiklerimizle yeniden birleştiğimiz gündür. Bütün penem birlik olsun. Başkent eğlensin diye savaşmayalım. Bu mücadelede birlik olalım. Bugün yeni bir penem kurana kadar asla pes etmeyeceğimize ve vazgeçmeyeceğimize söz verdiğimiz önemli bir gün olsun. Liderler seçilecek, bize dayatılmayacak. Mıntıkalar emeklerinin karşılığını paylaşmakta serbest olacak ve kırıntılar için savaşmayacak artık.

Yeni penem ufukta göründü ama onu kendimize almalıyız. Oraya giden yolda Sarp Dağlar ve ikinci mıntıkanın derin vadileri var. Penemin en Sarp Dağlarının ortasında başkentin ana askeri tesisi yer almakta şu an. Bu kaleyi fethedebiliriz. Çünkü biz tek bir halkız ve tek orduyuz. Tek sesiz. Çünkü bugün bizim yeni başlangıcımız. Bugün galipleri özgürlüğe kavuşturduk. Yarınsa Penem.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

Dün bir rüya gördüm. Suyun üzerinden bana geliyordun. İmkansız olduğunu bilsem de bir sebeple buna inandım. Sonra kayboldun ve fırtına başladı. Şimşekler çakıyor, gök yarılıyordu. Kara bulutlar gelmişti. Tüm tekneler alabora oluyordu. Rüyamda ölüm geliyordu. Seni kaybettiğimden beri böyle bir rüya görmemiştim. Sonuçta bir rüya. Bir de böyle yerlerde tekneleri görmek normaldir. Pekala, işe geç kalacağım. Bu hafta sana yeni çiçekler getirmek için uğrayacağım.

0: Yemekler soğuyor. Bailey.
1: Pekala, aferin sana. Acıktın mı? Kahvaltı vakti mi gelmiş? Evet gelmiş, evet gelmiş. Ah tatlı köpek, al bakalım. Ah seni seviyorum.
0: Ney tatlım? Gel artık bir şeyler ye.
2: Köpek yine çoraplarımdan tekini kaybetmiş.
0: Ah çok özür diliyor. Değil mi Bailey?
2: Hey, bir baksana.
0: Ne olmuş ki?
2: Bilmiyorum, uyandığımdan beri böyle.
0: Kılcal damar patlamış. Bir şey olmaz.
2: Keşke daha ilk günümde patlamasaydı.
0: Bir şey olmaz. Bir şeyler ye, artık geç kalacaksın.
2: Hey, bugün boya ya da herhangi bir şey yapmayalım, tamam mı? Gergin olduğunu biliyorum ama döner dönmez işe girişeceğim.
0: Ben hafif şeyleri hallederim, en azından çocuk odasına bakayım.
2: O işi bana bırak, dinlenmen gerek.
0: Çok evham yapıyorsun, pekala. Biraz çalışırım, sonra da biraz çevreyi gezerim.
3: Şimdi ilk haftanda memur Brogan'la birlikte olacağız.
4: Şuraya imzalı.
3: Buradaki işlere alıştıktan sonra.

0: Kendi aracınla devriyelere başlarsın.
1: Tamamdır.
0: Semtimizi sevdin mi?
1: Al, daha 3 gündür buradayım ama insanlar iyi ve güzel bir yere benziyor.
0: Evet, öyledir. Burada çok güçlü bir dayanışma vardır. İnsanlar genelde kendi halindedir ama birinin yardıma ihtiyacı olduğunda ona öncelik verirler. Peki ya eşin? Nasıl, iyi mi?
1: Balina gibi hissettiğini söylüyor ve uyuyamıyor ama bunlar haricinde gayet iyi.
0: Erkek mi olacak, kız mı?
1: Erkek.
0: Aha, erkek mi? Harika.
2: Şu evrak burada dursun. Bir hemşireden nasıl çocuk yaparsın?
0: Terry.
2: Yeni eleman.
0: Memur Shelley.
1: Will.
3: Oh, gözüne ne oldu?
1: Damar patlamış.
3: Çok kötü be.
0: Tanrı aşkına.
3: Ama öyle.
0: Memur Brogan 16 yıldır burada. Sana işleri anlatacak. Uyum sağladığından emin olacak. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
3: O şey bulaşıcı mı?
1: Hayır.
2: Her neyse, hadi çıkalım.
0: Kolay gelsin çocuklar. Terry.
2: Ne var?
0: Ağzını topla.
3: Küfür mü etmişim?
2: Affedersin.
3: Yerli misin?
1: Kolombiya'danım. Akademiden mezun oldum ve eşimle beraber buraya 3 gün önce taşındık.
3: Buraya pek insan taşınmaz.
1: Bir farklılık arıyorduk. Henüz yeni aile kuruyoruz da. Sessizlik iyi.
3: Ne zamandır evlisiniz?
1: Daha 1,5 yıldır evliyiz. Peki ya sen?
3: Ben bekarım ama sevgilim var.
1: Öyle mi?
3: Açıkçası onu seviyorum ama işler karışık.
1: Umarım iyi olur.
3: Sağ ol. Kalp kalbe karşıdır derler, değil mi?
1: Evet.
3: Görmüşler.
1: Şunu atabilir miyiz?
3: Tabii, affedersin. İşte. Mızrak kullanır mısın?
1: Hayır, hiç denemedim.
3: 6 yıldır balığa para ödemiyorum. Yeni memurlara her zaman 3 tavsiye veririm. 1 numara, zorunda kalmadıkça kimseyi öldürmeyeceksin. Başın çok ağrır. 2 numara... Başkomiser Murphy'ye karşı saygılı ol. Çalışma biçimi ne kadar tuhaf gelirse gelsin.
1: Nasıl yani?
3: Her şey birkaç yıl önce başladı. Cadı kılıklı karısıyla çocuklarını kaybettiler. Çocuk evlatlıktı, genetik hastalığı vardı. Kadının bir günahı yok, o iyi biridir. İyi bir başkomiserdir. 3 numara. İşte uğraşabileceğin bir hobiye edin.
1: Hobi mi?
3: Evet öyle. Buralarda gerçekten hiçbir hareket yok adamım. Olsa olsa bar kavgaları veya tekne hırsızlığı falan. Bu sebeple iyi taraftan bakarsan bolca boş vaktin olacak. Ve bu yüzden benim gibi bir şeyler yapmanı tavsiye ederim. Hobi edinmen gerek.
1: Çince mi?
3: Mandarin. Irkçılık yapmayalım.
1: Ne demek yani?
3: Çince'yi akıcı konuşuyorum demek. En sevdiğin grup ne?
1: Grup mu?
3: Evet.
1: Şey,
3: çünkü şöyle ki, benim grubum var.
1: Öyle mi?
3: Evet. Man Wright adında. Şarkıları yazıyorum. Gitar çalıp şarkı söylüyorum bir de. İşte.
1: Allah.
3: Evet. Bayılacaksın. Dinle bak. Bası çalıyorum, davulu çalıyorum yani. Gerçek davul değil ama harika oluyor. Bilgisayarla yapılabilecek şeylerin sınırı yok oğlum. Evim resmen stüdyoya döndü. İşte dilini yiyelim. Kahve alalım, hadi gel. Ne haber Tili? Yeni eleman. Will.
1: Memnun oldum.
3: Birkaç yıl önce Tili'nin eşinin kafasına ağaç dalı düştü. Sonra deliye döndü ve marketteki insanları öldürdü. Çok kötüydü.
1: Üzgünüm.
0: Hayat böyle işte.
3: Teşekkür ederim Tili.
1: Tanıştığıma memnun oldum.
3: Gel. Midye sever misin? Bayılırım. Gerçi öylece avlamam. İllaki vururum. Lanet olasıca yaya geçidini kullan Bryce. Yoksa seni ezer geçerim. Şuradaki alın yeri. Kahve ve çörek alabilirsin. Allah tanışmalısın. Al.
4: Merhaba.
3: Nasılsın bakalım?
4: Kız meseleleriyle yapma uğraşıyorum. Ya. Hiç kız yok da.
3: Bu Will Shelley, yeni memur.
1: Memnun oldum.
4: Charlotte'daki bankayı soyan bir Shelley vardı. O sen değilsin değil mi?
1: Babamdı.
4: Babanı haberlerden hatırlıyorum. Bayağı bir şey kaldırmıştım.
1: Evet öyle oldu.
4: Beni yanlış anlamamışsındır umarım. Size ne vereyim?
3: İki kahve, iki de çörek. Ha, bir de çikolata.
4: Pekala.
3: Başka bir şey? Baban ne yaptı? Ne olmuş yani? Ha, istemiyorsan anlatmayabilirsin de, bir kere gündeme geldi yani. Sormasan garip olurdu. Ayrıca ne bileyim, gelip internetten de bakabilirim yani.
1: Alıştım artık. O zamanlar çocuktum. Moret'teki bir bankanın başındaydı. Paranın bir kısmına çökebileceği bir sistem bulmuş. Harika bir sistem değilmiş tabii. 15 yıl ceza aldı. Ailemizin elinden her şey bir bir alındı.
3: Hadi be. Baban banka soyuyordu ama sen gidip polis mi oldun?
1: Öyle de denebilir tabii.
3: Bayağı havalıymış ha.
5: Tamam. Sence düzgün oldu mu? Evet, bence de olmadı. Peki şimdi? Hey Bailey. Hayır, söz vermiştik. Bekleyeceğiz. Beklemek zorundayız.

0: Ne? Çalışıyorum, tamam mı? Bir söz verdik. Beklemek zorundayız. Pika mavisi ne kadar?
1: O şeyin fiyatı 55 dolar.
0: 55 dolar mı?
1: Ama içindeki reçine en üst kaliteden, tasarruflu yani. Yani kuru et yapan tek canlı insan değilmiş. Kızıl sincapların mantarları daha sonra saklayabilmek için kurumaya bıraktıkları keşfedilmiş.
0: Ya. İki tane alacağım.
1: Pika bu mavisi mi? Aa, tamam, halledeyim. Biliyor musun, kemirgenler genellikle...
0: Kimdi o?
1: Tanımaman gereken biri.
0: Kulağa uğursuzca geliyor.
1: Diyelim ki bir derdin var ve derdini çözmek istiyorsun. Bu uğursuz adam da senin problemini çözebiliyor.
0: Bir işçi gibi mi?
1: Bir iş çözücü gibi. Hemen gelirim.
2: İşinize yarayacak son iş çözücü. İrlandalı'yı arayın.
3: Burası senin evin mi?
4: Tam olarak değil.
3: O zaman ne yapacağız?
4: Evimi olayı hak ettim.
3: Hiçbir şey yapmadık ki.
4: Buraya gün içinde geliyorum bazen ya.
5: Hadi çabuk gel.
4: Tamam artık. Geliyorum tatlım.
3: Dalga mı geçiyorsun?
4: Yok, düşündüğün gibi değil.
3: Beni burada bırakıp içeride işi pişireceksin ha?
4: Ya Yugen öyle işi pişireceğim herhangi biri değil oğlum, sevgilim o. Sana söylemiştim ya hani. Ha bir de işlerin karmaşık olduğundan bahsetmiştim hani. Yani benim onunla işi pişiriyor olmam kocasının canını bayağı bir sıkabilir. Gizli kalmalı yani.
3: Evin önünde park halinde polis arabası var.
5: Daha ne kadar sürecek bu?
4: Yugen, suli, Yugen, o. Bak sana oryantasyon yaptım değil mi? E biraz rahatlayayım.
3: Sadece
4: ya.
3: Bedava kahve almayı gösterdin.
4: Bu tarz şeyleri kendin haftalar sonra öğrenirdin.
3: Hızlı ol.
4: Her zaman. Ha bu arada orta yaşlı Çinli bir iş adamı görürsen kornaya bas, olur mu? Sen bir şeyler söylemeye başlamadan önce gelmiş olurum.
3: Bir şeyler söylemeden önce mi?
4: Ciddiye alma.
6: Yuyin. İyi bir don hay. Çoşunda tayı. Hayal mey.
5: Yine ya. Geç kaldım.
4: Seni özledim hayatım. Kokunu özledim. İşte geldim.

0: 你好。
1: How's your day? 你今天好吗？
0: 你今天好吗？
2: Merhaba tatlım, iş arkadaşım Terry ile beraberim. Şimdi meşgulüz ve polis işi işte. Tamam, neyse. Sonra görüşürüz, olur mu sevgilim? Seni seviyorum.

0: Ekip 2, ekip 2. Ekip 2, Terry orada mısın?
1: Lanet olsun.
2: Aa evet, ben Memur Shelley.
0: Memur Shelley. 225 Sunnyside Bulvarı'ndaki Chetlow evinde bir 11-15 vakası var.
2: 11-15 mi?
0: Evet, 11-15.
2: Lanet olsun, tamam tamam. Teşekkürler Cheryl'a, yoldayım. Yoldayız, Memur Brogan da var. Terry! Terry! Terry! Affedersiniz. Terry... Terry, gelmen gerek. Terry! Terry, hadi adamım, gitmemiz gerek. Hırsızlık oluyormuş. Terry!
3: Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Burada ne aradığını biliyorum. Hemen geri gel.
2: Hayır bayım, ben değilim, tamam mı? Daha ilk iş günüm. İyi günler.

Polis, ellerini havaya kaldır ve dışarı çık. Hemen şimdi.

0: Şöyle hanımefendi, bu eve hırsız girdiğine dair haber aldım.
1: Ben öyle bir arama yapmadım. Evime gelip bana ateş etti.
0: Çok özür dilerim ama lütfen sakin kalın, tamam mı?
1: Canın cehennemi, ben sana gösteririm sakin kalmayı.
0: Hey dur, hey dur, hey dur.
1: İşim bitti. Bir gün daha bu meslekte kalamayacaksın.
0: Sen durun, zor kullandırma.
1: Senin liste gelip...
0: Lütfen yapmayın.
1: Geber seni pislik!

0: Hanımefendi. Hanımefendi.
1: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.
2: Güzel renkmiş.

0: Sağ ol Stu.
1: Oğlum sen beni niye bıraktın? Çinli iş adamı gelirse uyar demedim mi ben sana? Adam çılgına döndü. Kendimi zor kurtardı. Ne oldu?
2: Fena batırdım Terry.
1: Ne yaptın sen oğlum? Oh, lanet olsun! Nasıl? Neler oldu Will? Kadın bildiğin ölmüş ya! Sen geldiğinde ölmüş müydü? Onu sen mi öldürdün Will?
2: Kazara oldu.
1: Oğlum nasıl ya?
2: Hırsızlık olduğu söylendi. Sonra o bıçakla karşıma çıktı Terry ve sonrasında
1: dur,
2: da
1: dur ben... dur. Hırsızlık mı dedin? Ne hırsızlığı?
2: 11-15 vakası var dediler.
1: 11-15 hırsızlık değil ki. Arabada cinsel ilişki suçu var demek.
2: Ne?
1: Joey Ledbetter buraya sürekli kızları getiriyor diye kadın şikayet ediyor.
2: Nasıl yani?
1: Joey Ledbetter'ın annesinin arabasında kızlarla münasebeden girmesi konusu için ihbar aldın ve biri öldü.
2: Hayır,
1: biri de değil. Öldürdüğün kadın Virginia Chetwell.
2: Öldüğüne emin misin?
1: Daha ne kadar ölsün? Masa kadının kafasına girmiş oğlum.
2: Sence beni meslekten atarlar mı?
1: Evet Will. Bence seni meslekten atarlar. Wallace Chetwell buradaki en zengin adamdır. Buradaki tüm deniz mahsulleri adamdan geçiyor.
2: Olamaz. İşim bitti. İşim bitti.
1: Evet, dinle dostum. Ben çok üzgünüm. Ama bunu ihbar etmem gerek.
2: Aha, bugün ilk iş günümdü.
1: İyi bir başlangıç sayılmaz. Bir dakika. Lanet olsun, lanet olsun. Beni de yaktın seni pislik. Beni de yaktın
2: biliyorum,
1: sen be!
2: Benim hatam biliyorum,
1: evet,
2: özür dilerim.
1: Evet senin hatandı. Sen insanları evinde öldürürken benim de milletle haşla fişle yaptığımı öğrendiklerinde benim de başıma gelen kalmayacak. Emekliliğim yanacak adamım. Yuyan'la planlarımız
2: bak,
1: vardı.
2: Benim de çocuğum da olacak.
1: O zaman neden kadının kafasını patlattın Will? Sana verdiğim ilk tavsiye bu yöndeyken hem de zorunda kalmadıkça kimseyi öldürmeyecektin. Patlak gözünü gördüğüm anda ne mal olduğunu anlamalıydım.
2: Ne damar patlamış o kadar, seninle bir ilgisi yok. Lanet olsun.
1: Will?
2: Ya, olamaz. Paige'e nasıl söylerim? Onun da hayatını mahvettim.
1: Will! Gel ne? Şuna bak. Şuna bak.
2: Ne oluyor?
1: Tanrı aşkına. Çabuk buraya gel bak.
2: Dur. Bu paralar da nereden çıktı?
1: Bilmiyorum. Ama kim bu kadar parayı sepette tutar ki? Bir işler olmalı değil mi?
2: Sence bir tür suç mu var?
1: Bence önce sakinleşip etraflıca güzelce düşünelim. Bu bize farklı bir seçenek sunabilir.
2: Nasıl yani?
1: Bu işten yırtabiliriz.
2: Nasıl yani?
1: Cinayet süsü vereceğiz.
2: Bir kazaydı ama.
1: Biliyorum. Başkası yapmış gibi göstereceğiz. Tamam mı? Bak şimdi dinle. Önce her tarafı dağıtacağız. Tamam mı? İzimizi yok edip parayı alacağız. Olay mahalline gittik diyeceğiz ve günün geri kalanında çalışacağız. Akşama doğru adam eve geldiğinde kadını bu halde bulacak ve hırsızlık olduğunu düşünecek. Tıpkı seni sandığın gibi.
2: Bu yasalara aykırı.
1: Yasa mı? Yerde ölü bir kadın yatıyor oğlum. Bir sürü para var burada. Eğer bu planı uygulamazsak ikimiz de hapı yuttuk demektir. Vaktimiz azalıyor.
2: Hayır ben ne olduysa onu anlatacağım.
1: Meşru müdafaa mı? Hem de babanın durumu bilinirken mi?
2: Olamaz.
1: Ya, evet olamaz tabii.
2: Daha önce bunu yaptın mı?
1: Yani daha önce kimseyi öldürmedim ama şundan emin ol işe yarayacak. Herkes hırsızlık olduğundan emin olacak. Kimse de polisi düşünmeyecek.
2: Her yerde DNA'm var.
1: Evet, olay mahalline gittik. Kadın da bizi kahve içmeye davet etti diyeceğiz. Böyle şeyler burada hep olur. Bana bak, bunu bebeğin için yapmalısın. Sen hapisteyken mi büyümesini istersin?
2: Tamam.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Hırsızlık!

0: Burada bisiklet vardı.
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Tam buradaydı.
1: Emin misin?
0: Kesinlikle.
1: Kimindi peki?
0: Bilmiyorum.
1: Belki biri gelip almıştır. İçeriği de görmemiştir. Ne bileyim.
0: Belki de.
1: Hadi gidelim buradan. Saat 3:25 geçiyor. Bir sonraki arabayı yakalayacağım. Boom! Yakaladım. Cheryl, gümüş renk bir aracı kenara çekiyorum. Plakası da 6B2M2I8.
2: Ne oluyor Terry? Ne zamandan beri hız cezası yazıyorsun?
1: Üzgünüm Bobet, işimi yapıyorum.
2: Öyle mi canın cehenneme? Çocuklarıma bakmam gerek.
1: Hey, polise saygılı ol. Ben burada hayatım tehlikede çalışıyorum.
2: Bak ne diyeceğim. Annenin de canı cehenneme.
1: İşte bunu beklemiyordum Bobet. Kızların önünde ağzından çıkanlara dikkat etsen.
2: Annelik yapmayı senden mi öğreneceğim? Canın cehenneme Terry, canın cehenneme. Sen tam bir eziksin. Geçen gece seni kumarhanede gördüm. Hiçbir şey de kazanamadın değil mi? Çünkü eziksin.
1: Bu seni ilgilendirmez.
2: Hiçbir zaman hiçbir
1: bu
2: şey kazanamadın.
1: Bu seni hiç ilgilendirmez Mehmet. Hala şansın varken konuşmayı kes.
2: Bufalo,
1: bak
2: bufalo,
1: ne diyeceğim.
2: Bufalo,
1: o şey 10 yıl önce bufalo, oldu. O zamanlar iyi bile değildim.

0: Tüm birimlerin dikkatini. Çetloların konutunda 11-1 vakası bildirildi. Tekrar ediyorum. Çetloların konutunda 11-1 vakası bildirildi.
1: Anlaşıldı Sharon.
2: On bire bir. Yani cinayet.
3: Pekala, hazır mısın? Kamera hazır. Pekala, tamam.
4: Başla.
3: Hazır.
4: Sevgili seyirciler, aldığımız bir son dakika haberine
1: sakın işi mahvetme.
5: Tamam, sen de.
6: Ölüm saatini 3.25 olarak belirledik.
7: Ben tüm gün iş yerindeydim. Ona mesaj attım ama yanıtlamadı. İşi vardır ya da görmemiştir diye düşünmüştüm. Normal olabilen şeyler yani. İşten sonra eve geldim ve onu bu halde buldum.
6: Herhangi birinde anahtar var mıydı? Arkadaş, bahçıvan veya yardımcı?
7: Yardımcımız ve bahçıvanımız var. Ama bildiğim kadarıyla ikisi de bugün çalışmıyordu. Bir dakika. Masör olabilir. Her gün gelir.
6: Peki, saat kaçta?
7: Öğlen.
2: Peki, adı nedir?
7: Todd, Kit ya da öyle bir şey.
2: Onu bulacağız.
5: Biz de buradaydık.
2: Evet öyle.
6: Eşiniz yine Joey Ledbetter hakkında aramıştı. Memur Brogan ve Shelley de görevdeydi.
7: Onu gördüğünüzde nasıldı?
5: Keyfi yerindeydi.
2: Bize kahve bile ikram etmişti. Harika bir kadındı. Bu arada biz masörü görmedik.
6: Efendim, evden çalınan bir şey var mı?
7: Ev darmadağın olmuş ama hayır. Her şey yerinde.
5: Emin misiniz?
7: Mücevherleri yerindeydi, evet. Çalınan bir şey fark etmedim.
5: Bakın, bir şey çalınmış olmalı.
6: Bil, yeter.
7: Sana ne diyebilirim bilmiyorum ama her şey yerinde. Bu yüzden bu kadar üzgünüm zaten. O harika, güzel, kıymet veren bir kadın. Şimdi her şey bitti. Bunu yapan pisliği bulursanız, onun acı çektiğinden emin olmak için tüm gücümle savaşacağım. O adama acımak yok.
2: Ya da kadına.
7: Ne?
2: Affedersiniz.
6: Memur Spade, ifadenizin geri kalanını o alacak.
8: Bu taraftan gelin efendim, buyurun.
9: Olmuş, anladınız mı?
10: Geride kalsınlar.
9: Bilmiyorum, ben tanımıyorum.
10: Delilleri
9: yeri ölmüş galiba.
5: Onları sence o mu yaptı?
2: Ben iddiamı bu yönde kullanıyorum.
9: Şeyler olmaz.
10: Arkaya baktınız mı?
9: Tamamdır. İnanamıyorum.
10: Hadi toparlanıyoruz. Çok güzel, tamam. Anladım merkez. Merkez 45-40.
2: Belki paradan haberi yoktur.
5: $1 milyon mı?
2: O zaman neden sormadı? $1 milyon yoksa ararsın. Adam o kadar da zengin değil. Bu işte bir iş var. Belki de kadın adamı terk edecekti. Değil mi? Parayı hazırladı, adamı uyuttu. Sen de kadının beynini patlattın.
5: Olabilir ama bence adam yalan söylüyor.
2: Öyle mi? Sence masörün bu işte parmağı var mı? Bisiklet onun muydu?
5: Öğreneceğiz. Şifre ne?
2: (68941) Al sen yap. Bana güvenebilirsin. Ayrıca buraya kimse gelmez, merak etme.
5: Kimseye hiçbir şey söylemek yok. Soruşturma bitene kadar paraya dokunmayalım. Sonra paylaşırız.

0: Paige.
1: Hey. Ah, sonunda eve geldin. Haberleri gördüm de iyi misin? Ne oldu?
2: Şey... Boya kokuyorsun.
1: Aha, merdivene çıkmadım. Odanın zeminden taraftaki kısmını boyadım. Kalanı sen yaparsın. Gel, yemek için seni bekledim. Her şeyi anlatmanı istiyorum.
2: Hey, hey, hey. Bir şey anlatacağım.
1: Pekala.
2: Bugün bir şey yaşandı ve diyeceklerimi bitirinceye kadar senden sakin kalmanı rica ediyorum. Ben...
1: Will, bana her şeyi anlatabilirsin.
2: Virginia Chelto'yu teri öldürdü.
1: Ne? Ne?
2: Bak,
1: nasıl?
2: Dinle, tamam, bak sakin ol. Bir kaza oldu. Tamam mı? İhbar edilen eve geldik. Terinin silahı yanlışlıkla ateşlendi ve işler yolundan çıktı.
1: Sen iyi misin? İyi misin?
2: İyiyim,
1: emin
2: iyiyim.
1: Misin?
2: Evet, evet, evet. Bak, olay biraz karışık. Evde para bulduk. Bize bir şey olmayacaktı ama Terry...
3: Aynen öyle. Onunla konuştuğunda aynı şeyi bana söyledi.
4: Baylar.
5: Kendi aramızda iddiaya girdikçe.
4: Öyle mi?
5: Raci, işte. Chetlo olayında kocasına katildir. Ama ben herkesin konuştuğu o masör adam diyorum. Oh.
6: Hadi ama bildiğinden eminim. Kim yapmış?
4: Söyleyemem.
5: Söyleyemem mi?
4: İkisi de.
5: Söyleyemem.
4: Belki de paranızı daha iç açıcı şeyler için harcamayı düşünseniz iyi olur.
7: Senin elemanının nesi var?
4: Hangi elemandan söz ediyorsun Bobet?
7: Küçük pislik. Hızı 4 kilometre aştığım için bana ceza yazdı. 4 kilometre. Karakolda dondurma makinesi aldığınızda elektrik masrafını çıkarsın diye mi?
4: Terry bu tarz şeyler yapmaz.
7: O zaman cezayı kim yazdı?
4: Sen merak etme, bu işi ben hallederim.
7: Terry'e de ki canın cehenneme. Tamam mı?
4: Tamam.
7: Pekala.
1: Will, endişeliyim. Peki ya Terry? Sence şu ana kadar kime söylemiştir?
2: Kimseye, bir söz verdi.
1: Sen söyledin ama.
2: Sen benim eşimsin. Yani farklı.
1: Bana söylediğini ona söyleyecek misin?
2: Tabii ki de hayır.
1: Terry ile tanışacağım.
2: Neden?
1: Ona güvenip güvenemeyeceğimizi anlamak istiyorum. İnsanları senden daha iyi anlıyorum.
2: Tamam.

depo olarak kullandığım bir konteyner. Herif bekliyor bunu. Bundan 8 kilometre uzakta falan. Arayı oraya saklayabiliriz. Güvende olur. Evet, bu hırsızlık.

0: Dostum, alınma ama gözün kedi poposuna benziyor.
1: Pekala, gidelim.
0: Kimseye söyledin mi?
1: Hayır, tabii ki söylemedim. Peki ya sen?
0: Hayır adamım. Kalbimde biri olabilir ama sonuçta karım yok. Düşündüm de... ona bir şeyler söylemiş olabilirsin.
1: Hayır. Bak, Paige'in öğrenmesini istemem, tamam mı? Korkma. Bir şeyler bilirse o da tehlikeye girer. Biz parayı alana kadar bunu ona yapmayacağım.
0: İyi peki. Bugün birini öldürmemeye çalış.

0: Nasıl davranalım?
1: Parayla veya yaşananlarla ilgili herhangi bir şey biliyor mu? Öğrenmek için dikkatlice inceleyelim. Lanet olsun.
0: Ne oldu? Bu muydu?

0: Hazır mısın artık?
1: Evet, affedersiniz, susamıştım da. Şey, gözünüze ne oldu sizin?
2: Soruları biz sorarız.
1: Affedersiniz.
0: Bayan Chetlow'a hangi konuda destek oluyordunuz?
1: Şey, genellikle masaj konusunda.
0: Her gün masaj yaptırır mıydı?
1: Evet, hep çok gergin olurdu.
2: Niye? Bir şeyden mi endişeleniyordu?
1: Açıkçası genellikle yalnızlık çekiyordu. Bilirsiniz işte, işinin sürekli çalışması ve balık gibi kokması. Ayrıca fazla arkadaşı da yoktu. O koca evde tüm gün tek başına oturuyordu.
0: Başka hangi konuda ona destek oldunuz?
1: Ne?
0: Genellikle masaj konusunda demiştiniz. Başka bir şey yapıyor muydunuz?
2: Güzel.
1: Bilirsiniz işte, evdeki küçük işlerde destek oluyordum. Tablo asma olur, market alışverişi olur.
3: Onlara danstan da bahset.
2: Dans mı?
1: Evet, bazen onun için dans etmemi isterdi.
2: Bu nasıl bir dans?
1: Şey, bilirsiniz işte. İsterseniz size gösterebilirim.
2: Hı-hı.
1: Şöyle şeyler. Bazen de şöyle.
2: Peki neden böyle şeyler yapmanı istiyordu?
1: Sanırım hoşuna gidiyordu.
0: Peki şey, siz bunu yaparken o sırada o ne yapıyordu?
1: Aa, hiçbir şey. Şey yani, bazen de bilirsiniz ya.
2: Hayır, bilmeyiz. Neymiş? Yani Wallace Chetlow'un eşi Bayan Chetlow'un senin dans etmeni izlerken adını mı söylüyorsun?
3: Söyle bakalım, ben nasıl bir evlat yetiştirmişim. Kadınlar için dans eden bir oğlan. Özür dilerim Tanrı.
1: Bir sus artık anne. Evet, ben dans ederken...
0: Hiç onunla beraber oldunuz mu?
1: Hayır, öyle bir şey olmadı. Bakın, kendisi eşini aldatmamak konusunda oldukça katı biriydi.
3: Ağzıyla yaptığı şeyden söz
1: Sen
3: et.
1: Sen neden susmuyorsun anne? Yeter! Lanet olsun. Evet, arada bir başka şeyler oluyordu ama normal ilişki yaşamadık.
2: Görünüşe göre annenize anlatmadığınız hiçbir şey yok.
1: Evet, ona her şeyi anlatırım. Anlatmasam da duyar zaten.
3: Nankör.
0: Saat kaçta evden ayrılmıştınız?
1: Şey, 12:30 gibi çıkmıştım.
2: Bu normalden daha mı erken?
1: Hı-hı. Evet, başının ağrıdığını ve yalnız kalmak istediğini söyledi.
3: Bence asıl şimdi başı ağrıyordur.
0: Eve nasıl gittiniz? Ha? Eve nasıl gittiniz? Otobüs, araba, bisiklet...

0: Aa şey, annem beni aldı.
1: Onu bırakmıştım da. Lanet olasıca araba kullanamıyor.
2: Pekala. Bu kadarı yeterli.
0: Peki nasıldım?
3: Harikaydın. Tabii doğruları söylediysen.
0: Teşekkür ederim. Umarım bunu yapan pisliği yakalarsınız. Bir de yakaladığınızda size ücretsiz bir saat masaj yapacağım. Diğer şeyler yok. Korkmayın.
2: Adam bir şey gördüyse bile Bayan Chetto ile münasebete girmiş olması onu harika bir tanık olmaktan çıkarıyor.
3: Evet, o konuda haklısın. Gözün üstünde olsun. Aklını kullanırsa kaçar gider.
2: Adam akla hariç her yerini kullanıyor.
3: Paige seni bu akşam yemeğe davet etmek istiyor. Yeni iş arkadaşımı tanımak istiyor.
2: Ne güzel. Bedava yemek baldan tatlıdır.
1: Yarın akşam ilaçlarım geldiğinde parayı alıp kaçmamız gerek.
0: Tamam, sen nasıl istersen anne. İlaçlarını ben alırım. Civata keskisi almam gerekiyordu zaten.
4: Taze deniz ürünleri gibisi yoktur, değil mi? İşte tam da bu yüzden size garantili ve en taze mahsulleri sunuyoruz. Ton balığı, karides ya da midye. Chetto'nun deniz mahsullerinde her gün taze ürün vardır. 4 dükkanımızdan herhangi birine uğrayabilir, alışverişinizi yapabilirsiniz. Değerli izleyiciler, ben Wallace Chetto, garantili taze deniz ürünlerinin adamı.
5: Koca, mutlu olmayı istemek, istediğim hayatı özgürce yaşamak suç mudur?

0: açılalım mı, ne dersin? Evet, deniz bayağı iyi. Deniz, hava da çok güzel. Tamam, takımları topluyorum o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Harika, tamam. Evet. Getiriyorum hemen.
1: Geç kalma.
0: Al malzemeleri, seni neredeydi?
2: Bekliyorum. Jacob, Harika. Merhaba.
0: Tamam.
1: Daha yapacak çok işimiz var.
3: Ah.
2: Teşekkür ederim. Walter.
0: A takımlarım bende.
1: Kaldırmadınız mı onu?
3: Bay Chetlow. Merhaba. Sizi bugün beklemiyordum.
2: Tamam. Evde otursam daha kötü olacaktı.
3: Ah tabii evet. Ya. Kaybınız için çok üzgünüm. İsa der ki acı çekenler kutsalmışlardır ve rahata kavuşacaklardır.
2: Ne güzelmiş Debra. Teşekkür ederim.
0: Uzun süre yaptığı için her tarafı yosun olmuş. Şuraya bak. Zehirli boya kullanmamız gerekiyor. Tamam. Getiriyorum, merak etme. Ne kadar sabırsızsın.
2: Seni görmem gerekti.
3: Böyle yapmış olmaları çok kötü.
2: Evet. Bu kadar acımasız olacaklarını düşünmemiştim. Onu kanlar içinde gördüm. Ama Kolombiyalı profesyonel. Artık rahat olacağız. Borçlarımı ödeyeceğim. Ve seninle birlikte olacağım.
3: Sence bu yüzden cezalandırılmayacak mıyız? Gece hiç uyumadım.
2: Aşkımızı gizledik. Önce kendimizden, sonra başkalarından. Mutlu olmak istemek suç mu?
3: Hayır.
2: Özgürce hayatımızı yaşamak suç mu?
3: Artık öldüğüne göre daha az suçluluk hissedeceğiz.
2: Onu bırakmaya kalkışsaydım borç içinde ölmemi beklerdim.
3: Bu kadar canice öldürülmemeliydi. Bu yüzden yeni hayatıma gölge düşüyor gibi hissediyorum.
2: Gölge mi?
3: Beyni dışarıdaydı dediler.
2: Dedikodulara inanma. Başka yolu yoktu. Sorarlarsa yokum.
3: Bahçetlo'nun ofisi. Kolombiyalı.
2: Beni buradan aramamalısın.
4: Seni görmem gerek.
2: Bu kötü bir fikir.
4: Bu gece Wallis. Yalnız gel.
2: Beni görmek istiyor.
3: Seninle gelmemi ister misin?
2: Yalnız gel dedi.
3: Silahımı vereyim mi?
2: Neden? İş bitti.
3: O zaman neden seni görecekmiş? Temkinli davranmak her zaman iyidir.
2: Bir şey olmaz.
3: Tabii ki de olmaz. Güçlü meleğim.
5: Kolombiyalı. Tüm günüm zaten doluydu.

0: Biliyor musun? Evdeki en tehlikeli oda ilginç şekilde mutfak değildir.
1: Banyo mudur?
0: Evet, banyodur. Çok doğru. Burada neler oldu böyle tatlım? Hı? Lanet olsun. Bu çok üzücü. Güzel bir eviniz vardı.

0: Merhaba. Neler oluyor? İletişime geçmeyecektik.
1: Evet, doğru. Para nerede Wallace?
0: Para bende değil.
1: Para bende de değil. Ve bende olması gerekiyordu.
0: Sen beni yolmaya falan mı çalışıyorsun?
1: Sadece hakkımı istiyorum.
0: Ben parayı bırakacağım yere koymuştum. Görünüşe göre sen de işi bitirip parayı aldın. Tam anlaştığımız tutar. Daha fazlasını vermeyeceğim.
1: Daha işi bitirmedim.
0: Tabii ki bitirdin. Cuma günü cenaze var.
1: İşi bitirmiş gibi mi duruyorum? İşten kazandığım parayla memnun ve mutlu mu görünüyorum? Yok. Ben gittiğimde iş zaten bitmişti. Bana bir bez ver.
0: Yani eşimi sen öldürmedin mi?
1: Evet, ben öldürmedim. Eşini ben öldürmedim. Dokunmadım bile.
0: Ama anlamıyorum.
1: Bunu zaten söylemiştin. Bana İngiliz anahtarını ver. Açık ve net bir şekilde anlatacağım. Anlaştığımız üzere eşini öldürmek için evinize gittim. Ama eşiniz zaten ölü bir şekilde yatıyordu. Ve para da yok olmuştu.
0: O zaman kim öldürdü?
1: Başkasına mı gittin Wallace? O İrlandalı'ya gittiysen eğer... Bu durum beni çok üzer de buradan güneye kadar benim bölgem İrlandalı'nın değil.
0: Hayır, bunu neden yapayım?
1: Daha ucuzdur ama riskli iş yapar.
0: Yani başkası mı öldürmüş diyorsun?
1: Evet, öyle.
0: Bu çok kötü ama.
1: Ne oldu, üzüldün mü?
0: En azından bu konuda benim dediğim olacaktı.
1: Yardıma ihtiyacım var, gel. Elini şuraya koy, şuraya. Bastır, evet. Paramı istiyorum Wallace.
0: Ama hiçbir şey yapmamışsın, bu saçmalık.
1: Tüm günümü sana ayırmıştım. Dişçini randevudan bir saat önce arayıp... ...dişinin sihirli bir şekilde düzeldiğini söylersen para ödemez misin?
0: Sen dişçi değilsin, ne alaka şimdi?
1: Kesinlikle, çünkü dişçi sana zarar veremez.
0: Para bende değil.
1: O zaman bulsan iyi olur. İki günün var.
0: Çarşamba mı oluyor, perşembe mi?
1: Çarşamba.
0: Bugün pazartesi, iki gün sonra perşembe oluyor.
1: Hayır, salı, çarşamba, iki gün.
0: Salı birinci gün. Çarşamba da ikinci. Perşembe günü parayı getirsem iki gün oluyor.
1: Hayır, üç gün oluyor. Senin 48 saatin var. Bu kadar.

0: ya. Bir şey bildiğini belli etme, olur mu?
1: Tamam. Sadece güvenilir mi görmek istiyorum.
0: Bir de çok şey içirme. Yarın bütün gün onunla olacağım.
1: Neden bu kadar endişelisin sen bakayım?
0: Ben sadece... Çünkü... güven dediğin şey karşılıklı olur, o yüzden.
1: Biliyorum. Endişe edecek bir şey yok.
0: Umarım öyledir. Merhaba dostum.
2: Ne haber? İçki getirdim.
0: Oh, harika.
2: Mekan burası mı?
0: Evet.
2: Ne kadar ödüyorsun?
0: Ortalama işte, bilirsin.
2: 250 falan mı?
0: Evet.
2: Vay be, fena olmuş da. Keşke bana sorsaydın ya. Bu tatlılıkta neyin nesi? Köpeğin olduğunu bilmiyordum.
0: Adı Bey.
2: Gel bakalım tatlım. Oo.
1: Bil köpeği sahiplenmiyor çünkü sürekli çoraplarını yiyor.
2: Siz de eşi olmalısınız.
1: Merhaba, hoş geldin Terry.
2: Memnun oldum.
1: Ben de. Daha yeni başladı ama sürekli senden bahsediyor.
2: Çok garip, senden hiç bahsetmiyor da. Şaka yapıyorum ya, şaka. Sürekli senden bahsedip duruyor.
1: Güzelmiş.
2: Seni seviyor var ya. Hem de çok, bunu anlıyorum. Çünkü aynı sevgiyi ben de başkası için besliyorum.
1: Çok güzel. Ayrıca içki de getirmişsin.
2: Evet hanımefendi, getir.
1: Gel içeri hadi.
2: Harika kokuyor ya.
1: Umarım köfte makarna seviyorsundur.
2: Hem de nasıl. Davet için sağ ol.
1: Rica ederim.
2: Boya ve boya yapılması lazım ama. Harikaymış ya. Cidden bayıldım ha.
1: Beğenmene sevindim. Aslında düz bir yemek.
0: Ağırdan al, yarın işe gideceğiz.
2: Aman baba.
1: Terry. Hmm. Neden polis olmak istedin?
2: Gençliğimde, yani küçükken arkadaşlarım arasında pek popüler biri değildim. Benimle dalga geçip kötü davranırlardı. Öyle şeyler işte. Bir de sivilce problemim vardı. Kötüydü bayağı.
1: Üzüldüm. Çocuklar çok acımasız olabilir.
2: Evet. Bir çocuk vardı. Matt Reed diye. Bana berbat davranırdı. Dertlerim yetmezmiş gibi bir de bu çocukla uğraşıyordum. Kötüydü. Ama bir gün yine dibe çökmüşken güçlü olacağıma dair kendime söz verdim. Kendimi farklı bir insana dönüştürecektim. Artık benimle kimse alay edemeyecekti. Ve polis olmak bu yüzden iyi bir seçenek gibi geldi. Tabii bir de ilan vardı.
1: Büyük babamın kardeşi de polisti bu arada.
2: Yapma ya.
1: Evet, 60'larda Chicago'daydı. Eskiden bana insanlardan nasıl rüşvet aldığına dair hikayeler anlatırdı. Eskiden herkes yaparmış. Hatta para üstünü verebilmek için yanında bozukluk bile taşırmış.
2: Ne zamanlarmış ama.
1: Evet, eski zamanlar. Ama bu işte hep böyle şeyler oluyordur. Ücretsiz bir şeyler alıyorsundur. Anlarsın ya, cepleme gibi.
2: Tek bir şey aklıma geldi.
1: Öyle mi?
2: Evet. Meslekte ikinci yılımdı. Alın dükkanından kahve alıyordum, sen biliyorsun. Bil bakalım kim geldi. Matt Reed. Annesini ziyaret etmeye falan gelmişti sanırım. Berbat bir kadındı bu arada. Beni görmedi. Gördüyse de beni tanımadı. Ama benim için durum farklıydı. Ergenliğimdeki tüm duygularım yeniden canlandı. 14 yaşıma geri dönmüştüm resmen. Sonra arabasına bindi, ben de bindim. Kendimi bir anda onu takip ederken buldum. Sonuçta polis olmamın sebeplerinden biri bu adamdı yani. Boru değil, neyse. Sonra arabasını durdurdum. Hiçbir suçu yoktu, öylesine durdurdum. Sonra yanına gittim ve bu adam gram değişmemiş diye düşündüm. Hala pislik, eskiden de pislikti, sonsuza kadar da pislik kalacak. Sonuçta bu adam böyle biri. Neyse, sonra adamı arabadan çıkardım, onu biraz hırpaladım. Ve bilirsin işte, yani sonra daha çok falan kanlar akmaya başladı. Ama ben devam ettim yani. Sonra copla devam ettim. Bayağı bir giriştim yani. Ve işim bittiğinde kim olduğumu çok iyi anlamıştı. Artık herkes bana bulaşmaz gerektiğinin farkındaydı. (Gülüyor) Lütfen biraz daha içki alabilir miyim? Aa, ne geceydi ama.
0: Pekala.
2: Gel bakalım. Yakın dur biraz ya, yakın dur. Makarna için ya, teşekkür ederim. Oh. Kendine çok iyi bak. Evet. Ve sen de bebek. Hoşçakalın.
0: Eve gidebilecek misin?
2: Bir şey olmaz.
1: Güle güle.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
6: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
5: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
7: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
6: Aa!
5: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
6: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
5: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
6: Pet otel var.
5: Daha bir sürü şey var ama yani.
6: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
5: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
8: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
6: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
5: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
6: Çok isteriz.
5: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
9: Rams. Obsessor. Yeah.
3: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
11: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
12: Abi, motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
14: Hesap
13: kurdum. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
16: Sadece durulan.
17: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
18: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
19: Bravo valla.
20: Sen de sadece durula.
21: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
22: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
23: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Ayça ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Çarşamba fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre 359 lira yerine 269 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Ton Bank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
4: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
5: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
4: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
5: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
4: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
5: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
4: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde oldu.

0: Bu da belirtiliyor.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Budur. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
9: Fuse Tea. Yeni Fuse Tea şeftali. İlk yudumda budur diye.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Beyli, mama vakti.
12: Ne düşünüyorsun?
11: Bence adamda bir tuhaflık var.
12: Nasıl yani?
11: Bence çok uç biri.
12: Adamın doğası bu.
11: Beyli nerede?
13: Arkadaşlar çok üzgünüm. Nasıl oldu anlamadım. Dışarıya ne ara çıktı? Ben

0: Kişisel sorunlarımızı halktan çıkarmıyoruz.
1: Kesinlikle haklısınız komiserim, affedersiniz.
0: Çıkabilirsiniz.
2: Şey, açık mı kalsın kapalı mı?
0: Tatlım, sen geldiğinde açık
2: evet.
0: mıydı?
2: Evet.

0: Barçetto genellikle ayda bir veya iki kez o da kiralardı. Hep nakit öderdi.
1: Kendi için mi?
0: Yalnız gelip giderdi, evet. Hı. Ama yalnız gelip giden genç bir kadın daha vardı.
2: Peki bu genç kadın sanırım Bayan Chetlo değildi.
0: Hayır efendim, sanırım sekreteriydi. Müşterilerimle bu tür gizli durumlarda sık sık bir araya geliyorum. Çünkü benim çok sıkı bir gizlilik politikasıyla çalıştığımı biliyorlar. Başka sorunuz var mı? Sizi dinliyorum.
1: Yok. Teşekkürler.
0: Her zaman efendim.
2: Bu bilgi acayip iyiydi. Kahveyle kutlama yapalım.

0: Seni seviyorum. Yarın görüşürüz. Buyurun Murphy.
1: Merhaba komiserim. Ben laboratuvardan Rodney. Chetlo'lardan herhangi birinin izine rastlamadık. Ama memur Brogan ve Sherry'nin DNA'ları olay yerinde her yerde bulunuyordu.
0: Evet, olay mahalline gitmişlerdi.
1: Ama komiserim, orada epey bir vakit geçirmişler gibi görünüyorlar. Haberiniz olsun diye aradım.
0: Teşekkür ederim.
2: Ne aptal bir herif bu.

0: Dostum, bir tuhaflık var. Til Bobet'e ceza yazdım diye kahveden artık para alacağını söylüyor. Bu yüzden bir sürü yol yapıp bedava kahve için buraya gelmek zorunda kalıyorum ya.
1: Ah dostum.
0: Sana hiç iyilik yapmamışım gibi davranma. Tamam mı? Çünkü gizli işler çevirmek bana pahalıya mal oluyor.
1: Senin fikrinde.
0: Ama
1: parayı da bölüşüyoruz.
0: Evet. Neyse boşver gidelim. Cinayeti bir an önce karides kılıklı adama yıkmamız gerek.
1: Şey, otel müdürü Wallace ve Deborah'ın son 3 aydır otele beraber geldiklerini söyledi.
0: İhtiyacımız olan her şeyi bulduk. Wallace sekreteriyle yatıyormuş, karısı çılgına dönmüş ve olanlar olmuş. Takalım kelepçeyi gitsin.
2: Evet doğru, bir ihanet var ama bu cinayet anlamına gelmez.
1: Yani sanki şu an arama izni için yeterli delil var gibi görünüyor. Yani sonuçta bilgiler açık ve net ve görgü tanıkları var.
0: Tabii canım, tam bir tutku suçu bu.
2: Evet iyi iş çıkardınız ama adam suçlu değil.
0: Nasıl yani?
2: Limandaki güvenlik görüntülerine göre adam hep oradaymış. Yani eve gidip karısını öldürüp geri gelecek kadar bir zamanı bulmuş olamaz. Wallace Chetlow katil değil. Chetlow'ların evine gittiğinizde orada ne kadar süreliğine kalmıştınız?
1: 40-45 dakika civarı. Evet, çünkü Bayan Chetlow bebeğimizin olacağını öğrendiğinde konuşmaktan kendini alamadı ve bir türlü kalkamadık.
2: Aa, pekala çocuklar. Çıkabilirsiniz. Ve Will, artık bir doktora gitsen iyi olur.
1: Evet. Randevu alacağım.
2: Hemen şimdi. Gözün kedi poposuna benziyor.
0: Sen git. Ben sensiz idare ederim.
2: Tatlım.
3: Hamile eş. İyi olmadığını anlamak aksine inanmaktan daha iyidir.

0: Affedersin. Lanet olsun.
1: Benim ben.
2: Bu halde ya, surata bak. Dalga geçiyorum, alınma. Seni gördüğüme sevindim. Bir şey söyleyecektim. Köpeğiniz konusunda gerçekten çok ama çok üzgünüm. Yani nasıl olduğunu anlamadım.
0: Bir fikrim var.
2: Öyle mi? Kapıyı falan kapatmayı unutmuşsundur. Hamillikte bayağı kafa karışabiliyormuş.
0: Hayır, kapı kapalıydı.
2: Tuhaf. Neyse, ben daha fazla tutmayayım. Yoksa yolu kapattığın için seni tutuklarım. Pekala, dikkat et. Ha, dinle Paige. Haberin olsun. Buralarda kendine dikkat et. Sonuçta artık iki canlısın, değil mi? Mucize bu ya.

0: Ücretsiz kahve. Sadece müşteriler için.
1: Hey, hoş geldin. Boya iyi miydi?
2: İyiydi, teşekkür ederim.
1: Aradığın bir şey mi var?
2: Öyle bakıyorum.
0: İhtiyacınız olan son iş bitirici, İrlandalı'yı arayın.

0: Merhaba.
1: Umarım buraları beğenmişsinizdir.
0: Her şey gayet güzel.
1: Evet, çünkü izole bir yer.
0: Alıştık artık, evet. Peki siz buralı mısınız?
1: Doğma büyüme, evet.
0: Aa, vay canına.
1: Will dedi ki oğlunuz olacakmış. Aa,
0: evet öyle. Evet. Açıkçası 4 hafta daha nasıl bekleyeceğim bilemiyorum. Resmen balinaya döndüm.
1: Sen balinaysan ben gezegenim.
0: Hayır. Çocuğunuz var mı?
1: Bir oğlum vardı ancak maalesef vefat etti.
0: Aa, çok üzüldüm.
1: Önemli değil, çok oldu.
0: Hayal edemiyorum.
1: Hiç kimse hayal edemez. O günlere geri dönebilmek için her şeyi yapardım.
0: Ben adam bile öldürürdüm.
2: Tek misiniz?
0: Hayır, bir arkadaşımla olacağım. Hayır kalsın, gelmiş işte. Affedersiniz. Acaba siz...
3: İrlandalı benim. Lütfen oturun. Haberleri okuyorum da... bu dünyada birbirimize çok kötü davranıyoruz.
0: Siz katil... değil misiniz?
3: Yok, en tatsız iş bile son derece etik bir şekilde yapılabilir.
0: Nasıl kimse işinizi bilmiyor? Alınmayın ama... oldukça normal görünüyorsunuz.
3: Birisi ya normal bir hayat yaşar ya da iyi bir hayat yaşar. Bu iki seçenekte kötü bir hayat yaşamak kadar yıkıcı olabilir.
0: Nasıl yani?
3: Bilirsiniz, birisi bir işte çalışıyordu. Veya eşi ve çocukları vardır. Bu kişi iyi biridir deriz, değil mi? Ama bu adam hayatının yol açtığı yıkımın farkında değildir. Hayatının iyi olduğunu zannedip sürekli tüketir. Tanımadığı insanların takdirini kazanmak için alınan şeyler, gereksiz yiyecek ve içecekler. Halbuki dünyayı zehirler. Devletine sadık bir şekilde vergi öder. O vergilerin büyük bir kısmı da silah ve mühimmata dönüşür. Sırf devlet dünyaya bombalar yağdırabilsin diye. Demeye çalıştığım şu. İnsanlar genellikle yaşamlarının yol açtığı yıkımları göremezler.
0: Ama bu mantıkla iyi bir hayat yaşamak mümkün değil.
3: Evet, ama iyi olmadığının farkında olmak aksine inanmaktan daha iyidir.
2: Buyurun efendim.
3: Teşekkür
2: ederim. Rica ederim. Siz bir şey ister misiniz?
0: Evet, ben
3: de. O pek kalmayacak. Söyleyin bakalım, beni neden görmeye geldiniz?
0: Bu adam ailem için bir tehdit.
3: Bu iş pahalıya mal olur. Ne kadar ödeyebilirsin?
0: 50.000 ödeyebilirim.
3: Çok düşük. Adam polis. Ancak Kolombiyalı sınırlar konusunda saygı kalmadığı için bugün işi bitirebilirim.

Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Lanet olsun.

0: Ah, affedersin. İyi misin? Ne oldu bebeğim?
1: Bir kadın öldü. Ve işin içinde ben de varım.
0: Hey, dinle beni. Senin hiçbir suçun yok. Terry öldürdü. Tamam mı? Hayır, dinle. Her şey düzelecek. İşler yoluna girecek, hissediyorum. Tamam mı? Biz iyi insanlarız. İyi insanlar iyi şeyler yaşar.
1: Pekala. Ya günün nasıldı? Yine boya yapmadın değil mi?
0: Hayır, yapmadım.
1: Güzel, çünkü ben
0: biliyorum,
1: yaparım.
0: Biliyorum, biliyorum. Hadi biraz dinlenelim.
2: Belki de İrlandalı'ya gitmeliydin. Ne yapacaksın?
3: O parayı bulmam imkansız. Tam 24 saatim kaldı. Ben bittim.
2: Söyler misin, iki kiralık katil tutmadığına emin misin?
3: Sus. Karımı öldürmesi için iki kiralık katil tutsam hatırlardım herhalde.
2: O tarz şeylerde iyi değilsin. Planlamayı ben yapmalıydım.
3: Başka katil kiralamadım. Eğer ödemezsem beni öldürecek Debra. Cesedimi bile bulamazsınız. Adam delinin teki. Her şey boşa gidecek.
2: Ah, zavallı balısım. Her şey yoluna girecek. Buradan kaçabiliriz. Bu gece.
3: Eğer kaçarsam suçlu görünür. Sonra peşime hem Kolombiyalı hem de FBI takılır. Çok zor. Başaramayacağım. Tek seçeneğim parayı bulmak. Her şeyi satmam gerekiyor.
2: Aha. Pekala, her şeyi satacaksın yani. Mücevherleri, evi, arabayı. Onlar bizim Wallace.
3: O zaman o 1 milyon doları bir şekilde bulacağız.
2: Tamam da kim almış olabilir ki? Düşün canım, biri olmalı. Yardımcı, evsiz biri, bir arkadaş. Kim?
3: Masör. Tabii ya, o oradaydı. Parayı buldu ve zavallı Virginia'mı öldürdü.
2: O zaman o masörü bir güzel korkutalım ve paramızı geri alalım.
4: Size gösterebilir miyim?
1: Ne aptal bir adam ama.
4: Eve nasıl gittin? Annem beni aldı.
5: Onu bırakmıştım da lanet olasıca araba kullanamıyor.

Ah!

0: Evet, böyle. İşte böyle. Ah bebeğim.
1: Ya bu adam tam bir aptal.
0: Anne, zengin olacağız.
2: Tamam tamam, ilaçlarıma dikkat et.
3: Ben Terry. Sen süreceksin
0: değil mi? Mesajınızı bırakın. Ben bilmiyorum ya.
3: Ha, bu arada Man Right grubuyla ilgiliyse şey, yine de mesaj bırakın.
1: Lanet olsun. Neler oluyor burada?
4: Nereye gidiyorsun Todd?
0: Şey, ben Keith.
4: Kapa çeneni.
0: Başınız sağ olsun Bay Chetlow. Virginia gerçekten harika bir kadındı.
4: Boş konuşma. Yattığınızı biliyordum.
0: Hayır hayır, yemin ederim ki hayır.
4: Bana yalan söyleme. Para nerede Keith?
0: Ne parası?
4: Neden bahsettiğimi biliyorsun.
0: Tamam hayır, lütfen lanet efendim olsun. Vurmayın beni lütfen.
4: Bana paranın nerede olduğunu
0: polisler
4: söyle.
0: Polisler aldı, yemin ederim ki polisler hepsini aldı.
4: Hemen söyle yoksa...
5: Olamaz.
1: Yok artık.
0: Anne.
1: Aman Tanrım.
5: Wallace'ım. Zavallı Wallace'ım.
1: Olaya bak be. Pekala. Pekala. Tamam.

0: Terry. Hey, neler oluyor? İyi misin? Az önce ne oldu?
1: Yürü git,
0: var ya.
1: Defol be. Tamam,
0: bu tavır da ne böyle?
1: Biri bana saldırdı Will ve neredeyse ölüyordum. Ve içimden biz bu konunun seninle ilgisi olduğunu söylüyor.
0: Yok artık. Ne, Terry, neden? Bak, az önce masörün evine gittim, tamam mı? Bak, bir şeyler döndüğünü düşündüm. Bil bakalım kim geldi. Wallace Chetlow, sonra da Kit ve annesi çıktı ve kadın Chetlow'u vurdu. Sonra da sekreter çıktı ve onları vurdu. Herkes öldü. Resmen katliam oldu. Gerçekten.
1: Arabaya bin.
0: Ne?
1: Bin arabaya, yola çık.
0: Hayır, dinle beni. Bak, herkes aşk üçgeni olduğunu düşünecek. Olay bitti, temize
1: evet,
0: çıktık.
1: Evet, şimdi arabaya bin dedim.

0: komiserim. Terry yine izin almadan görev saati dışında araba kullanmaya başladı. Tekrar olduğunda haber vermemi istemiştiniz. Şimdi oldu.
1: Sen neyin peşindesin Terry? Ah, olamaz.

0: para yok.
1: Nerede Bill?
0: Bana inanmalısın, tamam mı? Nerede olduğunu bilmiyorum. Buraya en son beraber gelmiştik. Bak, doğmamış çocuğumun üzerine yemin ederim.
1: Eşinin paradan haberi var mıydı?
0: Kimseye söylemeyeceğimize yemin
1: Hadi
0: ettik.
1: Ama söylediğini biliyorum Bill. Beni test etmek için yemeğe çağırdı. Aptal değilim ben.
0: Hayır, hiçbir şey
1: Onu
0: bilmiyorum.
1: Onu gördüğüm anda başımıza iş açacağını anlamıştım. En azından umarım ölü köpeği üzerinden nasıl ders çıkarması gerektiğini anlamıştır.
0: Ne?
1: Ara onu.
0: Bu iş şuurundan çıktı.
1: Ara onu ve hoparlöre al.
0: Onun bu işte bir ilgisi yok.
1: Onu hemen ara Bill. Yoksa seni öldürürüm.
0: Tamam, tamam, tamam. Tamam bak, ona paradan bahsettim ama parayı almadı. Bunu bilirdim.
1: Öyle mi? Ne güzel dünya ya. Onu şimdi ara ve de ki merhaba tatlım, parayı almaya geldim ama yok.
0: Tamam.
1: Sadece bunları söyleyeceksin,
0: tamam.
1: Anladın mı?
0: Söyleyeceğim.
1: Hemen şimdi. Hoparlöre al.
0: Bak, telefonu açmıyor, galiba uyuyor.
2: Ne oldu tatlım?
0: Merhaba hayatım.
2: Neredesin? Neredesin? İyi misin?
3: Will, neler oluyor Will?
0: Parayı almaya geldim. Ama yok. Onu biri almış olmalı.
2: Para mı? Sorun yok tatlım.
3: İyi bir şey için aldım.
0: Paige, ne parayı niçin aldın?
3: Para burada.
0: Hayır.
2: Terry'nin hayatımızı mahvetmesine izin veremezdim.
3: Bu konularda hep haklı çıkmışımdır. Sonuçta Virginia'yı da o öldürdü. Onu gördüğüm anda...
1: Ona Virginia'yı, benim öldürdüğümü mü söyledin?
4: Hayır.
2: Ne?
1: Arkadaş olduğumuzu sanmış mı?
0: Bey, kaç!
4: Hepsi senin yüzünden oldu.

0: Ah Tanrım, hayır hayır hayır hayır hayır.
1: Yardım edin! Biri ya!

0: almışlar. Çok üzgünüm. Ölmüş.
1: Üzgünüm Paige ama bana neler olduğunu anlatman gerek.
0: Terry.
1: Ne? Ne olmuş ona?
0: Bayan Chetlow'u öldürdüm. Will de bunu öğrendi. Şu an peşimde.
1: Sen şu an neredesin?
2: Üzgünüm.
0: Paige, sana yardım edebilirim. Nerede olduğunu söyle yeter.
2: Oğlumu korumak için ne yapmam gerekiyorsa yaparım.

0: Aydın's Limanı. Feribot.
1: Tüm birimlerin dikkatine. Başkomiser Murphy konuşuyor. Bir memur yaralandı. Güneybatı'daki konteynerlerin oraya acil tıbbi yardım gerekiyor. Herkes memur Brogan'ı arasın. Dikkatli olun. Kendisi tehlikeli ve silahlı.
2: Lütfen şimdi gelme.
3: Sayın yolcularımız, feribot seferimiz kötü ama şanslı nedeniyle maalesef özanım gerçekleşecek.
2: Bebeğim, seni iyi yaşatacağım. Söz veriyorum.

0: değil.
1: Neler oluyor?
2: İçeri gir.
3: Biri ateş ediyor. Arabada kal.
0: En cinli keder sen.
4: Buradan uzaklaşmalıyım.
0: Onlar olur. İçeri girme.
4: Çabuk olun.
0: Yalan söylersen başına kötü şeyler gelir. Hepsi seni atar.
5: Silah bak.
1: Olamaz.
0: Neredesin? O kadını ben öldürmedim. Bunu bilmeni istiyorum.
1: Ne? Terry ne diyorsun?
0: Bill öldürdü.
4: Terry! Aman tanrım!
1: Yalan söylüyorsun.
0: Hayır söylemiyorum. Yalancı olan değildi. Ve sen de.
1: Terry!
0: Ben sadece yardım etmek istemiştim ama

0: çocuk.
1: Şimdi ameliyat
2: çok
1: istiyoruz.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Parçalı kırık varmış.
2: Doktor bey.
1: Bilmiyorum.
2: Merhaba. Nasıl? Beni hatırladınız
1: Hiç
2: mı?
1: Hiç dikkat etmiyorum.
2: Kan sonuçlarını göstermek
1: kadar
2: için
1: çok gelmiştim. Konuştum ki onunla.
2: Ama karnımdaki
1: hala aynı şekilde
2: devam ediyor ve
1: çok soruyorsunuz.

0: Nerede o? Bebeğim nerede?
1: O iyi ve sağlıklı. Bakım odasında uyuyor.
0: Buraya getirsinler hemen.
1: Tamam, getirecekler, söz veriyorum. Ama önce konuşmamız lazım Paige.
2: Arka odada
1: insanlar öldü. Terry, iki sivil, Chetlow ailesi. Will. Bu kadar ölüm kesinlikle tesadüfen olamaz. Yani... Terry neden peşindeydi?
0: Bilmiyorum. Çılgına dönmüş. Will'i öldürdü. Ve peşimden geldi. Will bana kaçmamı söyledi.
1: Nedenini bilmiyor musun?
0: Bilmiyorum. Terry'de hep bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. Ama bunları yaşayacağımızı hiç düşünmemiştim.
3: Aa, affedersiniz, ben sonra gelirim.
1: Her ne olduysa, bu işe nasıl bulaştıysan çocuğunun bundan etkilenmesini istemezsin, değil mi? Sana bir hayat vaat ediyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
0: Yardım mı? Suçlayarak mı?
1: Bu işin peşini bırakmayacağım. Eninde sonunda sonuçları olacaktır.

0: Çocuğunun mezuniyetini görmek istemez misin? Ha? Evlendiğini. Paige, bir şey söyle.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
4: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
3: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
5: Daha omuzdan böyle gövdenle.
4: Aa!
3: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
4: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
3: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
4: Pet otel var.
3: Daha bir sürü şey var ama yani.
4: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
3: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
6: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
4: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
3: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
3: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
7: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
8: Rams.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Anında

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da Sarı Kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Hadi başamalız.
6: Oo.
5: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
7: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
1: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u.
11: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
12: Domino's'u hoş geldin.
13: Geri sayım başladı. Dünya yeni bir çağa mı giriyor? Ağustos ayı olaylara mı gebe? Araştırmacı yazarlar Mustafa Kurnaz ve Ramazan Tolga Yol Yapan anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
10: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
13: Kocamı kaybettim. Oğlumun babasını... Yardım edebilseydim, ederdim. Şimdi çocuğumu görmek istiyorum lütfen.
14: Fazla uzaklaşma. Daha sorularım olacak.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Sen de bana ait bir şey var.
0: Peki siz kimsiniz?
1: Kim olduğumun bir önemi yok. Biliyor musun, İran'da Antep fıstığına gülen fındık derler.
0: Ne?
1: Sence neden?
0: Bilmiyorum.
1: Çünkü hep gülüyor gibi de ondan.
0: Hayır.
2: Bir sonraki kontrol için lütfen 2 hafta sonra gelin.
3: Şimdi şöyle, bu gibi hastalarda öncelikle semptomların derecesine bakarız.

0: gelecek diye olay size terk edilmeyi aksatmayın. Çok ciddi bir hastalık değil ama ihmal edilmemesi gerekiyor. Anlatabildim mi?
1: Hastanız yoğun bakımdan çıktı. Gözünüz aydın.
2: Sayın hastalar, ulaşacağız.
1: Hastanız 416 numaralı
2: odada. Maske takmayı ihmal etmeyin.
1: Dışarıda bekleyebilirsiniz. Birazdan size haber vereceğiz. Kanamasını durdurun. Elinizden geleni yaptım. Biraz zamana ihtiyacımız var. Durumu iyiye gidiyor, merak etme.
3: Asansör, doktor ek odaları.
1: İstediğimiz ilaçları aldınız mı? Tamam.
4: Hayır, bir şey söyleyelim.
1: Söyleyeceğiniz bir şey kalmadı.
4: Daha önce demiştim.
1: İsterseniz bugün eve gidin.
4: Bu sorunu çözmemiz gerek. Evet.
1: Kalmanıza gerek.
4: 6. odada, 601'de.
1: İyi doktor.
3: Bekleyin lütfen.
1: Düzelecek değil mi? Çok teşekkür ederiz.

0: kaptanı siz miydiniz?
1: Doktor.
0: Tamam.
1: 210.
0: Ameliyatı. Kalbinde ritim bozukluğu var. Evet. Stent takılacak. Gerekli olan prosedürler imzalaması gerekiyor. Harika, tamam.
2: Burada uzun süre bekliyorum.
0: Sizi odama bekliyorum o zaman.
2: Tamam, ben alıp geliyorum. Burada dur, tamam mı?
3: Neler olduğunu o kadar anlamadım ki. İnsanlar bugünlerde çok vahşi ve açgözlü. Sanki rüyam bir tür uyarıydı. Karanlık günlerdi. Geliyorlardı. Açgözlülüğün bu gibi durumlarda insanlar üzerindeki etkisini ve yaptırdıklarını anlamaya çalışıyordum ama her ne olursa olsun hepsi takdiri ilahi. İnancım bu yönde. Buna mecburum. En karanlık günlerde bile her daim bir ışık kaynağı bu dünyayı aydınlatıyor. İşte bu yüzden yaşıyoruz. Biliyor musun? Kader bizi böyle birleştirdi. Böyle birleştirdi. Evet.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Gündemin izinde programıyla sizlerleyiz efendim. Her zaman olduğu gibi merak edilenleri bu programda farklı açılardan konuşmaya devam ediyoruz. Peki kimlerle? Çok kıymetli konuklarımla. Ramazan Tolga Yol Yapan ve Mustafa Kurnaz bizlerle. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: Nasılsınız?
1: Ederiz. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Ben de iyiyim.
1: Hoş
0: uğruna
1: bulduk.
0: İnandığım iki insanla
1: teşekkür
0: beraber
1: ederiz.
0: Olmak
1: teşekkür
0: beni daima mutlu ediyor. Her sezon ilk aldığım konuklarımsınız. Tüm konuklarımı çok seviyorum ama bazılarında böyle bir tılsım var,
1: frekans
0: bir şey var.
1: Frekans var.
0: Evet, o yüzden size ayrı

0: Sizi seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Hocam her davetimizde Kütahya'dan kalkıp geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bir gün hayır dediğini hiç duymadım.
1: Teşekkür ederim. Şimdi gönül hoşa gelir. Sevdiğine gelir. Arkadaşına gelir. Dostuna gelir. Biz burayı bir ailemiz olarak görüyoruz.
0: Ne yani, güzel.
1: Sizi, sevgili eşinizi, Ramazan'ı, diğer beraber katıldığımız konukları. Tabii böyle olunca insan keyifle geliyor. Yani yol gözle büyümüyor.
0: Ne güzel. Sizi ben hemen vole almak istiyorum. Tabii. Gönül ister ki böyle oturarak konuşalım ama ekranda anlatacağımız çok şey olduğu için gündem de çok yoğun. Geçtiğimiz ay çok kıymetli bir zirveye ev sahipliği yaptık. NATO zirvesi gerçekleşti. Çok da güzel bir ev sahibi olduk. Haftalarca konuşulduk. Türkiye çok başka bir noktaya daha ulaştı. Tabii konuşulanların perde arkasında bir de Trump vardı. Ambulans ya da itfaiye geçiyor galiba. Allah şifa versin. Bayağı yakından geçiyor. Trump tabii ki her zaman olduğu gibi çok konuşulan bir lider. Giderken Ankara'dan dönüşte farklı uçaklar kullanıldığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk ama böylesi böyle direkt hani görsel olarak görmemiştik. Bayağı korkuyor olmalı. Nasıl yorumlarsınız bu görüntüleri? Mesela arkada farklı bir araca biniyor. Evet. Catering aracına biniyor. Başka bir uçağa geçiyor.
1: Şimdi İslam akaidinde ve Kalim Anadolu coğrafyasında kınadığını yaşamadan ölmesine bir tabir vardır. Trump Joe Biden'ı çok kınadı bu konuda. İşte merdivenleriyle dalga geçti. Joe Biden'ın yönünü kaybetmesiyle dalga geçti. Joe Biden'ın bizim göremediğimiz arkadaşlarıyla konuşmasından dalga geçti. Ve maalesef ki Trump ciddi bir şekilde Joe Biden'ın izinden hızla gidiyor. Çünkü şöyle gidiyor. Kendisi şu anda şizofreni vakasına doğru bir gidiş var. Yani bunu hekimler daha iyi karar verir. Psikiyatristler, psikologlar. Lakin Trump'ın ciddi bir ölüm korkusu var. Ciddi bir ölüm korkusu var. Şu anda son 3 ay içerisinde Pentagon'da baktığımız zaman Trump'ın sürekli aşçıların değiştirdiği, oda temizlik görevlerini değiştirdiğini, kendi özel güvenliklerini değiştirdiği, yakın korumalarını değiştirdiğine dair çok fazla spekülasyon var. Ve bu da Trump'ı ciddi derece bir ölüm korkusuna doğru itmiş durumda. Yani Trump korkuyor. Trump bir şeylerden korkuyor. Veyahut da Trump ters minvalde hareket ediyor. İnsanlığa bir şeylerden korktuğunu anlatmaya çalışıyor. Yani ortada bir korku var Trump tarafından. Ve bu korku ciddi derecede. Bundan 3 ay önce de Trump bir uçak değiştirme mevzusu var. Yine orada da farklı bir araçla ayrıldı. Yine farklı bir uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Trump'ta böyle bir korku var. Ve bu korku giderek artıyor. Tabii bu korkudan mütevellit Trump'ın bu hareketleri Amerika'daki senatörler arasında da ciddi derece sıkıntı olmaya başladı. Ve Amerika'daki senatörler bu konuda önlemler almaya başladı. İşte Trump'ın yasalardaki tek hükmünü de elinden almak istiyorlar. Çünkü Trump'ın şu anda akıl sağlığıyla ilgili çok ciddi derecede şüpheler var.
0: Evet. Ramazan Hocam görsel olarak bir anlatabilme şansın var mı?
2: Tabii.
0: Şimdi Trump'ın uçağa binişi,
2: şimdi öncelikle geçişi. Biliyorsunuz ki Simpson'ların bir kehaneti var. Trump'ı tabuta falan
0: yansıtmışlardı. Evet, evet.
2: Aslında Trump'ın bu şekilde değişiklikler yapmasına sebep olabilecek bir istihbarati bir bilgi olması gerekiyor. Yani her türlü güvenlik tedbiri alacaksın. Evet, sen bir devlet başkanısın ama bir yerde şöyle bir durum var. Sen bizim nasıl gördüğümüz gibi o da görüyor mutlaka bu Simpson'lardaki tabuta yatırılmış durumunu. O yüzden kimseye güvenmediği ortaya çıkıyor bu şekilde. Ve aynı zamanda şöyle bir durum var. Gerçek bir paranoyak. Gerçek bir paranoyak. Neden gerçek bir paranoyak? Az önce Mustafa Hocam anlattığı gibi giderken hep temkinli yürüyor. Bakın yürüyüş tarzında bile hep temkinli yürüyor. Önce bir gözetmeyi seviyor. Bulunduğu insanlar kim onu anlamaya çalışıyor. Çünkü ciddi anlamda çok büyük bir eylem ortaya koyuyor. Yani ben güçlü bir karakterim. Ben korkmuyorum. İşte dünyada savaşları bitiriyorum. Biz güçlü bir ülkeyiz. Ben güçlüyüm deyip sürekli baskılıyor ama farkında mısınız? Uçağa binerken bile yürürken bile çok ağır hareket ediyor. Yani Trump'ın meselesi bu. Refleksi hızlı birisi. Çok hiperaktif bir yapıya sahip. Her tokalaşmasına görüyoruz. Evet. Bakın yürüyüşüne bakın. Yürüyüşünde bile çok dikkat ediyor ve çok fazla bakıyor. Kim var kim yok diye. Bu tamamen bir paranoyadır. Bu paranoyanın olması sebebi dünyada artık bir şeyleri çok fazla karıştırdı. Ciddi anlamda. Savaşlara destekler biliyorsunuz ki İsrail'in dediklerini yapmaya çalışıyor sürekli. Bir yandan da aslında İsrail'in ona karşı bir suikast düzenleyebilme korkusu da var bunun içinde.
0: Şimdi yani şu an İran'dan çünkü korkuyor ama İsrail mi yapabilir?
2: Bir o kadar da korkuyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye ile bir güzel bir uzlaşması var, güzel bir anlaşması var. NATO zirvesine geldi. Netanyahu bundan çok memnun değil. Daha İsrail'de istenen gibi Amerikan desteği alınmadı İsrail açısından İran meselesinde. Ne oluyor? Aslında ben bu korkunun biraz daha çok İsrail'in şu an tam manasıyla istediğini tam hakimiyetini yapmadığı için oradan gelebilecek bir suikastten korktuğu için yaptığını düşünüyorum.
1: Hocam ben görevin tehdidi var zaten geçtiğimiz aylarda Trump'a karşı. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir şahsın Trump'ın hareketlerine dikkat etsin tarzı bir söylemi var. Yani direkt bunu söylemiyor ama bu minvalde bir açıklama yapıyor. Tabii böyle olunca da Trump'ın bir de Epstein dosyalarından İsrail'in kendi belgeleri var. Trump bundan da korkuyor. Ve bundan korktuğu için de bir paranoya, Ramazan hocamın söylemiş olduğu gibi, ve bu paranoya neticesinde hareket ederek bu ciddi derecede, sadece kendisi de değil artık, bütün çevresi bu durumdan rahatsız. Trump'ın bir ölüm korkusu var, bir öldürülme korkusu var. Şimdi bu da bir nereden geliyor onu da söyleyeyim. İkinci Nebukadnezar olarak adletti kendisini. Yani Babil hükümdarı olarak. İkinci Nebukadnezar adlettikten sonra, tabii herhalde ondan sonra gördü bunu. İkinci Nebukadnezar kendi yardımcısı tarafından zehirlenerek öldürülüyor. Böyle bir şey var. Ölüm sonu var, dünya sonu var. Tabii Trump da kendisini ikinci Nebukadnezar ilan etmiş. Bu sembol dilinde hareket ediyor ve bu sembolizmle hareket ediyor. Tabii böyle olunca da bu minvalde hareket ediyor. Yani ciddi derecede bir paranoya.
2: Bak evet. Burada bile mesela güç gösterisinde bulunuyor mesela. Kameranın önünde biniş, evet. Binişini gösteriyor. Yani her şey hakim olduğu ifadesi aslında. Bu bir güç gösterisi de aslında. Önce kameranın önünde biniyor bu biniş yapıyor. Değişiklik kameranın önünde oluyor. Evet. Ama onun öncesinde işte ikram arabası falan geliyor. O esnada Trump orada yok. Güvenlikler ciddi alınıyor. Hatta Trump arabasına inerken bile onun önüne bir araba yanaşıyor. Evet. Kamera o açı, iniş açısını almasın diye. Yani aslında şöyle, büyük devlet alanlarına uygulanabilecek herhangi bir suikaste onun en ağır refleksleri kontrol edilirken yapılır. O durumu da çok iyi biliyor. Nerede yavaş yürüyeceğini, nerede eylem yapacağını, nerede güleceğini, nereye işaret edeceğini. Gerçekten bu psikolojide bir hakim karakter yani. Ama bir o kadar da biz nasıl bugün, eğer Simpson'ların vurguladığı o kehaneti dediğimiz şey, Trump'ı tabutta görmek istemeleri, bizim gördüğümüz kadar kendisi de görüyor. Ki zaten kehanet inancı kendisi çok fazla. Biliyorsun Mesih olduğu iddiası var. İşte tabii, hatta bir ara ayıp sandığının kendisinde olduğunu söylediği iddiası var. Ben cennete giremeyeceğim deyip bütün etrafını böyle ruhani danışmanlarını toplama şeyi var.
0: Evet,
2: bu
0: evet.
2: Kehanete çok ciddi bir ilgisi var. Çok ciddi bir ilgisi var. Bu bile, yani yapacağı bütün refleksler bile belki birine mesaj bile veriyor olabilir, ama çok dikkatli bakmak lazım.
0: Yani şimdi son zamanlarda bir de İran'da sokaklarda bile, billboardlarda Trump'ı böyle tabutun içinde falan göstermeye başlamışlardı. Hatta İran Büyükelçiliği bunun üzerine biraz Trump'ı tiye alan bir görsel paylaştı. Yine catering aracının arkasında arkadaşların veriyor. Evet. Onlardan da yanıt gecikmedi. Böyle bir video
2: bu arada
0: İran paylaştılar.
2: Yani İran da şaşırtıcı derecede sosyal medyayı öyle iyi kullanıyor ki,
1: sembol dilini.
2: Öyle bir propaganda yapıyor ki, özellikle bu Baal meselesinde başladı bu olay. Baal putu meselesinde başladı. Trump'ın bütün eylemlerini, bütün reflekslerini, bütün onu psikolojik olarak ya da güçsüz olarak gösterebilecek bütün her şeyin videoları yapılıyor. Burada bile bu videonun yapılması sebebi, biliyor musunuz? Yani elinde sonunda bir yerde mutlaka sıkışacaksın. Mutlaka bir yerde sıkıştıracağız mesajıdır bu.
1: Şimdi burada hocam sembol diline baktığımız zaman aslında İran şu mesajı vermiş. Demiş ki, sen Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olsan dahi, senin bizden korkun veya ölümden korkun Kentrick arabasında saklanmaya eşdeğerdir mesajı vermiş. Yani bu mesaj aslında genel perspektiften baktığımızda Trump açısından, Trump'ın dünya üzerindeki misyon açısından, Trump'ın dünya üzerindeki diktatörlüğü açısından çok sıkıntılı bir durum. Yani sen koskoca Amerika Birleşik Devletleri başkanısın. Bir Kentrick aracıyla kaçıyorsun veya başka bir uçakta kaçıyorsun. Yani şu an dünya üzerine baktığımızda bu şekilde tam güvenlik almak, elbette ki tedbir ve takdire, tedbir alıp takdiri
0: tabii,
1: Allah'a bırakacağız.
0: Neticede bir dünya lideri
1: tabii,
0: şu anda.
1: Dünya liderisin ama Putin bu şekilde önlem almıyor. Putin'in de çok fazla düşmanı var. Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde önlem almıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da birçok düşmanı var.
0: Tabii.
1: Lakin Trump'ın şu anki bütün karizması tabiri caizse bu Kentrick aracından sonra son.
2: Ama ben burada bir parantez açacağım. Ben İran'ın böyle adım adım takip etmesinden daha çok Trump'ın İran'ı onu takip etmesini çok ciddi aldığını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Şundan dolayı. İsrail'in istediği kadar tam manası Trump, Netanyahu'nun istediği şekilde İran olayında çok ciddi destek vermedi. Yani bir güç gösterdi, bir destek verdi ama Netanyahu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir hareket istiyordu. Trump bunu sağlamadı. Türkiye ile ilgili bazı istekleri var Netanyahu'nun. Bunu basında yansıdı. Hatta dedi ki Netanyahu Türkiye karşı biraz sıkıntılı bakıyor ama biz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi anlaşıyoruz dedi.
0: Evet.
2: Böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi ben şunu şöyle düşünüyorum. Bir yerde İsrail korkusu Trump'ta da var. Netanyahu korkusu. Suikast olabilir korkusu onda da var. Çünkü İsrail, Netanyahu Trump'ın tam manasıyla kukla gibi kullanıyor. Tam manası kukla gibi kullanıyor. Dayatıyor. Dayattığı şeyleri de yaptırmaya çalışıyor. Şimdi biraz bunlardan geri kalmaya başladı. Biraz da Türkiye'nin iyi politikası sonucunda. Bu sefer ne oldu? Bakıyorsunuz bir yandan da İran artık şey yapıyor. Tamamen politikanın içine giriyor. Sosyal medyada bütün propagandalarını yapıyor. Bütün Trump'la ilgili yapabilecek bütün inançlarına, eylemlerine, politik durumlarına hepsini yön veriyor. Bakın mesela Baal meselesi. Aslında Tuğba Hanım, bu bağlı meselesi bizim Kur'an'da vardır.
1: Var.
2: Kur'an'da var. Kur'an-ı Kerim'de bağlı bizzat anlatır. Siz tapacak başka tanrı mı bulamadınız, bağlı taptınız diye ayette bizzat bağlıdan bahseder. Ama bu zamana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde bu bağlılığın bu videolarını görmeden önce bir soralım bakalım kaç kişi biliyordu.
0: Evet.
2: Demek ki birileri bu planları 30 yıl, 20 yıl önceden yapmış. Ve bu planları bugün oynamaya başlıyor.
1: Evet.
2: Ama biz okuyamadığımız için okuma kültürü ve analiz etme kültürümüz biraz zayıflıyor.
1: Semboldir hocam. Evet. Biz sembol dilinden çok uzak kalmış. Sembol dilini, sembolizmi bizden hep dışlatmışlar. Hurafet altında sembolizm bize ciddi derecede dışlatmışlar. Ve dışlatınca da maalesef biz bunları çok geç okumaya başladık. Yani millet olarak çok geç okumaya başladık. Şimdi bağlı tanrısına baktığımız zaten. Şimdi dünyada belli ritüellerde bu geçtiğimiz günlerde yine maalesef Molek tanrısı olarak da geçiyor. Aynı zamanda bağlı tanrısı çıktı. Ve her çıktığında dünyanın belli coğrafyalarında maalesef ki üzülerek söylüyorum. Bazı savaşlar veya savaş minvali adı altında katliamlar çıkmaya başlıyor. Bunu biz en son nerede gördük? En son Filistin'deki soykırım başlamadan önce gördük biz Baal tanrısını. Ve şu an Baal tanrısını tekrar Molek tanrısını o tekerlekli arabanın üzerinde Amerika'da, İngiltere'de sokaklarda gezdirmeye başladılar. Ve biz şunu anlıyoruz sembollerini okuduğumuzda. Yeni dünya düzeninde, yeni düzende yine bir coğrafyada bir kargaşalık karşımıza çıkabilir. Çünkü evet, bunu sembol diline mesajını verdiler.
0: Peki hocam. Depremlere geçelim dilerseniz arkadaşlar. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Görüntüler oldukça sarsıcı ve üzücü. Çünkü ülkemizde de yakın, yani 6 Şubat depreminden sonra bu görüntüler bizi hep tedirgin eden görüntüler, evet, ve üzen görüntüler. Nerede olursa olsun kimsenin başına böyle şeyler gelmesin. Yani, hep arzu ettiğimiz bu. Yakın zamanda da Venezuela'da deprem meydana gelmişti. Latin Amerika'da son aylarda meydana gelen bu depremler neyin habercisi? Tesadüf olabilir mi yoksa yine bir harp mevzusunu konuşabilir miyiz? Bu konuda ne söylemek
1: şimdi
0: istersiniz?
1: Ben çok özür dilerim hocam. 15 Nisan Costa Rica depremi, 27 Nisan yine Costa Rica'da, 4 Mayıs Meksika'da, 24 Haziran Venezuela'da ve 10 Ağustos'ta Kolombiya'da. Yani Latin Amerika'da, Latin Amerika bildiğimiz plakasında son 3 aydır, 4 aydır ciddi derece bir hareketlilik var. Fakat bizim kafamızı karıştıran, benim kafamı karıştıran bir söylem var. Bu söylem şudur. Trump ne zaman bu ülkelerle ilgili açıklamalarda bulunsa, bakın geçtiğimiz günlerde yine Kolombiya ile ilgili bir açıklaması var. Ondan önce Venezuela ile ilgili bir açıklaması vardı. Maduro'nun, bakın şimdi bu gerçek manada ciddi bir kafa karıştırıcı durum var burada. Yani biz burada hani şunu söylemek istemiyoruz. Bunlar bunu bu şekilde yaptı demek istemiyoruz. Lakin evet, burada bir işaret mevzusu var. Bir işaret, bir gösterim var.
2: Ya da bu tesadüf olabilir mi?
1: Ya da bu tesadüf olabilir mi? Bana
0: yani,
1: göre
0: belki
1: burada...
0: Belki de tesadüf. Belki de söylediğiniz gibi yani.
1: Yani burada ciddi derece bir problem var, evet, Tuğba Hanım. Şöyle ki Trump'ın geçtiğimiz günlerde Kolombiya ile ilgili bir açıklaması var. Ve Kolombiya ile ilgili benim canımı sıkmayın tabiriyle Kolombiya devletine bir açık açık şey yaptı. Varyansın yaptı, tehdit etti. Bakıyorsunuz hemen öncesinde aynı tehdidi Maduro üzerinden Venezuela halkına yaptı. Venezuela'da deprem oldu. Geriye gidiyoruz. Yine aynı şekilde Meksika'ya tehditte bulundu. Meksika'da deprem oldu. Yani bu söylemlerden sonra bu şiddette depremlerin olması bir kafa karıştırıcı durum. Ve bunun gerçek manada ezoterik ve sembolik olarak okunmasına baktığımızda şöyle bir durum var. Dünya genelinde hep söylediğimiz bir durum var. O da dünyanın manyetik eksen kaymasında ciddi bir sapma var. Ve dünyada belli yanar dağlar aktif olduğunda bu eksen, bu hızlı kayma ve bu depremler hayatı, bu plakanın tetiklenme durumu var. Peki en son nerede bir Hayli Gubbi yanardağı tam 12 bin yıl sonra aktif olmaya başladı. Ve bu Gubbi yanardağı aktif olduktan sonraki süreçte bu yanardağ son 2 aydır aktif ve son 1 aydır ciddi derecede aktif. Ve hemen Kolombiya'daki deprem meydana geldi. Şimdi bakıyoruz biz ezoterik takvime. Bu yanardağlar tetiklenebilir mi şu anki teknolojide? Evet, tetiklenebiliyor yanardağlar.
2: Bir gerçekçilik var ortada zaten.
1: Tabii. Tetiklenebiliyor yanardağlar.
2: Bir gerçekçilik var.
1: Peki yanardağ tetiklendiğinde dünyanın manyetik kaymasında ve manyetik rezonansında bir sapma meydana geldiğinde bu fay hattı nereye bağlıysa burada sunni deprem yapılabiliyor mu? Bilimsel olarak evet, yapılabiliyor. Çünkü fay hattı sıkışmış bir enerji. Şöyle düşünelim. Bir fanus var. Fanusun içerisinde bir gaz var. Fakat bu gazın hiçbir yanıcı maddeyle etkileşimi yok. En ufak bir yanıcı maddeyle etkileşimle bu fanus ne yapar? Patlar. Fay hatlarındaki enerji de bu şekilde. belli bir titreşime, belli bir tetiklenme, belli bir sıkışık enerjinin de yanardağlar olsun, diğer fay hatlarında tetiklenme olsun, tabiri caizse bir ateşle müdahale gibi oluyor.
0: Evet.
1: Ve bu açıklamalardan sonra da bunlar karşımıza gelmesi, şu görüntüleri yaşamamız, yani tesadüf zincirini, tesadüf halkasının çok dışında bizi düşündürmeye sevk ediyor.
2: Biraz da bana şu açıya bak dedi. Ben bununla ilgili farklı bir açıdan da konuşacağım. Şimdi kıyamet, dünyanın ömrü kısalıyor. Kur'an'da şöyle bir ayet var. Benim bu depremlerden sonra dikkatimi çeken bir ayet var. Dünya uçlarından eksilecek ayet. Hı hı. Ama bu bizim gücümüz olacaktır ama insan eliyle oluşturulacaktır.
1: Evet.
2: İnsanlar dünyayı küçültecek demektir. Şimdi farkındaysanız artık yapılan depremler, çıkan yangınlar, olabilecek bir tsunami, yanardağ patlamaları hep şu soruyla başlıyoruz aslında bir yerden sonra. Acaba bunun harbin bir etkisi var mıdır? Bununla konuşuyoruz. Neden? Artık öyle bir noktaya geldi ki doğa olayı mı yoksa müdahale mi diye arada sıkışıyoruz. Bu arada sıkışmış olayımız aslında tamamen psikolojik olarak bunu sorgulatan şey bu olayın gerçekliğini bilinçaltımıza kabulleniyor olmamız. Yani bir el değiyor bu işe belli. Çünkü hep aynı bölgede ve ne hikmetse o bölgelerde hep bir devletler arası, evet, bir çatışmanın olduğu ülkelerde oluyor bu depremler. İşte Venezuela örneğini bahsetti, anlattı. Yani Venezuela'da da oranın devlet başkanı alınıyor.
1: Alınıyor.
2: Bu devlet başkanı alınırken Tuğba Hanım hiçbir refleks verilemiyor. Etrafındaki, evet, askerler, evet, bile uyuyor.
0: Evet, böyle direkt
2: bu,
0: gidiyor.
2: Bu yani kesin bir frekans. Herkesi frekans uyuttular.
1: Tabii tabii.
2: Testin pozisyonuna getirdiler. Bu da yeterli gelmedi. Bu benim öngörümdür. Bu da yeterli gelmedi. Ülkeyi de bir testin pozisyonuna bırakmak lazımdı. Bir deprem. Ben bunun çok doğalıyla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Her şeyin kudreti,
1: yok etti
2: her hocam, şeyin kudreti ve kuvveti Allah'tandır. Ama bir irade de vardır insanda. Bu iradenin sonucunda iyilik ya da kötülük de oluşabiliyor.
0: Evet.
2: Şimdi az önce Mustafa Hocam'ın örnek verdiği gibi Trump Kolombiya ile ilgili, evet, açıklama yaptı. Aradan tam 7 gün sonra bu deprem oluyor. Ne zaman bir yere işaretliyorsa 7 gün sonra oluyor.
1: Evet.
2: Bazı sosyal medyalarda bazı videolar görüyoruz. Mesela şimdi İstanbul'un maketi yapılmış. Bu yapay, evet, zeka. Bunu izleriz mi bilmiyorum, ama İstanbul'un maketi yapılıyor ve İstanbul'da olası bir 7.0 üzerindeki depremde ne olabilir diye bunun bir çalışması yapılıyor. Sosyal medyada böyle videolar dönüyor. Ve sonucunda camiler yıkılıyor, belli bölgeler, evet, yıkılıyor. Şimdi böyle bir çalışma yapılabiliyor mu? Olabilir mi? Olabilir. Çünkü Amerika'nın şöyle bir korkusu var. Amerika'da olası 7.0 üzerinde bir deprem bekleniyor.
0: Hı hı.
2: Ve Amerika bu depreme karşı nasıl bir refleks gösterebilir diye hiçbir fikirleri yok. Bilimsel bir durumları, evet, da yok. Ülkelerde bu olası 7.0 üzerindeki depremlerde kendi ülkesine ne olabilir diye denemeler de yapıyor olabilir. Bakın bunun bir altyapısı, evet, da var. Buraya dikkat etmemiz lazım. Artık bu iş neye geldi biliyor musun Tuğba Hanım? İster istemez artık bu bizim onların inancında Armagedon dediğimiz, bizim inancımıza Merhame-i Kübra dediğimiz, artık dünya yavaş yavaş ömrü yaşlanıyor ve ciddi anlamda savaşlar, depremler, seller, insan ölümlerinin çok olması, tam peygamberimizin anlattığı dönemi yaşıyoruz.
0: Evet. Bu dönemi kıyamet alameti pek çok şeyde zaten hepsi, hocam. Her şeyin göz önünde yaşanacak olması, yaşanıyor olması, çoktan geçtik yani biz onları.
2: Bravo.
0: Zaten.
2: Yani bugün bir Muhittin Arabi Avrupa'da her yerde kitaplar okunuyor.
1: Evet.
2: İran'da, İngiltere'de özellikle psikologların çoğu okuyor bu kitapları.
1: Çoğu.
2: Videolarını izliyoruz. Şimdi bir Muhittin Arabi bakıyorsun, sadece şeye bakmıyor, peygamberin ya da Kur'an'ın ayetlerine bakmıyor. Çok iyi bir astronomi, yani çok bir matematik bilgisi var.
0: Evet.
2: Hangi tarihlerde ne olabilir ihtimallerini döngülere göre söylüyor. Söyleyebiliyor. Çünkü sadece yaşadığımız topraklar değildir. Bir gökyüzü döngüsü de vardır. Döngüleri hesaplayarak 2024 yılında 30 yıl sonra, 10 yıl sonra olabilme imkanları budur diye ön koyduğu kitaplar var. Birçoğunun yaşandığını gördük.
0: Evet.
2: Bunu işin ehli insanlar anlatıyor. O zaman şunu bilmemiz lazım. O zekaya sahip olan insanlar bu olayları oluştuğunda bir insan eliyle olacağını da anlatıyor. İnsanlar dünyada bunları oluşturacak. Depremler çıkartacaklar. Zamanı geldiklerinde kuraklıklara sebep olacaklar.
0: Hmm.
2: Hayvanları eksiltecekler. Güneşin yapayını yapacaklar. Bulutun yapayını yapıp yağmur yağdıracak. İbn-i Arabi'nin hepsini bunu anlattı. Ama anlattı kitabın içinde. Hiçbirinde bunları Allah yapıyor demiyor.
1: Evet.
2: İnsanlar bunu yönelecek diyor.
1: İnsan
2: o zaman bunun doğa olayı olduğuna çok inancım benim burada bir kısıtlanıyor.
0: Evet.
2: İnancım kısıtlanıyor. Ama tabii ki her şey Allah'ın iradesi altında. Her şey kuvvet onun iradesi altında ama insanın yaratılışında bir irade vardır. O iradeye Allah izin verir. Çünkü kötülüğü yapan yerine gidecek, iyiliği yapan da yerine gidecek. Ama ben kesinlikle söylüyorum. Bu bölgelerde oluşan bütün depremler benim görüşüm kesinlikle bir frekans mı harp yoluyladır. Benim ön görüşüm. Çünkü hiçbir şey hayatta bu kadar tesadüf olmaz Tuğba Hanım. Yani bir devlet başkanı çıkıyor, başka bir devlet başkanına, başka bir devlet tehdit ediyor. Orada bakıyorsunuz 7 gün sonra deprem oluyor. Bir ülkede bir devlet başkanı alınıyor hiçbir şey yapılmadan. O ülkede aynı zamanda 3 ay sonra deprem oluyor. Bütün hepsi
1: şimdi
2: tesadüf olma
1: hocam,
2: şansı yok.
0: Evet.
1: Çok basit bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun hocam.
1: Frekanslarla ilgili deney yapanlar vardır mutlaka bizi izleyen kıymetli izleyiciler. Frekanslarla bir taşı parçalayabiliyoruz. Bir ses rezonansı, yapabilir bir camı mi? Parçalayabiliyoruz. Bir binayı yok edebiliriz. Bir demiri bükebiliriz sesle. Ya böyle bir teknolojiyle fay hattının tetiklenmemesi imkansız. Bakın imkansız. Frekansla enerji yönlendirebiliriz. Frekansla havayı ısıtabiliriz. Frekansla havayı soğutabiliriz. Bunlar yapılan şeyler. Hı hı. Ve dünyada bu teknolojiler şu anda faal bir şekilde kullanılıyor. Nasıl ki kendimize örnek verelim. Kendimize örnek verelim. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, iklimlerimiz nasıl normale döndü? Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bu harp merkezi yıkıldıktan sonra normale döndük. Peki biz normale döndük, Avrupa ne hale geldi? Avrupa şu anda kuraklık yaşıyor. Yani kısa bir örnek vermek istedim burada.
0: Evet.
1: Bu depremlerde de bunlar maalesef ki mümkün. Maalesef ki mümkün.
0: Evet hocam.
2: Bu da bir güç gösterisi bu arada.
1: Ve güç gösterisi ve böyle de bir sıkıntı var. Yani galiba bir fay hattı vardı. New York olması lazım. New York fay hattının Türkiye'deki fay hattına benzerliğiyle ilgili çok fazla...
2: Amerika bunu araştırması yapıyor,
1: evet,
2: zaten.
1: Bunun araştırması
2: onu
1: var. Şimdi
2: çalışayım.
1: Böyle değil.
2: 7 nokta üzerinde deprem olabilme olasılığı New York'ta çok olduğu için öngöremiyorlar. O faya yakın faylar Türkiye'de olduğu söyleniyor. Ve de dünyanın içerisinde Amerika'nın bu tarz i̇ddiaları bir deneyler yapıldı, iddiaları var.
1: İddiaları var
2: zaten
1: hocam
2: benim. Tuğba'nın bu işin ehli olan insanlarımız ne diyor? Bir enerji sıkışması sonucunda o faylar hareketleniyor. O enerji hareketlenemeyecek mutlaka bir frekansla oluşturabiliyorlardır. Buna dikkat etmemiz lazım.
1: Ya tetiklenme evet. Hocam yani. Tetiklendiği an enerji silsile olarak evet. Domino etkisi düşünelim. Olayı.
0: Evet. Şimdi Avrupa 27 yıl sonra güneş tutulmasına tanıklık etti.
1: Evet.
0: Avrupa şehirleri 2 dakika 18 saniyeye kadar sırasıyla karanlığa gömüldü. Aslında böyle biraz böyle korkutucu görüntülerde birden karanlık oluyor. Bir endişe verici görüntülerde. Tabii ki bu doğal bir oluşum, doğal bir olay. Bir de şöyle bir şey var tabii. Yani yine bunu bir varsayım üzerinden konuşacak olursak. Güneş tutulmalarından sonra mesela... 17 Ağustos 1999 evet. depremi öncesinde 11 Ağustos'ta güneş tutulması 6 gerçekleşmişti. 6 gün sonra deprem meydana gelmişti. Şimdi 12 Ağustos'ta güneş tutulması yaşandı. Acaba sonrası için yine böyle büyük ölçekli bir deprem meydana gelebilir mi konuşuluyor. Tabii ki bunun bir bilimsel kanıtı, bir verisi olacak, o kesin olacak gibi bir şey yok.
1: Yok.
0: Kimseyi buradan da korkutmayalım. Yani böyle şeyler doğru değil. Ama sizin yorumunuz ne olur bu
1: şimdi,
0: konuda?
1: Tuba Hanım, 17 Ağustos depreminden önce bir güneş tutulmasıyla biz karşılaştık. Yani o gün ben de dışarıdaydım. Çok ciddi derece bu durumu yaşadım. Ve şu anki Avrupa'daki güneş tutulmasına baktığımız zaman ben burada ilahi nizamın dışında ezoterizik ve sembol diliyle bu işi anlatmak istiyorum. Yani böyle bir olay var. Şimdi Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bir el yazması eseri vardı. Şu anda British Museum'da, İngiltere'de. El yazmasının aktarılan kısımlarında şöyle bir ifade var. Güneş tutulmasından sonra, yani güneşle dünyanın arasına ay girdikten sonraki süreçte o da görülen ülkelerde, illerde bir yanardağ var mı? Aktif oluyor mu? Buna bakın der. Muhyiddin Arabi. Şimdi bu Avrupa'daki güneş tutulmasından sonra bizim karşımıza neresi çıktı? Etna Yanardağ son bir aydır hiç aktif olmadığı kadar aktif bir şekilde.
0: Evet.
1: Etna Yanardağ. Ve bakıyoruz şu an bu güneş tutulması en çok nerede karşımıza çıktı? İspanya'da çok ciddi derecede izlendi.
0: Evet.
1: İngiltere'de izlendi ve diğer Avrupa ülkelerinde. Ama bizi ilgilendiren kısmı şu. İspanya şu anda dünyada bizden sonra Filistin'deki zulme sessiz kalmayan tek ülke. İspanya devleti ve halkı. Bir güneş tutulması ezoterizmi bağlamında İspanya'ya karşı herhangi bir harp saldırısı olabilir mi? Ben bunu düşünmeden edemiyorum.
0: Bu da farklı bir soru işareti oldu.
2: Evet.
1: Çünkü neden hocam biliyor musunuz?
2: Mümkün.
1: Ya böyle sembol diliyle
2: okumasında bile herkes şaşırttı.
1: Evet. Sembol diliyle bir mesaj var. Sembol okumaları var. Fakat bu sembolün arkasına da saklanıyor. Ya bakın kardeşim, İspanya'da siz bunu izlediniz güneş tutulmasını. Ama depremimiz bundan oldu denilebilir. Böyle bir çalışma yapılabilir ve İspanya'ya karşı böyle bir saldırı olabilir. Çünkü şu an karşımızdaki bu küresel güruh semboller arkasında saklanarak bütün insanlığa savaş açmış durumda. Bütün insanlığı yok etme peşindeler. Ve baktığımız zaman İngiltere'de böyle bir durum var. Çünkü İngiltere'de son zamanlarda artık kendi kimliğine çekildi, kendi kabına çekildi. İsrail istediği hiçbir şeye evet demiyor. Ve onun tam zıttında hareket etmeye başladı İngiltere. Şimdi böyle bir durumda da biz bununla karşılaşabilir miyiz? Benim de ciddi derece kafamda soru işareti oluşturdu bu durum.
2: Es cevap, ben yine örneğe bir peygamber üzerinden vereceğim çünkü önemli. Bu zamanları çok iyi anlatıyor. Peygamber Efendimiz bu tutulmalarda, güneş ve ay tutulmalarında hüsuf ve küsuf namazları kılarmış. Hatta bu namazı kılarken de Allah kıyameti mi emretti diye namaza başlarmış. Şimdi buradaki söz çok kıymetli benim için. Allah kıyameti mi emretti? O zaman tutulmalardan sonra bir yıkım geleceği belli. Bu sözün çok kıymeti vardır. Allah kıyameti emretti. Kıyameti ne diyor? Dağlar yıkılacak, ay ve güneş tutulacak, hatta düşecek. Bir zelzeler olacak. Evet. Zilzaldan bahseder Kur'an'da. Tam manasıyla bu tutulmaların ortalama 8 defa, bizim ülkemize bakarsan 8 defa bu tutulmaları eşittir karşılığında bir deprem oluyor. Şimdi bu tarz tutulmalarda özellikle insana etkisi yoktur. Ay tutulmaları insana etkisi vardır. Bu yüzden Yusuf namazı kılar Peygamber Efendimiz. Ama bu güneş tutulmaları özellikle ay ile güneşin arasında dünya girdiği zaman burada ciddi bir hareketlenme olması söz konusu olabilir. Bunu nereden biliyoruz? Yine bunu tercüme eden İbrahim Hakkı Hazretleri'nden biliyoruz. Ki çok Siltillo'da çok meşhur, evet. UNESCO tarafından tasdiklenmiş, güneşin ışığını hocasının başına yansıtan bir zat. O kadar kıymetli. Bilimsel bir kanıt ortaya koymuştur bu arada. Dünya tarihinde bilimsel olarak güneşin ışığının nasıl yansıtabileceğini tek gösteren Siirt'te biz varız. Dünyanın her yerinde bunu. Demek ki İbrahim Hakkı Hazretleri bunun hesaplamasını yapabiliyorsa o dönemde, o kadar imkansızlıklarda, bugün bu güneş tutumlarından karşı oradaki yansımalardan bir takım enerjileri hareketlendirebilme imkanı var o zaman. Bunu anlayabiliyoruz. Aynen. Özellikle bu kadar teknolojinin yoğun olduğu bir zamanında bu soru sorulabiliyor.
0: Evet.
2: Yine Mustafa Hocam'a destekleyecek bir şey olsun. İspanya gerçekten de bu Filistin konusunda İsrail'in, Amerika'nın, İngiltere'nin çok canını sıkıyor. Gerçek anlamda sıkıyor.
0: Ama helal olsun yani. Gerçekten hani.
2: Helal olsun tabii,
1: tabii ki. Tabii ki canım, biz sonuna kadar destekliyoruz İspanya hükümetini.
0: Gerçekten öyle
1: yani.
0: Farklı dine mensup olabilirler. Yani bu dinle, inançla alakalı değil. İnsanlıkla alakalı bir durum çünkü.
2: Ki Filistin'de bu karşılığını da alıyor bu arada yani. Filistinler de
0: Filistinler de farkını evet, biliyorlar
2: özellikle yani. Dünya Kupası'ndaki olayları sizden evet, yakından evet. Çok daha iyi biliyorsunuz. Dünya Kupası'nı bile çöp poşetin içine koydular. O kadar önemsizdi onlar için.
0: Evet.
2: Hatta Dünya Kupası'nda Arjantin kazanabilir. İsrail destek verdi çünkü Arjantin'e. Evet. Arjantin kazanabilir ihtimaline göre, ona göre, renklerine göre havai fişekler hazırlanmış. Ya düşünün yani, sistem bir şekilde kendini götürmeye çalışıyor. Şimdi ay tutulmaları insana, güneş tutulmaları dünyaya karşılık verir. Çünkü o güneşin verdiği ışığı, o güneşin verdiği ışık ya da yansıma dünyada bir şekildeki değişkenleri, evet. Gezegen değişikliğini yapabilir. Bunu astronomi ve matematiksel karşılığı vardır. Ben ihtimali söylüyoruz. Her şeyin en iyisini Allah bilir. Kimsenin korkması anlamında söylemiyoruz. Ama ortada da şöyle bir tablo var. Bununla dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Evet.
2: 7 defa bir güneş tutulması olduğu ülkemizde, güneş tutulması esnasında 7 defa deprem gördük.
0: İstanbul'da da göktaşı görüldü.
2: Göktaşı görüldü. Günlerde. Yani düşünün bak, tutulmadan sonra oluyor bu.
1: Tutulmadan sonra oluyor
2: bu yine aynısı.
0: Evet.
2: Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim insanlara. Bunun adı korkutmak değil. Bunun adı dikkat çekmek. Yani biraz göz açmakla alakalı. Hı hı. Eğer 7 defa güneş tutulmasında ülkemiz 7 defa deprem gibi olayda sarsılıyorsa, olabilme ihtimali her zaman öngörmek lazım ya da bir cephe tutmak lazım.
0: Ha, deprem her zaman olabilir diye düşünüyoruz. Evet, öyle yaşıyoruz lazım. Zaten
2: ama bu
0: hayatı.
2: Deprem doğa olayıyla her zaman olabilir Allah'ın iradesinde. Onu kimse
0: tabii,
2: bilemez.
0: Tabii.
2: Ama insan eliyle tetiklenme imkanı bu tür doğal olaylarla birleştirildiği zaman
0: bahanesi oluyor
2: mümkün
0: diyorsunuz.
2: Mümkün olabilme yani. İhtimali dünya defalarca yaşadı. Bilimsel karşılığı olmasa dahil bile bu gözümüzle gördüğümüz, bilimin bir tarafı da Tuğba Hanımcığım, gerçekçi, gerçek olan bir şeyi ortaya koyabilmenin adıdır bilim. O zaman 7 defa tutulmada bizim ülkemiz buna etkileniyorsa bu bir gerçekçiliktir. Bunu defalarca ortaya koymuştur. Hı-hı. Bu da bilimsel bir veridir aslında.
0: Evet.
2: Ama bunu anlamlandırabilecek bir kanıt yok ortada. O yüzden insanlara bu dönemlerde, özel bu dönemlerde tedbirli olmaları her zaman önemlidir. Bakın
0: evet.
2: Biz burada program yaparken amacımız korkutmak değil.
0: Kesinlikle,
2: tedbir nasıl
0: kesinlikle.
2: Alabilirler?
0: Evet.
2: İnsanlar gelişigüzel yaşamasınlar. Bu kadar rahatlık iyi bir şey değil. Bu rahatlığın sonucuna bağlı oluyor. Yaşamız deprem de zaten bizi bunu
0: ya
2: anlattı.
0: Depremi yani düşünmediğim hiçbir an yok hocam. Yani bu psikolojik bir vaka mı? Bununla ilgili bir destek mi almalıyım bilmiyorum
1: yok,
0: ama depremi
1: yani,
0: düşünmeden yaşadığım bir an
1: tedbir,
0: yok benim.
1: Tedbir yani.
0: İnsanın, Allah korusun yani.
2: Dünyanın en büyük depremi, hani dünyanın
0: neredeyse. Bir de evde çocuğun olunca sürekli onu evet, düşünüyorsun. Yani ben onu hemen alıp kaçabilecek miyim, ne yapacağım ki? 23 Nisan'da olmuştu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: 6.1 miydi, 2 miydi yanlış hatırlamayayım.
1: 1.
0: Yani o an çocuğumu düşündüm, onu alıp dışarıya kaçmaya çalıştım. Yani Allah kimseye yaşatmasın böyle
2: bir şey. Şimdi bizim ülkemiz
0: deprem
2: bölgesi. Çok özür dilerim.
0: Kesinlikle.
2: Bizim ülkemiz deprem ülkesi, bunu biliyoruz.
0: Evet.
2: Ve coğrafya kaderdir, bunu da biliyoruz. Bu bir söylemdir. Bu psikoloji yaşamamız çok normal. Sizin altınız psikoloji bir psikolojinin bozuk olduğu anlamına gelmez.
0: Evet.
2: Coğrafyanı bilmek ve bunun karşılaşabilme ihtimali hep aklımızda var.
0: Kesinlikle. Çünkü Japonya'da nasıl depreme hazırlıklı yaşıyorlar hayatı?
2: Bravo.
0: onun gibi yaşamamız gerekiyor.
2: O zaman bu kadar
0: gerekiyor.
2: Bizim coğrafyamızda bu tür depreme yatkın bir ülkeyse,
0: evet,
2: bir şey, bir soruyu da mutlaka acaba da aklımızı tutalım. Hı hı. Birileri bu tutulmaları bahane ederek yine ülkemize bir şey hareketlendirebilir.
1: Bravo, bravo.
2: Dikkat.
1: Evet. Şimdi hocam, kesinlikle, çok özür dilerim.
0: Buyurun.
1: Güneş tutulmaları Luxor'da da, Tapınak'ta, yani Mısır'da, Karnak'ta da Black Sun olarak, yani siyah güneş olarak adledilir. Bunun birçok geografik abartması vardır. Ve binlerce yıl önce Mısır medeniyetinde güneş tutulmalarından kaynaklı bir rezonans, bir çekim merkezi olduğunu defaatle anlatılmıştır. Ve şu anki bilim de güneş tutulmalarının

0: olduğu zamanlarda bizim kişisel olarak önlem almamız, ülke olarak, vatandaş olarak. Şimdi her şey devletten beklenmez.
1: Evet.
0: Her şey devletten beklemek bana göre acizliktir. Çünkü kişi kendisinin de kendi tedbirini almak zorundadır.
2: Abi devlet de sen beni zaten. Şimdi sen hocam, ben Tuğba'm, devlet hocam, biziz yani.
1: Evet. Ya, tabii her, herkes bir yani kendi başının çaresine bir önce bir bakacak, bir düşünecek yani ben ne yapabilirim. Yani çünkü ya, Allah korusun çok büyük bir deprem olsa zaten kurtaracak olan ekipler de muhtemelen ya Allah korusun diyorum her cümlemin sonunda. Onlar da göçük altında olabilir. Kim kimi kurtaracak? Bundan geçen seneydi galiba bir uzman şöyle bir şey söyledi. Bir kurtarma ekibinde bir yetkili kişi. Dedi ki eğer dedi İstanbul'da çok büyük bir deprem meydana gelirse kendinizi şuna hazırlayın. 2-3 gün ben göçük altında nasıl hayatta kalabilirim? Ya tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Yani bunu nasıl yapabilirim? Herkes bunu öğrenecek dedi. Çünkü o kadar ekip olmayabilir, dar sokaklara giremeyebilir insanlar. İstanbul'a giriş çıkış olmayabilir. Ya bunu korkutmak için söylemiyorum. Uzmanlar da bunu söylediği için tekrar ediyorum. Asla korkutmak değil, asla bir şeyleri öngörmek değil. Ya buna hazır olun diyen uzmanlar var gerçekten. Ya bu
2: onlara tedbir amaçlı
1: şey değil,
2: söylüyor zaten.
1: Amaçlı. Hayatta abi, nasıl kalırsınız
2: işte
1: diyor.
2: İşte bunu yok saymak aslında.
0: Şimdi hocam evet, mesele şu. Bunu, çok özür dilerim. Buyurun. Çok özür dilerim. Bize şunu empoze ettiler. Son 10 yıldır. Özellikle genç nüfusa, genç nesile. Dediler ki siz karışmayın, devlet yapacak. Devletten bekleyin. Devleti yapmış olması lazım. Devlet yapacak. Bunu empoze ettiler. Bu kez insanlarda şöyle bir algı oluştu. Ya ben hiçbir şey yapmayayım, her şeyi devlet yapsın.
1: Ya devlet zaten ya, yapıyor her şeyi
0: ya
1: de.
0: Bakın,
1: bizim de yapmamız
0: işte,
1: gerekiyor kişisel
0: doğru
1: olarak.
0: Doğru şekilde anlatmamız evet, lazım Tuğba Hanım. Kişiler, bizler bireysel önlemlerimizi almak zorundayız. Sadece deprem için değil, bir sel felaketi için almak zorundayız.
1: Evet.
0: Bir dünyadaki ciddi derece manyetik kutup kayması var. Şu anda biz 24 saat olarak yaşamıyoruz dünyada günlük zaman dilimini.
2: Çok hızlı geçiyor.
0: Çok hızlı geçiyor.
1: Evet.
0: 23 saate tekabül ediyor neredeyse.
2: Çok hızlı geçiyor.
0: Ve kısalma var. Şu an dünyanın belli zaman dilimlerinde manyetik kutup kaynaklarına kaynaklı depremler olmuş, tsunami'ler
1: evet,
0: olmuş.
1: Evet,
0: biz bu coğrafya olarak ve bu ezoterik takvimde bu işin en merkezindeyiz. Ve biz kişisel önlemlerimizi almak zorundayız.
2: Abi bu tutum, bu depremler, saydığımız 4 ülkedeki depremler tutulma öncesi olmadı mı? Aralarında
0: evet,
2: birer hafta var.
1: Evet,
2: birer
1: evet,
2: hafta.
1: Evet.
2: Dünyada hiçbir şey tesadüf olarak
1: aslında
2: bakmamamız lazım.
1: Aslında bir şeylerle
2: lazım,
1: bağlantılı olabiliyor.
2: Dünyada kesinlikle hiçbir şey tesadüf olarak bakmamamız lazım. Ki bizim hocam, inancımıza tesadüf diye bir şey yok.
1: Tevafuktur.
2: Onun her şey tevafuktur. Ama sizin de az önce örnek verdiğiniz gibi uzmanlar bir şey anlatırken, burada biz bir şey anlatırken amacımız şunu yapmak değil. Yani korkun bunu yaşayacaksın deme değil. Ama şuna dikkat etmek lazım. Aslında biraz da korkmak lazım Tuğba Hanım. Biraz da korkmak lazım. Neden biliyor musunuz? O korku duygusu bir şeyleri acaba
1: i̇şte
2: ne yapabilirim merakını getirir.
1: Ne yaptım biliyor musunuz hocam? Aracımın bagajına çocuğumun böyle temel ihtiyaçlarını koydum. Onları güncelliyorum oğlum büyüdükçe. Neden biliyor musunuz? Hani bir sarsıntı oldu diyelim, çıktık sokağa. Ne
0: evet,
1: yapacağım ben? Ya soğuk olabilir, sıcak olabilir. Ben ne yapacağım şimdi? Ben kendim bir şey giymeyeyim. Yani üstüne hiçbir şey olmasın. Ya hiçbir şey de yemeyeyim. Aç kalayım.
2: Ama çocuk.
1: Ne yapacağım ben onu? Üstüne ne giydireceğim? Ne yedireceğim? Bez bağlıyorum altına. Nereden bulacağım? Ne yapıyorum? Ben sürekli o bagajı güncelliyorum.
0: Evet.
1: Ya komik gibi gelebilir.
0: Diyecekler
1: ki yani Tuğba aklına bu mu gelecek? Arabanın anahtarı nereden bulacaksın? Yemin ediyorum öyle yaşıyorum ben evde hayatım.
2: Şimdi
1: mecburum
2: demek ki
1: böyle
2: o zaman
1: yaşamaya,
2: şey olmak lazım Tuğba Hanım. O zaman bu kadar da rahat olmayıp biraz korkmamız da
1: evet,
2: lazım
1: evet,
2: ki tedbir alalım.
1: Ben korkumdan bunları evet, yapıyorum
2: bakın,
1: yani.
2: Biz gerçekten çok özür dilerim, size bırakacağım hocam hemen. Gerçekten de bizim ülkemizde şu ölü toprağını atamadık bir türlü. Rahatlık, rahatlık, rahatlık, rahatlık, rahatlık. Sonucunda bir olay oluyor. Ya bu programlarda konuştuğumuz o 3 senenin önceki olayları bugün yaşıyoruz değil mi?
0: Evet.
2: 3 sene önce bununla ilgili ne diyorlardı? Ya deli bunlar diyordu. Ne anlatıyor
1: evet,
2: bunlar ya? Bugün bu olayları yaşıyoruz. Demek ki şöyle bir şey var. Rahat olmak iyi değil. Korkmak lazım kardeşim.
1: Kesinlikle.
2: Korkman lazım ki tedbir alabilirsin. Bu kadar rahatlık yetti artık bu ülkeye. Çünkü uyutuluyoruz, uyuşturuluyoruz. Bakın insanlar bile nasıl sokakta gezerken bakın herkese. Herkes birbirine donuk bakıyor. Herkes birbirine şey bakıyor, kaygılı bakıyor. Ne
1: evet,
2: yapacağını bilmiyor.
0: Evet. Bir boş de bakma tabiri caizse.
2: Ciddi var
0: bir
2: hocam,
0: boş şekilde bakıyor.
2: Toprağı var üstümüze.
0: Şimdi, hocam az önce depremlerde şu dikkatimi çekti. Bu Kolombiya'daki depremlerde. Ve biz bunu 6 Şubat'ta da maalesef yaşadık deprem görüntülerini. Ve Venezuela'daki depreme de baktığımızda, Meksika'daki depreme de baktığımızda. Ya şimdi deprem dediğimiz zelzele, zilzal suresinden geliyor. Sallanmadan geliyor. Deprem bir sallanmadır. Fakat bu depremlerin
2: vuruyor,
0: tamamında vurma
2: alttan
0: var. Yani
2: vuruyor.
0: Alttan vurma var. Bu ciddi derecede bir
1: evet,
0: soru işareti kafamızda.
2: İşte orada anlamak lazım.
0: İşte
2: oradan yola çıksak iş çözeriz aslında.
0: Bak hocam yani buradaki depremlerde sallama yok. Yani zilzal suresinin bahsetmiş olduğu sallama, o plakada kayma yok. Sürekli bakın.
2: Bilimsel bilimsel çalışmalarda bile depremi şöyle olabilme ihtimali göre çalışırlar.
0: Evet.

0: evet, evet.
1: Ama olan bütün deprem bu solucu mantığı gibi
0: alttan vuruyor. Başka şekilde oluyor. Kesinlikle.
1: Oradan bile belki bir ayrım yapabiliriz. Çok güzel bir örnek verdi.
0: Evet.
1: Bizim kulağımızda var zilzal, zelzele.
2: Zelzeleden geliyor hocam.
1: Ama bu vurma olduğu zaman orada bir soru işareti bırakmak kesinlikle gerekiyor.
2: Aynen hocam. Zilzal süre zaten sallama manasıyla deprem.
0: Evet.
2: Ya bakıyoruz bunlar hep alttan vuruyor. Ülkemizde 6 Şubat'ta aynısı oldu. Venezuela'da aynısı, Kolombiya'da aynısı, Meksika'da aynısı. Bütün görüntüler de alttan vurma. İşte
0: böyle sallanmayın. Bu arada bir de hocam yani Percy meteor yağmuru devam ediyor 11 Ağustos'tan bu yana.
1: Evet.
0: Hatta bu gece İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Şöyle bir baktım ben saat kaçta görebilirler diye. Saat 2 ile 4.30 arasında meteor görebilirsiniz gökyüzünde. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız, diğer şehirler için bilmiyorum, ben hemen böyle hızlıca baktım. Meteor yağmuru devam ediyor ama nasıl görebilirsiniz? Mesela şehir ışıkları görmemize engel olabiliyor. Daha karanlık yerlerde yaşıyorsanız, daha böyle kırsal yerlerde görebilirsiniz. Yani böyle hepsi geldi mi de peş peşe geldi.
1: Evet. Doğanın işte dediğim gibi tutulmalar dünyadaki bütün ekseni. Dünya diyoruz. İnsan üzerinde değil.
0: Evet.
1: İnsanlar şurada aldanıyor. Hemen
0: reklama gitmem
1: tamam,
0: gerekiyormuş.
1: Tamam. Buyurun.
0: Sözünüzü balla kesiyorum.
2: Reklamlardan sonra
0: inanılmaz şeyler konuşacağız.
2: Şeyler var,
0: Trump ilgili. Aşılarla ilgili çocuklara özel aşılarla ilgili de bir açıklama yaptı. Neler söyledi? Reklamlardan sonra buradayız.
3: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hemen geri arıyorum.
6: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
6: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
9: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
7: Anladım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Tabi, mobil şebekeler, yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
5: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
6: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
14: Türkcell'in çözüm gücü var.
5: Reklam güzel oldu.
8: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
5: Gerek var mı?
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
16: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
5: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
7: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
13: Bankam Sonbank kartım Hadi.
14: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
15: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
14: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
15: İşte sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
14: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
15: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
14: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
16: Çarşamba fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre...

0: sizi bekliyor.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin. Oral-B Lux Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Ben Feyyaz.
11: Bu da Sarı Kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
12: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
10: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
13: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
12: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
13: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
17: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa

0: ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Efendim gündemin izinde tüm hızıyla devam ediyor. Konuklarım beni Voli'de bekliyorlar. Ramazan Tolga Yol Yapan ve Mustafa Kurnaz Hocam'la depremi konuştuk. Her şeyi konuştuk. Doğa olayları, güneş tutulması, meteorlar dedik de dedik. Bu sefer de geçelim bir diğer konumuza. Beyaz Saray'dan sıkça son zamanlarda Covid-19 ile ilgili açıklamalar geliyor. Trump bizzat dedi ki Covid-19 aşısı, işte çocuklara yapılan grip aşıları vesaire gereksiz.
2: Evet.
1: Böyle bir açıklama yaptı. Arkadaşlarım şimdi ekrana verecekler. Yani ne demek istiyor bununla ilgili?
2: Aslında Trump, Beyaz Saray'ın esir olduğu bir adam var. Anthony Fauci.
1: Hı hı.
2: Fauci'nin
1: 29 numara arkadaş.
2: Geçmişine baktığımız zaman da rahibe Teresa ile ciddi bir kirli ilişkileri var. Yani hı hı. O aileyle çok ciddi kirli ilişkileri var. Şimdi aşılar üzerine de şu an dünyada birçok bağımsız kuruluş, özellikle de bazı aşılar üzerine ciddi derecede olumsuz raporlar sunmaya başladı. Bunlardan bir tanesi, zaten biz bunu söylemiyoruz, dünya geneli bir iddiaydı, Covid aşıları. Ve geriye dönük çocuklardaki birçok aşıların aslında çocuklarda ciddi derecede sıkıntılar yarattığına dair iddialar var. Bağımsız araştırmalar neticesinde ve çocuklarda özellikle de otizme karşı ciddi bir yatkınlık olduğunu söyleyen bilim insanları var.
3: Disleksi de öyle.
2: Disleksi de öyle, aynen hocam. Ve şu anda Trump da böyle bir sistemin aslında nasıl diyeyim sizlere, ortasına tabiri caizse bir bıçakla kesiyormuş gibi görünebilir. Lakin Trump'ın burada bahsetmiş olduğu çok eski kullandıkları teknolojiden vazgeçtikleri mesaj olarak okunabilir.
1: Evet.
2: Çünkü şu an dünyada birçok sistematik ve kuruluş, sistem ve kuruluş, özellikle de MTI ve DARPA tarafından çocuklar üzerinde artık aşıların sadece enjeksiyonla olmadığına dair, aşıların normal marulla da yapılabildiğine dair çalışmalar var ve şu anda dünya üzerinde bunda yapıyor. Yani marulu ben örnek verdim bu arada.
1: Tabii, marul virüsü geçen haftalarda konuştuk. Evet. Doğru yani.
2: Evet, yani şu anda marul üzerine proteinler var. Marullu proteinler ise protein ihtiyacınız yok dediler. Şu anda birçok aşıyı da maalesef ki sinekler üzerinden yapıyorlar, sivrisinekler. Yani aslında insanları aşırıyorlar. Evet. Ve şu an baktığımız zaman da dünya genelinde sineklerden kaynaklı ciddi derecede virüsler ortada, insanlara bulaşı ortada. Yani Trump aslında burada sadece geçmiş bir teknolojinin kendilerini kullanmadığını şey yapıyor. Sadece burada yani insanla yapmış olduğu bir şey yok Trump.
3: O zaman burada iki şey soracağız. Bu zamana kadar bu aşılar bir işe yaramıyor muydu? Ya da şu an bu aşılar tercih edilmiyor, para kazanılmıyor mu? Bu iki soru geliyor benim aklıma.
1: Evet.
3: Çünkü özellikle bütün tüm çocuklar için kullanılmayacağı konusunda. Özel hepatiti konuşuyor.
2: Evet.
3: Covid-19'u konuşuyor. Hepatit çünkü önemli bir aşı olarak yıllarca hem DSÖ tarafından yazılar, makaleler yazıldı. Hem bu konu dünya bununla ilgili çok çok ciddi çalışmalar olduğunu söyledi. Çocuklarda özellikle hepatit olabilme imkanına karşı bu aşı vurulması gerektiğini söyledi. Dünyalar yerinde bu aşılar önerildi. Belki bazı yerlerde zorunluluk haline getirdi. O zaman şu düşünülüyor. Toplumun bence bir nabzını gördüler. Şöyle, bu aşı dediğimiz, ilaç dediğimiz olayların çoğu, bir kısmı bunların bir para gücü. Tamam mı? Özellikle öncelikle bazı bu tür virüs olaylarda DSÖ bir korkutuyor.
2: Evet.
3: Sonra gereken istenen şeyleri dağıtıyor. Oradan parayı kazanıyor. Diyor ki artık millet bunu kullanmayacak. Buradan bir para gelmiyor. O zaman bunun karşılığında ne gelecek?
2: Terk edeceğiz onu diyoruz.
3: Peki aşı kaldırılıyor. Çocuklar üzerinde bunlar kullanılmayacaksa ne yapılacak sorusu başladı. Bu da yeni bir para demektir. Yani aslında insanı kobay olarak kullan, onun hastalığı üzerinden parayı kazan, sonra talep olmaya talep olmayınca ne oluyor? Bu sektör bir evize para kaybolmaya başlıyor. Dünyada hiç kimse, özellikle bu tür büyük şirketler ve bu tür büyük devletler, insan sağlığını düşünerek bir şeyler üretmiyor. Bunu biz Covid'de de gördük, yaşadık.
2: Evet hocam.
1: O zaman çok tartışılmıştı bu
3: konu. DSÖ'yü anla konuştuk. O zamanki Covid'de çok tartıştık. Bir şeyleri iyileştirmediğini ortaya koyduk. Bu demek değildir ki doktoruna güvenme. Bu konu çok ayrı bir konu. Bir taraf var ki artık insan sağlığının üzerinden daha fazla nasıl para kazanırız metodu çıkmaya başladı.
2: Hocam,
3: neden? Çünkü aşı, hepatiti.
1: Yani şimdi bizim çocukluğumuzda da aşılar vardı. Şimdi çocukların da olması gereken, mecbur olması gereken aşılar da var. Doktorlar da bu konuda ikiye bölünüyor. Yani bunları tabii kişisel tercihlere bırakıyoruz. Yani buradan hani bunu yaptırmayın, olmayın demiyoruz. Kişisel tercih bu. Ama bu Covid-19 aşıları konusu gerçekten tartışılır yani. Bayağı bir toplaşıp bunu konuşabiliriz.
2: Hocam çok özür dilerim, araya gireceğim. Dünyanın en iyi diyabet ilaçlarını üreten firmayla dünyanın en çok şekerli ürün satan firması aynı firma. Dikkat.

0: Bak
1: Evet.
0: en çok şekerli ürün satan firması ile diyabet ilaçlarını üreten firma aynı firma. Dünyanın en çok astım ilaçlarını satan firma ile dünyada çok üzülüyorum. Kimse kullanmasın. Sigara üreten firma aynı firma. Şimdi perdenin arka boyutuna baktığımız zaman sadece bu aşılar konusunda da değil.
1: Evet.
0: Birçok konuda insanlık köşeye sıkıştırılmış durumda. Şöyle ki bakıyoruz şimdi dünyada en çok reklamı yapılan şekerli ürünler, çikolatalar, farklı ürünlere ya bir bakıyorsunuz perde arkasında aynı firma diyabet ilaçları üretiyor. Şimdi baktığımız zaman bir tuzak var. Bir sistematik insanlığa bir bağımlılık var. Yani insanlık şu anda maalesef ki üzülerek söylüyorum bunu. Modern tıpta tedavi olamıyor. Olamayınca da sanki sistemin bir şeyiymiş gibi sisteme entegre ediliyor. Sisteme köle hale getiriliyor. Trump diyorlar ki şimdi bu Trump'ı çok paylaştılar sosyal medyada. İşte insanlığı bu sistemden kurtarmış. Hayır arkadaş. Trump sadece burada vazgeçirmiş bir teknolojiyi artık kullanmayacaklarını.
2: Yani insanlığı sistemden kurtarmak istiyorum diyen adam İsrail'i, Filistin'i, bir yerde Suriye'yi, başka bir yerde Arakan'ı, Doğu Türkiye'sini, bu gibi yerleri katleden insanlar bunlar.
0: Evet.
2: Yani bu insanların neyi kaldırıp neyi getirdiğine baktığın zaman ben şüphe duyarım. Bir yanda katliam yapıyorsun, diğer yanda da insanlığı kurtaracağız deyip bir ortaya bir şey koyuyorsun.
0: Hocam,
2: yani senin yaptığın eylem insanlar üzerinde katledicilik bir eylem. Ve sonucunda dünyada çıkan bir Covid gibi bir olaylarda bütün insanlık bunlardan ciddi bir yara aldı. İyileşen sayısı çok az.
0: Hocam
2: evet, Gana ortada yani.
0: Bill Gates'in Gana'ya giriş yasaktır Bill Gates'in. Çünkü Bill Gates, Melinda Gates Vakfı ile beraber Gana'da hamile kadınların korunması ile ilgili bir aşı kampanyası başlatır ve aşılar bedava. Düşünün ki Gana'ya bir bardak su vermeyen Bill Gates Gana'ya aşı veriyor.
1: Evet.
0: Ve burada Gana'da bu aşılardan kaynaklı sakat doğumlar ve hızlı ölümler meydana geliyor. Şu an ciddi derecede Gana nüfusunda sakat doğumlar var. Ve burada Gana hükümeti diyor ki ya biz bu aşılardan önce, aşılar bize gelmeden önce, Bill Gates'in bu fon aşıları bize gelmeden önce biz daha sağlıklıydık. Ve Bill Gates'in şu anda Gana'ya giriş yasa. Yani aslında Bill Gates dünyamızın iyilik meleği olarak adlandırılan Bill Gates
2: değil. Şeytanı.
0: Bir, şeytan hocam bunu bu şekilde adlediyorlar.
2: Açık konuşuyor.
0: Afrika'da bir garibana bir bardak su vermemiş, bir şişe su vermemiş insanlık. Niye insan hayrına bir şey yapsın? Aslında burada bağımsız kuruluşlar tarafından özellikle bazı şeylerin incelenmesi lazım. Evet, şu anda teknoloji çok gelişti. Artık aşılar
1: evet,
0: her şeyle alınabiliyor. Yağmurla bile alınabiliyor.
2: O yüzden biz
1: şimdi şöyle
2: karşı
1: de,
2: değiliz.
1: Hani çocuk aşılarından bahsettik ya az önce. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Devletin zorunlu aşıları var. Yani çocuklarımıza yaptırmamız gereken aşılar var. Devletin gözetiminde ve bünyesinde. Yani bizim eskiden beri çocukluğumuzdan beri kızamık, çocuk felci gibi pek çok aşı var. Bunlar tabii tercihe de bırakılabiliyor. Artık anne babalar karar versin bu konuda. Çünkü ekran öyle bir şey ki hocalarım, böyle her şey yanlış anlaşılabilir pozisyonda.
0: Evet.
1: O yüzden ben bir anne olarak da açıklama yapayım.
2: Ama biz
1: yani,
2: burada...
1: Yok sizin için söylemiyorum hocam.
2: Genel söylüyorum. Biz burada genel olarak bir şeyleri tedavisini olmayalım mı konuşmuyoruz.
1: Evet evet.
2: Bir yerde katliam yapan bir insanın insanlığa faydalı olacakmış gibi getirdiği aşının da faydası olmayacağını
0: lanse
1: edilmesini istiyorum.
2: Biz
1: o ayrı bir mesele. Evet, evet.
2: Yani sizin verdiğiniz örnek de bunun üzerinde.
1: Hı-hı.
2: Sonuçta verdiğimiz örneklerde bu işin uzmanı olan doktorlar bile bu konuda ikiye ayrılıyor.
1: Evet,
2: şimdi
1: evet,
2: bir tarafı dinlemek lazımsa diğer tarafı dinlemek lazım. İkisi de bilim insanı ya.
1: Hı-hı.
2: İnsanlar da bu konuda ayrılıyor.
1: Evet,
2: ama
1: evet,
2: iki bilim insanı da ayrışı nokta şu. Üretilen şeylerin hangisi insanın para üzerine yapılıyor, hangisi sağlığı üzerine, onlar
1: tabii,
2: da bunun araştırması içinde. Yani vicdanın muhasebe diye bir şey var. İnsanlara şu an bu yapılıyor.
1: Evet.
2: Bilim insanları, doktorlar da o muhasebe yapıyor. O yüzden bu ayrışımı anlamak lazım. Yani
1: tabii,
2: ben Trump'ın benim dünyaya verebileceği, Trump dese ki bu aşı şunu yenecek. Benim aklıma en tek soru bu. Sen Filistin'de, Gazze'de katliam çıkar, İsrail'e birlikte
0: öldür,
2: gel sonra bana iyilik meleği gibi bu sana iyi gelecek.
1: Evet, tabii,
2: İşte
1: o
2: ben burada Trump'ın gösterdiğine inanmam. Yoksa devletin bana bunu yap demiş, ben çocukluğuma da onu yapıyorum zaten.
1: Tabii.
2: Bunu dikkat etsin insanlar.
1: Kesinlikle.
2: Bunu vurgulayalım yani.
1: Evet, yani her şey çok yanlış anlaşılmaya müsait ya.
2: Biz satıcı, ama biz burada satıcıyı anlatıyoruz.
1: Evet,
2: yani
1: evet,
2: biz burada diyoruz ki pazardaki tezgahtaki meyveyi alma demiyoruz. Onu satan çocuk satabilir, o kişiyi tanı.
1: Evet.
2: Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü
1: kesinlikle,
2: gerçekten de bilim hikayeli Tuğba Hanım. Yani bunu ekranlarda bütün bilim adamları konuşuyor. Sorgulamaya başladı bilim adamları
1: tabii,
2: da.
1: Tabii.
2: Çünkü bazı ilaç adı altında yapılan şeyler DSO. Bakın propagandanın en büyük kafası DSO'dur.
0: Hocam,
2: dünyaya verdiği zararı hepimiz biliyoruz.
0: Bağımsız kuruluşları Canan Karatay gibi hocaları konuşturmadılar yıllarca. Bunların konuşmasını engellediler.

0: Şu anda dünyada, bu ülkemizde de var. Bağımsız kuruluşlar, bağımsız bilim insanları bazı gerçekleri ortaya dökmeye başladılar.
1: Evet.
0: Şu gerçeklerden bir tanesi de şu an dünyada küresel çete dediğimiz bu şeytani oligarkların insanlık üzerine kurmuş olduğu tuzaklar. Ve şu anda Amerika'da Sağlık Bakanlığı yapan bir doktor vardır. İsmi aklıma gelmedi. O şu anda Covid aşıları da başta olmak üzere Amerika'daki bazı uygulamaları reddetti ve bunları şey yaptı. Dedi ki sonlandırıyorum. Asıl mesele şu. Yıllarca insanlara ne pazarladılar? Biz bunun peşindeyiz. Bu pazarladıkları şey faydalı mıydı, değil miydi?
1: Evet.
0: Biz bunu araştırıyoruz. Elbette ki şu anda devletimiz bazı özel ekipmanlar dahilinde, bazı özel müteşebbisler dahilinde, bazı özel bilim insanları dahilinde vatandaşını ve halkının sağlığını düşünen bir devletin vatandaş olmaktan biz gurur duyuyoruz. Bunu hep söylüyoruz.
1: Evet, tabii.
0: Lakin bizim derdimiz perde arkasında bize kurulan tuzakları ifşa etmek. Trump da maalesef hocamın
1: kesinlikle
0: da söylemiş olduğu gibi Filistinli bir çocuğa acımayan bir insan. Ne sizin çocuğunuz acır,
1: kesinlikle,
0: ne bizim çocuğumuz acır, ne de biz acır.
2: Yani hiç onun istihdamı yapmamız gerek yok.
1: Kesinlikle.
2: İnsanlar özellikle Küba'yı da araştırsın bakalım. Küba'da ölümlere, felçlere, hastalıkların ne kadar az olduğuna baksınlar. Küba'ya bakın.
1: Evet hocam. Bir de şimdi zaman azalıyor ya, hızlı hızlı geçeyim istiyorum. Şimdi son zamanlarda LGBT'yi çok konuşmaya başladık. Yani ülkemizde de çok defa bir şeylerin içine yerleştiriliyor, çocuklara empoze ediliyor gibi gibi gibi. Şimdi devletimiz de tabii pek çok konuyu araştırmaya, daha köklü araştırmaya devam ediyor. Klipleri inceliyor, filmleri, televizyon programları. Şu an her şey böyle
2: kaos.
1: Bir kaos var. Bu güzel bir kaos. Çünkü bir şeyleri ortaya çıkarmak, gün yüzüne çıkarmak çok güzel. Şimdi ben Mabel Matiz'i konuşmak isterim sizlerle. Çok renkli, çok hareketli, çok böyle neşeli bir düğün konseptinde hazırlanmış klip. Şarkısı da böyle oldukça hareketli, renkli de bir klip. Ünlü isimler de oynamış. Seda Sayan ve eşi var mesela. Ama bir detay var ki ilerleyen dakikalarda damatla Mabel Matiz'in sarışın hali uzun süre bakışıyorlar. İki erkeğin birbirine böyle bir bakışması izleniyor. Yine her birçok insana göre normal karşılansa da derine inildiğinde farklı anlamlar taşıyabiliyor. Bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı bu kliple ilgili. Zaten Mabel Matiz'in geçen sene şöyle bir lafı var. Zaten bir iki kez daha böyle bir soruşturma başlatılmıştı şarkılarıyla ilgili. Annesine bir şarkı dinlettiğinde, annesinin bunun ne kadar müstehcen olduğunu söylediğinde de ya ben bilerek yapıyorum, canım öyle istiyor cevabını aldığını bir konserinde söylüyor. Dilerseniz klibi biraz ilerletelim, o sahneye gelelim. Aslında şey gibi böyle hani evlenen damadın ya da gelinin eski sevgilisi düğüne gelir de çaktırmadan arkadan izler ya.
2: Evet.
1: Bana o izlenimi verdi. Siz ne söylemek istersiniz bilmiyorum.
2: Bu da ben bir giriş yapacağım.
1: Yani LGBT dayatması mı var sizce?
2: Şimdi öncelikle bu tür kliplerde 25 nokta kare. Siz televizyon oyuncu olarak çok daha iyisiniz. İçgüdüsel bir takım insanları bunu izlerken arka planda, yani bizim kutucuk diye televizyonda izlediğimiz ama görsel olarak yani oynatılan videolarda 25 nokta kare dediğimiz bir sistem var. Bu sistem özellikle parietal lobu dediğimiz aritmetik zekayı hemen oraya devreye giriyor. Bu ne demektir? İçgüdü durumlarını entegre hale getiren, yani içgüdüye hareketlenen durumlardır. Bu bu tür sanatçılar toplumun özellikle kültürel yapısı, yani kültürü belli olan toplumlarda kırılmaları oluşturabilecek videolar yapmaya başladı. Bunun kesinlikle ve kesinlikle zeka ve bilinçle yapıldığını ben öngörüyorum. Neden zeka ve bilinçle öngörüyorum? Şunu söyleyeyim. Şimdi toplumun bu tür konuların müstehcen yapısıyla bakıldığını biliyoruz. Yani bir evde LGBT karşı bir anne baba, hiçbir kimse savunan bir toplum değiliz biz. Bizim kürfümüzde, ördetimizde, adetimizde yok. Fakat bu tür karakterler öyle bir karakterler ki kendi kişilikleri ve içgüdüleri karıştığı gibi toplumun da kendileri gibi olma isteği. Bu da bir içgüdüdür bu arada. Yani kendi tercihlerinin, kendi kişiliklerinin, kendi mizaçlarının ve kendi duygu yapılarının oturmayan karakterler müzik adı altında, sanat adı altında işi sanattan çıkartıp ciddi anlamda bu işi safsataya çevirmeye başladı. Ki toplumda kırılmalar da oluyor bu açıdan. Yani çünkü niye? Bir nesil yetişiyor ve bu nesil dijitalle yetişiyor. Ve her gördüğü görseli, fotoğrafı kaydediyor. Bu 3 yaşından da başlıyor bu şekilde. 15 yaşında, 20 yaşında da böyle. O zaman öyle bir bu popüler kültür dediğimiz olay öyle bir gençlere ayak uyduruyor ki onların kafasını karıştırabilecek, yaşadıkları toplumdaki kültüre zıt yaşayabilecek bir sanatçı neye inandıysa kitlemi ona inandırayım

0: popülitesi bu noktaya getiriyor bu işi.
1: Evet, mesela şu an bakışıyorlar, bir sessizlik oldu. Böyle bir sessizlik devam ediyor.
0: Ya ben soruyorum.
1: Sonra başlıyor tekrardan
0: şu
1: eğlence.
0: Şu bakışma bu toprakların mayasında olmayan bir bakışma.
2: İçgüdü.
0: Şimdi hocam şu anda birçok bilim insanı şöyle bir ifade kullanmaya başladı. Özellikle de bu tarz eğilimde olan bireylerin aslında bir bakteriden etkilendiğini söyleyen birçok bilim insanı var. Şimdi bu klipteki geneline baktığımız zaman sembol diliyle ben çok basit bir örnek veriyorum. Şu anda çocukları açın, herhangi bir çocuk oyundaki bir sembolü karşısına getirin. Size hangi oyunda hangi karakterin kullandığını söylerler. Çünkü sembol dili öyle bir şekilde entegre edildi ki bizim zihinlerimize. Özellikle çocuklarımızın zihinlerine. Ve karşımıza geldiğinde veya karşılarına geldiklerinde bunu hangi karakter, hangi savaşta, nerede kullandığını söylüyor. Şimdi hocam, bizim şu anda ciddi derecede gayri nizami harp tekniğiyle genç neslimiz zapt edilmek istedim. Genç nesil bunlar yakında birey olacaklar. Anne baba olacaklar. Bu ülkenin geleceği olacaklar. Fakat karşımızdaki bu şeytani yapı öyle bir zapt etmiş ki bu sistemi, bu endüstriyi, maalesef ciddi derecede sıkıntılı bir durum. Şöyle sıkıntılı bir durum. Özellikle gençlere baktığımızda, gençlerin dinlediği şarkıcı gruplarına baktığımızda şu an ülkemizde 6-7
1: evet,
0: tane
1: başka
0: sıkıntılı,
1: bir yere doğru gidiyor.
0: Evet.
1: Her şey.
0: Sıkıntılı şarkıcı grupları var.
2: Bunların oyunları çıkıyor, kartları
0: hocam,
2: çıkıyor.
0: Şimdi bakıyorsun bunları.
2: Çıkıyor, posterleri
1: takıları,
2: çıkıyor.
1: Takıları, tokaları çıkıyor. Evet. İşte ojeleri çıkıyor, bir şeyleri yani.
0: Daha şimdi bakıyorsun bunların arkasındaki sponsorlara iş dönüyor, dolaşıyor, aynı yere Tel Aviv'e geliyor. Mossad'a geliyor. Ve bunların arkasındaki finans kuruluşlarına bakıyorsun, dönüyorsun, dolaşıyorsun. Ya Rockefeller, ya Rothschild, ya DuPont, ya BlackRock, ya Vanguard çıkıyor. Yani hepsinde bunlar çıkıyor karşımıza.
1: Evet.
0: Ya baktığımız zaman da bu adamlar bizim genç nüfusumuzu, senin benim çocuğumu, sizin bizim kardeşimizi, maalesef ki bizim istemediğimiz bu coğrafyadaki mayaya has olmayan bir birey haline getirmek istiyor.
2: Işte.
0: Ve bu işi karşımıza da çıktığında hocam hiçbir şey ve alev bir aileye düşmediği zaman maalesef ki bizim toplumumuz uyanmıyor. Üzgünüm. Yani yarın çocuğunuz geldiğinde bir cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak istediğinde, bir cinsiyet eğiliminde bahsettiğinde.
2: Çok fazla var.
0: Hocam bakın şimdi buzluk
1: evet,
0: bu kez ateş düştüğü yeri yakmaya başlıyor.
1: Kesinlikle.
0: Biz de diyoruz ki buna meyil vermeyelim. Sizin evladınız da bizim evladımız, bizim evladımız da sizin evladınız. Gelin biz ve hep birlikte bunları birlikte koruyalım. Birlikte kurtaralım.
1: Bir de hocam Mabel Matiz yani Anadolu çocuğu, hep kendisi de söylüyor. Ben Anadolu çocuğuyum. Kliplerinde Anadolu motifleri, halılar, kilimler. Bir yerde bir halı kilim görünce diyoruz ki Mabel Matiz. Kafamıza böyle yerleşmişken ne gerek var böyle şeylere girmeye?
0: Hocam,
1: ben kendi açımdan konuşuyorum.
0: Tuba
1: ne gerek var? Mesela bu hareketli, çok güzel, renkli bir şarkı mesela atıyorum. Sözlerinde de sıkıntılar olduğu söyleniyor. Ben o kadar incelemedim. Ama yani bunlara girmeye gerek var mı yani? Ben bunu sormak istiyorum kendisine. Bilmiyorum yani.
2: Dünya bu şekilde hareket ediyor. O da dünyanın bu hareketine uyum sağlıyor.
1: Ya
2: ama
1: kendi açısından çok başarılı olabilir. İnsanlar çok seviyor. İşte devam etsiniz de oradan. Neden yani bunlara
2: evet,
1: giriyorsunuz?
2: Ama bir
1: ne gerek var?
2: Problem şuradan başlıyor Tuğba Hanım. Mesela bu tür videolar paylaştığımızda, bak burada tehlike geliyor dediğimizde şu cevabı hep almışızdır. Ya ben müziğini dinliyorum. Sesi güzel. Müziği hoşuma
0: zaten
2: gidiyor. Tamam, sen onu dinliyorsun ama senin çocuğun ona bakmıyor. Bugün saçındaki tokası ona ait. Kullandığı eşyaları ona benzeme çabası. Dünya yani 8 ve 16 yaş arası genç çocuklar, bakın samimiyetimle söylüyorum, kıyının ucundan döndüler. K-pop gibi virüs kadar bulaşıcı bir hastalık olacak.
1: Oradan çevirdik
2: bir
1: şimdi
2: grup,
1: buraya.
2: Bir grup dünya döndü. İkincisi.
1: Bir de çakma grubu var, onu
2: bravo,
1: da görelim şimdi.
2: Anime gibi karakterlerle aile, hiçbir şekilde ailesi görüşmeyen, kafasında kendince bir karakter oluşturan, psikolojik bir buhrama gelen bir gençlik nesil kıyıdan döndü. Neyden döndü biliyor musunuz? K-pop'tan. Bakın gelin, o K-pop dünyada bu kadar şey oluşturdu. Türkiye'de bazı gruplarda ondan esinlenerek
0: evet,
2: oradaki ekolü devam ettirmeye çalışıyor.
1: Evet.
2: Tavır koyulmazsa eğer, anne baba bir tavır koymazsa, ya tavırdan kastın ne? Çocuğa mutlaka annenle babalığını hissettirecek. Çünkü o onun geleceğini kurtarır.
1: E şimdi işte Mabel Matiz'de diyor ya, annem diyor aslında böyle söyledi diyor. Annesi böyle çok tatlı bir hanım. Anne sözü dinlesene.
0: Tuba Hanım siz ne söylediniz az önce?
2: Doğru, doğru.
1: Yani anne sözü dinlesene. Zaten başarılısın. Normalde diş hekimisin. Söz yazarısın. Şarkıcısın. Çok da seviliyorsun. Devam etsene.
0: Şimdi Tuba Hanım
1: ben güzel tatlı tatlı bir serzeniş.
2: Doğru.
1: Ama
2: doğru söylüyorsun.
1: Böyle şeyleri konuşunca.
2: Ama işte
1: bunu böyle konuşmasaydık
2: bakın,
1: keşke yani.
2: Siz

0: Ne söylüyorsunuz? Anadolu kültürüne olan bir çocuk. Evet. Annesi de o kültürde bir anne.
1: Evet.
0: Şimdi bu yapıya zıt bir karakter. Şimdi bunun bilinçsiz olma imkanı hiç mümkün değil. Özellikle verdiğiniz örnekte annesi bile bunun oğlum bu çok zararlı bir şey olduğunu evet. söylüyor. O bile diyor ki bilerek yapıyorum diyor. Şimdi bilinçli olduğunu söylüyor. O zaman şöyle bir şey var. Biz Mabel Matiz'i konuştuğumuz kadar, videoları konuştuğumuz kadar demek ki bu işin satarı olduğu bir şey var. Güruh var, çoğaldı. Orayı da biraz eleştirmek lazım.
1: Evet.
0: Ne
1: evet.
0: oluyor?
1: Ya hocam bir de şöyle bir grup da var. Ben ilk defa duydum. Çakma diye bir grup. Yeni bir oluşum galiba.
0: Evet, gençler.
1: Onlar da diyor ki küçük trans çocuklara örnek olacağız. Paylaşımı yapan bir grup bu.
0: Evet.
1: Onlarla ilgili de bir soruşturma başlatıldı. Trans kız grubuymuş.
0: Evet.
1: Ve ilk defa görüyorum. Bak, ya ben görmedim.
0: Burada çok sıkıntılı bir süreç. İzleyelim.
2: Yaş grubuna yönelik olacak ve Türkiye'nin daha önce hiç görmediği şovları, Türkiye'nin daha önce hiç görmediği şarkıları yapacağız. Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız. Nasıl cinsiyetlerini seçebileceklerini, nasıl onlara dayatılan cinsiyette yaşamak zorunda olmadıklarını onlara göstereceğiz. Siz evet. en iyisi manifeste aurayı, mantrayı öpüp başınıza
0: durdurabiliyor musunuz?
2: Siz çakmaya hazır mısınız?
3: Bakın şimdi isme bakın isme.
0: Evet. Bunu söyleyen kişi bizimle aynı inanca sahip olmadığı kadar da bu haçla alakalı bir şey değil.
1: Evet.
0: Onu öncelikle söyleyeyim. Haçla bir ilgisi yok bunun. Dört köşegen dediğimiz aslında
3: portalla ilgili bir durum bu.
0: Ezoterizm evet. Bir kapı açmakla alakalıdır. Özellikle son zamanlarda bu kolyeni kullanma şekli kapı açma. Şimdi cezaevinde verir o konseri. İnşallah tutuklanır. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü böyle bir bizim 8 ila 10 yaşın arası farklı cinsel eğilimlere yatkın bir toplumu sahip olan çocuklarımız yok. Şimdi bakın %90, %1 çıkar. O da özentidir ama 8 ile 11'e kadar böyle bir şey yok. Bu ne demek biliyor musun? Biz 8 ile 11 yaşındaki çocukların böyle bir yapısı yok. Oraya gideceğiz demek. Bu bir portal dediğimiz, aslında Mustafa Hocam'ın söylediği, portal kapı açma adına kullanılan bir takım bir spiritüalizm yani okutizm
3: takısıdır. Hocam bu bir zihin kontrolüdür. Türkçesini evet. söyleyeyim. Bu bir sembollerle zihin kontrolüdür. Buradaki zihin kontrolü yapacağı çocuklar da sizin bizim çocuklarımız. Bakın. Geçtiğimiz yıllarda Almanya'da bizi izleyen Almanya'dan kıymetli izleyiciler mutlaka vardır. Yazsınlar videonun altına yazsınlar mesaj atsınlar. Almanya'da 3 yaşında 6 yaşında ve 9 yaşındaki çocuklara cinsel tercihleriyle ilgili çok özür dilerim kıymetli izleyiciler. Bunu çocuklar bu tercihleri yapabilir diye bir okulda eğitim verdiler. Ben evet. size soruyorum 3 yaşında ne yiyeceğini bilemeyen bir çocuk cinsel tercihini yapamaz. 6 yaşında da yapamaz.
0: Yok
3: 15 şey yaşında da yapamaz.
1: Kesinlikle.
3: 18 evet. yaşında da yapamaz. Lakin senin benim çocuğuma. Bu tarz gruplar bakın grubun ismi Çakma. Ya
1: o
3: ben,
1: bile Çakma.
3: Ya Çakma bak bakın.
1: Toparlayalım
3: burası
1: hocam,
3: kadim Anadolu coğrafyası. Biz kadim insanlarız bu bir milletiz biz ya. Bizim özümüzden kopartmak istiyor. Senin çocuğunu alıp
1: evet.
3: LGBT eşittir P. P'nin açılımı pedofilidir. Dünyada maalesef ki bazı pedofili sapıklar kendilerine kurban seçmek istiyorlar. Çok özür dilerim kıymetli izleyiciler. Ve bu kurbanlar... Sizin bizim çocuklarımızın olmasını istiyor.
1: Evet.
3: Biz hep birlikte olursak bu portal açmada zihin kontrolüne çocuklarımızı maruz bırakmadan
1: evet.
3: bu şeytani güruhla biz birlikte mücadele edeceğiz.
0: Devlet buna ceza
1: çok teşekkür ediyorum. Izniyle. Ağzınıza sağlık hocalarım. Tam rica böyle ederim. Yükseldiğiniz yerde programı kapatmak durumundayım. Evet çok teşekkür ediyorum. Rica ağzınıza ederim. Sağlık. Biz bunlara yer vermeye devam edeceğiz. Çünkü bunlar çok önemli konular. Bir de bir önemli konumuz daha var. TürkSat uydu yayınlarını güncelliyor efendim. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan, cumartesi pazara bağlayan gece bir ayarlarını yapmanız gerekecek. Çünkü pazar sabahı kalktınız Beyaz TV yok. Ne yapacaksınız? Hemen ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Bazı uydu alıcıları otomatik olarak ayarlarına güncelleyecek ama olmazsa arama bölümünden güncelleyebiliyorsunuz. Eğer olmazsa manuel bilgiler girmeniz gerekiyor. Onları ben size hemen hızlıca söyleyeyim. Uydu TürkSat 42E frekans 11.996 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey vertical. FEC 3-4. HD yayın DVB S2 8 PSK ayarlarını girersiniz. Beyaz TV'nin Instagram hesabında da bu bilgilerimiz var efendim. İyi geceler diliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Basit bir şeyle başla. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyle. Adım Katniss Everdeen. Evim 12. mantıka. Açlık oyunlarındaydım. Kaçtım. Pita orada kaldı.
3: Bayan Everdeen. Burada duramazsınız.
2: Kabus gördüm. 5 dakika daha.
3: Uyumanız gerekiyor. Uyumanıza yardım edebiliriz.
2: 5 dakika daha. Hayır. Hayır. Lütfen 5 dakika dokunmayın bana. Hayır.

0: Fenek.
1: Peter ve Juan için geri dönmek istedim. Ama kımıldayamadım. Annie de ellerinde. Onu kaçırdılar. Şu an başkentte. Keşke ölseydi. Keşke onlar da biz de ölseydik.

0: Bayan Everdeen. Albay Bugs, 13. mıntıkada güvenlik şefiyim. Taburcu edildiğinizi biliyorum. Başkan Cohen sizinle görüşmek istiyor.
1: Hiç haber var mı?
0: Sadece size eşlik etmeye geldim.

0: Bize 13'ten geriye bir şey kalmadı dediler.
1: Ordu toprak üstünü yerle bir etti. Ama biz askeriz, yerin altında yaşamayı öğrendik. Bunun için eğitildik. Savaş bizim için hiç bitmedi.
2: Devam edin, tamam ilerleyin hadi. İlerle.

0: İşte geldi. Ateşler içindeki kızımız. Bayan Başkan, size alaycı kuşu takdim edeyim.
1: Seninle tanışmak ne büyük bir şeref.

0: Cesur bir kadınsın. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. O oyunlardaki zulmü yaşamanın nasıl olduğunu tahmin edemem.
1: Katniss, başkan almak oyun.
0: Lütfen içtenlikle karşılandığını bil, olur mu? Umarım aramızda rahat edersin.
1: Burada tarih yazılıyor. Şu an bu masada.
0: Keşke iyileşmen için daha çok zaman olsaydı ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Otursana lütfen. Olanların farkında mısın acaba? Güç alanına ok fırlattığında tüm ülkeyi canlandırdın Katniss. 7 mıntıkada isyan, başkaldırı ve grevler oldu. Bu enerjiyi sürdürürsek mıntıkaları başkente karşı birleştirebiliriz bence. Ama yapamaz ve boşa harcarsak, bu fırsat için 75 yıl daha beklememiz gerekebilir. 13. mıntıkadaki herkes hazır.
2: Peki ya Pita, yaşıyor mu?
1: Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama başkentteki adamlarımla temas kurmam imkansız.
3: Başkent mıntıkalar arası iletişimi her zaman engelledi. Ama sistemlerini iyi biliyorum. Sızmayı başardım. Artık tek gereken harika bir mesaj.
1: Katniss, şunu yapmamız gerekiyor. Onlara alaycı kuşun hayatta olduğunu ve bu savaşa katılmak istediğini göstermeliyiz, tamam mı? Çünkü her mıntıkanın tıpkı senin gibi başkente direnmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundalar. Bu yüzden bir dizi propaganda filmi çekeceğiz. Alaycı kuşla ilgili klipler de diyebiliriz işte. Bu isyan yangınını, alaycı kuşun başlattığı bu yangını destekleyeceğimizi yayacağız.
2: Onu orada bıraktınız. Pita'yı arenada ölüme terk ettiniz,
1: bak,
2: değil mi?
1: Çok fazla...
2: Asıl yaşaması gereken Pita'ydı.
0: Bayan Everdeen. Bakın, bu devrim herkes için, tamam mı? Hepimiz için ve bir temsilciye ihtiyacımız var.
2: O zaman Pita'yı kurtarmalıydınız.
0: Belki de çocuğu kurtarmalıydın.
1: Ah. Hayır, hayır, beni dinleyin. Bunu ondan başkası yapamaz.
0: Tarif ettiğin kız bu değil ama.
1: Bunu üstüne vazife edinmeli. Gerçek düşmanını hatırlatmalıyız.
0: Düşmanını tanıyor, sorun bu değil.
1: Tabii unutmadıysa. Açıklamak ve göstermek ayrı. Başkentin 12'ye yaptıklarını gösterin.
0: Bunu asla kaldıramaz. Oyunlar onu mahvetmiş.
1: Fakat tek seçeneğimiz bu. İnsanlar her zaman istediğiniz gibi başlamaz Bayan Başkan. Bizim istediğimiz o öfke kaynaklı isyan aslında... Bunu yönlendirebiliriz. İnsanlara bir arenada birbirimizi öldürmekten başka bir şey yapmadığımızı göstermeliyiz. Bize bir ilham kaynağı lazım. Onu takip ederler. O devrimin yüzü artık. Bırakın görsün, evine gitsin.
0: Gönder onu.

0: Bunu yapacağına inanamıyorum. Hayır diyebilirsin.
1: Bunu kendim görmeliyim.
2: Bu taraftan mı?

0: 13 baştan sona temiz görünüyor. Yani güvendesin. Gelmemi istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim.

Şaşırmadım. Hey! Gel hadi. Prim'i görmek istemez misin? Gel bakalım. Hı? Kalbimi kırıyorsun.

0: Ecerya. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Asiler demeyeceğim. Bu anlamsız bir meydan okuma olur. Onları yasallaştırmayacağım.
1: O zaman onlara suçlular deriz. Hı-hı. Radikaller. Hı.
0: Yoksa en eski kuralımı çiğnemiş oluruz.

0: bütün olarak sesleniyorum.
1: Karanlık günlerden beri Penem benzersiz bir barış çağını yaşamış oldu. Bu iş bölümü ve asayişe duyulan, saygıya dayanan bir barış. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek asır oyunlarındaki birkaç radikalin birkaç şiddet olayını duydunuz. Bu yıkıcı yolu seçenler, bu yaptıklarınız nasıl sağ kaldığımızı yanlış anlamamıza dayanıyor. Hep birlikte. Bu bir anlaşma. Her mıntıka kalbe giden kan gibi başkenti destekler. Karşılığında da başkent düzeni ve güvenliği sağlar. Çalışmayı reddetmek bütün bir sistemi tehlikeye sürükler. Başkent Penem'in atan kalbidir aslında. Hiçbir şey kalp olmadan yaşayamaz. Karşınızda diz çökmüş suçlular, provokasyon için semboller kullanıyor. Bu yüzden artık
0: bütün alaycı kuş sembolleri yasaklandı. Elinde bulundurmak hainlik sayılacak. Ölümle cezalandırılabilir. Adalet hızla uygulanacaktır.
1: Düzen hep sağlanacaktır. Tarihteki uyarıları görmezden gelenler... bedelini ödemeye hazır olmalılar.
2: Hey, bir baksana. Evet, şunları hallettin mi? Tamam, bekle, getiriyorum. Kaçıncı kattaymış? Aa, öyle mi? Tamam, sen de gel benimle. Biraz acele et, hadi.

0: Bir şey yok. Biz iyiyiz. Artık bir aradayız.
1: Buttercup.
2: Gizlice soktum. Babamın fotoğrafı. Mutfaktaki otlarından da getirdim.
0: Burada kurallar katı. Onu bulurlarsa ne yaparlar bilmiyorum.
3: Evet, bence de. Geçen gün olanlar biraz saçmaydı, öyle değil mi? Sizin grup ne yapacakmış? Bir şey dediler mi?
4: Hayır, bir şeyler yemeye çalışmalısın.
3: Bravo, katı olduğunu zaten biliyorum.
5: Merhaba, iyi akşamlar. Penem'deki herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Caesar Flickerman. Kim olursanız olun ve ne yapıyorsanız yapın, çalışıyorsanız işinizi bırakın, yemek yiyorsanız yemeği bırakın. Çünkü bu akşam buna tanık olmayı isteyeceksiniz. Çeyrek asır oyunlarında aslında ne olduğuna dair çok spekülasyon vardı. Bu konuya hepimiz için ışık tutacak çok özel bir konuğum var ve karşınızda... Bay Peter Mellark. Peter, pek çok kişi olanları bilmediklerini hissediyor.
6: Evet evet, tahmin edebiliyorum.
5: Şimdi bizi bilgilendir. O çok tartışılan son gecede aslında neler olduğunu bir de senin ağzından dinleyelim.
6: Öncelikle oyunlardayken sadece bir dileğiniz olduğunu anlamalısınız ve bedeli çok ağırdır.
1: Yaşıyorsun.
5: Bedeli hayatımız?
6: Bence hayatımızdan öte.
5: Nasıl yani? Daha öte mi?
6: Masum insanları öldürmek gibi.
5: Ha.
6: Bu benliğinize mal oluyor.
5: Evet.
6: O elinizdeki tek dileğe tutunuyorsunuz. O gece benim dileğim Katniss'i kurtarmaktı.
5: Anladım.
6: Aslında onun istediği gibi onunla kaçmadım.
5: Ama kaçmadın.
6: Hayır.
5: Neden? BT'nin planına mı kapıldın?
6: Hayır, müttefikleri oynamaya kapıldım. Sonra bizi ayırdılar. Onu işte o an kaybettim. Sonra yıldırım düştü ve arenanın etrafındaki güç alanı havaya uçtu.
5: Evet ama Peter, havaya uçuran

0: Agnes değil miydi?
1: Hayır.
0: Görüntüleri gördün.
1: O sırada ne yaptığını bilmiyordu. Daha büyük bir plan olduğunu ikimiz de bilmiyorduk gerçekten.
0: Bilmiyordunuz?
1: Hayır.
0: Tamam Peter. Bunu şüpheli bulan pek çok kişi var. Bir isyan planının parçasıymış gibi görünüyor şu anda.
1: Joanna tarafından az kalsın öldürülmesi plan mıydı? Yıldırım'ın onu felç etmesi plan mıydı? Hayır, isyancılarla işbirliği yapmadık. Biz ne olduğunu bilmiyorduk.
0: Pekala. Sana inanıyorum Peter Medderk. Teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Kargaşa ile ilgili konuşmanı isteyecektim ama bu seni üzüyor gibi.
1: Hayır, hayır, konuşabilirim.
0: Emin
1: evet,
0: misin?
1: Evet, eminim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet. Bunu seyreden herkes durup iç savaşın ne anlama geldiğini bir düşünsün. Az kalsın yok oluyorduk. Şimdi ise sayımız daha da az. İstediğimiz gerçekten bu mu? Birbirimizi öldürmek mi? Öldürmek çözüm değil. Herkes derhal silah bırakmalı. Yoksa daha kötü olacak.
0: Ateşkes çağrısı mı yapıyoruz?
1: Evet. Öyle. Bu anlamsız şiddete son vermeliyiz. Değişim böyle olmaz.
2: Biri şunu kapatsın.
1: Adalet böyle olmaz.
2: Seni pislik.

0: ateşkes yapılamaz. Hele Snow'un yaptıklarından sonra.
1: Bu akşam çok hasar verebilirdi. Çoğu mıntıkada insanlar katılmaya korkuyor, cesaret lazım.
0: Sence neden öyle dedi?
1: Bilmiyorum, belki zorlamışlardır. Pek de kötü görünmüyordu. Belki seni korumak için anlaşmıştır.
0: Hala oyunu oynuyor.

0: Her zaman.
1: Uyku tutmadı mı?

0: neler olduğunu anlat. İyi sır saklarım. Annemden bile.
1: Kimse başkentten benim kadar nefret edemez. Yardım etmek istiyorum. Ama devamlı düşünüyorum. Savaşı kazansak bile Pita'ya ne olacak? Orada güvende değil ama burada da güvende değil.
0: Onlar için öneminin farkında değilsin. Bir şey istiyorsan sorman yeter. Neredeyse her şeyi isteyebilirsin. Kabul etmek zorundalar.
1: Seni daha sık uyandırmalıyım minik ördek.
0: Biraz uyu artık.
1: Sen de. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Alaycı kuşunuz olmaya karar verdim. Ama birkaç şartım var. Pita ve diğer haraçlar, Joanna Mason ve Annie Cresta ilk fırsatta kurtarılacaklar. Pita kurtarılacak olursa koşulsuz bir şekilde affedilecek ve hiçbir cezaya maruz kalmayacak. Ve diğer haraçlar da öyle. Hayır. Arenada terk edilmeleri onların suçu değil. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
2: 13. mıntıkada bireyler talepte bulunamaz. Mahkeme kurulacak, adil yargılanacaklar. Teşekkür ederim.
1: Galiplere dokunulmazlık verilecek ve bunu bütün 13. mıntıkanın önünde beyan edeceksiniz. Bundan kendinizi ve hükümetinizi sorumlu tutacaksınız, yoksa başka bir alaycı kuş bulursunuz.
3: İşte bu. Bu o. İşte. Söylediğim kişi miymiş? Kostümünü giyiyor, arkada silah sesleri ve biraz da duman olacak. Ve alaycı kuşumuz. Bayan Başkan, insanlar korktuğu için kaybediyoruz. Ama bu riske değer, o bu riske değer. Af, mahkeme, demokrasi, bunlar yeni penemin yapı taşları olabilir ama işte... Savaş durumunda en asil prensipler bile biraz esnetilebilir sonuçta, değil mi?
2: Başka bir şartın var mı?
1: Kardeşimin kedisi kalacak.
4: Evet, gördüm. Ben de oradaydım. Aa, gerçekten tam bir kaostu. Ne demeye çalıştığını anlamadım. Böyle bir şey nasıl yapar ki?
5: Git buradan.
6: Yine mi ziyaret saati?
3: Bayan Trinket. Bu kapıyı görüyorsunuz. İçeriden de açılabiliyor. Bunlar standart yaşam alanlarıdır. Herkesinkiyle aynı. Tutsak değilsiniz. Halkınıza katılabilirsiniz.
6: Bu durumdayken asla. Çok teşekkür ederim.
3: Kıyafetten daha önemli sorunlarımız var. Katniss alaycı kuş olacak.
6: Zavallıcık.
3: Ateşler içindeki kızınız bitkin düşmüş. Bu ekipte yer almanızı istiyorum. Güvendiği birileri olmalı.
6: Haymitch ne yapıyor?
3: 1 kilometre ötedeki bir tesiste ayılıyor.
6: İsyancılara yardım etmek benim olayım diye ne yazık.
3: Bayan Trinket, burada ne olursa olsun başkentteki günleriniz bitti artık. Savaş esirini oynayacaksanız öyle olsun. Burada kalıp çürüyün. Alaycı kuşun yanına başka birini bulurum ben de.
6: Kimi?
3: Herkesin yeri doldurulabilir.
6: Alaycı kuş hariç. Bu zindanda hiç kimse Katniss hakkında bir şey bilmiyor. Sizce şu mağara adamlarından biri gerçekten benim yerimi alabilir mi? Hayır. Hayır.

0: Herkese merhaba. İşe ara verdiğiniz için teşekkür ederim. Gecikmelerin telafisi çoktan ayarlandı.
1: Burada İşinize çok az çocuk görüyorum. Önce,
0: lütfen üstlerinizle mutlaka
2: konuşun. Çoğu birkaç yıl önceki bir salgında ölmüş çünkü. Goin de ailesini kaybetmiş.
0: Ve 12 kızına ve eşine. Gelen konuklarımıza bir duyurum olacak. Katniss Everdeen, davamızın yüzü olarak tüm mıntıkaları başkente karşı birleştirmemize yardımı kabul etti. Karşılığında bazı tavizler vermeye söz verdi. Birincisi, başkentte tutsak olan galipleri oradan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pete Mellark.
3: Bu nasıl saçmalık, saçmalık böyle?
4: Bu tamamen saçmalık.
2: Nasıl böyle olabilir?
0: Joanna Mason.
5: Fennec, Annie için de anlaştım.
0: Ve Annie Cressa. Kurtarıldıkları zaman başkalarımıza karşı işledikleri suçlar için affedileceklerdir.
6: Bunu nasıl yaparsınız?
7: Güzel.
6: Hey, cevap verin.
7: Çok güzel, Katniss.
0: Eğer Katniss Everdeen görevini başaramazsa, anlaşma geçersizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinize geri dönebilirsiniz.
8: Bayan Başkan.
5: Efe Trinket.
0: 13'e hoş geldin.
8: Sayın Başkan, size çok özlü konuştuğunuzu söyleyebilir miyim?
0: Söylenecek başka bir şey var mıydı?
8: Açık konuşsam olur
0: başka
8: mu?
0: Başka bir şey yaptığın yok.

0: zaten.
1: Ben işin pazarlanmasından bahsediyorum. Devrimlerin sıkıntısı alevinin çabuk sönmesi. İhtiyaçları olansa biraz tutuşma ve sıcaklık. Tabii biraz da oksijen.
0: Evet, oksijen.
1: Evet, doğru, oksijen. Söndürmenin en kesin yolu boğmaktır.
0: Ya da odadaki tüm havayı tüketmek. Affedersiniz. Devrim neye lazım biliyor musun? O saça.
2: Efi? Ha! Sen! Burada ne işin var?
0: Siyasi mülteciyim.
2: Plutark seni kurtardı mı?
0: Evet, o buna kurtarmak diyor. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi ömür boyu tulumlara mahkum oldum ama... seni tekrar görmek gerçekten güzel. Nasıl bir yer burası? Kahveyi özledim. Bu kadar katı bir yer olabilir mi?
2: Yani...
0: en azından üst rütbelilerin biraz olsun lüksü olmalı. Peruklarımı özledim. Neyse ki çıkarken bunların popüler olduğunu hatırladım. Eski her şey tekrardan yeni yapılabilir. Demokrasi gibi. Bu da şunu hatırlattı.
2: Sena. Öldü değil mi?
0: Evet can. O alaycı kuş olmaya karar vermeden bunu göstermeyeceğine dair Plutark'a söz verdirdi. Riskleri biliyordu. Hepimiz biliyoruz. Bu devrime inanıyordu. Sana inanıyordu.
2: Çok güzeller.
0: Onlarda. Alaycı kuş kostümü onlarda. Burada pek fazla hazırlık ekibi yok ama seni tarihteki en güzel giyinen isyancı yapacağız tatlım.
1: Hadi bakalım. Işıkları açın.

0: Sinan'ın son rötuşu. Herkes ya seni öpmek, ya öldürmek, ya da sen olmak isteyecek.
1: Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
2: Tamam, dekoru getirin.
1: Biraz rüzgar. Hadi Katniss, dizinin üstünde başlayacak.
3: Tamam.
1: Doğrulurken de bayrağı havaya kaldırıp repliğini söyleyeceksin. Unutma, az önce kardeşlerinle birlikte başkentin eteklerinde fırtına gibi estin.
3: Tamam.
1: Hazır olunca başla.
0: Penem halkı, biz savaşıyoruz ve biz...
1: Repliğini biliyor musun?
0: Evet biliyorum, özür
1: tamam,
0: dilerim.
1: Tekrar.
0: Daha
1: hadi,
0: ısınıyor.
1: Tamam. Biraz enerjik ol, tamam mı? Başla.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
1: Az önce savaşıyordun. Kusura bakma, biraz sert çıkıştım, affedersin. Az önce savaşıyordun işte, yani anladın mı?
2: Tekrar deneyelim. Hazır olduğunda.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
4: Evet arkadaşlar, bir devrim böylece yok olur. Merhaba Katniss. Eski dostlar böyle mi karşılanır?
3: Seni ayıkken tanıyamamışımdır.
4: Sanırım hissettiğim kadar kötü görünüyor.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığına son vermeyi göze alıyoruz.
4: Bayan Başkan, bana biraz izin lütfen. Şimdi herkes Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir anı düşünsün. Saç stilini kıskandığınız zamanı, elbisesinin alev aldığı zamanı ya da yarım yamalak ok atmasını değil tabii ki. Pita'nın size sevdirdiği gibi değil. Evet, gerçekten bir şey hissettirdiği bir anı düşünmelisiniz şu anda.
0: Hasat günü kardeşinin yerine gönüllü olması.
4: Mükemmel bir örnek. Tamam. Evet. Önemli bir şey değildi umarım. Tamam. Kardeşi için gönüllü oldu. Güzel. Başka?
0: Küçük ruh için o şarkıyı söylemesi.
4: Evet. Kimi duygulandırmadı ki? Fazla makyajın olmayınca seni daha çok seviyorum.
0: Ben de sen ayık olduğunda.
2: Ruh'la işbirliği yapmayı seçmesi.
0: Evet.
4: Tamam. Peki bütün bunların ortak noktası ne?
5: Kimse ne yapacağını söylemedi.
6: Senaryosuz, evet. Belki onu rahat bırakmalıyız.
7: Yüzünü de yıkayalım. Genç bir kız 35'inde görünüyor.
2: Yerin altında doğallık imkanları çok az oluyor tabii, maalesef. Ne yapalım dersiniz, onu çatışmaya mı atalım?
8: Eğitimsiz bir sivili etki bıraksın diye çatışmaya sokamam ben. Burası başkent değil.
4: Durun, ben de tam bunu öneriyorum. Onu sahaya koyun.
8: Hayır, onu koruyamayız.
4: Bu gerçekçi olmalı. İnsanlar buna tepki veriyor. Devrim için sembol istiyorsunuz. Bu iş yönlendirmeyle olmaz. Güvenin bana, biliyorum.
2: Daha tehlikesiz bir yer vardır belki.
6: 8. mıntıka. Geçen hafta bombardıman olmuş. Askeri hedef kalmamış.
8: Güvenliğini garantileyemeyiz.
3: Güvenliğimi asla garantileyemezsiniz. Gitmek istiyorum.
8: Ya ölürsen?
3: İyi çektiğinizden emin olun.
6: Size birkaç sürprizim var. Belki denemek istersin. Katniss'in ekibinde olacaksan uygun görülmelisin.

0: Ve bu da senin için. Bluetrack senin de çekimde silahın olmasını istedi ama sana bir moda aksesuarı yapamazdım.
1: Çok güzel.
0: Ve şuraya bak. Sıradan yakıcı, patlayıcı oklar. Hepsi renk kodlu. Ve Fink'e söyle, hazır olduğunda onun da mızrağı olacak. Belki bu keyfini yerine getirir. Kırmızıları burada ateşlemeyelim bence. Olur mu?
2: Evet, hallettik. Bir daha kontrol sağlayacağız. Bir saniye. Benimle gelir misin? Bunları kontrol ettim. Ettiğini söylemiştin. Çalışmıyor bak.
3: Elinizde bunlar varken diğer mıntıkaları kaderine mi terk ettiniz?
4: O kadar basit değil. Zor kurtulduk. Karşı saldırı düzenleyecek durumda değildik. Başkenti bombalayabilirdik ama en az iki katı güçle vururlardı. Ya sonra? Zaten kazanacak kimse kalmazdı.
3: Tıpkı Pita'nın söyledikleri gibi ama ona hain dediniz.
2: Evet, birkaç kişi lazım.
4: Bu taraftan asker.
2: Bunları kaldıracağız, evet.
5: Kamera için hazırsın. Yoldaşın yakışıklı olmamış mı?
4: Gidelim.
5: Sağlam dönün.
6: Hemen tanıştıralım Katniss. Bu insanlar davamıza destek olmak için geldi. Cressida, başkentteki geleceğin en parlak yönetmenlerinden biri.
7: Buraya gelene kadar. Merhaba.
1: Merhaba.
6: Hünerlerinizi görelim hadi. Dikkatli olun.
7: Bu da asistanım Mesala.
8: Sizinle tanışmak onurdur.
7: Şuradaki de kameramanım Caster.
9: Merhaba.
7: Ve Pollux.
4: Yerlerimize geçelim.
3: Başkentten

0: Sen mi geldiniz? Plutark mı çıkardı?
1: Sohbet etmesini bekleme. O bir Avox. Hükümet yıllar önce dilini kesti. Ve... Hayır, kastettiğin oysa kurtarma gibi bir şey olmadı. Hepimiz kendimiz kaçtık. Bu iş için. Senin için.

0: Yaşıyorsun. Emin değildik.
1: Komutan Paylor, 8. mıntıka. Katniss henüz iyileşiyor ama yaralılarınızı görmek istedi.
0: Tamam. Onlardan çok var. Birkaç sokak öteye toplu mezar açtık. Ama henüz taşıyacak insan gücümüz yok. Hastane şu perdenin arkasında. Her umuda ihtiyaçları var. İrademizi yıkmaya çalıştılar.
2: Yaralıları burada toplamak endişe vermiyor mu?
0: Ölüme terk edilmekten iyidir.
2: Onu kastetmemiştim.
0: Evet, diğer seçeneğim o. Başka önerin varsa dinliyorum. İşte burası.
3: Aa, bilmiyorum, bugünlerde gerçekten çok zor. Ne yapacağız? Şunu versene, uzatabilir misin?
4: Beni burada çekme. Onlara yardım edemem.
5: Sadece seni görsünler. Tamam mı? İyisin. Merak etme.
6: Sorun yok, geçti.
5: Biraz daha dayan.

0: Katniss Everdeen? Burada ne yapıyorsun?
1: Sizi görmeye geldim.
2: Bebek ne oldu?
1: Düşürdüm.
3: Savaşıyor musun Katniss? Savaşmaya mı geldin?
1: Evet. Savaşacağım.

0: Yaklaş, yaklaş.
1: Efendim, o bombardıman sırasında bazı kameralar bozuldu ama doğruladık. Bu o.
2: Yakınlaş.
1: Uyduruk bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Hala orada mı bilmiyoruz. 11'in sınırından hava saldırısı başlatabiliriz efendim. Onu hedef alabiliriz.
2: Yaralıları öldürün.
0: Efendim.

0: Konuşmayı sen yazdın Ecerya. Alaycı kuş sembolüyle herhangi bir ilgi yasaktır dedik. O hastanedeki herkes başkente ihanet etti. Katniss Everdeen'le arkadaş olmanın bedelini gösterin onlara.
1: Annen görünce seninle gurur duyacak. Mıntıkalarda yayınlanacak mı?
2: Gözlerine kazanacak.
3: Bir sorun var.
1: Nasıl bir sorun?
3: Bombardıman uçakları geliyor. Merdivenden aşağı inin.
2: Şurada sığınak var.

0: Merdivenden aşağı in.
1: Katniss! Katniss! Everdeen!
0: Yürüyün!
1: Everdeen! Sakın duvar!

0: İyi misin? Koş!
1: Güney tepeye yere gidiyor.
2: Hastaneye doğru. Daire çiziyorlar. Hadi.

0: Tanrım. Yardım edin. Onları dışarı çıkarın.
1: Katniss, şu an gördüklerini söyleyebilir misin? Katniss, ne söyleyeceksin?
0: İsyancılar hayatta olduğumu bilsin. 8. mıntıkadayım. Başkent bir hastaneyi bombaladı. İçeride silahsız adamlar, kadınlar, çocuklar vardı. Hiçbiri kurtulamayacak. Başkent.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen...

0: Kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Hasret bitiyor.
4: Doğrunun bulunması tarafındayız.
3: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
5: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
6: Ama ben yaptım dedi. Çok bir şey varmış. Keşke yapmasaydım.
7: Çok korkunç bir ifade bu.
8: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
9: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
3: Zala Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
10: Kağıdı babası öldürdü.
11: Neyi kapatacağım ya?
12: Bir süs vermeye çalışmamış.
13: Elimizde 3 ayrı DNA var.
14: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
15: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
3: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
16: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
18: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve Cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
19: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
18: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
19: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
18: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
19: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
18: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: O var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Sen bir an için bile adil davranacağını sanıyorsanız şu anda kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Başkan Snow'a bir mesajım var. Bize işkence edebilirsiniz, bombalayabilirsiniz, mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz. Ama şunu görüyor musunuz? Her yeri alev sarıyor. Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.

0: Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Bize işkence edebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz.
1: Blutwerk boşuna güvenmemişsin.
0: Ama şunu görüyor musunuz?
1: Teşekkürler.
0: Her yeri alev sarıyor.
1: Konuşmanın başı için benimle gel.
0: Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.
2: Alaycı Kuş'a katılın. Kavgaya katılın.

Taviz vermeden ilerleme olmaz. Fedakarlık etmeden zafer kazanılmaz. Ama burada alaycı kuşla birlikte bizim zamanımızın geldiğini duyurmak istiyorum.

0: BT yayın gücümüzü tam anlamıyla 10 kat artırdı. Bu mesajımızı bu akşam tüm mıntıkalarda yayınlayacağız. Alaycı Kuş'un sözleri herkese isyana katılma ilhamını verecek. Birlikte hafife alınmayacak bir ittifak oluşturacağız.
1: İttifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak, ittifak.
2: Cenazeli savaş

0: Arkası dinlemeyi sevmiyor musun? Ne kadar kalabalık olursak Pita ve Annie'ye o kadar yaklaşırız.
1: Evet.

Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır. Bütün mesailer 2 saat artırılmıştır. Kotayı doldurmamak hoş görülmeyecektir. Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır.

0: Bizden korkmuyor bile.
1: Daha önce aldanılmadıkları için. Bu neredeyse haksızlık.

0: Komuta merkezine.
1: Tamam, ben şunları bırakayım.
2: Belki de en sevdiğimiz haraç oydu. Bence hepimizin en şaşırtıcı bulduğu şey bu kızın başkentte çok fazla seviliyor olması. Pita, sanırım bu senin için daha acı verici olmuştur.
3: Keşke bu gülü sana verebilseydim Katniss.
1: Şimdiden çok değişmiş. Ona ne yapıyorlar?
2: Bu kadar şiddete ilham veren bir kız için çok tatlı bir jest doğrusu bu. Onu affedebilmek için çok sevmiş olmalı.
1: Titriyor.
2: Ben yapmazdım. Tabii Pita belki de anlamını bile bilmediği şeyler söylemeye zorlandığını düşünmüyor olabilirsin.
3: Evet. Aynen öyle düşünüyorum.
1: Sesi bile çok farklı.
3: Bence onu isyancıları kışkırtmak için kullanıyorlar. Olanları ve neyin risk altında olduğunu bilmiyor bence.
2: İsyancıların bunu izleteceğinden bile şüpheliyim. Ama izletirlerse... Ona ne söylemek isterdin? Katniss Everdeen'e? Eskiden tatlı olan Katniss Everdeen'e?
3: Önce kendini düşünmesini söylerdim.
2: Evet.
3: Aptallık etme Katniss. İsyanı istemediğini biliyorum. Oyunlarda yaptıklarının amacı asla bunları başlatmak değildi. İsyancılar seni olmadığın birine, bizi mahvedebilecek bir şeye dönüştürdü. Eğer yaptıkları şeyler ya da senin nasıl kullandıkları konusunda söz hakkın varsa, lütfen çok geç olmadan bu savaşı durdurmalarını iste. Ve kendine şunu sor. Şu an yanındakilere güvenebilir misin? Ne istediklerini biliyor musun?
0: Cevap vermeliyiz.
2: Gerçek alaycı kuş hakkındaki açıklamaların için teşekkür ederim Pita Merlark.
1: Onun neye benzediğini gördün mü?
0: Bir korkak görüyorum.
1: Onun neler yaşadığını bilmiyorsun bile.
0: Fark etmez ki, ben onun söylediklerini asla söylemezdim. İşkence edip kafama silah dayasalar bile.
1: Kırbaçlandığında seni savunan Pita ile aynı kişi.
0: Hayır değil. Sadece kendini savunuyor. Coin'e yanıt vermeliyiz hadi.
1: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
0: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki, anlamıyorum.
1: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyim.

Adalet Sarayı'nın önündeyken başlamak istiyorum, tamam mı? İşte ilk sahne.

0: Katniss, bize burada olanları anlat.
1: Hepimiz burada duruyorduk. Oku fırlattığında oyunları izliyorduk. Birden ekran karardı, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Barış muhafızları bizi evimize girmeye zorlamıştı. Bir saat boyunca bütün şehir sessiz kaldı. Saat 9'u geçerken kamyonları duyduk. Hepsi birden, bütün barış muhafızları. Bunun anlamını biliyordum. Madenden birkaç kişiyle birlikte insanları evlerinden çıkarıp sınıra götürmeye çalıştık ama çoğu ormandan korkuyordu. O yüzden yola yöneldiler. Oraya kaçmaya çalıştılar.
0: Gale'ı izle.
1: ...915 kişi sınıra gittik ve bombardıman uçaklarının yola döndüğünü gördük. Onlar kaçarken yangın bombası attılar.

0: 10.000 kişiden 915 kişi. İnsanları tutup beraberimde sürüklemeliydim. Bazı çocukları taşıyabilirdim.
1: Çok hayat kurtardın sen, Gale. Sen olmasan 12. mıntıkadan geriye iz bile kalmazdı.

0: Beni burada öpmüştün.
1: Hatırlayacağını sanmazdım.
0: Unutmak için ölü olmam gerekiyor. Gerçi ölsem de unutmayabilirim. Bunu yapacağını biliyordum.
1: Ben bile bilmiyordum.
0: Çünkü acı içindeyim. Bana ancak böyle ilgi gösteriyorsun. Endişelenme Katniss, geçecektir.

Hey. Evet, bir alaycı kuş.

0: İpten kolye olacaktı aslında. Ben umuttan kolye yaptım.
1: Vay canına, kelime ustasıymışsın.
0: İşim bu zaten. Savaşla birlikte tabii.
2: Tüm mıntıkalar izliyor mu?
3: Evet, başkent hariç. Bu sinyal koruma sistemini tasarladım ama şimdi kendim aşamıyorum. Sanırım işimi fazla iyi yaptım. O sırada sadece işin bilimini düşünürdüm. Aşacağız ama.

0: Hiçbir fikrim yok. Şunu yaptın mı? Baksana.
1: Evet. Gediniz. Merkezden çağırdılar.
0: Hiçbirinin tadı yok. Gerçekten burada yemekten çok sıkıldım.
2: Bu akşam raydan çıkarılan trenler, kundaklanan ambarlar ve 5. mıntıkadaki hidroelektrik santraline saldırı haberleri geldi.
3: Sana ne yaptılar?
2: Kendinizi dizginlemeniz için yalvarıyorum.
4: Programlanmış yalanlarınıza ara veriyoruz ve aynı zamanda bunu...
5: İşte görüntümüz bu.
6: Başardık.
5: Filmimizi o da görüyor.
2: Katniss, orada mısın?
3: Peter.
2: Katniss.
7: Peter, lütfen devam et. Bize vahşi saldırıları anlatıyordu.
2: Evet. Baraja yapılan saldırı duyarsız ve insanlık dışı bir yıkım. Bunu bir düşün. Nasıl bitecek? Geriye ne kalacak? Kimse hayatta kalamaz. Kimse güvende değil. Başkentte de değil. Mıntıkalarda da değil. Geliyorlar kendisi. Herkesi öldürecekler. 13. mıntıkada sabah ölmüş olacak.
8: Bizi uyarıyor. Bu uyarıydı.
1: Aynen öyle.
3: Onu öldürülmeden çıkarmalıyız.
5: Havada bir şey var mı?
1: Radarda görünmüyor.
5: Köşk teyitiye bir şey duymuş olabilir.
8: Muhtemelen.
5: Hava saldırısı talim zamanı.
9: Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın.
3: Brim!
9: En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 6 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
1: Bayan Başkan. 3 başkent filosu hava sahamıza girdi efendim.
5: Ne kadar vaktimiz var?
1: Menzile birkaç saniye.
5: Filoyu kalkışa hazırlayın.
10: Anlaşıldı.
5: Kısa menzilli hava savunmayı açın.
9: Lütfen sakin olun. Ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın
5: uzun menzilli füzeleri hazır bulundurun.
9: 40. kata in. Dayanıklı kapılar 3 dakika sonra mühürlenir. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 3 dakika içinde mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve tahliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
3: Ay! Gel tatlım.

0: altın merdiveni.
1: Hadi.
0: Ve 40. kata indik. Yardım merkezine gidin. Her biri için bir palet alın. Kişisel eşyalarınızı size ayrılan bölümde bırakın. Diğer vatandaşlara nazik davranın. Kırmızı alarm verin. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir. Dayanıklı kapılar 2 dakika
1: Anne!
0: Sonra mühürlenecek.
1: Prim nerede?
2: Seni bulmaya gitmişti. Merdivenlerde olmalı.
1: Merdivende kimse yok. Kediyi alacak.
0: Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir.
3: Hey dur dur.
0: Dayanıklı
3: dur dedim.
0: Kapılar 1 dakika sonra mühürlenecek.
4: Kuzeybatı ucu vuruldu. 12 metre delindi.
5: Yaşam alanlarını ıskaladılar. 2. ve 3. koridorlarda küçük hasarlar.
6: Radyasyon var mı?
5: Bulunamadı.
4: Radarda 4. bir filo var efendim.
0: Kapılar 30 saniye sonra mühürlenecek.
1: Prim!
7: Katniss!
0: Kırmızı alarm verildi.
7: Katniss!
0: Dayanıklı kapılar...
3: Hadi çabuk hadi.
1: Buraya gel.
0: Kırmızı
1: acele et.
0: Dayanıklı kapılar.
1: Hadi.
0: 10 saniye sonra. 9.
1: 8. Çabuk.
0: 7. 6. 5.
1: Kapıları tutun.
0: 4. 3. 2.
1: Kapıları tutun.
0: 1.
1: Kedi için mi gittin? Ne düşünüyordun?
7: Onu terk edemezdim. Kendimi affetmezdim.
8: Dayanıklı kapılar mühürlendi.
1: Biliyorum bebeğim. Gidelim.
4: Kuzeybatı bölümünde su katmanı hasarı. Bir nakliye koridoru düştü.
5: Kuzeybatıda başka bir şey yok. Sektör 3'teki karadan havaya füzemiz isabet aldı.
6: Kendimizi açığa çıkardık. Oradan ateş ettiğimizi gördüler. Filoyu şimdi kaldırmayın.
4: Sektör 3'e taarruz düzeninde 12 bombardıman uçağı yaklaşıyor.
6: Yaklaşırken ateş etmeyin.
5: Oh. Ne vurdular?
6: Kayalık.
5: Ama havalandırma şaftı tıkandı. Hedef filomuz değil.
9: Özel cephanemizde.
6: Elimizde nerede ne olduğunu bilmiyorlar. Herkes sığınakta öyle değil mi?
9: Aynen öyle.
6: Kalan uçak savarları saklayın. Fırlatma rampaları ve havalandırmalarını da kapatın. Geçmesini bekleyeceğiz. Buna uygunuz.
10: Bizi resmen gömmeye çalışıyorlar.
6: Başkent eski bilgileri kullanıyor. Onlar için güncellemeyeceğim.
10: Sayın Başkan, haddim değil biliyorum ama...
6: Haklısın, konuğumuzsun ama burası seni aşar. Tasarruf için oksijeni %14'e düşürelim.
5: Anlaşıldı.
6: Derin bir nefes alın Bay Heavensby. Uzun bir gece olacak.

0: Bir şeyler anlat Prim. Herhangi bir şey.
1: Hastanede terfi aldım. Söylemeyi unuttum. Doktorluk eğitimi veriyorlar.
0: Vermemeleri aptallık olurdu.

0: Hey, oturabilir miyim?
1: Evet.
0: Sınav seni cezalandırmak için en iyi kullanıyor. Bizimle alay ediyor. Az önce o aptal kediyi izleyene kadar anlamamıştım.
1: İlk oyunlardan sonra aşkınızın rol olduğunu düşünmüştüm. Bu stratejiyi sürdürmenizi bekliyordum. Ama Pita'nın kalbi durup da ölümden döndüğünde seni yanlış anladığımı gördüm. Onu seviyorsun. Ne şekilde olduğunu belki sen de bilmiyorsun ama dikkat eden herkes bunu görebilir.
0: Sen nasıl katlanıyorsun?
1: Kendimi kabuslardan çıkarıyorum. Uyanınca da rahatsız oluyorum. Ama boyun eğmekten iyidir. Kendimi toplamak, dağılmaktan 10 kat daha fazla zaman alıyor.
2: En iyi saldırılarını atlattık, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Annenle kardeşin iyi mi?
0: Evet, iyiler.
2: Bizim için bir şey yapman gerekiyor. Penhem'e başkentin saldırısından kayıpsız kurtulduğumuzu ve hala faal olduğumuzu söylemen gerekiyor.
0: Tamam.
2: Şunu bilmeni isterim. Pita'nın uyarısıyla tahliye için fazladan 8 dakikamız oldu. Bunu unutmayacağım.
0: Teşekkür ederim.

Katniss, 13 iyi durumda. Ben de öyleyim diyeceksin. Katniss. Katniss. Prova yapmak istemiyorsun, biliyorum.

0: Bunları ne diye atmışlar?
1: Benim için.
2: Hazır mısın Katniss? 8. mıntıkadaki gibi yapacağız. Şu gülleri anlat. Sunova, 13'ün ayakta olduğunu söyle.
1: Pita'yı öldürecek.
2: Bir daha alalım, bağırır mısın? Mikrofonun yok. 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Pita'yı öldürecek. Yapamam.
2: Katniss.
0: Yapabilirsin Katniss.
1: Bunu yapamam.
2: 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Sonu gelmeyecek. Sırf ben
3: Katniss,
1: alaycı kuşum diye.
3: Miyiz?
4: Sorun yok, tamam.
1: Hayır, beni uyardı. Bu konuda beni uyardı. Ben alaycı kuş olduğum için yapıyor. Beni Pita'yla cezalandırıyor. Hayır. Hayır, bunu yapamam.
2: Katniss.
1: Beni buna zorlamayın.
5: Bırak gitsin.

0: Bitti mi yani ha? Sonsuza kadar burada saklanacaksın.
1: Ben alaycı kuş olamam.
0: O zaman alaycı kuş olma. Katniss ol. Buradaki tek gerçek arkadaşım sensin Katniss. Sana herhangi bir ilaç verdiklerini hiç sanmıyorum.
1: İnanılmazsın.
0: Söylediklerimde ciddiyim ama. Buraya gelmemin sebebi Pita'yı kurtarmaya gittiler.
1: Ne?
0: 5. mıntıkada çöken baraj başkentin büyük kısmını elektriksiz bıraktı. Sinyal savunmaları göçtü. Bilgi sistemlerine girip her yeri alt üst ediyor şu anda ve bize bir fırsat doğdu. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım elektrik düzelene kadar.
1: Ya Başkan Coyne?
0: Alkol yasağı yüzünden o kadını tamamen destekliyor olmam söz konusu bile olamaz. Anlarsın işte yani ama Plutarch, Pita ve diğerlerinin haraç merkezinde olacağını söyledi. Coyne elektriğin gitmesini fırsat olarak görüyor. Senin bizim silahımız olduğun gibi Pita'nın da başkentinki olduğunu biliyor. Yani sizi zıtlaştırmak yerine onu kurtaracak.
1: Yardım etmeliyim.
0: Dur. Sakin ol. Havalandırmadan atladığın gibi başkente mi gideceksin? Çoktan yola çıktılar. 6 asker gitti. Hepsi gönüllü ve bil bakalım ilk cesur gönüllü kim oldu?
1: Gale. Tamam mı?
2: Evet.
1: Ortaya geç. Kayalara doğru. Kester, sola. Pollux, beni izle. Tam kameraya bak. Tamam mı? Fenik?
2: Evet.
1: Tamam. Acele etme. Önemli olan durmadan konuşmayı sürdürmen.
2: Ben Fenik Oder.
3: 65. açlık oyunlarının galibi. Size 13. mıntıkadan sağ salim sesleniyorum. Başkentin saldırısından kurtulduk. Ama size haberleri sunmaya gelmedim.
1: Fenik neden filme katıldı?
0: Daha fazlası da var.
4: Beta sistemi ele geçirdi.
5: Jeneratörlere kaldıkları için erişebildikleri frekans aralığı daha sınırlı. Hepsini Fenik'le dolduruyorum.
6: Çok kişi görmeyecek ama görenler klip sanacak.
5: Bu yayının bütün sistemlerini bozduğunu bilmiyorlar. Erken savunma uyarılarını, dahili iletişim, her şeyi. Yayın devam ettiği sürece ekibimiz yakalanmadan girip çıkabilecek.
3: Gerçekler mi? Lüks içinde yaşam efsanesi değil. Memleketinizin şeref yalanı da değil. Arenada hayatta kalabilirsiniz. Ama çıktığınız anda bir kölesiniz.

0: Alaycı kuş bir, alaycı kuş bir. Savunma sistemlerine bir dakika.
1: Karartma.
0: Faal olurlarsa alçaktan uç.
2: Başkan Snow beni satıyordu. En azından bedenimi. Sadece ben yoktum. Bir galip çekiciyse başkan onu ödül olarak veriyor ya da satın almalarına izin veriyor. Reddederseniz sevdiğiniz birini öldürüyor.
0: Alaycı kuş bir, savunma sistemlerine son 20 saniye. On saniye. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir.
1: Savunma sistemleri tepkisiz. Başkentin hava sahasındayız.
2: Sahiplerim vicdan rahatlatmak için para ya da mücevher veriyordu. Ama ben bundan çok daha değerli bir... ödeme yolu buldum. Sırlar.
3: Hazırlanın.

0: Gece görüşü.
1: İşte.
2: Merkez, araç merkezini görüyoruz. Son yaklaşmayı başlatıyoruz.
1: Maskeleri takın.
3: Başkentin şımartılmış elitlerinin tüm ahlaksızlık, hile ve zalimliklerini biliyorum. Ama en büyük sırlar sevgili başkanımız Korelinos Sunov hakkında.
2: Kapıyı açın. Merkez, ben ekip liderim. Gaz atmaya hazırlanın. İçeri girince bildireceğiz.
3: İktidara geçtiğinde gençti. Sürdürecek kadar da zekiydi. Nasıl yaptı diyebilirsiniz. Tek kelime. Zehir.
2: İnmeye hazır olun.

0: her isyanı daha başlamadan durdurdu.
1: Güvenli. Güvenli. İçerideyiz merkez. Hedef 1'e doğru gidiyoruz. Hücre P45 kat 62C. Gaz ver.
0: Birçok rakibi gizemli bir şekilde öldü. Tehdit sayılan müttefikleri bilir. Snow şüphe çekmemek için aynı bardaktan içiyor ama panzehir her zaman işe yaramıyor. O yüzden güzel kokulu güller takıyor. Ağzındaki hiç geçmeyen yaralardan gelen kan kokusunu bastırmak için.

0: Yale.
1: Ama gerçek kimliğinin kokusunu bastıramaz. Acımadan öldürüyor. Hileyle ve korkuyla yönetiyor.

0: tercih ettiği silah da tam da böyle bir adama göre. Zehir, bir yılan için mükemmel.
1: Burası neresi?

0: BT.
1: Onları kaybediyorum.
0: Elektrik geldi.
2: Efendim, başkentin savunma sistemi açılıyor. Devreye giriyor.
1: Başka bir kaynak olmalı. Yayınları filtreliyorlar. 60 saniyeye kesilecek.
2: Hava aracını geri çağıralım mı efendim?
0: Yayına beni verin. Snow izliyorsa beni görünce yayına izin verebilir. Yayına verin ki görsün.
3: Evet, evet.
4: Yayına verin.
5: Yapabilir miyiz? Girebilir miyiz?
1: Şimdilik hat açık, sadece seni görecek.
5: Hadi Katniss, başla.
0: Başkan Snow, Başkan Snow, ben Katniss.
4: İzlediği kesin değil ki.
0: Başkan Snow.
3: İzliyor da olabilir.
0: Başkan Snow, sizinle konuşmalıyım. Orada mısınız? Başkan Snow, ben Katniss. Duyuyor musunuz? Sizinle konuşmalıyım. Başkan Snow, ben Katniss. Başkan Snow, orada mısınız? Duyuyor musunuz? Başkan Snow, ben...
6: Bayan Everdy, bu ne şeref? Herhalde güllere teşekkür etmek için aramış olmalısınız beni.
0: Bunu ben istemedim. Oyunlarda olmayı hiç istemedim.
1: Bugs, cevap
0: ver. Alaycı kuş olmayıydı. Kardeşimi korumak istedim. Ve Pita'yı hayatta tutmak.
1: Cevap ver, Bugs.
0: Lütfen, onu bırakın. Ben de alaycı kuş olmayayım, kaybolurum. Bir daha asla beni görmezsiniz.
6: Bayan Everdy.
1: Bugs, cevap ver.
6: Tıpkı oyunlardan olduğu...
7: Merkez,
1: hadi.
6: Bundan da kaçamazdınız aslında.
7: Merkez, durum raporu verin hemen.
8: Bugs, zamanımız az. Acele et.
9: Hadi gidelim.
0: Lütfen. Siz kazandınız. Beni yendiniz. Pita'yı bırakın. Onun yerine beni alın.
6: Asil fedakarlık fırsatı çoktan geçti. Gerçekten üzgünüm.
0: Ne yapacağımı söyleyin. Sözümü hep tuttum, değil mi?
6: Savaş istemediğini söylemiştin. Ama olan da bu değildi. Barış'ın ne kadar kırılgan olduğunu söylemiştim. Yine de çocuk gibi onu kırmadan edemedin. Ne olduğunu biliyorum. Endişelerinin ötesini göremediğini biliyorum. Ama lütfen Bayan Everdy, artık dürüstlüğünüzden de emin değilim.
7: Merkez, ilk hedefe vardık. Pita'yı almaya hazırlanıyoruz. Kurtarınca bildireceğiz.
1: Alaycı kuş bir, tahliyeye hazırlanın.
0: Sizi Pita'ya aşık olduğuma ikna etmemi istediniz. En azından bunu yapmadım mı?
6: Bayan Everdy, bizi en çok sevdiğimiz şeyler mahveder. Hep böyle olur. Sakın bu söylediğimi unutmayın. Sence arkadaşlarının haraç merkezinde olduğunu bilmiyor muyum? Yayını kesin.
0: Ne oldu?
1: Bugs, cevap
0: ne
1: ver.
0: Ne oldu?
1: Bugs, cevap ver.
0: Orada olduklarını biliyoruz.
1: Hadi,
0: bu tuzak.
5: Tamam, sakin ol.
0: Onlara ulaşıp
5: tamam.
0: Çıkmalarını söylemeliyiz hemen.
5: Tamam, sinyal, tamam. Bugs, cevap ver. İletişim kurulamaz.
0: Hayır, Hemiç. Snow başından
1: Bugs,
0: beri alay ediyordu.
1: Cevap ver dedim.
0: Hayır,
1: Bugs,
0: Hemiç.
5: Tamam, sakin ol. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz.
0: Bu geceyi ikisini de mi kaybettim? İkisini de mi kaybettim?
5: Hayır.
0: İkisini de mi?
5: Şşş, sakin ol.
0: Olmaz, onları kaybettim. Şşş. Olamaz.
5: Katniss.
0: Hayır. Hiç haber yok. Çok üzgünüm. Dünyanın en kötü işkencesi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadan beklemek. Özellikle de bizim gibiler için. Ama hangi metanet, cesaret, delilik sana güç veriyorsa böyle zamanlarda onu bulacaksın. O sende var asker. Seni bunca zaman o hayatta tuttu. Şimdi de tutacak.

0: Döndüler.
1: Anlaşıldı. Hemen getiriyorum. Bir saniye, bekler misin?
2: Size istemiyorum dedim.
3: Joanna.
2: Phoenix. Phoenix.
3: Annie. Güvendesin. Seni seviyorum.
2: Gail. İyi misin? Bir şey mi oldu?
4: Ben anlamıyorum. Bütün silahlar faal dağı mağaralarından geçip çıktık işte. Onlar izin verdi. O içeride. Muhafızlara kullandığımız gazdan bayıldı ama toparlıyor. Uyandığında orada olmalısın.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

0: Fite! Fite! Bırak! Bırak onu! Hadi!
1: Hıh!

0: hayır Katniss, şişlik var, dokunma. Yapma, sakin ol. Sakin ol, iyisin. Uyandığını söyleyin. Konuşmaya çalışma. Pete iyi durumda. Senden uzaklaştırmalıydım.
1: Buna zihin zaptı deniyor. Ve bunu Pita'ya ne zamandır yaptıklarını bilmiyoruz.
2: Korku koşullandırması, özel arı zehriyle güçlendirilmiş. İlk oyunlarda seni sokanlardan. Kişilik bölünmesine yol açıyor, ona... işkence ediyorlar. Şok verip, döverek kişiliğini yok ediyorlar. Sonra tüm korku ve acıları yönlendiriyorlar. Başka bir anı... Ya da kişilikle ilişkilendiriyorlar.
3: Katniss'in anılarını değiştirebilirler mi?
2: Hayatını tehdit ettiğini sanıyor.
4: Onu bir silaha dönüştürmüşler. Sana karşı.
3: Düzeltebilir misiniz?
2: Korku yenmesi en zor şeydir. Korkuları hatırlayacak şekilde yaratıldık.
1: Yeni bir alan ama... Bir ekip oluşturduk. Ben şahsen iyimserim.

size galiplerin özgür kaldığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün tarihi bir değişimin dönüm noktası olsun. Alaycı Kuş ve diğer galiplerle başkente çok net bir mesaj gönderdik. Bir daha asla adaletsizliğe katlanmayacağız. Bugün aile, dostlar ve sevdiklerimizle yeniden birleştiğimiz gündür. Bütün Penem birlik olsun. Başkent eğlensin diye savaşmayalım. Bu mücadelede birlik olalım. Bugün yeni bir Penem kurana kadar asla pes etmeyeceğimize ve vazgeçmeyeceğimize söz verdiğimiz önemli bir gün olsun. Liderler seçilecek, bize dayatılmayacak. Mıntıkalar emeklerinin karşılığını paylaşmakta serbest olacak ve kırıntılar için savaşmayacak artık.

Yeni penem ufukta göründü ama onu kendimiz almalıyız. Oraya giden yolda Sarp Dağlar ve ikinci mıntıkanın derin vadileri var. Penemin en Sarp Dağlarının ortasında başkentin ana askeri tesisi yer almakta şu an. Bu kaleyi fethedebiliriz. Çünkü biz tek bir halkız ve tek orduyuz. Tek sesiz. Çünkü bugün bizim yeni başlangıcımız. Bugün galipleri özgürlüğe kavuşturduk. Yarınsa Penem.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Bak, bunu görmeden koşup kaçmayacaksın. İyi bak.
1: Tamam abi.
0: Cahide aşık bu. O yüzden gönüllü.
2: Doğru mu İclal?
1: Abi demin taş kalpli diyordu ya. Doğru diyordu.

0: Kaç zamandır geleceğim geleceğim, sürekli bir şey çıkıyor, gelemedim.
1: Olsun. Biliyorum, bir sürü işiniz var. Savcı arkadaşınızı öldürmüşler. Başınız sağ olsun.
0: Sağ ol.
1: Durumlar nasıl?
0: Şükür.
1: Çay içer misiniz?
0: İçerim valla. Çocuklar getirir de sen zahmet etmeseydin.
1: Beyefendi başkasını odaya sokmuyor ki.
0: Ben girerim.
2: Nereden çıktı şimdi bu?
3: Efendim, ahımı aldınız ondan. İki dakikaya takım, cenaze, menaze. Hadi çıkın bakalım iki dakikaya.
2: Hüsnü, tepemi tasını attırma, git arabayı ayarla.
3: Ne biliyorsunuz, belki savcını tevkif edecek.
2: O zaman da kaçacağız. Bugün bu iş bitecek.
0: Hangi iş bitecek?
2: Hastaneden çıkacağım. Yeter.
3: Hoş geldiniz savcı hanım.
2: Aşk olsun yenge.
0: Niye?
2: Hep ifade almaya geliyorsunuz. Bir kere de gelin gönlümüzü alın. İnsan bir geçmiş olsun der. Eltin genç, yol yordan bilmez. İnsan bir destek olur.
0: Çok haklısın Memati de, işler bildiğin gibi değil.
4: Kenan'ın cesedi çıktı. Üstüne savcı öldürüldü.
0: Kime laf anlatacaksın ki?
4: Bu işten sizin kurtuluşunuz yok.
2: Devlet bir tozcunun oğlunun peşine mi düşmüş?
0: Memati, sen mi öldürdün? Bak, adli tıptan rapor çıkacak. Sonra bu işin dönüşü yok.
4: Ömür boyu yatarsın.
2: Yatmaktan korksam hastaneye düşmezdim.
5: Sen de içer misin Abdül?
6: Yok.
5: Miden bulanıyorsa tuzlu ayran getireyim.
6: Niye bulansın?
5: Beni bulanıyor da. Ne zaman arar bu?
6: Ne bileyim Eren. İciler nerede?
5: Mutfakta tuzlu ayran yaptım, içiyor.
7: Ya be adam, ben senin gibi laf anlamayanını görmedim. Gazetelerde boy boy fotoğrafın çıktı. Türkiye'nin bir numaralı aranan adamısın.
8: Bizim gelin kayıp.
5: Çay içer misin abi?
8: Eyvallah.
7: Gelin zaten kayıp değil miydi?
8: Yok. Dün dönmüştü. Şimdi gitmiş.
7: Herkes kayboldu, biz sen kaybolmadın.
8: Gelini bulayım, Mete'yi halledeyim, ben de kaybolacağım.
7: Var mı kızın fotoğrafı?
8: Baki.

0: Abdüley, mobeseci olduk bugün. Şuna da baksınlar. Bir de araştırın bakalım. Kimmiş, kimin nesiymiş?
1: Beni torunum alakadar eder. İster örgütçü olsun, ister katil.
0: Beni her şey alakadar eder. Artık saklandığın yere git, Mete'nin peşini bırak. Sözümü dinlemedin, oğlunu kaybettin. Bir de adam içeri girdi çıktı.
1: Mesaj alındı. Sen gelinimi bul yeter. Yürü bak.
2: Emniyette de dedim, size de diyorum. O kara yılanını bulup içeri atmazsanız namussuzsunuz. Size verdiğim emeklere yazıklar olsun.
3: Size söz veriyorum efendim. Fare deliğine girmiş olsa bulup çıkaracağım onu.
2: Sizinkiler sana izin verir mi? Polat sevdası hem sizinkilerin hem emniyetçilerin gözünü kör etmiş.
3: Efendim, benim de Polat Alemlere saygım var. Ama size can borcum var. Kim engel olsa yıkar geçerim.
4: Biz Azay'ı bulamadınız. Adam bizi rezil etti.
5: Çakır, biraz sabırlı ol. Zaza taktik yapıyor, vurup kaçıyor. Sabırsız davranırsak Zaza çakalına yem oluruz.
4: Rezil olmaktan iyidir.
6: Reis bizi yalnız bırak.
4: Yine ne oldu?
6: Oğlum, Mete Bey'e geçmiş olsuna gitmemişsin hala.
4: Anne, 40 tane derdim var.
6: O adam senin 40 derdine de koşuyor. Kötü gününde yanında olacaksın ki bir ömür o da senin yanında olsun.
4: Sen neden bu Mete'yi bu kadar taktın?
6: Benim tek takıldığım senle kardeşim. Kenan meselesi patladı. Yaşar bir yandan, polis bir yandan. İkisini de durduracak olan Mete.
4: Tamam anne, müsait bir zamanda giderim. Yahu tamam da söz gideceğim.

0: üstüne bir kendini belli et. Lan basma kornaya. Dışarı çıksana.
1: Özür dilerim efendim.
0: Aşını mı vurdurmuyorsun? Bu ne hal?
1: Efendim, malum Nisan-Mayıs ayları.

0: nedir vaziyet Ali?
1: Abi güvenlik önlemlerini biliyorsun. Her tarafta kamera var. Alarm sistemi var. Alarm çalıştığı anda kapılar kilitleniyor. Derhal polisin özel ekibi geliyor.
0: Geç onları. Kameraları sen halledeceksin.
1: Şansımıza öyle biri nöbetçi ki delillerin olduğu yere kimseyi sokmaz. Kimseyle bir hukuku yoktur. Cesettir zaten lakabı. Cesedin kılı kıpırdar, bunun kılı